işlememeyi istiyor. Sadece %9, yani %4,5 hala negatif şey var nefsimizde. Ama bu %9 veya %4,5 negatife fizik vücudumuz hiç mi hiç aldırış etmiyor. Onun dediklerinden umursamıyor. Umurunda bile değil. Allah'ın bütün güzelliklerini zevkle işliyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Ve mutlu bir insan olmayı başarıyoruz. Burası velayet makamlarının dördüncüsüdür. Müslümler makamı. Sadece iki vücudumuzu Allah'a teslim ettik. İşlem olmanın iki safhasını bitirdik. Üçüncü safhasına ulaşmak için önce daimi zikrin sahibi olacağız. Daimi zikrin sahibi oluyoruz. Adımız Ulul Erbab. Allah Teala Ali İmran Suresinin 191-191. Ayet-i Kerimesinde buyuruyor ki Li Ulul Erbab Yeskür Allah'a kıyamen kuvveden ve ala cenubuhum. O Ulul Erbab kullarım için hayattayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. İşte daimi zikir nefsin afetlerinden tamamen kurtulduğumuz noktadır. O zaman bir sual geliyor akla. Ulul Erbab makamında mı nefsimizin kalbindeki bütün afetler sona eriyor? İhlas makamında mı sona eriyor? Ulul Erbab makamında sona eriyor. O zaman demek ki Ulul Erbab makamında biz muhlis mi oluyoruz? Hayır, olmuyoruz. Ulul Erbab makamında nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok oluyor. Birçokları için madem ki yok oluyor, öyleyse orada muhlis oluyoruz, ihlas sahibi oluyoruz. Bu tarzda düşünülüyor. Ama aslında böyle değil olay. Bir insanın Ulul Erbab olmasıyla ihlas sahibi olması arasındaki fark, kalbindeki yapıda %100 aklanma olmasına göre tayin etmiyor. Allah'ın o kişinin kalp gözünü açıp da ona gösterdikleri şeylere göre tayin ediyor. Ulul Erbab makamında sadece zemin kat gösterilir. Zemin kat boyunca zemin kattaki bütün sırlar gösterildiği sürece o kişi Ulul Erbab'tır. Zaten kişi Ulul Erbab olduğu saniye nefsindeki bütün afetler yok olur. Neden yok olur? Bu kişi daha evvel daimi zikirde değildi. Daimi zikre vardığı zaman ne olur? Daimi zikre vardığı zaman nefsinin kalbindeki mühür artık hiçbir zaman zümrenli kapıdan ayrılamaz. Neden ayrılamaz? Çünkü kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşmışsa ne olur? Daimi zikre ulaşmışsa mührün üzerindeki rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı hiç kesilmeyecek demektir. Kesilmezse ne olur? Kesilmezse mührün oradan zümrenli kapıdan ayrılması mümkün değildir. Daha evvelki basamaklardaki olgu neydi? Zikrimiz bittiği zaman zulmani kapıya inen rahmetin fazlın ve selavatın baskısı altında zulmani kapıya inen mühür zulmani kapıyı kapatmıştır. Ve zikir yaptığımız sürece zulmani kapı kapalı, yukarıdaki Rabbani kapı açık, oradan giren nurlar nefsimizin kalbini %100 aydınlatıyor. %100. Çünkü nefsimizin kalbinde küfür kelimesi yok artık. Küfür kelimesi olmadığı için karanlıkları tutabilecek olan bir güç yok. Allah'ın nurları geldiği zaman bütün kalbi işgal ediyor. Sonra zikrimizi bıraktığımız zaman ne oluyor? Zikrimizi bıraktığımız zaman, tamamladığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve selavatın kesilmesi söz konusu. Kesilince ne oluyor? Mühürün üzerine baskı yapacak olan üç enerji yok artık. O zaman aşağıdan bastıran şeytanın karanlıkları mühürü yukarı doğru itiyor. Rabbani kapıya kadar ittiriyor. Rabbani kapıyı kapatıyor. Aşağıdan gelen karanlıklar bütün kalbi işgal ediyor. Peki bütün kalbi demekten muradımız ne? %100'ünü mü? Hayır. Nefsi

%51'ini atamazlar. Öyleyse görülüyor ki kişinin Allah ile olan ilişkileriyle onun kalbindeki aydınlık birbirine paralel bir seviye takip ediyor. Ondan sonra ne oluyor? %7'yi de artanlar ihlas makamında %10 artıyor. %51'den 65'e çıkıyor. Bu ilk makamın adı ifna olma manasına gelen fena makamı, nefsimizin kalbinde değiştirilemeyen artık nurlar, karanlığa dönüşmeyen nurlar %61 oldu. Beka makamında, Allah'ın bizim ruhumuza bir kalp ihsan ettiği makamda %71 oluyor. Zikri bıraksak da nefsimizin kalbinde %71 aydınlığı karanlıklar söküp atamıyor. Gerçi bırakıyoruz. Ertesi gün tekrar başlıyoruz. Böyle bir devamlılık var. Bir üst makamda %81'e yükseliyor bu züht makamında. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz makamda ise, Müslimler makamında ise %10 daha artıyor, %91'e yükseliyor. İşte ulul elbap olduğumuz nokta bundan sonradır. Biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsimizin kalbinde %91 nur var. Zikrimizi bıraktığımız zaman karanlıklar gene geliyor nefsimizin kalbine. Ama nefsimizin kalbinde yalnız %9'u işgal edebiliyor. Kaldı ki biz daha devam edeceğiz, daha aydınlatacağız ruhumuzun, nefsimizin kalbini. Ama buna gerek kalmıyor. Biz bu makamı işgal ettikten kısa bir süre sonra daimi zikre ulaşırız. Daimi zikre ulaştığımız gün mesele bitmiştir. Nefsimizin kalbi tamamen aydınlanacaktır. Neden aydınlanacaktır? Çünkü zikrimiz daimi zikirdir. Rabbani kapı açıktır. Zulmani kapı kapalıdır. Artık zulmani kapının açılması mümkün değildir daimi zikre ulaştığımız için. Çünkü zulmani kapıya kadar indirilmiş olan mühürün üzerine rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı artık biz hayatta kaldığımız sürece hiç kesilmeden devam edecektir. Manası ne bunun? Birkaç saniye içinde, daimi zikre ulaştığımızdan birkaç saniye sonra yukarıdan gelen nurlar zaten bütün nefsimizin kalbini doldurmuştur. Aşağıdaki kapı açılmayacağına göre nefsimizin kalbinin tekrar kararması mümkün değildir. Bu sebeple Ulul Elbap makamında nefsimizin kalbi mutlak bir aydınlığa ulaşır. İşte böyle bir aydınlık Ulul Elbap makamına ulaştığımızı gösterir. Peki ihlasta ki aydınlıkla bu aydınlık birbirinden farklı mı? Hayır değil. İki aydınlık da birbirine eşit, %100 nur. Öyleyse ihlas makamıyla Ulul Elbap makamını birbirinden ayıran bir özellik olmalı. İşte bu özellik Allah Teala'nın ihsanlarıyla tayin ediyor. Allah Teala kim olursa olsun daimi zikre ulaştığı zaman mutlaka onun kalp gözünü açar. Bu bir müktesebattır. Mutlaka onun kalp kulağını açar. O kişi Allah'ın kendisine söylediği her şeyi kalbindeki işitme hassasıyla duyar. Allah'ın kendisine gösterdiği her şeyi kalbindeki görme hassasıyla görür. İşte bu her şey Ulul Elbap makamında sadece zemin katı ihtiva eder. Yani zemin kattaki bütün sırları Allah Teala o kuluna gösterecektir. Ulul Elbap makamında Allah'ın gösterdiği her şey zemin katı sırlarıdır. Özellikle ana dergahın sırlarıdır. Oradaki altın paralardan oluşan bir küme para. Oradaki unarlık insan ruhları sıvası, her sıradındaki rahleler, oradaki Hazreti Ebu Bekir'in kürsüsü, Hazreti Ebu Bekir, orada her sabah vücuda giren Hazreti Ebu Bekir'in eli öpüldükten sonraki merasim, altın kapı, altın kapının sol tarafındaki köşeden başlayarak altın kapıya kadar ve altın kapıdan sonra devam eden, secde edenler, sağ kanat velisi, sol kanat velisi, hanım sultan
ve aralarındaki

0: güçler, bunların hepsi yetmez. Bu solunum biraz daha üstünde bulunan ama üst kata, üst katlar evvel bir yarım kat gibi olan bir kesimde zamanın imamı yedinci kata ulaşabilenlere eğitim yaptırıyor. Orası da gene Ulu'l-Elbab makamındaki kişiye mutlaka gösterilir. Ne zaman Ulu'l-Elbab makamındaki kişi İhlas makamının sahibi olacak olan bir dirayetin sahibi olarak Allah-u Teala tarafından kabul edilirse, buna ehil olursa, bu noktadan itibaren Allah-u Teala o kişiye zemin kattan sonra birinci katı da göstermeye başlar. İşte Ulu'l-Elbab makamını İhlas makamından ayıran şey kalpteki aydınlığın oranı değil, Allah'ın gösterdikleri. Allah-u Teala Ulu'l-Elbab makamında sadece zemin katı gösteriyor. Ne zaman birinci kat gösterilirse birisine, Ulu'l-Elbab makamına ulaştıktan sonra, daimi zikirden sonra, o kişi artık İhlas makamındadır. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlar hepsi sırayla gösterilir. Ne zaman kişi yedinci katın yedi tane alemini de Allah-u Teala kendisine gösterirse, buna ehil olursa, bu işlem tamamlandıktan sonra, yani yedinci katta Sitetül Müntaha da dahil, zikir hücrelerini, Ümmül Kitabı, kader hücrelerini, kudret denizini ve daha başka alemleri, indi ilahi, oradaki huzur namazını, tahtları gören kişi en son Sitetül Müntaha'yı görür. Sitetül Müntaha o kişi tarafından görüldüğü zaman İhlas makamı tamamlanmıştır. Allah-u Teala o kişiyi tövbe-i nasuh'a davet eder. Bu tövbe-i nasuh İhlas makamından salah makamına geçiren bir kapıdır. Öyleyse İhlas makamı salahtan evvel Ulu'l-Elbab'tan sonraki makamdır. Kalbin aklı itibariyle, kalpteki aydınlık itibariyle üçü de birbirinden farklı değildir. Hepsinde %100 aydınlık oluşmuştur. Farklılık nerededir? İhlas makamında gösterilen, kalp gözü açıldıktan sonra gösterilen birinci kattan itibaren bütün gök katları ve Sitetül Müntaha. Ulu'l-Elbab makamında gösterilen sadece zemin kat. Peki salahta Allah-u Teala'nın gösterdiği bunlardan ne farklılık gösterir? En büyük farklılığı gösterir. Kainatın en muhteşem mirasının sahibi olur kişi. Allah'ın zatını görür. Onun için Allah-u Teala Ulu'l-Elbab makamında ve İhlas makamında olanlara hikmetin sahipleri diyor. Bu hikmet sahipleri iki grup hikmet oluştururlar. Ulu'l-Elbab makamı hikmetin birinci makamıdır. İhlas makamı hikmetin ikinci ve son makamıdır. Hikmet biter. Ve üç tane yakinden Ulu'l-Elbab makamıyla İhlas makamı İkinci yakini ifade eder, muhtevasını alır. Birinci yakin, ilmen yakindir. İhlas makamının dışın, Ulu'l-Elbab makamının altında kalan bütün makamlarda söz konusu olan şey, o kişinin ilmen yakinde oluşu. Ne zaman aynen yakinin sahibi oluyor kişi? Daimi zikre ulaşıp da Ulu'l-Elbab olduğu zaman artık o kişi ilmen yakini bitirmiş, aynen yakindedir. Ve Ulul Elbap makamı ve İhlas makamı aynen yakinin başı ve sonudur. Peki Salah makamı hangi makamdır? Salah makamı yakin itibariyle hangi yakindir? İsme dikkat edin. Hakkul yakin. O güne kadar zemin katı, zemin kattaki manevi değerleri, gök katlarında emr aleminin bütün katlarındaki sırları öğrenen kişi, onların hepsini Allah Teala'nın bir kendisine göstermesiyle, yani kalbindeki gözün faaliyete geçmesiyle, kalbindeki gözle görerek, kalbindeki görme hassası olan basiretle, basar hassasıyla görerek zemin katını itibaren 7 tane gök katını ve ondan sonrasını kişinin görmesi, bu muhteva basar adlı görme hastasının faaliyete geçmesi demektir ki adı basar hastası faaliyete geçtiği zaman adı basiret olur. Öyleyse ulul elbap makamı basiret açısından neyi ifade eder? Ulul elbap makamı basiretin açılmış olduğunu gösterir. Sadece zemin katı ihtiva eder. Öyleyse Ulul Elbap makamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dizaynı içerisinde öyle bir makamdır ki kişinin daimi zikre ulaşmasıyla noktalanmıştır. Kalbinde de Allah'ın nurları %100'e varmıştır. İşte böyle bir olgu söz konusudur. Ulul makamı da var. İhlas makamı da hikmet makamlarıdır. Ama salah makamı hikmetin ötesidir. Öyleyse hikmet deyince ne anlıyoruz, ne görüyoruz? Hikmet deyince aynel yakini görüyoruz. Hikmetin bir sacayak üzerine oturduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hikmetin sacayağının birinci ayağı hayır ayağıdır. İkinci ayağı tezekkür ayağıdır. Üçüncü ayağı hüküm ayağıdır. Yani hikmetin sahibi olan kişi, aynel yakinin sahibi olan kişi, bir, daima hayır işleyen birisidir. Neden öyledir? Çünkü nefsinin kalbinde afetler tamamen yok olmuştur. Yok olmuşsa ne olur? Yok olmuşsa o kişi ruhu da hayır isteyeceği için, nefsi de hayır isteyeceği için aklın itiraz edebileceği bir şey kalmamıştır. Her iki müşavir de hayır istiyor. Akıl hayrı uygulamak durumunda. İşte bu sebeple Ulul Elbap makamının sacayağının birincisi hayır ayağıdır. Hep hayır işleyecektir kişi. Manası şu. Her hayırın arkasından sadece mutluluk duyulur, huzur duyulur. Bu kişi muhteşem bir mutluluğun içinde yaşantısını devam ettirecektir. Kesintisiz bir mutluluk. Sonra ikinci işaret tezekkür. Daimi zikrin sahibidir. Zikir ehlidir kişi. Zikir ehli olduğu için de tezekkür ihsan edilmiştir. Tezekkür kelimesi de, zikir kelimesi de aynı kökten geliyor. Tezekkür, zikir sahibine Allah'ın ihsanları. Tezekkür bir meseleyi eline boyuna mütalaa etmek anlamına geliyor. Ehli tefekkürle ehli tezekkür arasındaki temel fark, ehli tefekkür yani düşünme ehli, düşünebilen insanlar düşünce ufukları boyunca açılabilirler. Ufuklarının bittiği yerde onlar duracaklardır. Ellerindeki deliller, üzerine bastıkları taşlar bitmiştir. Orada kalacaklardır. Ama ehli tezekkür için olay böyle cereyan etmez. Ehli tezekkür düşünmeye başladıysa da bir yerde tıkandığı zaman Allah-u Teala mutlaka ona yardım edip ufkunu açar. Ve açılan ufuktan o kişi yeniden adım adım ileriye gider. O standartlar içinde ufkunun açıldığı kadar gidecek, yeniden duracaktır. Allah'tan yardımıyla yeniden gelecektir. Onun için diyor ki Feselû ehler zikre in kuntum lâ talemûn. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ne demek bu? Zikir ehli her şeyi biliyor mu? Hayır, bilmiyor. Ama Allah'tan sorma yetkisinin sahibi. İşte o Allah'tan sorar. Allah'tan lütfederse Allah'ın lütfettiği o cevabı dileyen kişiye verir. Ve Allah-u Teala neden öyle söylediği de tebellül eder. Feselû ehlen zikre
1: Yok.
0: Eğer bizim sevgili din adamımızı sorarsanız, eğer bilmiyorsanız ehline sorun derler size. Diyeceksiniz ki neden zikir ehli değil de ehli? Diyecektir ki ne farkı var? Bu farkları bilseydi öyle söylemezdi tabii. Ama bilmiyorlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman bu muhtevada ulul elbabın işgal ettiği yer velayetin 5. makamıdır. Ve ulul elbab kademesini işgal edenler de, ihlas kademesini işgal edenler de, salah kademesini işgal edenler de Kur'an-ı Kerim'de hayırlarda yarışanlar olarak geçiyor. Sabikun olarak geçiyor. Üçünün de müşterek özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Nedir daimi zikir? Nefsinizin kalbine gelen bir ses, sessiz ses, fizik vücudunuzun kalbinin her çift atışında devamlı Allah kelimesini tekrar eder. Böylece nefsinizin kalbindeki sesle fizik vücudunuzun kalbindeki atış sesi birbirine dengede olarak hep koordineli olarak yürür. Ve bu senkronizasyon öyle bir ahenk taşır ki birbirinden bu iki ses hiç ayrılmaz. Hep çifteceyle içinizdeki bir sessiz ses Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edip gidecektir. Uykuda da devam eder. Uyanıkken de devam eder. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında alimler dediği evliyanın uykusu avamın namazından daha hayırlıdır diyor. Niçin öyle söylüyor? Hayır demek, derecat kazanmak demek. Derecat kazandığına her iş hayırdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de en büyük ibadet zikirdir diyor. Biliyorsunuz Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesi bu. Allah Teala buyuruyor ki utlu Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Utlu uhiye Türkçesini söyleyeyim, sonra Arapçasını söyleyeyim inşallah. Sana Kur'an'dan ihsan ettiğim Kur'an'dan sana vahyettiğim şeyleri onlara oku, tilavet et. Utlu uhiye ileyküm minel kitabı. Kitaptan sana vahyettiğim şeyleri onlara oku. Ve akumus salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden yani Allah'ın men ettiği ve Allah'ın yasak kıldığı şeylerden seni temiz kılar, korur. Vale zikrullahi ekber. Ama Allah'ın zikri, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Burada üç tane ibadet görüyoruz. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir. Ve üçüncüsü de zikrullah. O da bir zikirdir. Bu üç zikirden zikrullah en büyüğüdür buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın indindeki bu en büyük ibadet söz konusu ve ulul elbab da, muhlis de, salih de, üç grubun üçü de sabikundur. Hayırlarda yaptıkları yarışlarda birinci, ikinci ve üçüncü basamakları en üstten üç basamağı işgal edenlerdir. Üçünün de müşterek dizaynı aynıdır. Bu dizayn üçü için de daimi zikirdir. Ortak vasıf. İşte kim ihlasın sahibi ise, ulul elbabın sahibi ise, o kişi hikmet sahibidir demiştik. Hikmetin de üçüncü faktörü hükümdür. Öyleyse tezekkür deyince Allah'ın o kişiye ihsanlarıyla gelişen bir düşünce sistemi var. Allah'ın vahyiyle gelişen bir düşünce sistemi var. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın vahyiyle müştereken yürüyen bir husus söz konusu. At başı giden, beraber giden ama tezekkür deyince vahiy kesindir. Yani Allah-u Teala'nın dizaynında daimi zikrin sahipleri mutlaka Allah-u Teala'dan bu vahyi alırlar. İşte onun için Allah-u Teala atlarına ehli zikir diyor. Onun için atlarına ulul elbab diyor. Ve hikmetin üçüncü ayağı hükümdür. Hikmet sahibi olan kişi Kur'an'ın herhangi bir ayeti kerimesine baktığı zaman o ayeti kerimenin Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de muhtevasına koyduğu 28 tane basamaktan o ayet hangisine aittir bir bakışta hemen çıkartır. Bazen birkaç tane grubu birden itibar edebilir bir ayet. Böyle ayetler var mı? Evet var. Mesela Allah-u Teala Rad Suresinin 22. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatını dilemek hem velayetin birinci makamını, yani Allah'ın zatında ifna olmayı dilemek anlamına gelir. Hem de Allah'ı görmeyi dilemek anlamına gelir. Bu ise velayetin son makamıdır. Salah makamıdır. Nitekim bu ayetin, yani Rad Suresinin 22. ayetinin başlangıcında Allah-u Teala velayetin birinci makamının özelliklerinden bahsediyor. Ayetin sonunda ise velayetin sonunun özelliklerinden bahsediyor. İşte dizaynı ait olduğu yere oturttuğumuz zaman bakıyoruz ki Kur'an bir açık kapıdır. O kapıyı açmasını Allah'ın öğrettikleri için. Kime öğretmişse onlar o açık kapıdan geçmesini Allah'ın öğrettiği kişilerdir. Bu kendi kendine oluşan bir olgu değildir. Tecrübe veya başka şey hiç kimseye bunu öğretemez. Bunu öğreten Allah'tır. Öyleyse Allah'ın kanunlarına dikkat edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala bir özellik vermiş, sahabeyi yetiştirme özelliği. Bu özellik salaha kadar getiriyor. İşte beraberce bakalım. Bakara Suresi 151. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, kema ersennâ fîküm resûlen minküm. Ey sahabe diyor sizlere, daha evvelkiler gibi, ötekiler gibi, sizin aranızdan birini resul olarak, bir peygamber resulden bahsediyor, gönderdik, vazifeli kıldık. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. 14 basamak. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. 7 basamakta 21. basamak. Size kitap öğretsin diye. Fena, Beka, Zühd, Muhsinler makamları. Size hikmet öğretsin diye. Hullelbap makamı, İhlas makamı. Size hikmetin de ötesini öğretsin diye. Salah makamı. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisi tam 27 tane basamağa ihtiva ettikten başka son söylediği öyle şeyler öğretir ki siz onları bilmiyorsunuz sözü hikmetin de ötesini kapsar. İşte Ullelbap makamında hikmetin birinci bölümü öğretilen kişi İhlas makamında hikmetin ikinci ve son bölümünü öğrenir. Hikmet iki makamdan oluşur. Ullelbap makamı ve İhlas makamı. Burada İhlas makamında Allah Teala kişiyi düşüncelerinden hesaba çeker. Normal standartlarda böyle bir şey söz konusu değildir. Burada Allah Teala kişinin iradesini güçlendirir ve o kişinin Allah katındaki muhtevasını kendisine gösterir. O kişinin Allah-u Teala tarafından verilen hediyeleri var. Biz bir bodrum katı inşa ediyoruz. Allah-u Teala onun üzerinde 700 katlı bir saray inşa ediyor. 700 katlı sarayı da biz inşa etmişiz gibi onun mükafatını Allah-u Teala bize veriyor. İşte burada Allah-u Teala'nın insanları kişinin irade yapısını güçlendirerek onun kendisinin ne halde olduğunu, kendi başına kalsaydı neler yapabileceğini ona göstermek için bir imkan sağlıyor kişiye. Allah-u Teala bire 700 verirken bire bir vermeye başlıyor. O kişi artık sonsuz derecenin sahibi olmuş ihlasta ve Allah-u Teala bire bir vermeye başlıyor. O zaman kişi bakıyor ki Allah-u Teala tarafından iradesi kat kat güçlendirildiği halde yapabildiği hiçbir şey yok. Demek ki onu başarıya götüren hep Allah'ın yardımıymış. Kesin olarak bunu orada idrak ediyor kişi. Öyleyse burada düşüncelerden hesaba çekilmek de var. Ama kişi nefsindeki bütün afetleri temizlediği için artık düşüncelerinden hesaba çekileceği bir husus mevcut değil. Çünkü düşünceleri de artık yanlış düşünceler değil. Dolayısıyla haksız yere başkalarını suçlamak diye bir noktaya hiçbir zaman ulaşmıyor düşünce sistemi. Düşüncelerden hesaba çekilmeye hazır ama bu suçu işlemiyor kişi. İşlemesi imkansız olduğu yerden Allah-u Teala düşüncelerden hesaba çekilmeyi bu noktaya koymuş. Muhatabın ortadan kaldırılması başka bir konu. Artık o kişinin karşısında başka insanlar yok. Sadece Allah var. Eğer başka insanlar varsa kişinin nefsi var ve o nefsin gereği olan kendisine yontma talebi de var. Kendine menfaatine bir şeyler istemek var. Ama bu makamda kişinin nefsindeki bütün afetler yok olduğu için benliği oluşturan, egoyu oluşturan öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan, düşmanlık, bütün bu nefret gibi faktörlerin hepsi yok olduğu için o kişi kendisine yontmak imkanının artık sahibi değildir. Öyle olunca muhatabı yok. İşte bu muhatabın ortadan kaldırılma noktası ihlas makamıdır. Muhatap burada ortadan kaldırılır. Artık kişi için bir başkası yoktur. Rabbi vardır. Bir de kendisi vardır. Ve artık kendisi için değil, hep başkaları için talepte bulunmaya başlamıştır. Bu böyle olduğu için bunun adına talepsizlik diyor Allah-u Teala. İhlasın dördüncü faktörü talepsizlik. O kişinin kendi nefsi için bir talebi artık kalmamıştır. Hep talepleri başkaları içindir. Başkalarının hayrına hayatını vermeye başlamıştır. Hayır müessesesi İhlas makamının beşinci statüsü. Bu hayra dikkatle bakın. Kişinin nefsinde artık afet kalmadığı için hiçbir zaman nefsinin afetlerine paralel bir davranış olması mümkün değil. Öyleyse şer işlemesi bu açıdan mümkün değil. Sadece ruhun hasletleriyle hareket edeceği için bütün davranışları hayır ifade ediyor. Öyleyse İhlas makamının beşinci işareti hayırdır. Kişi hep hayır işler. Daima hayır işler. Altı ve yedinci işaretler. Altıncısı sevgi. İhlas makamının en büyük dayanağı. Yedincisi de talepsizlik. Öyleyse sevgi Allah-u Teala'nın indinde yedincisi de talepsizlik dedim ama manevi çıplaklık olacaktı. Talepsizliği demin saydık. Kişinin Allah ile olan ilişkilerinde sevgi en ön plandaki nesnedir Allah'tan. Devamlı kişiye Allah onu daha çok sevdikçe daha büyüyen bir sevgi çağlayanı akar. Ve Allah-u Teala da o kişiden ister ki Allah'ın kendisine ulaştırdığı sevgiyi o da başkalarına dağıtsın. Başkalarını sevsin, başkalarına da o kişiden sevgi alsın. İşte bu sebeple Allah'ın irşat makamında bulunacak olan bu kişi bir sonraki makamda irşada gelecektir. Onların hiç kimseden nefret etmesi mümkün değildir. Onlar nefret adı verilen bir meseleyi hiç yaşamazlar. Onların kimseye düşman olması mümkün değildir. Onlar kendilerini öldürmeye çalıştığını bildikleri insanlara bile kızamazlar, öfkelenemezler. Onlara bir kötülükte bulunmaları da hiçbir şekilde mümkün değildir. Ayrıca Allah'ın bu seviyedeki evliyaları hiç kimse hakkında beddua edemezler. Böyle bir şey işlerine hiçbir zaman gelmez. Çünkü bir insanın başka birisi için beddua etmesi demek, onun nefsinde başka birinin kötülüğünü istemesi istikametinde bir dağarcık olması lazım. Bir duygu olması lazım. Bir dayanak olması lazım. Ama yok. Daimi zikre ulaştıktan sonra insanların nefslerinin kalbinde başkalarına zarar verebilecek olan hiçbir afet kalamaz, yaşayamaz. Böyle olduğu için sadece ruhunun hasletleriyle hareket eden bu kişi o dizayn içindeki başka insanlara benzemez. Bu sebeple hiç kimse için beddua etmesi mümkün değildir. Ama ona düşman olanlara Allah-u Teala'nın ceza verdiğini görürüz. Bilin ki böyle bir cezalandırma sisteminde o kişinin hiçbir dahli yoktur. Hiçbir zaman Allah-u Teala başka insanlara zarar vermesi istikametinde, onları üzmesi istikametinde bir talepte bulunması mümkün değildir. Öyleyse İhlas makamının demek ki 7 tane temel şartı var. Baştan başlayalım. Biz hangi açıdan gidersek gidelim bu 7 tanesini değişmez. Birincisi sevgi. İkincisi manevi çıplaklık. Üçüncüsü muhatabın ortadan kaldırılması. Dördüncüsü hayır. Beşincisi talepsizlik. Altıncısı, düşüncelerden hesaba çekilme. Yedincisi de iradenin güçlendirilmesi. Hadise sıraları dilediğiniz gibi söyleyebilirsiniz. Ama temelde bu faktörler var. İşte orada İhlas makamında kişinin Allah ile olan ilişkilerinde bu düşüncelerden hesaba çekilme, iradenin güçlendirilmesi Allah Teala'nın insanlar için birer faktörü. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Bakara Suresinin 157. ayet-i kerimesinde sahabeye Kur'an'ın bütünlüğünü 28 basama birden yaşatması söz konusu oluyor. İşte bu 28 basamağın bütününde İhlas makamı 27. basamaktır. İhlas makamı selaha geçişin kapısıdır. İhlas ile selah makamı arasında bir kapı var. Bu kapı Tövbe-i Nasuh kapısıdır. Kim hikmetin bütün anahtarlarının sahibi olursa, yani hayrın, yani tezekkürün, yani hikmetin, yani hüküm vermenin, hükmün sahibi olursa, işte orada o kişi için söz konusu olan şey bir hedefe yürümektir. Bütün ihlas makamı sahipleri Allah'ın bu güzelliklerinin sahibidir. Hikmet makamı aynel yakinin ikinci kademesini gösterir. Allah Teala Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve cealna minhum eimmeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yuqinun. Bakın şimdi bir salah makamının sahibi olan bir kişinin sahip olduğu vasıfları sayıyor Allah Teala. Onlar emrimizle insanları bize ulaştırsınlar, ruhlarını bize ulaştırsınlar, insanları hidayete erdirsinler diye biz onları imam kıldık, onlardan imamlar kıldık. Onlar sabrın sahibi oldukları için. Yani ne demek bu? Yani sabırsızlık denilen afet de dahil olmak üzere nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Sabır hasreti de dahil olmak üzere ruhlarının bütün hasletlerini nefslerine monte etmişler. Nefsleri de ruh hüviyetine kazanmış ve bu ruh hüviyetini kazanan nefslerinin hasletlerinden bir tanesi de sabır hasreti. Ama bir şey daha söylüyor. Ayetlerime yakin hasıl ettikleri için. Kânû bi âyâtinâ yûkinûn. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. İşte bakın bu yakin burada Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde geçen Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etme üç kademe gösterir. İlmel yakin. Kalp gözü ve kalp kulağı açılmadan kişinin geçirdiği bütün kademeler. Aynel yakin, kalp gözü ve kalp kulağı açılmış, kişi hikmete ulaşmış ve hikmet makamında bu dizaynı görüyor. Hikmet makamında kişi Allah-u Teala'nın indinde bu özelliğin sahibi. Kalp kulağı açık bir, kalp gözü açık iki, hikmet makamının geçerli olan hakikatlerini keşfetmiş. Biliyor. Üç tane temel vasfın sahibi. Nedir o? Hayrın sahibi, tezekkürün sahibi ve hüküm verme yeteneğinin sahibi. Zaten hikmet kelimesi, hüküm kelimesi, hakim kelimesi aynı kökten geliyor. Öyleyse buradaki özelliği yerlerine oturtmamız lazım. Şimdi Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. Nereye ulaşacağız? Allah Teala diyor ki size de sizin aranızdan birisini Resul olarak gönderdik. Peygamber Resul olarak. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. Nereye kadar gidiyor? Birinci basamak olayları yaşıyoruz. İkinci basamak olayları değerlendiriyoruz. Üçüncü basamak olayları öyle bir değerlendiriyoruz ki Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Dördüncü basamak Allah rahim ve sonrasıyla tecelli ediyor. Beşinci basamak nefsimizin kalbindeki ekinliği alıyor. Altıncı basamak irşat makamıyla aramızdaki hicabı mesureye alıyor. Yedinci basamak kulaklarımızdaki vakayı alıyor. Ameni oluyoruz. Sekizinci basamak Allah kalbimize ulaşıyor. Dokuzuncu basamak kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Onuncu basamak göğsümüzden kalbimize nur yolu açılıyor. 11. basamak zikir yapıyoruz. Ve nefsimizin kalbine Allah'ın nurları ulaşıyor. 12. basamak huşu sahibi oluyoruz. 13. basamak hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidimizi soruyoruz. 14. basamak mürşidimize ulaşıyoruz. 14 basamak boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye hep Allah'ın ayetlerini öğretiyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Ve lafız devam ediyor. Bu noktadan itibaren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah-u Teala'nın söylediği şey, siz onların nefslerini tezkiye, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Nefs tezkiyesi başlıyor. Emmare, levvame, miskine, mutmainne, radiye, mar diye tezkiye. Yani 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. basamaklar. Hala devam ediyor. Bu fizik alanda Allah'ın ayetlerinin anlatılmasından sonra nefs tezkiyesi devam ediyor. Ne oluyor? Kişi 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Bu makamdan sonrası, bu noktadan sonrası 22. basamak, velayetin birinci makamı, fena makamı. Burada kitabın öğretilmesi başlıyor. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, bu dört makam kitap öğretilmesidir. Sonra iki makam, ulul elbab makamı ve ihlas makamı hikmet öğretilmesidir. Size kitabı öğretir, hikmeti öğretir ve hikmetten sonra öyle şeyler öğretir ki siz onları daha bilmiyordunuz diyor Allah-u Teala. İşte hikmetten sonrası salah makamıdır kişinin tövbe-i nasuh'a ulaşması. Öyleyse yakin kıdemidir arasında velayete kadar gelen kıdemeler ilmel yakin kıdemesidir. Velayetle beraber başlayan kademeler ilmel yakinle aynel yakinin arasında bir geçiş devresidir. Bunun daha başında da kişinin kalp gözü açılabilir, hikmet sahibi olmak için adımını atar. Ama ihlasta hikmet sahibi olacaktır daimi zikirle. Ulul elbab makamında ihlas sahibi olacaktır, hikmet sahibi olacaktır. Veya ulul elbab makamına kadar bir gelişme olmaz. Sonra daimi zikre ulaşınca gelişmesini tamamlar kişi. Ve ihlas makamında kişi hikmetin sahibi olur. İşte ihlas makamı salah makamına bir geçiştir. Burada Allah-u Teala tarafından o kişiye Allah'ın ihsanları salah makamında da verilecektir. Tövbe-i Nasuh'a kişi davet edilecektir. Ve bu kişi Rabbini mutlaka görecektir. Ve bu sebeple aynel yakinin ötesi hakkül yakin adını alır. Hak burada görülür. Hak burada müşahede edilir. Allah-u Teala'nın zatı burada müşahede edilir. Öyleyse İhlas makamı bütün insanlar için hikmetin ikinci ve son makamıdır ve salaha geçişin son noktasıdır. Söylediğimiz gibi 7 ayrı faktörden oluşur. Onların isimlerini demin birer birer verdik. Öyleyse bir yere ulaşıyoruz. Kişi daimi zikrin sahibi. Kişi tezekkür sahibi, kişi hayır sahibi. İhlas makamının üç temel ögesi. Hikmet makamı İhlas makamıdır. İhlasın hizmetin ikinci ve son makamı olduğunu söyleyerek sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırsın dileklerimizle. Sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. El-Fatiha me'as-salavat.

0: mutluluğunuzu engelleyen sadece nefsinizin afetlerine hakim olamayışınız. Onlara şeytanın hakimiyeti. Ama bu silah size verilmiş. Zikrinizi arttırdıkça şeytanı sıfır noktasına kadar kapı dışarı edebilirsiniz. Öyleyse neden Allah'ın en üstün insandır dediğini şimdi anlıyor musunuz? Şeytan sizin üzerinizdeki hakimiyetini siz ona müsaade ettiğiniz sürece devam ettirir. Başlangıç noktası %100 afetlerinize tesir eder. Zikre başladınız, daha 33 gün zikirde yarıyı aştınız. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasına artık şeytan kumanda edemiyor. Allah'ın nurları kumanda ediyor. Zikrinizi arttırdıkça daimi zikre doğru bu %51, 61, 71, 81, 91 %10-10 yükselecektir. Ve şeytanın hakimiyeti giderek sıfıra doğru yaklaşacaktır. Daimi zikirde sıfırlanacaktır. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetine size verdiği mutsuzluğa mani olmak sizin elinizdedir. Siz bunu yapabilecek olan imkanların sahibisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güçlü değil, iblis güçlü değil, şeytan güçlü değil, siz güçlüsünüz. Anahtar sizde. Eğer o anahtarı kullanıp kendinizi müdafaa etmiyorsanız, şeytanla savaşmıyorsanız, o zaman hatayı şeytana yükleyemezsiniz. İblis bunun için yaşıyor. Size düşmanlık etmek için var. Sonsuz hayatını bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak için kullanıyor. Öyleyse onu devreden çıkarmak sizin yetkinizde. Öyleyse sorabilir miyim? Neden o büyük gayretin sahibi değilsiniz? Onu bütünüyle devreden çıkaracak olan daimi zikirdir. Neden her geçen gün daha çok zikretmiyorsunuz? İblis size tesir ettiği için. İşte artık düşmanınızı tanıyorsunuz. Ona bu imkanı vermemelisiniz.
1: Efendimiz, İştiyakimizi arttırmanın yolları nelerdir?
2: Bir tanesini şimdi söyle.
1: İştiyakimizi arttırmanın yolları nelerdir?
2: Tamam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salamu aleyküm. Teşekkürler.

Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu akşam gene beraberiz. Yine Allah'ın güzelliklerini anlatmak için, insanları mutluluğa davet etmek için, saadeti, mutluluğu bir nebzecik insanları hatırlatmak için, kısaca hepinizi mutluluğa yaklaştırmak için yeniden beraberiz. Rabbimize sonsuz hamd ve şükürler. Bir insanın Allah ile olan beraberliğinde şüphesiz ki en önemli unsur iştiyaktır. İnsan mutluluğa dönük bir dünyanın sahibidir. Bir insanın nefsi şeytanla işbirliği yaparak onu yerden yere çarpmak için, mutsuzluğu bütün boyutları ona yaşatmak için faaliyettedir. Bir insanın ruhu da Allah'la beraber o kişiyi mutlak saadete ulaştırmak için bir gayretin içindedir. Öyleyse tarihin her devresinde, insan hayatının her safhasında bu iki grup kendi ideallerine doğru insanı sürüklemek ister. Allah-u Teala ve ruh sizin mutluluğunuz için yeterli olan bir gücü temsil ederler. Şeytan ve nefsiniz mutsuzluğunuz için yeterli olmayan bir gücü temsil ettikleri halde, şeytanın yalanlarına kalan birçok insan için mutsuzluk vazgeçilmez bir hedef teşkil eder. İşte ne görüyoruz baktığımız zaman? Allah sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Ruhunuz sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve kendilerinden yardım istediğiniz takdirde bu yardımı bütün boyutlarıyla vermeye hazırlar, yetmez. O yardımı isterseniz de alırsanız şeytana ve nefsinize mutlak galip geleceğinizi de bilmenizi istiyorum. Buna rağmen insanlar hep mağlup. Hep nefs ve şeytan kullanabildikleri imkanları öyle bir şekilde insanlara sunuyorlar ki insanlar onlara inanıyorlar. Halbuki bilmiyorsunuz ki şeytan kıyamet günü, Kur'an-ı Kerim'deki hükme istinaden söylüyorum, şöyle diyor insanlara: ben de size vaatte bulundum, Allah da vaatte bulundu. Bu sözler kıyamet günü söyleniyor. Cehennemde söyleniyor. Ne diyor şeytan? Allah da size vaatte bulundu, ben de bulundum. Allah sözünü tuttu, ben de tutmadım. Benim kabahatim var mı bunda diyor. Siz bana inandınız diyor. Ben size yalan söyledim, siz de bana inandınız. Öyleyse diyor, beni kabahati tutmayın. Kendinizi kabahati tutun ki bana inandınız. Şimdi size söylemek istediğim bir şey var. Şeytan insanlara sadece yalan söyleyebilir. Kandırabilir. Kandırdığı takdirde sizi mutluluk dünyanızdan alıp yerden yere çarpar. Dünyadaki en mutsuz, hatta intiharı düşünen bir insan haline sizi getirebilir. Öyleyse niçin onu dinliyorsunuz? Yegane özelliği Allah'ın bütün güzelliklerini çirkin göstermeyi başarmaktır. Bunun ikinci cephesi de Allah'ın haber verdiği bütün çirkinlikleri size güzel gösterip onlara yaklaştırmaya çalışmaktır. İkisi de yalan. Güzellikleri çirkin göstermek, çirkinlikleri güzel göstermek, ikisi de gerçeği sapıtarak, yansıtarak, farklı göstererek insanları huzursuzluğa sevk etmek. Eğer insanların büyük kısmı huzursuzsa etrafınıza bir bakın. Ne demek istediğimi hemen görürsünüz.
Etrafınıza bir bakın ve görün insanlar ne kadar huzursuz, ne kadar sıkıntılı. Bazen o Amerika'daki toplum içerisinde biraz tasavvuftan bahsetmek istiyorum. Bakıyorum bir kısım insanlar hemen karşı çıkıyorlar. Büyük kitle dinlemek arzusunda ama insanların bir kısmı özellikle o anda hakim noktada olanlar hemen karşı çıkıyorlar. Neden? Çünkü şeytan eğer insanlar bizim söylediklerimizi dinlerlerse doğruya ulaşacaklarını biliyor. Köfte var. Biliyor ve hemen harekete geçiriyor o insanları ki ben kalplerinde aydınlığa dönük bir şeyler bulunan insanlara o güzellikleri anlatmak imkanını bulamayayım. Bulursam ne olacak? Bulursam aramıza katılan Amerikalılar gibi onlar da katılmak isteyecekler. Unutmayın, bizi yaratan şeytan değil, bizi yaratan Allah. Üstelik şeytanı da yaratan Allah. Ve o yaratan Allah şeytana da tabii bütün mahlukatına hakim olduğu gibi şeytana da hakim dilese şeytanı bir anda yok da edebilir. Ama şeytan bir imtihan vesilesidir. Sizin mutluluğunuz için bir imtihan vesilesidir. O imtihanlar olmasa üniversiteyi bitiremezsiniz. Allah'ın hayat üniversitesidir. İşte bu dünya üzerinde kim velayet seviyesine ulaşmışsa o üniversiteden mezundur. Allah'ın üniversitesinden. Ve mutluluğu öğrenmiştir. Yarı yarı yaşasa da mutluluğu öğrenmiştir. Ne yapacaktır? Velayet makamları boyunca fena, feka, züht, muhsinler, ulul elbab, ihlas, selam makamları boyunca dünya saadetini de adım adım daha üst boyutta yaşayacaktır. Evliya olduğu noktada, veli olduğu noktada zaten cennet saadetini elde etmiştir. Ve neticede dünya saadetini de elde edecektir. Her geçen gün merdivenin basamaklarını biraz daha çıkarak, karanlıklardan biraz daha sıyrılarak, Allah'ın nurlarında biraz daha eriyerek, Allah'ın bütün insanların istediği şeye mutluluğa doğru yaklaşacaktır. Unutmayın, Allah Teala sizden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. O mutluluğa ibadetlerle varıldığı için şeytan insanlara ibadetleri çirkin göstermeye çalışır. Halbuki ibadetler hedef değildir, amaç değildir. O hedeflere ulaşmak için birer vasıtadır, birer amaçtır. Allah'ın insanları yaratmaktan muradı mutluluktur, onları mutlu kılmaktır. Mutluluğa ulaşmak için kullanacağınız vasıta işte o ibadetlerdir ki bunların en önemlisini zikir teşkil eder. Ve işte bu standart içinde zikrin esas teşkil ettiği bir daire içerisinde siz mutlu olmak için yaratıldınız hepiniz. Ne kadar mutsuz olursanız olun, diyorum ki sizin içinde mutluluğa ulaşan bir yol kesin olarak vardır. Kim olursanız olun. Ne kadar büyük sıkıntıların içinde olursanız olun. Şu anda bulunduğunuz yerden vaziyetinizi müşahede ettiğiniz zaman, mülahaza ettiğiniz zaman vaziyetinizi bütün detaylarıyla incelediğiniz zaman ne kadar ümitsiz görüyorsanız görün. Bu ümitsiz görmenin son noktasında intihar etmeyi düşünmek vardır. İntiharı düşünseniz bile sizin içinde mutlaka bir kurtuluşun kesin olarak mevcut olduğunu söylüyorum. Belki de o noktada bulunanlar biz bunu söylediğimiz zaman bize inanmayacaklardır.
Ama bizimle konuştuğunuz zaman söylediklerimizin ne kadar doğru olduğunu her an size ispat edebileceğimizi ifade etmek istiyorum. Unutmayın, bu kainatta en büyük teminatın sahibisiniz. Tekrar ediyorum. Kim olursanız olun.

Sizin düşüncenizmiş gibi size bir takım masalları, martavalları yutturur durur ömrünüz boyunca. Peki öyle düşündüğünüzde ne dersiniz? Sanki siz öyle düşünüyormuşsunuz gibi değerlendirmenizi yaparsınız. Ama aslında hangi düşünce sizi mutlu ediyorsa, o sizin düşünceniz değildir. Şeytan size çaktırmadan sizin düşünce platformlarınızın şekline girerek size bütün kötülükleri adım adım kabul ettirir. Sizin mantık standartlarınızı çok yakından takip eder. Sakın şeytanın işi yok da benimle meşgul olacak demeyin. Hepinizle ayrı ayrı meşgul olun, madde bir. Ve madde iki, her an meşgul olur. Her an sizi nasıl yoldan çıkarabileceğine, sizi nasıl yere vurabileceğine dair planlar kurar. Ve şunu kabul etmek mecburiyetindeyiz ki çok zeki bir mahlukla karşı karşıyayız. Bu iblis size olmadık yanlışlıkları o keskin zekası sayesinde kabul ettirir. Ve bir an kendinizi Allah yolunda hissederseniz, mutlu hissedersiniz, kenarından köşesinden hakikatleri yakalamaya başlamışsınızdır. Bir başka an iblis size bütün güzellikleri ters çevirip tepetaklak kılar sizi. Mutluluğu tam yakalamış durumdayken tepetaklak kılar sizi. Bütün değer ölçülerinizi yıkmıştır. Neyle yapar bunu? Sadece yalanlarıyla yapar. Bu kadar basit. Bütün mesele yalan söyleyip söylememekte değildir. Mesele o yalanlara inandırmaktadır. İblis bütün numarası bu kadar basit bir çerçeve içinde olan aslında zavallı bir mahluktur. İnanmasanız size hiçbir şey yapması mümkün değildir. Sizi Allah'ın yolundan asla ayıramaz. Size en ufak bir kötülükte bulunamaz. Bulunamaz hangi standartlarda? Onu seçebildiğiniz zaman ve ona inanmamayı başarabildiğiniz zaman. Öyleyse gücü nereden geliyor? Söylediği yalanlara sizi inandırabilme kabiliyetinden. Peki bunu hangi gizlilikte gerçekleştiriyor? Sizin düşünce platformlarınızın arkasına saklanarak. Kendi düşüncelerine size sizin düşüncelerinizmiş gibi yutturmaya çalışarak ve daha açık bir ifade kullanayım, yutturarak. Tabii bu size biraz sıkıntılı gelecek şimdi. Benim gibi zeki birine şeytan nasıl yutturabilir falan diye düşünürsünüz herhalde. Ama hangi olay sizi üzmüşse ona dikkatle bakın. Gelin beraberce araştıralım arkasını ve ben size şeytanın hangi noktalarda size nasıl hakim olduğunu her safhada göstereyim. Neden iblis daimi zikre ulaşanları bir tesir icra edemiyor? Çünkü onlar onu her an teşhis edebilirler. Ve bütün söylediklerine güler geçerler. Hani bir atalar sözü vardır. İt yürür, kervan yürür. Hep yalanlarıyla size martavanlar atacaktır. Sizi üzmek için aklınıza gelmedik bezneseler uyduracaktır. Kandırmaya çalışacaktır. Bir tek hedefi var, sizi yerden yere vurmak, sizi mutsuz kılmak. Ama söylediğim gibi elinde yalanlarından başka hiçbir şey yok. İnanmamayı başardığınız an onu kıskacınıza alırsınız. Ve siz onunla alay edersiniz. Her fırsatta onu yerden yere vurarak. O size nasıl acımıyorsa, siz ona karşı acımasız davranmak mecburiyette değilsiniz. Zaten o buna müsait. Sizin için söz konusu olan şey sadece inanmamak. İnanmamak için onu tanımak mecburiyetindesiniz.
İşte tanımanızın

işaretini veriyorum. Nerede sizi üzen bir düşünce aklınızdan geçiyorsa, üzüntüyü hissettiğiniz an hemen durun. Onun sahibi siz değilsiniz. O düşüncenin sahibi siz değilsiniz. İblis ne yapıp edip onu sizin düşünce platformlarınızın içine sokmuştur. Ve işte onu yakalayın. Hangi noktada hangi şey sizi üzüyor? Hangi düşünce sizi üzüyor? Ve yapmanız lazım gelen şey onu yakalar yakalamaz Allah-u Teala'dan yardım istemek. Ona hakim olmak için Allah-u Teala'dan yardım istemek. Eğer isterseniz kesin olarak bilmenizi istiyorum, mutlaka yardım gelir. Ama iblis o yardımı Allah'tan istememeniz için bin dereden su getirecektir. Hep içinizden iki tane sesin adeta birbiriyle münakaşa ettiğini hissedersiniz. Bu seslerden birisi size hep iyiliğe çağırır. Hep güzellikleri işlemenizi ister. İşte o ruhunuzun sesidir. Allah'ın ruhunuz vasıtasıyla size söylettiği sözlerdir. Sonra ona karşı gelen bir başka güç hissedeceksiniz. Sizi kötülüklere çağıran, günahları işlemeye çağıran, sanki mutluluğun orada olduğunu ima eden, ispat etmeye çalışan bir başka ses. İşte o nefsinizin bir başka ifadeyle şeytanın sesidir. Ve ne zaman onu yaparsanız, o ikinci sesin, şeytanın sesinin, nefsinizin sesinin sizi ulaştırmak istediği yere ulaşırsanız, arkasından mutlaka hüznü duyacaksınız. Huzursuzluğu duyacaksınız. İçiniz kararacak. Pişmanlık duyacaksınız. Bunların hepsinin oluşması şeytanın sözlerini kendi düşüncenizi zannetmenizle başlayan bir trajedinin ayrı ayrı safhalarıdır. Her yenik düştüğünüz olay bir trajedidir şeytana. Şeytana her yenik düştüğünüz olay sizi sadece üzer. Ama yenik düşmek istemiyorsanız yapabileceğiniz bir şeyler var. O yapabileceğiniz şeylere dikkatle bakın. Evvela her şeyden evvel şunu bilmenizi istiyorum. Ne zaman biz size şeytandan bahsetsek, nefsinizden bahsetsek, kendinize o sırada dikkatle bakın. Bundan sıkıntı mı duyuyorsunuz? Bunları dinlemek size bir yorgunluk gibi mi geliyor? Bunları dinlemek uykunuzu mu getiriyor? O zaman tam onun size tesir ettiği noktadasınız. Ne zaman bu sözler sizi açarsa, ne zaman düşmanınızı tanımak konusundaki bu söylediklerimiz sizin kalbinize çarpan ışık dalgaları gibi sizin içinizi aydınlatırsa orada durun. Tesir almaya başladınız, pozitif tesiri. Şeytana hakim olmak için merdiveni adım adım çıkıyorsunuz. O bunları hissetmemeniz için, bunları dinlememeniz için size çeşitli numaralar uygulayacaktır. Mesela başka şeyler düşündürmeye çalışacaktır. Mesela uykunuzu getirmeye çalışacaktır. Mesela sizin bu güzelliklerden zevk almamanız için sizi tepe taklak getirmeye çalışacaktır. Oysa ki her anlattığım şey sizin kurtuluşunuz için kesin bir vasıtadır. Unutmayın ki 34 yıldır bu konunun içindeyiz. Ve şeytanın bizi atlatabileceği her köprüyü birer birer açtık bu süre içerisinde. Hepsinin ayrı savaşını verdik. Hepsinin detaylarını biliriz.
Eğer siz onu yenmek istiyorsanız, o zaman bizim 30 küsur yılda elde ettiğimiz şeyleri size, sizin mutluluğunuz için aktardığımızı hatırlayın. Siz giderken biz geliyorduk. Öyleyse şunu da düşünün. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü biz din adamı değiliz. Biz Allah'ın adamıyız. Ve o Allah bize mutluluğun sadece başkalarına verebildiğimiz mutlulukla vücutlu olduğunu ispat etti. Öyleyse hepinize verebileceğimiz, bizim verebileceğimiz mutluluk aslında bizim mutluluğumuzun teminatıdır. Kendi mutluluğumuz size ulaştırabileceğimiz ve sizi çıkarabileceğimiz mutluluk seviyesiyle orantılıdır. Görüyor musunuz ne kadar büyük bir menfaatimiz var? Sizin mutluluğunuz bizi mutlu etmenin anahtarıdır. Bütün irşat makamının sahipleri sadece bir tek şey için yaşarlar. Başkalarını mutlu edebilmek için. Çünkü Allah Teala onları öyle bir yere getirmiştir ki orada artık onlar yoktur. Orada artık kendilerine verebileceği bir şey kalmamıştır bu insanların. Bu insanlar Allah'tan aldıkları ve kendilerinin geçtiği bütün labirentleri başkalarının aşabilmesini temizleyecek anahtarların hepsine sahiptirler. Ve o anahtarlarını başkalarına teslim ettikleri sürece onları izlerler. Ne zaman şeytanın düşünce platformlarından çıkacaklar? Ne zaman Allah'ın güzelliklerini yaşamaya başlayacaklar? İşte bu anlattıklarım size anlatılırken kendinize dikkatle bakın. Bunları dinlemek size zevk veriyor mu? Yoksa uykunuzu mu tutuyor? Yoksa şeytan aklınıza söylediklerimizi dinlememeniz için bir sürü masal mı sokuyor? Unutmayın, şu dünyada sizi mutlu edebilecek veya mutsuz edebilecek olan tek şey sizin standartlarınızdır. Gene sizsiniz. Kulaklarınızı ve kalbinizi Allah'ın sohbetine ne kadar kapatırsanız o kadar mutsuzluğu yaşarsınız. Ne kadar açarsanız o kadar mutluluğu yaşarsınız. Unutmayın, siz Allah'a düşman da olsanız Allah'a bir şey yapamazsınız. Ama siz Allah'a düşman olursanız kendinize çok kötülük yaparsınız. Bir gün anlayacaksınız ne demek istediğimi. Birçok insan materyalist felsefenin bir gereği olarak zanneder ki şu fizik dünyada sadece fizik standartları hakimdir. Hayır. Bu fizik dünyada da moral hakimdir. Bu fizik dünyada da fiziğin ötesi hakimdir. Her şeyin başında siz varsınız. Sizin düşünce standartlarınız var. Sizi mutluluğa götüren gene siz olacaksınız. Allah'ın yardımıyla. Sizi mutsuzluğa götüren gene siz olacaksınız. Şeytanın yardımıyla. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Siz sadece bir aldatmanın içindeyseniz başkalarını aldatamazsınız. Aldanan sadece siz olursunuz. Zannetmeyiniz ki Allah-u Teala aklınızdan geçenleri bilmiyor. Zannetmeyiniz ki Allah-u Teala kalbinizden geçenleri bilmiyor. Nerede kimi aldatmak için varsınız? Onların hepsini Allah-u Teala biliyor. Biz de biliyoruz. Onun için kendinizi aldatmaktan başka bir yere gidemezsiniz. Unutmayın. Allah-u Teala sözünü mutlaka tutar. Ama siz
onu kendi menfaatiniz için kullanırsanız bundan sadece zarar görürsünüz. Allah'ın hedefi sizi mutluluğa ulaştırmaktır. Bunun için bütün yardımları yapmaya hazırdır. Siz küçücük dünyanızda, küçücük menfaat dünyanızda onun size yardımını layık olmadan elde etmenin hesaplarını yapıyorsanız o yardımı alırsınız, merak etmeyin. Mutlaka alırsınız. Ama heba edersiniz. Kendinizi de heba edersiniz. Bu fizik dünyada size şimdiye kadar edindiğiniz kültürün öğrettikleri sizi mutlu etmekten, sizi mutsuz etmekten öteye nereye taşıdı? Bunca sene yaşadınız bu dünya üzerinde. Hep mutsuz oldunuz. Bir adımda size mutluluğu getirdi Allah-u Teala. Onun kıymetini bilmiyorsunuz. Onu ait olduğunuz yere oturtamazsınız. Yardımlarını gene size ulaştırmaya devam eder. Ama siz o yardımları almanıza rağmen mutsuzluğunuza yeni basamaklar eklersiniz sadece. Burada Allah'ı düşünerek durun. Kendinize bakın. Kimi kandıracağınızı zannediyorsunuz? Muhatabınız Allah ise söylediğim gibi sizin kalbinizden geçeni saniyesi saniyesine bilir. Biz de biliriz demekten muradım biz bilmeyiz. Allah bize bildirdiği için biliriz. Yoksa sizin kalbinizden ne geçtiği bizi ne alakadar eder ne de onu biliriz. Ama Allah Teala mutlaka söyler. Söylediği için biliriz. Bir konuyu kesinlikle aydınlığa kavuşturmak istiyorum. Aklınızdan geçenleri bildiğimiz zaman onu bizim bildiğimizi zannetmeyin. Biz bilmeyiz. Aklınızdan geçenleri Allah Teala bize söylediği için biliriz. Mutlaka biliriz. Ama aklınızdan geçenleri bildiğimiz için değil. Allah bize söylediği için biliriz. Aradaki farkı çok iyi değerlendirin. Biz ait olduğumuz yeri biliriz. Biz bir insanız. Hiç kimsenin kalbinden geçenleri bizim doğrudan doğruya bilmemiz söz konusu değildir. O Allah'a mahsus bir iş. Allah-u Teala mutlaka kalbinizden geçenleri bilir. Ve bize söyler. Biz de bu sebeple biliriz. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki eğer iki kişi bir araya geliyorsanız, bir iş yapıyorsanız ve birbirinizi aldatmaya çalışıyorsanız üçüncü bir ortağınız daha vardır diyor. O şeytandır. Eğer diyor iki kişi bir araya gelirseniz ve bir iş yaparsanız ve maksadınız birbirinize gerçekten Allah için yardım etmekse üçüncü bir ortağınız daha var diyor. O Allah'tır diyor. O biziz diyor. Öyleyse Allah-u Teala'yı siz dürüst olduğunuz zaman, Allah için olduğunuz zaman yanınızda bilin. Dünyadaki bütün kuvvetler bir araya gelse sizi yıkamaz. Allah'la beraber olduğunuz sürece. Biliyor musunuz ki şu anda şu dünya üzerinde şeytanın en büyük düşmanı biziz. Ama bizi yenmesi mümkün değil. Çünkü bu kainatta onun en büyük düşmanı olan Allah bizim dostumuz. Biz neden bu dünyadaki en güçlü insanız? Çünkü Allah'ın en çok sevdiği kişiyiz. Madem ki bu kainatı Allah yarattı, madem ki Allah bu kainatın hakimidir, eğer o bizim dostumuzsa en kuvvetli biziz. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu yazıyor. Eğer Allah'a inanıyorsanız, Allah'a tevekkül ediyorsanız, Allah sizin dostunuzsa bilin ki en kuvvetlisisiniz. Biz kuvvetli olduğumuz için mi? Hayır. Allah
bizim dostumuz olduğu için. Öyleyse dünyanın neresine gidersek gidelim, her zaman en kuvvetliyiz. O bizimle beraber olduğu için. Her zaman en kuvvetli biziz, en çok bizi sevdiği için. Öyleyse sakın ola ki dürüstlükten ayrılmayın. Sakın ola ki kafanızda bir takım planlar kurmayın. Kimseyi aldatamazsınız. Ve o aldandığınızı zanneden insanların gene size yardım edeceklerini göreceksiniz. Ama bilin ki onlar aldanmazlar. Bilin ki sözlerine her zaman sadıklardır. Hangi şartlar içinde olursa olsun. Ve bilin ki sadece hile düşündüğünüz zaman kendinizi aldatırsınız ve bunun ızdırabını yaşarsınız. Ve kendi içinizden kendinize karşı utanırsınız. Unutmayın, biz Allah'ın dostuyuz. Kim olursanız olun, nerede olursanız olun, Allah'a yaklaşmak istediğinizde bizi kendinize çok yakın bulacaksınız. Allah'tan uzaklaşmak istediğinizde bizi kendinize yakın bulamayacaksınız. Hatta bizim söylediklerimizden sıkılacaksınız. İşte dikkat edin. İç dünyanızdan gelen şey eğer bizim söylediklerimizden sıkılmaksa siz ait olmanız lazım gelen yerde değilsiniz. Çünkü öyle olsaydı söylediklerinin sadece sizi mutlu etmeye izin edilecekti. Öyleyse biz hayatımızda kaç gece sabaha kadar konuşmuşuzdur. Sabah namazını kıldıktan sonra sohbet bitmiştir. Öyle bir standartta bütün mutlulukları o kardeşlerimizle beraber yaşamışızdır. Allah Teala güç verdiği sürece hep insanlar bu güzellikleri yaşarlar. İşte Allah Teala ile olan ilişkilerimizde güzellikleri yaşamakta bütün insanlar için ideal olan bir şey var. Bir başlangıç noktası, bir çıkış noktası, bunun adına iştiyak diyoruz. Nedir iştiyak? Allah yolunda hizmeti alelade insandan, ordinary insandan daha ötede yapmanın hedef tayin edildiği bir dünyada yaşamak. İstiyor musunuz böyle bir şeyi? Allah'ın yolundaki hizmeti herkesten daha iyi yapmayı. Ben size söyleyeyim. Gerçekten istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bunun işaretleri her zaman sizin taşıdığınız işaretlerdir. Kim Allah'ın yolunda daha fazla hizmet etmek istiyorsa bunu söylemesi, ben Allah'ın yolunda daha fazla hizmet etmek istiyorum demesi ne kendini kandırabilir ne de söylediği kişileri kandırabilir. Osmanlı kendisine has bir laf etmiş. Diyor ki Osmanlı, iştir kişinin aynası, lafa bakılmaz. Görünür kişinin rütbesi, yaptığı eserde. Öyleyse neden bahsediyoruz? İştiyakınız mı var? Böyle olduğunuzu mu iddia ediyorsunuz? O zaman siz Allah yolundaki hizmetinizi başkalarından daha üst seviyede yapmak mecburiyetinde olan birisiniz. Kendimizi kandırmayalım. İştiyakımız ya vardır ya da yoktur. Olmayan bir şeyi sizin sözle söylemeniz Allah'a karşı bir şey ifade etmez. Ama bunu söylemediğiniz halde
öyle bir çalışırsınız ki Allah-u Teala'nın yolunda, size bakan bütün insanlar anında iştiyakinizi kabul etmek mecburiyetindedirler. İşte bu kişi iştiyak sahibi bir insan. Neden bahsediyorum? Her gün kendinizi başka insanlarla karşılaştırın. Akşam yatmadan evvel kendinizi o gün hesaba çekin. Bugün ben Allah için ne yaptım diye. Ve ölçün. Benim yerimde başka birisi olsaydı aynı şeyi yapabilir miydi? Herhangi birisi olsaydı aynı şeyi yapabilir miydi? Yapabilirdi diyorsanız, İhtiyaç sahibi olduğunuzu boşuna iddia etmeyin. Evvela zamanı en iyi değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Her geçen 24 saat sizin için her gün size verilen yeni bir fırsattır. Niçin? Allah'a kendinizi ispat etmeniz için. Onun dostu olduğunuzu, onun için var olduğunuzu, onun için çalıştığınızı ve kendinizi ona köle etmek için bir gayretin sahibi olduğunuzu ona ispat etmekle mükellefsiniz. Unutmayın, kainattaki kölelerin en kölesi Allah'a gerçekten köle olanlardır. Ve bu kölelik nasıl bir köleliktir ki? Köleliğiniz arttıkça hürriyetiniz sonsuza ulaşıyor. Köleliğinizin en son noktasında bütün kainatı Allah Teala size açıyor. Dilediğiniz an kainatın her yerindesiniz. Bu nasıl bir sonsuz hürriyettir ki insanoğluna köleliğinin en son noktasında görülüyor. Kölelik nedir? Hiçbir şekil şartına tabi olmadan insanın kendisini teslim etmesidir. Yavuz Sultan Selim Mısır seferinde kulağında demir küpeler olan insanlara rastlıyor. Yahu diyor, kimdir bu insanlar, böyle kulaklarında küpeler var? Diyorlar ki bunlar falanca paşanın kulları. Onları esir olarak satın almış, işlerinde kullanıyor. Yavuz Sultan Selim diyor ki, getirin bir tane de bana, benim kulağıma takın diyor ve takıyorlar. Resmini gördünüz Yavuz Sultan Selim'in. Hani şu bıyıklı padişah, işte orada da var. Ve küpeli olan kulağını dönmüş resme. Allah Allah demiş birçok insan. Bu Yavuz Sultan Selim'de nasıl adammış ya, kadınlar gibi küpe takıyor kulağına. Evet. O kulağına küpe takıyor. O küpelerden birini getirin, benim kulağıma takın diyor. Şu anda yaşayanların içinde Allah'a en çok köle olan benim diyor. İşte o Yavuz Sultan Selim. Geçen akşam size anlattığım o korkunç çölü geçerken atından inip de o çöl sıcağında yaya yürüyen Yavuz Sultan Selim. Görmüyor musunuz diyen Yavuz Sultan Selim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önümüzde yaya yürüyor. Görmüyor musunuz? O yaya yürürken ben nasıl atla giderim? Diyen Yavuz Sultan Selim. Allah'a köle olan Yavuz Sultan Selim. İşte köleliğin en mukaddesi Allah'a köle olmaktır. Köleliğinizin dozajı arttıkça mutluluğunuzun da dozajı artacaktır. Bir gün bu duvarların size bir şey ifade etmediği bir noktaya ulaşacaksınız. Namaz kılarken önünüzdeki duvarların kaybolduğunu, yok olduğunu, bir başka aleme açılan bir kapıdan öteye bakmakta olduğunuzu göreceksiniz. Kendinizi Mekke'de değil, Kabe'de değil, indi ilahide hissedeceksiniz. Allah'ın huzurunda hissedeceksiniz. Önünüzdekileri göreceksiniz. Sizin önünüzde namaz kılanları göreceksiniz. Arkanızda namaz kılanları göreceksiniz.
O zaman köleliğin, Allah'a olan köleliğin neleri ihata ettiğini idrak edeceksiniz. Onun sonsuz zevkiyle ürpereceksiniz. Şu dünyada mutluluğu doruklarında yaşayacaksınız. Mümkün mü? Hepiniz için mümkün. Ama bunun için vermeniz lazım gelenleri Allah'a vermekle mükellefsiniz. Bu sizin köleliğe sahip olmak için ödemeniz lazım gelen bir diyettir. Her fatura ödenir. Her şeyin bir bedeli vardır. Bu bedel çalışmaktır. Çok zikretmektir. Bilin ki ne kadar çok Allah-u Teala'yı zikrederseniz onu o kadar çok seviyorsunuz demektir. Unutmayın. Sevginin ölçüsü insanların söyledikleri şeylerin hiçbirisi değildir. Sevginin ölçüsü fedakarlıktır. O zaman dikkatle bakın, Allah için ne veriyorsunuz? Allah için uykunuzdan ne kadarını feda edebiliyorsunuz? Allah'ın zikrini yapmak için ne kadar zaman harcıyorsunuz? Her 24 saatlik zaman devresini 100 kabul ederseniz, o 100, %100'ün içinde acaba her 24 saatte Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz? İşte onu, Allah'ı o kadar çok seviyorsunuz. Aslında kendinizi de. Dikkat edin. Şeytan size kendinizi sevmeyi nefsinize hizmet istikametinde bir vasıta sayarak öğretmeye çalışır. Allah ise sizin kendinizi sevmenizi Allah'a hizmet istikametinde ölçüye vurur. Allah'ın en çok sevdiği insan 24 saatlik bir zaman devresinde Allah'a en çok zikreden insandır. Yani daimi zikrin sahipleridir. Bu zikir 24 saatlik devrede ne kadar aşağı inerse kişi Allah'ı o kadar az seviyor demektir. Öyleyse sevgi fedakarlık mıdır? Bu sizin vereceğiniz diyete bağlı. Allah-u Teala'nın yolunda neyi nasıl görürseniz öyle bir ödemenin içine girersiniz. Sizin için kıymetli olan ne? Zaman mı? Zamanınızın bütününü Allah'a vereceksiniz. Sizin için kıymetli olan ne? Para mı? Onun bütünü zaten sizin değildir. Hepsi Allah'ındır. Hep insanlar kendilerini aldatmakla meşguller. Rabbena hep bana deyip her şeyin sahibi olmak isterler. İşte o her şeyin sahibi olurken, sahip olduğunuz her şeyin tekrar Allah'a döndürülmek üzere size verdiğini hatırlayın. Onu siz elde ettikten sonra Allah yolunda kullanabiliyor musunuz? O zaman köleliği adım adım satın alacaksınız. Unutmayın ki köleler hürriyetlerine satın alınarak ulaşırlar. Siz de öyle yapacaksınız. Kendinizi satın alacaksınız. Ve Allah'ın kölesi yapacaksınız. Size ait olan değerleri hep Allah yolunda kullanarak. İşte iştiyak sahibi olan insan kimdir? Allah'ı çok zikredendir. Nedir acaba Allah-u Teala Asaf suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah'ı çok sevenler için bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler için iki ve Allah'ı çok zikredenler için üç. Peygamberinizde ahsen bir örnek vardır diyor. Neden başkalarını katmamış hesaba? Çünkü ötekilerde bir hükü yok. Ötekiler iştiyak sahibi değil. Bu saydığın standartların sahibi olan insanlar iştiyak sahibi. Bir kapkaranlık dünyada bunca yılınızı geçirdiniz. Ve İslam'ı hiç öğrenmeden bu yaşa geldiniz. Gene Allah'ın bahtlı kullarısınız. Biz sizden çok sonra
bu güzellikleri yaşayabildik. Düşünün ki Allah-u Teala'nın yolunda bir insanın iştiyak sahibi olması demek, Allah yolundaki hizmeti kendisine şiar edilmesi demek. Öyleyse her geçen 24 saati iştiyak sahibi bir insan hep dikkate alacaktır. Acaba ben bugün Allah için ne yaptım? Acaba gerçekten zamanımı Allah için mi kullanıyorum? Acaba gerçekten ben Allah için miyim? Kendi kendinize karar verin. Biz bir şey söylemeyelim. Allah için misiniz? Yoksa kendiniz için misiniz? Zamanın ne kadarını kendiniz için kullanıyorsunuz? Ne kadarını Allah için kullanıyorsunuz? Allah'ın size mükafatlar vermesini istiyorsunuz. Bu mükafatların başında da para geliyor. Eğer para gerçekten bir mutluluk parçası olsaydı, bugün dünyadaki bütün zengin insanların çok mutlu olması gerekirdi. Ama bütün zengin insanlar mutsuz. Gidin bakın bakalım. Bir Sakıp Sabancı, bir Koç, bir dünyadaki en zengin insanlara dikkatle bakın. Aile yaşantılarına bakın. Neden mutsuzlar? Çünkü para mutluluğun anahtarı değildir. Mutluluğun anahtarı sizin Allah yolunda yapabileceğiniz fedakarlıklardır. Zamanınızı Allah için kullanmaya çalışın. Bir gün bu söylediklerimiz size şu dünyadaki dinlenmesi gereken en tatlı sözler olarak yaklaşacak. Her sözümüz kalbinize bir nur olarak girecek. Ve siz onların sizi mutlu edeceğine dair kesin bir inancın sahibi olacaksınız. O zaman dünyadaki en büyük zevklerden birisinin irşat makamının sözlerini dinlemek, onlardan gerekli dersin alınacağını idrak etmek olduğunu göreceksiniz. Her şey güzeldir. Yeter ki siz onlardaki güzellikleri anlayın, idrak edin. Anlamak için anlamaya çalışmak, onun içinde kalbinizden o anlamaya çalışmanın gelmesi söz konusudur. Böylece hepiniz için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın elindeki güzellikleri yaşamaya çalışmak. İşte mutluluk dediğimiz zaman iki ayrı cepheyi beraber mütalaa etmek mecburiyetindesiniz. Bir dünya kanadınız var. Siz bu dünyada yaşıyorsunuz herkes gibi. Zannetmeyin ki Allah-u Teala sizin çalışmanızı istemiyor. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Necm suresinin 39. ayet-i kerimesinde. Öyleyse ne demek istiyor Allah-u Teala? İki kanatlı bir çalışmanın içinde olacaksınız. Hem dünya için çalışacaksınız hem de ahiret için. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evliyanın uykusu diyor, cahillerin ibadetinden her zaman daha fazla değerlidir. Unutmayın, bunlar 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikredildiler. Onlar uykudayken de zikrediyorlardı. Kalpleri çift atarken içlerindeki ses otomatik olarak kalbin her çift atışında Allah kelimesini söylüyordu. Yani ibadetle uyuyorlardı. Unutmayın ki Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Zikir en büyük ibadettir.
Öyleyse onlar uykularındayken de zikrediyorlarsa, uykularındayken de en büyük ibadeti yapıyorlar. Hangi ibadet olursa olsun, belli bir zaman parçası içinde o ibadet zikirle yarış edemez. Öyleyse bir namazın yarım saat sürdüğünü düşünelim, bir saat sürdüğünü düşünelim ve bir insan düşünelim, zikir yapmadan namaz kılıyor. Namaz da bir zikirdir ama zikrullah değildir. Allah'ın ismini tekrar ederek yapılan bir ibadet değildir. Öyleyse namaz kılan bir insan, Allah-u Teala'nın namaz kılarken de zikir yapın demesine rağmen o insan namazı zikirle yapmıyorsa, o sırada namaz kılmayan ama zikir yapan bir insanın kazandığı değere hiçbir zaman ulaşamaz. Öyleyse buradan gerekli manayı çıkaracaksınız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediklerinden çıkarmanız lazım gelen asıl manaya. 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikirdeydiler. Onlar uykularındayken bile zikirsiz namaz kılan bir insanın kazandığından daha fazla dereceyi her saniye kazanmaktaydılar. Öyleyse iştiyakinizin arkasında zikir olmalıdır. İştiyak, yani başkalarından çok daha üst seviyede hizmet verme isteği, arzusu, eğer bu sizin içinizde varsa sizi belli bir hedefe ulaştıracaktır. İştiyakınız varsa hizmetten sadece ama sadece zevk alacaksınız. Zevk aldığınızı kendinize ispat etmenin yolu daha çok hizmet etmek arzusunun içinizde bulunmasıdır. Ve böyle bir arzuyla mücehiz bir gün geçirdikten sonra o günün sonunda bir hesaba vurun bakalım. Kaç saatinizi Allah için sarf ettiniz? Kaç saatinizi kendiniz için yaşadınız? Bir de bakacaksınız ki her seferinde kendinize harcadığınız saatler Allah için harcadığınız saatlerden ötede. Hadi gelin size temeli anlatayım. Temelin küçücük bir tarlası var. Denizin kıyısında. Bu küçücük tarlada temelcik senelerce mısır ekiyor. Fakat mahsulden bir hayır yok. Demişler ki sen Allah'tan istersen Allah Teala mutlaka sana verir. Temel demiş ki ey Allah'ım demiş. Eğer bana vereceğin mısırlar söz konusuysa yarısı senin yarısı benim. Ve Temel o aşkla mısırları ekmiş. Aman Allah'ım, bir mısır çıkıyor tarladan. Temel'in gezileri açılmış fal taşı gibi. Ve hasat günü Temel bütün mısırları toparlamış. Ayırıyor şimdi. Habu Allah'ımın, habu benim. Habu Allah'ımın, habu benim. Böyle diyerek Yunus mısırları iki gruba ayırmış ama bir bakmış ki Allah'ın tarafı dağ gibi. Yunus'un tarafı, şeyin tarafında, Yunus'un diyorum, bizim hep Yunus geliyor aklıma. Temel'in tarafındakiler ötekinin yanında küçücük kalmış. Temel bakmış bakmış. Demiş ki ey Allah'ım demiş. Ekerken demiş yok idun, hiç göremedim seni daha demiş. E demiş bunları toplarken de yok idun. Sana demiş pay mı vereceğim? Vermiyorum demiş. Ama Temel bunu der demez de bir fırtınalar kopmuş. Bir yağmur başlamış bardaktan boşanıncasına. Fırtınalar bütün o mısırları zaten denizin kıyısındaymış tarla. Hop denize. Yunus, bizim Temel de bir mağaraya sığınmış ama şimşekler de çekiyor. Ey Allah'ım demiş. Estun demiş. Yele verdim demiş. Yağdım demiş. Sele verdim. Ha şimdi de demiş mum yakup beni mi arayısın demiş. İşte
o değerlerinizi hesaplarken, ben bugün Allah için ne yaptım derken, sadece zamanı hesaplamanız bile yeter. O 24 saatlik zaman sizin için bir imkandı. Her gün, her gün denenirsiniz. Kendinizi temize çıkarmak için her gün bir fırsat verir Allah Teala elinize. Bu temize çıkarmak sizin mutluluğunuz için gerekli. Dikkat edin. Allah'ın yolundaysanız en çok hizmet verdiğiniz gün en mutlu olduğunuz gündür. Neden? Huzurunuz bütün boyutlarıyla o gün karşınıza çıkacak. O gün sizi bütün standartlarda en büyük mutluluğa götürecek olan şey sizin Allah için verdiğiniz hizmettir. O hizmete dikkatle bakın. Hizmetin muhtevasına dikkatle bakın. Çünkü bu sizin olan değerleri Allah'ın olan değerlerinden ayıran temel ayıraçtır. Öyleyse zamanınızın ne kadarını Allah'a verdiniz her 24 saatte, ne kadarını kendiniz için kullandınız, sadece bunu ayıracaksınız. Ayırdığınız zaman göreceksiniz ne olduğunuzu. Ben size bir şey söylemiyorum. Eğer bir yerlere varmak istiyorsanız, hani o düşündüğünüz yerlere, o zaman bunun yegane ilacının anlattığım şeyler olduğunu bileceksiniz. Ve ne verirseniz yalnız onu biçersiniz. Allah için ne verirseniz yanınızda onu bulursunuz. O sizi Allah'a yaklaştıran yegane vasıtadır. İşte bütün güzellikleri daha üst seviyede yaşamak istiyorsanız Allah-u Teala'yı çok zikredeceksiniz. İhtiyacınız ise Allah'a hizmetinizi arttıran bir vasıtadır. Bu artış boyutunda sizin mutluluğunuzun ona paralel olarak arttığını göreceksiniz. Ne zaman şöyle birkaç saat daha uyuyayım, hele kendimi bir bulayım, ondan sonra Allah-u Teala'ya bir hizmet edeceğim, bir hizmet edeceğim diye düşünürsünüz ve saatleri yatağınızda harcayarak günün sona erdiğini görürsünüz. Ve o zaman neden mutsuzsunuz o zaman? Çünkü siz size düşeni yapamadınız. İhtiyacın sizi ulaştırmak istediği yere nefsiniz sizi ulaştırmadı. Tabii oraya ulaşmanız çok önemli değil. Ama çay içmeye ulaşabilirsiniz. Burada konumuzu keselim, çayımızı içelim. Ondan sonra da ikinci kısma geçeriz inşallah. Hay Allah razı olsun. O senin şeyin herhalde, o ne? Bismillahirrahmanirrahim. Sohbetimizin ikinci kısmında iştiyak konusundaki sözlerimizi tamamlamak istiyorum. İştiyak, onu gerçekten kullanabildiğiniz zaman bir faktör olarak devreye girer. Nasıl bir faktör? Sizin liyakatinizi artıran bir faktör. İhtiyacı kullandığınız zaman başkalarından daha üst seviyede Allah'a hizmet eden birisi olursunuz. Bunun anlamı hizmetinizin seviyesi kadar liyakatinizin artışıdır. Allah-u Teala'nın koyduğu kanun liyakate paralel mükafat kanunudur. Kim hangi liyakatin sahibi ise mutlaka onun karşılığını mükafat olarak Allah'tan alır. Öyleyse liyakatiniz arttıkça mükafatınız da artacak. İşte artan liyakatinizle artan mükafatınız sizin spiralinizi devamlı olarak yükseltecek, daha üst seviyede birisi olacaksınız. Ve böylece hedeflerinize ulaşmak için bir spiral devamlı hareket halinde olacak. İhtiyacınız liyakatinizi, liyakatiniz mükafatınızı artıracak. Ve artan mükafatınız sizi
daha üst seviyede bir seviyeye ulaştıracak. Bir yetenek sahibi kılacak. Bu yeniden iştiyakinizin harekete geçmesini, onun daha üst seviyede bir liyakate ulaşmasını, liyakatinizin de daha üst seviyede bir mükafatı yakalamasını icap ettirecektir. Böylece devamlı daha yükselen bir spiral içerisinde Allah'a doğru yaklaşacaksınız. Öyleyse liyakatinizin artışının kesin işareti vardır. Allah yolundaki hizmetinizin her geçen gün daha uzun zaman parçalarına yayılması. Bu liyakat konusunda bize düşen gayretler layık olduğu veçiyle yerine getirildikçe liyakatimizin kesin olarak artacağını bilmenizi istiyorum. Ve liyakatin artışı Allah ile olan ilişkilerimizde bizi daha üstün noktalara çıkartacaktır. Bu üstün olan standartlarında Allah'a karşı nasıl daha samimi olabiliriz diye bir sual gelmişti. Allah'a karşı bir insanın samimi olabilmesi, kendisine karşı samimi olması anlamına geliyor. Eğer kendinize karşı samimiyseniz, Allah-u Teala samimi olduğunuz zaman da, samimi olmadığınız zaman da kalbinizi bilir. Öyleyse her zaman size olan tavsiyemiz şu: İçinizden çıkın. Kendinize dışarıdan tarafsız bir hakim sıfatıyla bakın. Tarafsız bir hakim gibi. Kendinizi yargılayın. Ama kendinize yanıltmadan. İşte bunu nasıl yapıyorsanız Allah-u Teala ondan daha üstün şekilde bunu yapacak. Çünkü her yargılamasında size biraz yontar. Sizin tarafınızdadır her zaman. Biz size adaletle davranın dediğimiz zaman Allah'ın adaletinin bir tarafının mutlaka size kaymış olduğunu göreceksiniz. Sizin için Allah-u Teala'nın adaletinin sizi biraz kayırıcı bir hüviyetle karşınıza çıktığınızı göreceksiniz. Sizi çok seviyor. Herkesi seviyor ama sizi de seviyor. Öyleyse onun sevgisine layık olmak için çalışmanız lazım. Böyle bir şey için de samimi olmalısınız. Samimiyetsizliğiniz Allah'a bir zarar veremez tabii. Ama size zarar verir. Çünkü samimi olmadığınız zaman şeytanın eserisiniz demektir. Bir insan ne zaman samimidir? Şeytanın desisesinden, şeytanın tesirinden kendisini kurtarabildiği zaman. Öyleyse böyle bir standart içinde bizleri hedefe yaklaştıracak, yönlendirecek olan şey nedir? Samimi olmak. Eğer samimiyseniz Allah-u Teala samimiyetinizden haberdardır. Ve haberdar olduğu için de sizin gerçekten samimi oluşunuz Allah-u Teala'ya pozitif etkileyecektir. Sizin hakkınızdaki değer yargıları her geçen gün biraz daha pozitif olacaktır. Ve hepiniz için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Böyle bir standart içinde yaşamaktır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde bu güzelliklere dikkatle bakmanızı istiyorum. Her geçen gün sizin için bir muhteşem tablo çizer. Her gün yeni bir fırsat oluşturur. Ve Allah ile olan ilişkilerinizin en iyi yönelmesi için sebep yine sizsiniz. İsterseniz ilişkilerinizi en iyiye yöneltebilirsiniz. İsterseniz en kötüye yöneltebilirsiniz. Davranış biçimleriniz her zaman sizin hakimiyet sahanız içindedir. İşte bu hakimiyet sahası içinde olan davranışlarınız sizi mutlak saadete götürebileceği gibi mutsuzluğa da götürebilir. Şimdiye kadar olduğu gibi. Tasavvufa girmeden evvel hep kendinizi mutsuz ve huzursuz hissediyordunuz. Herkesin sözü size batıyordu. Çevrenizdeki insanlarla
Her zaman anlaşmazlıklar içindeydiniz. Farkında ne vardı? Nefsiniz vardı. Sizi hep kendinizi haklı gösteren, her zaman başkalarını şikayet eden ve kendinizde hiçbir efendim bulunmadığı tezini her zaman size kabul ettiren bir nefs bu. Tabii şeytanla da farkına bile varmadan işbirliği içindeydiniz. İşte ne zaman ki Allah-u Teala'nın yoluna girdiniz, kendinizi tanıyacaksınız. Bu tanımanızın mükafatına ulaşmanız, kendinize karşı samimi olmanız da mümkün ve geçerlidir. Kendinize yontmayın. Samimi bir şekilde hatalarınızı itiraf edin Allah-u Teala'ya. Af dileyin. Rahatladığınızı hissedeceksiniz. Unutmayın ki dünya üzerindeki, kainat üzerindeki en büyük dostunuz aslında Allah'tır. Neden? Siz ona neyi şikayet ederseniz edin, sizi suçlamaz. Başkaları hakkında ne kadar kötü şeyler düşünürseniz düşünün. Muhatabınız Allah'sa bu dedikodu hükmüne girmediği gibi Allah Teala sizi hiç suçlamadığını göreceksiniz. Ama ondan sizi daha iyi yönetmesini isterseniz, sizin başlangıçtaki durumunuz ne olursa olsun, sizi mutlaka daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye yöneltecektir Allah-u Teala. Unutmayın ki Allah ile olan ilişkilerinizde müesseselerden birisi de Allah'ın sizin için, sizin kalbinizden geçenlere uygun cevaplar vermesidir. İşte eğer sevimliyseniz, o zaman Allah Teala sizin kalbinizden geçene değil, adalet kaydelerine göre size cevap verecektir. Ama eğer samimi değilseniz, nefsinizin kalbinden bir takım talepler geçiyorsa, Allah Teala'ya sorduğunuz bir sualin cevabında Allah Teala size kalbinizden geçen talebe uygun bir çözüm önerecektir. Öyleyse sözlerinize karşı adaletin tahakkukunu istiyorsanız samimi olmak mecburiyetindesiniz. Yani Allah ile olan ilişkilerinizde sizin bütün gayretiniz onunla iyi münasebetler kurmanız istikametinde olmalı. Bu iyi münasebetler sizi mutlak saadete doğru götürecektir. Bu saadete dikkatle bakın. Saadetin muhtevasına en iyi standartlarda ulaşın. Göreceksiniz ki nereye ulaşmak isterseniz Allah Teala sizi oraya ulaştıracaktır. Hangi açıdan bakarsanız mutluluğa ulaşmak istikametinde bir gayretin sahibi olursunuz. Eğer düşmanlıksa hedefiniz, o zaman Allah'ın yardımı üzerinize hiçbir zaman gelmez. Siz şeytanın yardımıyla yaşarsınız. Öyleyse ayırmak sizin işiniz. Seçmek sizin işiniz. Nereye ulaşmak istiyorsanız oraya ulaşırsınız. Ya şeytan kanalıyla ya da Allah'ın kanalıyla. Öyleyse mutluluk mu istiyorsanız müracaat makamınız Allah'tır. Mutsuzluk mu istiyorsunuz? Müracaatınıza gerek yok. Zaten müracaatınızı yapmışsınız. İblisle, şeytanla işbirliği içindesiniz. Öyleyse görüyorsunuz ki yol seçimi sizin hakkınız. Ya tasavvufa girmeden evvel yaşadığınız gibi şeytanla kol kola iç içe bir dünya hayatı geçirirsiniz. Sonra da doğru pasta cehenneme gidersiniz. Bir daha da çıkmazsınız zaten oradan. Keyfinize bakın. Ama söz konusu olan şey Allah-u Teala ile olan ilişkisi mutluluksa, o zaman şeytanla kol kola olmaktan çıkacaksınız. Allah'a yöneleceksiniz. Onun başlangıçta güçlüklerini yaşayacaksınız. Ve mutlaka hedefe ulaşacaksınız. Hani bir takım kötü alışkanlıkları olan, sigaraya dadanan, beyaz zehre dadanan insanlar gibi, onların insanlara verdiği bir alışkanlık hissinden kurtulabilmek için ciddi bir mücadele vermek mecburiyetindesiniz. İşte dünya hayatını yaşarken şeytanla olan işbirliğinizin sizde oluşturduğu bir takım tutkular olacak. Onlardan kurtulmanın yolu gene
ve her zaman Allah'a sığınmaktır. Bütün kapılarını sizin için açık tutar. Ne zaman

0: Allah Teala müracaat makamı olarak mutlaka kendisine her an müracaatımızı bekliyor. İnsanlar vardır şöyle düşünürler. Allah benim kalbimden geçenleri bilmiyor mu? Biliyor. Biliyorsa ben niye söyleyeyim Allah Teala'ya? Söylemek mecburiyetindesiniz. Allah Teala sizden söylemenizi bekliyor. İstemek mevkiindesiniz. Allah Teala sizden istemenizi bekliyor. O Allah. Sizi yaratan Rabbiniz. Ve her zaman ona müracaat etmenizi ister. Rab olarak, Allah olarak tanınmak ister ve ona müracaat edilmesini ister. Müracaat etmezseniz talebinize cevap alamazsınız. Kalbinizden geçenleri bilir. Fakat bu onu alakadar etmez. Gerçekten Allah'a bir taleple yönelmedikçe Allah sizin kalbinizden falanca şey geçiyor diye ona cevaz vermek mevkiinde hissetmez kendisini. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kimdir dilediği diye sorarsanız hikmeti dileyenlerdir. Ne demek istediğimi dikkatle yerlerine oturtmaya çalışın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilemez. Öyleyse Allah'a ulaşanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın da kendisine ulaştırmayı diledikleridir. Öyleyse Allah kimi isterse kendisine ulaştırır dediği zaman bu insanların Allah'a ulaşmayı dile...
1: Allah Teala kalbimi biliyor. Dolayısıyla benim her şeyi Allah'tan istemem gerek yok. Yani her zaman talepte bulunmama gerek yok diyor. Bir bu doğru mu? Acaba Allah Teala'dan her zaman için talepte mi bulunmalıyız? Yoksa o bizim kalbimizi biliyor diye talepte bulunmamak mı gerekir? Bir de Allah Teala herkesin mürşidi aramasını istiyor. Yani mürşidini talep etmesini istiyor. Bu mürşidi talep etmek nasıl oluyor? İnşallah bize bu talep konusunu anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Ya Rahman ve Rahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Allah Teala muhakkak ki bir talep merciidir. Müracaat merciidir. Merci kelimesi, müracaat kelimesi, reca kelimesi hep aynı kökten geliyor. Allah bizi yaratandır. Biz hepimiz Allah'a ihtiyaç duyarız. Hepimizin Allah'a ihtiyacı vardır. Hepimizin birbirimize de ihtiyacı vardır. Sadece Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Öyleyse Allah Teala kainattaki dostlarımızın en büyüğüdür. Bütün problemlerimizi halledebilecek olan yegane mercidir. Öyleyse Allah Teala bizi yaratmış ve kendisiyle hep ilişkili olmamızı istiyor. İşte sahabeye söylediği şey diyor ki eğer siz günahlar işlemeyen ve de bana hangi sebeple olursa olsun müracaat etmeyen bir kavim olsaydınız sizi yok ederdim de yerinize günahlar da işleyen ama bana devamlı müracaat eden bir kavim vücuda getirirdim. Neden böyle söylüyor Allah Teala? Çünkü o Rab'tır. Rab terbiyeci demek. Rab mürebbiye demek. Rab emir ve kumanda merciye demek. Öyleyse biz insanlar Allah-u Teala'ya müracaat etmek üzere yaratılmışız. O bizim Rabbimiz.

0: sahibimiz eğer Allah'ın düşünmemizi istediği gibi düşünebilirseniz, biz hepimiz onun kölesiyiz aslında. İşte aranızda Allah'a en çok köle olan biziz. Ve bundan sonsuz mutluluk duyarız. Sonsuz huzur duyarız. En güzelinin bu olduğunu biliriz. Çünkü Allah'a ne kadar köle olabilirseniz, o seviyede yüksek bir performansın sahibi olursunuz. Bir, o seviyede yüksek bir serbestliğinin, hürriyetin sahibi olursunuz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti azalmaz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti artar. Paralel yürür. Yavuz Sultan Selim çölü geçiyor. Hilafeti alıyor. Bakıyor bir sürü adamlar dolaşıyor ortalıkta. Kulaklarında şuralarında demir küpeler var. Kocaman şöyle. Bunlar diyor kim diyor bu demir küpelerin sahibi? Niye takıyor bu demirleri? Bunlar diyor İsmail Paşa'nın kulları. Bunlar İbrahim Paşa'nın kulları. Bunlar Süleyman Paşa'nın kulları. Getirin diyor onlardan bir tane de benim kulağıma takın diyor. Taktırıyor. O Süleyman Paşa'nın, o İsmail Paşa'nın diyor. Ama diyor ben Allah'ın kuluyum diyor. Şimdi Yavuz Sultan Selim'i farklı görürsünüz hep. Kulağında küpeli tek padişahtır. Bakın, sultanların resimlerine bakın. Yalnız Yavuz Sultan Selim'i kulağında küpeyle göreceksiniz. İlk defa ben gördüğüm zaman Osmanlı'yı da zaten tarih kitaplarından biliyorduk. Osmanlı'yı bize o kadar kötülemişlerdi ki işte dedim hastalardan biri de bu. Kadın gibi küpe takmıştı. Ama sonra Yavuz Sultan Selim'i tanıyınca, Allah Teala ondan bize bahsedince Yavuz Sultan Selim'in Allah katındaki büyüklüğünü anladım. Çölü geçerken Yavuz Sultan Selim atından iniyor, yürümeye başlıyor. Asker sıcaktan perişan, çölde dolaşmaya, çölü geçmeye hazır değil. Zaten çölü geçebilen dünya üzerinde bir tek ordu var. Yavuz Sultan Selim'in ordusu. Vezirler diyorlar ki padişahım bu asker zaten perişan. Sen diyorlar bir de attan indin, yaya yürümeye başladın. At, tabii biz de indik, askerin de hepsi indi. Hepimiz diyorlar koca çölü yaya geçiyoruz. Yavuz Sultan Selim şöyle bir bakıyor. Görmüyor musun diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Önde ve diyor yaya devesinin üzerinde değil diyor. O diyor yaya giderken diyor ben atın üzerinde olabilir miyim diyor. İşte o yaya geçen ordu var ya çölü geçen tek ordu. Öyleyse Allah'ın kulu olmak Allah-u Teala'dan talebe bağlanıyor musunuz? Yavuz Sultan Selim Allah'a müracaat etti. Allah Allah onu oraya gönderdi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almak Allah-u Teala'ya müracaat etti. Mürşidi Allah ile arasında İstanbul'un alması için en büyük vasıtaydı. Öyleyse hep müracaatlar var. Hep talepler var. Barbaros Hayrettin Paşa Adareydoğlu ile yaptığı savaşı kazandığı gece sabaha kadar Allah-u Teala'ya yalvarmıştı. Ona müracaat etmişti. Allah'a müracaat edeceksiniz. Neticesini biliyorsunuz. Allah-u Teala buyurmuştu ki donanmadaki bütün kadırgaların üzerine Allah dilerse rüzgarları başka istikamet.
1: Allah!
0: Böyle bir ayet-i kerime gemilerin bordalarına yazıldı. Ve biliyorsunuz ki Preveze Deniz Savaşı'nı Osmanlı kazandı. Barbaros Hayrettin Paşa. Bir donanma düşünün ki hiçbir subayı evliya olmadan subay olamaz. Hiçbir paşa da daimi zikrin sahibi olmadan paşa olamaz. Bütün reisleri, Osmanlı reislerini, donanma reislerini hatırlayın. Hepsi daimi zikrin sahibiydi. Hepsi Allah'ın üst seviye evliyasıydı. Bedava kazanılan zaferlerden bahsetmiyoruz. Bunlar hep Allah'tan taleple gerçekleşen olaylardır. Kim Allah'a derse ki ya Rabbi ben daimi zikrin sahibi olmak istiyorum. Sadece onlar daimi zikrin sahibi olabilirler. Ötekiler kendilerini zorlamazlar bile. İşlerinde iblis onların o hedefe asla ulaşamayacağını onlara inandırmıştır. Allah'a müracaat etmedikleri için kuvvetleri kesilmiştir. Zayıflamışlardır. Müracaat asıldır. Allah'a müracaat ettikçe bilenirsiniz. Allah'a müracaat ettikçe güçlenirsiniz. Siz hangi iş olursa olsun onu yapabileceğinize inanıyorsanız, Allah-u Teala'dan da bu istikamette istiyorsanız mutlaka o hedefe ulaşırsınız. Siz bir hedefe ulaşamayacağınızı düşünüyorsanız ve bunun için de Allah-u Teala'dan istemek gereğini bile duymuyorsanız o zaman o hedefe ebediyen ulaşamazsınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımı sizin imanınızın ve Allah'tan talebinizin üzerine kurulan bir köprüdür. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımını talep etmedikçe Allah'ın yardımı gelmez. İşte Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyledikleri. Diyor ki, Habibim, sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki, Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Kema ersennâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm ayetina ve yüzekkîküm. Ey sahabe size sizin aranızdan birisi peygamber olarak gönderildi. Resul olarak gönderildi. Burada resul peygamber size Allah'ın ayetlerini okusun diye ve sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Nefs tezkiyesi nedir? Hidayettir. Hidayet midir? İşte Allah-u Teala'nın söyledikleri. Diyor ki, ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm la yedirüküm ben dalle izah tedeytüm sümme mercihüküm cemiya. Maide suresi 105. ayet-i kerime. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizi tezkiye etmek size borçtur. Siz böylece hidayete erince dalalettekiler size bir zarar veremezler. Nasıl böylece? Nefsinizi tezkiye ederek hidayete erince. Dikkat edin. Ruhun Allah'a ulaşması hidayettir. Dikkat edin. Nefsin tezkiyesi hidayettir. Dikkat edin. Fizik vücudun Allah'a kul olması hidayettir. Allah'a verdiğiniz nefsinizin yemini, ruhunuzun misaki, fizik vücudunuzun ahdi hidayettir. Nereden biliyoruz? İşte bir tanesi söyledik. Nefsin tezkiyesi hidayet. Ruhun Allah'a ulaşması hidayet mi? İşte iki ayet-i kerime. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. İnne muhakkak ki hidayet, hüda, hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el-hüda hidayettir. Demek ki ruhun Allah'a ulaşması da hidayet. Peki fizik vücudun Allah'a kul olması o da hidayet. İşte Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Diyor ki biz sizden ey Ademoğulları ya eyyühel elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu leküm adüvün mübin ve enibuduni hazâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye, çünkü şeytan sizin için apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı mustakimdir. Ey sırat-ı mustakim Allah'ın insanları hidayete erdirdiği yolun adı. Öyleyse sırat-ı müstakim deyince Allah-u Teala hidayeti kastediyor. Üç ayrı statüde ruhumuzun Allah'a ulaşması hidayet, Nefsimizin tezkiyesi hidayet, fizik vücudumuzun Allah'a kul olması gene hidayet. Ve Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için sahabe diyor ki o sizin nefsinizi tezkiye eder. Tezkiyeye vesile olur demiyor. Tezkiye eder diyor. Ama Allah Teala Kamer suresinde buyuruyor ki Allah'tan o nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmüyor musun? Allah'tan başka kimse nefsi tezkiye edemez. Yalnız Allah nefsleri tezkiye eder. Allah Teala böyle söylüyor. Ama Allah Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nefsleri tezkiye ettiğini, yani nefsleri tezkiye ederek hidayete erdirdiğini söylüyor. Ama gene Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek bu? Çok açık bir ifade bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendi iradesiyle bunu yapamayacağını söylüyor Allah Teala. Mutlaka hidayete ermeyi dileyen birisi lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bu dünyada gelmiş geçmiş en büyük sevgilisi, istiyor falancayı hidayete erdirmek ama o kişi hidayete ermeyi dilemedikçe onun hidayete ermesi mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de olsa aracı, onun hidayete ermesi mümkün değildir. Öyleyse bir insanın hidayetine sebep olan şey o kişinin bizatihi kendi talebidir. Her şey sizin talebinize bağlı. Allah-u Teala'dan talepte bulunmadıkça Allah'ın onu gerçekleştirmesi söz konusu değildir. Şimdi bakıyorsunuz ayetler. Allah dilediğini dalalette bırakır. Allah dilediğini hidayete erdirir. Bizim sevgili profesörlerimiz zannediyorlar ki kişilerin aslında hidayete ermek gibi bir niyetleri yok. Liyakatleri de yok. Ama Allah Teala onları hidayete erdirmek istiyor ve erdiriyor. Allah öyle istediği için. Öbür taraftan kişilerin liyakatleri de var. Hidayete ermeyi de istiyorlar. Ama Allah Teala onların hidayete ermesini istemiyor. Ve o insanlar hidayete eremiyorlar. Çünkü ne diyor Allah Teala? Allah dilediğini hidayete erdirir. Dilediğini dalalette bırakır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerine baktığınız zaman Allah'ın hidayete erdiklerinin hepsi hidayete ermeyi talep edenlerdir. Allah'ın dalalette bıraktıklarının hepsi Allah'ın hidayetine talip olmayanlardır. Öyleyse top sizde. Siz o topu dilediğiniz kaleye gönderirsiniz. Ya dilek kalesine gönderirsiniz, dilersiniz gol olur ya da dilemezsiniz. O zaman gol olmaz. Öyleyse o sizdeki topu Allah-u Teala'dan aldığınız emirle gerçekleştireceğini düşünün. Ama onun size o emri vermesinin, onun size yardım etmesinin, o hedefe ulaştırmasının arkasında başka birisi de yok. Başka bir talep de yok. Hatta Allah'ın bizatihi kendisi de yok. Siz talep ettikçe Allah asla sizi hidayete ulaştırmaz. Anlıyor musunuz? İnsanoğlunun Allah'ın katındaki kıymetini sırf o kişinin dileği var diye Allah Teala onu kendisine ulaştırıyor. Bu kadar size değer veriyor. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Öyleyse bir insan derse ki ben zaten Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Bir diyeceksiniz ki bu kuyruklu bir yalan. Kuyruğu da var. Çünkü Allah-u Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu inne kullanmış. Muhakkak diyor. Muhakkak, muhakkak, muhakkak kendime ulaştırırım. Öyleyse geleceğiniz talebinize bağlı. İşte bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hani şu bizim sevgili profesörlerin reddettikleri konu. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şeyden Allah-u Teala bahsetmiyor bile. Bir adam çıkmış, ukalalık ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisini ulaştırırmış diyor. Gerçekten öyle mi? Hadi beraber bakalım şimdi ayetlere. Evvela talebin önemini anlatan en önemli ayet Yunus suresinin, bizim Yunus'tan hatırlayın, 7. ayeti kerimesi. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ buyuruyor Allah Teala. Diyor ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ölmeden evvel ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime Yunus 8, onların iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer mutlaka cehennemdir diyor. Öyleyse talebin önemini görüyor musunuz? Talep yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. La yercune likâina diyor Allah Teala. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bu istikamette talepleri yoktur. Neymiş sonuç? Cehenneme gitmek. Öyleyse Allah Teala'dan siz onun yardımını dilemedikçe, Allah'a ulaşmayı talep etmedikçe Allah'tan, Allah sizi hiçbir yere ulaştırmaz. Ebediyen dalalete kalırsınız. İşte dalalete kalanların durumuna beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde? Men yehdillahi fehüvel mühted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ve Allah Teala buyuruyor, kim de dalaletteyse onlar için bir evliya, mürşit bulunmaz. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Ne demek istediğini anlayabilmek için bir başka ayet-i kerimeye ulaşmak mecburiyetindeyiz. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ey insan ve cin topluluğu, içinizde kalpleri kasiyet bağlamış, yani kararmış ve sertleşmiş olanlar da var ama Allah'a teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar, mürşidini ister. Öyleyse Kehf suresinin 14. Kehf suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şey şunu ifade ediyor. Femen yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida diyor. Kim dalaletteyse onun için bir evliya mürşit bulunmaz. Şimdi Cin suresinin 14. ayet-i kerimesiyle bunu birleştirdiğiniz zaman ne çıkıyor? Allah'a teslim olmayı dileyen mürşidini arar diyor. Aramayan bulamaz. Öyleyse kişi aramazsa Allah'tan mürşidini talep etmekle aramak söz konusu olur. Ne demek istiyorum? Bir insan mürşidine ulaşamamış. Manası mürşidini aramamış. Manası mürşidini Allah'tan hacet namazı kılarak talep etmemiş. Allah Teala Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde aramak kelimesini, taharrev kelimesini kullanıyor. Femen esleme fe ulaike taharrev reşeda. Eskiden tahari memurları vardı. Zabıtada, belediyede araştırma memurları. Öyleyse bu tahariyat araştırma müessesesi mürşidini aramak, her yerde mürşidini sormak. Öyleyse asıl müracaat merci kimdir? Allah'tır. Ne diyor Allah Teala? Bir defa vebtegu ilehil vesilet ediyor. Ona, Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin diyor. Ne diyor? İsteyin, talep edin. Öyleyse Allah Teala'nın bu talebi nasıl gerçekleşecek? İşte Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimeleri. Sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan isteyin. Öyleyse Fatiha suresinde Allah-u Teala ne söylediğine bakalım. Ne diyor? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Maliki yevmiddin. Din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn. Ve yalnız senden istihane isteriz. Şimdi dikkat edin. Allah-u Teala'dan istihane isteriz biz. Allah'a müracaat ediyoruz. Günde en az 40 defa 5 vakit namaz kılanlar. Bizim 83 defa ediyormuş günde. Allah-u Teala'dan bu okuduğumuz Fatiha'lar 83 defa Allah-u Teala'dan Mir Vakfı'nın mensupları Ya Rabbi yalnız senden istihane isteriz diyoruz. Ve niçin istediğimizi de söylüyoruz arkasından. İhtinaz sıratel müstakim. Biz senden istihane isteriz. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırma aile isteriz. Yalnız senden. İstihane yardım demek. Ama bir nasara kökünden gelen yardım var. Herkesin birbirine yardımı. Nasır mesela yardımcı demek. Ama bir de istihane var. Herkesten istenemez. Yalnız Allah'tan istenebilir. Yalnız senden istihane isteriz. Niçin isterizin cevabı hemen geliyor. İhtina sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Yani o senden istediğimiz yardım var ya, biz o yardımla senin sırat-ı müstakimine ulaştırmak istiyoruz ve yardımı yalnız senden istiyoruz ki seni vasıta kılıyoruz ya Rabbim. Sen bizi sırat-ı müstakime ulaştıracaksın. Bize o istihaneyi, bizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak, sana ulaştırmaya vesile olacak kişiyi istemeyi öğreteceksin. Arkadan Allah Teala açıklık getiriyor. Sıratellezine en'amte aleyhim. O yol ki üzerlerinde, başlarının üzerinde nimet bulunanların yoludur. İşte ayetleri birbirine bağlıyoruz. Yeni bir olay çıkıyor karşımıza. Ne demek istiyor Allah Teala? Cevap Ali İmran suresinin 164. ayeti kerimesinde. Diyor ki biz bütün kavimlere Resuller bahsederiz. Bütün kavimlerde Resuller bahsederiz, hayata getiririz. O kavmin içinde vazifeli kılarız. Niçin? Müminlerin üzerine nimet olsunlar diye. Ne demek bu? O Resullere tabi olsunlar da başlarının üzerinde Resulün ruhu oluşsun ve bu Allah-u Teala'nın nimetidir. Dikkat edin. Mürşide ulaştığınız zaman ihsanlar nimet hüviyetine girer. Ondan evvel sadece ihsandır. Öyleyse Allah-u Teala'nın bütün ihsanları mürşidinize ulaşmadığınız sürece ihsan hüviyetindedir. Ama mürşidinize ulaştığınız zaman artık o nimetleri mürşid kanalıyla elde edeceksiniz. Böyle bir şey devreye girdiği andan itibaren o bir nimettir. İşte sırat-ı müstakim üzerine ruhu ulaşabilen bütün insanların müşterek vasfı başlarının üzerinde mürşitlerinin ruhunun nimet oluşu. Nimet yok. Sırat-ı müstakimde yok. Bir insanın sırat-ı müstakime ulaşabilmesi başının üzerinde mutlaka nimetin var olmasına bağlı. Nimet yoksa o kişi sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamaz. Kesinleştiriyor Allah-u Teala. Gayril maklubi aleyhim üzerlerine gazap duyulanların yolu değildir. Veleddalin ve dalalette olanların da yolu değildir. Bir insan dalalette ise o kişi mürşidine ulaşamamış kişidir. Mürşidine ulaşamadıysa başının üzerinde nimet olabilir mi? Asla olamaz. Mürşidine ulaşamayan bir insanın başının üzerinde bir nimet olması, mürşidinin ruhunun olması mümkün değil. İşte 10 ayet-i kerime dalalette olanların mürşidlerine ulaşamayanlar olduğunu söylüyor Allah Teala ve Fatiha dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Dalalette olanların başının üzerinde o nimet olmadığı için, dalaletler mürşitlerine ulaşmadığı için. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı talep edenler, Allah'a ulaşmayı talep etmeyenler. Böyle bir şeyin gerçekleşmesini o Allah-u Teala'nın yalnız senden istihane isteriz sözü üzerine yaptığı açıklamaya dikkatle bakın. Bakara 45-46 Vesta'inü bis sabrı ve salatı. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin diyor. Şimdi biz Fatiha suresinde ne diyorduk? Yalnız senden istihane isteriz diyorduk. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala şunu söylüyor. Vestainu bis sabrı ve salatı. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. Allah'tan kelimesini kullanmamış. Niçin Allah'tan diyoruz? Çünkü Fatiha suresinde yalnız Allah'tan isteneceğini söylüyor Allah Teala. Yalnız Allah'tan isteyebilirsiniz mürşidinizi. Ve Allah Teala buyuruyor ki alallahu kastü sebili. Sebillerin kast edilmesi, tespit edilmesi, tayin edilmesi sadece Allah'a aittir. Sadece Allah'ın üzerine vazifedir. Öyleyse Fatiha suresinin ruhuna dikkatle bakın. Bu ruh yalnız Allah'tan istenen bir istihaneden bahsediyor. Ve Allah Teala'nın kastı sebilleri tayin etmek, tespit etmek. Ve Allah Teala sebilleri tespit ediyor. Her hastaya onun iyileşebileceği doktor nasip ediliyor. İnsanlar var kalp hastası, insanlar var böbrek hastası, insanlar var mide hastası. Her birinin ait olduğu doktor farklı bir doktor. Hepsinin hastaların da vaziyetini en iyi bilen Allah, mürşide ulaşacakların yani, mürşitlerin de vaziyetini en iyi bilen Allah. Neden herkesin Resullere ulaşması mümkün değil? Çünkü dünya çok büyük. Bu büyük dünyada belli insan topluluklarının ancak bulundukları yerlerdeki mürşide ulaşabilecek olan kesimi büyük çoğunluktur. Bunun için Allah Teala temel emrini verirken vebtegu ilehil vesilet ediyor. Sizi Allah'a ulaştırana değil, Allah'a ulaştırmaya vesile olanı Allah'tan isteyiniz diyor. Çünkü onların bulunduğu yerde, ulaşabilecekleri yerde vesile olan var. Allah'a ulaştıracak olan kişi değil. Bütün dünyada Allah'a ulaştırabilecek olan bir tek kişi yaşar. Her devirde. Altın kapının sahibi olan kişi. Ve Allah Teala ona o vesile olanların bağlanmasını istiyor. Böylece vesile olana bağlananların hepsi de vesileyle birlikte esas mürşide Allah'ın halifesine, huzur namazının imamına bağlanmış olacaklar. Şimdi meseleyi dizayn ettiğimiz zaman Bakara 45 ve 46'da ne görüyoruz? Vesta'inu bis sabrı ve salatı. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla isteyin diyor Allah Teala mürşidinizi. Yani Allah'tan istediğiniz, Fatiha suresinde işaret edildiği gibi sizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan kişiyi, Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi Allah'a ulaşmanıza vesile olacak kişi, ikisi de aynı kişi. Allah'a ulaşmanız hidayete ermeniz demek. Hidayete ermek için müracaatını yapıyorsunuz. Allah Teala diyor ki bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Öyleyse bir başka açıdan bakıyorsunuz meseleye. Huşu sahibi olmak. Neyle gerçekleşiyor? Allah'tan gelen nurlarla gerçekleşiyor. Allah Teala Allah'tan gelen nurların huşuya ulaştırdığını, hidayetin ondan sonra gerçekleştiğini söylüyor. İşte Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye takşeirru minhü cülüdühüm ve kulübühüm ila zikrullah. Bu Allah Teala'nın söylediği şeye dikkatle bakın. Bir de burada yahşevne rabbihim var onların. Rablerine karşı huşu sahibi olmaları, ondan sonra derilerinin ve kalplerinin Allah'tan gelen iki tane nurla titrediği ve aydınlandığı ve Allah'ın zikriyle bunların oluştuğu söyleniyor. Allah Teala diyor ki kitaba ve Allah'ın o kitaptaki sözlere paralel olarak, benzer olarak Allah ikişer ikişer, ikişer ikişer gökten bir şeyler indirir. O indirdiği şeyle kişi huşuya ulaşır, Rablerine karşı huşu duymaya başlar. Sonra onların kalpleri ürperir ve Allah'ın zikriyle yumuşar. Sonrası ne? Zalike hüdallahü diyor. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Yehdi men yeşâ'yı, dilediği kişiyi bununla hidayete erdirir. Ve men yudlil ve mâ lehu min hâdin, kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Neden olmadığı da kesinleşiyor gene. Onlar mürşide ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen insanların durumuna baktığımız zaman bir kesinlik görüyoruz. Hidayete erenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemeyen insanın hidayete ermesi, ruhunu Allah'a ulaştırması hiçbir zaman mümkün değil. Ama dileyenin mutlaka ulaştırdığı kesin. İşte Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda olanları Allah'a ulaşmayı dileyen yanımda olanları yanımdan kovamam. Çünkü Allah onları mutlaka, inne muhakkak kendine ulaştıracaktır. Onlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Öyleyse kimdir amene olan insanlar? Kur'an-ı Kerim'deki dizayna baktığımız zaman amene olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. İşte Allah-u Teala konuyu kesinlik kazandırmış. Amene olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağını söylüyor. Sırat-ı müstakim nedir? Bir insan mürşidine ulaştığı gün ruhu vücudundan ayrılır ve bir yolculuğa çıkar. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a kadar ulaşan bir yolculuk bu. İşte böyle bir yolculuğun başlayabilmesi kişinin mutlak olarak mürşidine ulaşmasına bağlı. Ulaşması ise Allah'ı talep etmesine bağlı. Öyleyse olayların hepsi birbirinin ardından giriyor. Bütün bu sistemleri, hepsini oluşturan, daha öteye gideyim, insanın İslam olmasını temin eden, 28. basamağa onu ulaştıran sadece bir taleptir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala meseleyi bu kadar kolaylaştırmış. İşte bu talep olduğu takdirde olaya bakın. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Talebiniz var. Ne yapıyor Allah-u Teala? İrşat makamıyla aranızda bulunan Hicab-ı Mestüre'yi alıyor. Yani İsra suresinin 45-46. ayetlerine baktığınız zaman irşat makamıyla aranızda bulunan Hicab-ı Mestüre'nin mürşitten nefret etmenizi sağladığını görüyorsunuz. Allah-u Teala o zaman niçin alıyor Hicab-ı Mestüre'yi? Mürşide olan nefretiniz yok olsun, ona karşı muhabbet beslemeye başlayın diye. İsra 45-46'da bu konu çok açık bir şekilde anlatılmış. Allah-u Teala diyor ki, Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i onlara okuduğun ve anlattığın zaman, tilavet ettiğin zaman, onlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır. Onlar senden nefret ederler. Onların kulaklarında bakra vardır. Söylediklerini duyarlar ama işitmezler, manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini fıkıh edemezler, idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar yerlerinden kalkarlar, arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Nefretin varlığının sebebi ne? Hicab-ı mestüre. irşat makamından nefreti sağlayan bir müessese bütün insanlarla beraber ortaya konur. Herkes icab-ı mesirenin sahibidir başlangıçta. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala hicab-ı mestureyi almaz. Şimdi hicab-ı mestureyi ne zaman aldığına bakalım. Ne zaman amini olursanız. Sadece amini olanların kulaklarındaki vakra, irşat makamıyla aralarındaki hicab-ı mesture ve kalplerindeki ekinnet alınıyor. Kim bu insanlar? İşte bu insanlara amini olanlar diyor Allah Teala. Amini olanların dizaynı Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde hicab-ı mestureti alınmış kişinin o kişinin kalbindeki ekinnet alınmış yerine ihfat konulmuş ve Allah-u Teala garanti ediyor. Biz onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. Kişi talep etmiş. Allah'a ulaşmayı talep etmiş. Ve talep ettiği anda Allah-u Teala bunu görüyor. Gördüğü anda irşat makamına ulaşması için ilk tedbiri alıyor. Hemen hicab-ı mestureyi alıyor ondan. Arkadan da garanti ediyor. İlk adımı atıyor, hicab-ı mestureyi alıyor. İrşat makamına karşı sevgiyi aşılıyor kişinin kalbine. Ondan sonra da garanti ediyor. Seni mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesinde dikkat edin. Sırat-ı müstakime ulaştırılanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Hicab-ı mestureleri alınanlardır. Kalplerindeki ekinnet alınıp kalplerine ihfat konulanlardır. Böyle bir durum varsa ne olur? O kişi mutlaka hidayete erer. İşte Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri Allah Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onlar derler ki biz hiç şüphesiz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Şimdi ne bunlar? Ne diyorlar? Allah için yaratıldık. Allah'a dönmek için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ne demek? Biz Allah'a ulaşmayı öyle bir şekilde diliyoruz ki bundan eminiz. Bu dilek bizi mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştıracaktır. Şimdi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyorduk? Vesta'inu bis sabrı ve salatı inneha lekibiretun illa alel haşiin. Diyor ki Allah Teala Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin. Yalnız mürşidinizi istemek konusundaki bu talebinizi, istihaneyi Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Buraya kadar tamam. Ondan sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki ellezine yezunnune ennehum ileyhi ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki onlar Allah Teala onlar diyor kesinlikle yakin hasıl ederek inanırlar ki ölmeden evvel Rablerine ulaşacaklardır, milaki olacaklardır. Ölümden sonra da Allah'a döndürüleceklerdir. Yakin hasıl ederek inanan bu insanlar, işte onlar hacet namazı kılarak Allah'tan mürşitlerini isteyenler. Ulaşacak olanlar gene onlar. Allah'a ulaşacaklarına kesin şekilde inananlar, yani bunu talep edenler. Ne demek bu? Allah yakin hasıl ederek Allah'a mülaki olacaklarına inanırlar ve ölümden sonra da tekrar Allah'a döndürüleceklerine yakin hasıl ederek inanırlar. İşte bu insanların durumuna bakıyoruz şimdi. Bakara suresi 156. ayet-i kerime aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Onlar derler ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bakara suresi 156, 157 Allah Teala buyuruyor işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor. Hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşacaklarından emin olanlar. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Dikkat edin, ondan evvel Allah-u Teala sırat-ı müstakime ulaştıracaklarından bahsettiğinde yalnız iki tane nur gönderiyor, rahmetle salavat. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Daha mürşitlerine ulaşmamışlar. Üzerlerine gelen sadece iki tane nur var, rahmetle fazl. Ama kim hidayete erecekse hidayete mürşide ulaştıktan sonra erilir. Nefs tezkiyesi ondan sonra başlar. Ruhun Allah'a ulaşması ondan sonra başlar. Fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması o da ondan sonra başlar. Hep mürşide ulaştıktan sonra başlar. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah Teala tarafından görülüyor. Hicab-ı mestura alınıyor ve söz veriyor Allah Teala. Onu ben mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Sırat-ı müstakime ulaştırması, sebillere ulaştırması demek ve Allah Teala bunu mutlaka gerçekleştiriyor. Kimlerde? Talep sahiplerinde. Yalnız talep sahiplerinde. Öyleyse talep sahibi olan kişi mutlaka sırat-ı müstakime ulaşır. Yani mürşidine ulaşır. Mürşidine ulaşırsa hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Mürşidine ulaştığı gün ruh vücuttan ayrılmıştır. O kişinin durumu ne olursa olsun Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyleyse böyle bir dizayn tahakkuk safhasındayken kişi fıska düşemez. İrşat makamından şüphe duyan kişi hidayete ulaştıktan sonra derhal fıskın içine yuvarlanır. Ama Allah'a dilenirse onun ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Söylediğim gibi şeytan da dahil hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Çünkü Allah Teala o süreç içerisinde o kişiye zikrini yaptırır, o kişinin namazlarını kılmasını sağlar, o kişinin ibadetlerini güzel şekilde yapmasını sağlar. Sonra ibadetlerin çöktüğünü, yavaşladığını, yok olduğunu görebilirsiniz. Böyle bir dizayn eğer irşat makamından şüpheyi beraberinde getiriyorsa o kişi fıskadır. Ama sadece tembelliğe dayalı olan olayların hepsi kurtuluşa yeniden ulaşır. Öyleyse Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişki sizi hep ileri götürmeli. Hep Allah yolunda ileri gitmelisiniz. Ve Allah'tan hep temennilerde bulunacaksınız, talepte bulunacaksınız. Çünkü Allah müracaat mercidir. İşte insanlar diyorlar ki, Allah benim kalbimden geçeni bilmiyor mu? Soruyorlar bize, diyoruz ki biliyor. Evet diyor, öyleyse ben diyor ne diye Allah'tan talepte bulunayım ki, Allah nasılsa biliyor. Nasreddin Hoca çıkmış minbere vaaz verecek. Diyor ki size ne söyleyeceğimi biliyor musunuz? Nereden bilelim hocam diyorlar ya senin ne söyleyeceğini. O zaman diyor bilmediğiniz şeyleri size anlatıp da vakit kaybetmenin alemi yok. Vaazdan vazgeçtim. Ertesi hafta gene toplanıyorlar. Bu sefer diyorlar ki biliyoruz diyelim bakalım diyorlar ne yapacak? Hazretin Hoca yine soruyor. Ey ahali, ey Müslümanlar biliyor musunuz size ne söyleyeceğimi? Diyorlar ki biliyoruz. Bildiğiniz şeyi diyor niye size anlatmaya kalkayım diyor. Bu da çok manasız bir şey. Gene iniyor aşağı. Ve üçüncü hafta demişler bu sefer garantiye aldık demişler hocayı. Gösteririz bakalım ona gününü. Hemen soruyor. Yarısı diyorlar ki biliyoruz. Öteki yarısı diyor ki bilmiyoruz. Hadi bakalım diyorlar şimdi söyle. Diyor ki çok kolay bilenler bilmeyenleri anlatsın. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah ile olan ilişkilerinizde evet Allah sizin içinizden geçeni biliyor, doğru. Ama siz Allah'ı Rab mevkiine koymak mecburiyetindesiniz. Şimdi Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne görüyoruz? Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları, onların ilimleri üzerine dalalete bırakır. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Nefslerini kendilerine ilah edinenler. Öyleyse nefslerin ilah edinilmesi olayı ne? Allah Teala'nın Rab mevkiinden emir ve kumanda merkezi olmaktan, merci olmaktan alınması, nefsin oraya oturtulması, Allah'ın emirlerine değil, Allah'ın emirlerine itaat edilmemesi, nefsin emirlerine itaat edilmesi. Dolaylı mı? Dolaylıyı devrenin içine soktuğunuz zaman şeytan da giriyor. Şeytanın talebi üzerine nefsin talebini yerine getiriyor kişi ve Allah'ın emirlerini hiçe sayıyor. Bunun adı bir şey geldi aklıma. Yaşar'ın Öztürk'le tartışıyoruz. Diyor ki bunlar diyor bu mürşit olduklarını iddia edenler var ya diyor. Bunlar gizli şirkin sahipleri diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki diyor benim bundan sonra gelecek olan bana tabi olacaklar. Onların diyor açık şirki mümkün değil. Hepsi tek Allah'a inanıyorlar. Açık şirk oluşmaz. Ama diyor gizli şirkten korkarım. İşte diyor bu mürşitler var ya diyor. Mürşitler kendilerini Allah'ın yerine koyup gizli şirk oluşturuyorlar. Halbuki Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar ki diyor dalaletler, onlar diyor nefslerini Allah'ın yerine koyarlar, nefslerini ilah edinenler, edinirler. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? İnsanların gizli şirkten kurtulmasının sadece inşallah anlamışsınızdır. Allah Teala diyor ki onlar ki diyor nefslerini ilah edinirler. Nefslerine tabi olurlar. Onlar dalalettedirler. Şimdi beraberce Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine bakalım daha iyi anlayabilmeniz için. Allah Teala diyor ki Habibim eğer senin davetine icabet etmezlerse ki sen Allah'a çağırıyorsun o zaman onlar nefslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? Öyleyse Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesin. İki tane alternatifiniz var. Ya doğumunuzdan itibaren olduğu gibi hep dalalette kalacaksınız ömrünüz boyunca veya bir gün aklınızı başınıza toplayıp mürşidinize ulaşacaksınız. Ona tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda dalaletten kurtulursunuz. Tabi olmadığınız sürece dalalettesiniz. Bunun ışığında Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala mürşitlerine tabi olmadıkları için dalalette olanların nefslerini kendilerine ilah edindiğini söylüyor. Allah'ı Rab mevkinden indirdiklerini, ona tabi olduklarını söylüyor. Gizli şirke düştüklerini söylüyor. Kim bunlar? Mürşitlerine tabi olmayanlar. Eğer tabi olsalardı ne olacaktı? Gizli şirke düşmeyeceklerdi. Bizim Yaşar Nur Öztürk ise diyor ki, bunlar diyor mürşitlere tabi oldukları için gizli şirktedirler diyor. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de neyi emretmişse, neyi açıklamışsa bizim sevgili profesör kardeşlerimiz bunun tam aksi ne varsa hepsini iddia ederler. Ama hiçbir zaman da iddiaları Kur'an-ı Kerim karşısında bir şey ifade etmez. Hep sıfırlanmak mecburiyetindedirler. Hep mağlup olmak mecburiyetindedirler. Aldıkları yüzlerce yarayla huzursuz ve sıkıntılı bir dünya hayatı geçirirler. Ha gene de vazgeçmezler söylediklerinden. Hayır derler. Mürşide ulaşmak gizli şirktir. Hadi bakalım dersiniz madem öyle Kur'an-ı Kerim'e göre ispatla. Hiçbir zaman bir ispat vasıtası yoktur. Sadece iddia ederler. Biz de onların karşısında her seferinde ispat ederek onların sözlerini çürütürüz. Anladınız mı Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle eğer Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesini birleştirirseniz mürşidine tabi olmayan kişinin gizli şirkte olduğunu görürsünüz. Onların söylediğinin tamamen zıttına. Yani tabi olsalar hiçbir zaman şirkte olmayacaklar. İşte bu profesörler bu tarzda hep açıklamalarda bulunurlar ve hepsi şu anda Allah-u Teala'ya ulaşmayı, dilemeyi reddetmiş durumdalar. Size bu küçücük devrede birçok ayet-i kerimeden bahsettik. Her birinde talebin önemini belirtmek üzere. Ve talebi olmayanın, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin dalalette olduğunu, mürşidine ulaşamadığını, kurtuluşunun da mümkün olmadığını söylüyoruz. Daha sözümüzün başlangıcında Yunus 7 ve 8'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu söyledik. Talep yok. Ama talebin sahibi yaşarsa Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın bir garanti verdiğini görüyoruz. Onu mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracak. Mutlaka mürşidine ulaştıracak. Gizli şirkten mutlaka kurtaracak. Niçin kurtaracak? Çünkü kişi talep sahibi. İşte talep sahibi olan kişi mürşidine ulaştığı zaman iki sebepten daha cenneti hak ediyor. Bir, dalaletten kurtulduğu için. İki, kalbine iman yazıldığı için. Öyleyse daha başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler cehenneme gidiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine gidiyor. Hiç ibadetsiz olarak ölseler bile. Hemen arkadan öldü. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ama dilediği an kulağındaki vakra alındı. Kalbindeki ekinet alındı. Kalbine ifat konuldu. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Niçin? Sadece talebin sahibi olduğu için. Mülk suretinin 8-9-10. Ayetleri kulağında vakra olmayan, kalbinde ekinet olmayan kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gideceğini söylüyor. Diyor ki onlar cehenneme girecek olanlar cehenneme sürülürler. Kapılar açılır ve cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın ikaz edicileri, nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Allah Teala o cehennem bekçileri onlara öyleyse neden onların dediklerini yapmanız dedikleri zaman biz onlara inanmadık. Eğer biz onların dediklerini işitmiş olsaydık yani kulaklarımızdaki vakra alınsaydı ve idrak etmiş olsaydık kalbimizdeki ekinet alınsaydı burada cehennemde mi olurduk diyorlar. Yani onlar alınmış olsaydı onların cehennemde olması mümkün değildi. Çünkü onlar talep sahibi olacaklardı. Talep sahibi oldukları anda amel olmuş olacaklardı Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Dileyen oldukları anda da Allah Teala kulaklarındaki vakrayı, kalplerindeki ekinneti, irşat makamıyla aralarındaki icab-ı mestureyi kaldırıyor ve garanti ediyor onları mürşitlerine ulaştıracağını. Yani bu kişiler yaşarlarsa mutlaka mürşitlerine ulaşacaklar. Mürşitlerine ulaşırlarsa bu sefer üç sebepten dolayı kurtulacaklar. Birincisi Allah'a ulaşmayı diledikleri için. İkincisi dalaletten kurtuldukları için. Üçüncüsü kalplerine mutlaka iman yazılıp mümin olacakları için mürşitlerine ulaştıkları anda. Daha yaşamaya devam ederlerse yedi kademede nefsleri aklanacak, ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakimi oradan da Allah'a ulaşacak. O zaman dört sebepten dolayı cennete gidecekler. Deminki üç sebebe ruhun Allah'a ulaşması da eklenecek. Bütün bunların başlangıcı cennet saatine götürecek olan bu dört faktörün başlangıç noktasına dikkat edin. Başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemek var. Sadece bir dilek. Allah katında o kadar kıymetlisiniz ki dileğiniz adeta emir telakki ediliyor. Allah Teala dileğinizi derhal yerine getirmek üzere harekete geçiyor. O andan itibaren kurtuluşunuzu hak ediyorsunuz. Peki daha ötesi? Daha ötesi ruhunuzun Allah'a ulaşıp Allah'a tesliminden sonra fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması, daha ötesi daimi zikre ulaşmanız, nefsinizin de Allah'a teslim olması. Bütün bunlar 3 teslim İslam oluşunuzu gösterir.

içerisinde birkaç saniyede Allah Teala kulaklarınızdaki vakayı alır, kalbinizdeki ekinleti alıp yerine ifat koyar ve aynı birkaç saniye içinde irşat makamıyla aranızdaki hicab-ı mestureyi derhal alır. Bu noktada mutlaka cennete girecek olan birisisiniz. Sırf hiçbir şey yapmadığınız halde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Böyle bir talebin sahibi olduğunuz için. Demek ki talep olgudan çok daha önemli bir faktör. Niçin önemli? Çünkü yaşasaydınız mutlaka onları gerçekleştirecek kuvveti Allah size verecekti. Mutlaka onları gerçekleştirecektiniz. Mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştıracaktı. Mutlaka cenneti Allah'a ulaştığınız için de hak edecektiniz. Öyleyse bütün bu dizayn içerisinde sizlerin hepinizin hedefe varmanız, cennet saadetini elde etmeniz hepsi bir tek temel baza dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı Rab mevkiine koymak, her an ona müracaat etmek. Eğer müracaat ederseniz o sizi mutlaka daha çok sever. Kendisine müracaat edilmesini ister Allah olduğu için. Öyleyse hepiniz her fırsatta Allah'a müracaat edenler, Allah'tan dilekte bulunanlar olmalısınız. Allah kalbinizden geçeni gerçekten bilir ama sizin bildiği halde gene de her zaman Allah'a müracaat etmenizi ister. Öyleyse talep sahibi olun. Allah'ın cennetinin, Allah'ın dünya saadetinin sahibi olun. Dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah-u Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah-u Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah-u Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah-u Teala'ya evreye aldıktan sonra fizik vücudunu da teslim al, fizik vücudunu da sana teslim etmemeyi nasip kıl, Allah-u Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime, Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi, kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudunun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime, bu ayet-i kerime duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amini olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz.
1: Sevgili

öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bir defa daha bir aradayız. Bu sefer yarenlik etmek için bir aradayız. Güzelliklerden bahsetmek üzere. Tüm şu dünyanın kötülüklerini, çirkinliklerini hadi gelin el birliğiyle arkamıza atalım. Yokmuş sayalım onları. Biz bize olalım. Allah ile birlikte olalım. Her şeyin yalnız güzel taraflarını görmeye çalışalım. Herkes hata yapabilir. Bize insanların yanlış davranışları da olabilir. Ama biz onlara, onların bize davrandığı gibi davranmayalım. Biz onlara Allah bize nasıl emretmişse öyle davranalım. Yani şu yarenlik sohbetinde hepimiz nefsimizin afetlerini rafa kaldıralım, bir tarafa koyalım, onların elini ayağını bağlayalım. Bize ulaşamasın iblis. Sadece güzellikleri yaşayalım. Hani bir sokaktan geçersiniz, her zaman geçersiniz. Hiçbir şeyin farkına varmazsınız. Sonra bir gün o sokaktan geçerken o sokaktaki ağaçların yeşilliğini görürsünüz. O sokakta açan çiçekleri görürsünüz. Gökyüzünün maviliğini, bulutların beyazlığını görürsünüz. Renklerin cümbüşünü görürsünüz. Kuşların o güzelin seslerini duyarsınız. Kuşların cıvıltılarını. Ve başka bir dünyanın daha var olduğunu hissedersiniz. Dünya işleriyle uğraşmaktan, başkalarının size yaptığı kötülükleri düşünmekten, kendinizi alamadığınız zamanlar bu güzellikler size hiç görünmüyordu. Ama ne zaman ki onları hissetmeye başladınız, İşte o zaman biz sizinle beraberiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim sizinle hep beraber olmamız bir işe yaramıyor. Her zaman beraber olmamız bir işe yaramıyor. Çoğu zaman bizleri unutuyorsunuz. Allah-u Teala da sizin beraber, sizinle beraber, biz de beraberiz. Ne zaman insanların yaptıkları kırıcı davranışlar, kötü davranışlar sizleri etkisi altına alıyorsa, hatta telefonlara sarılıp bize ulaşıyorsanız, o zaman o olayı siz yaşarken biz sizinle beraber olmuyoruz. Sizinle beraber olduğumuz zamanlar sizin başkalarının size karşı olan davranışları karşısındaki biçiminiz, tavrınız hiçbir zaman öfkeye ve lüzumsuz üzülmeye yönelik olmayacaktır. Başka insanlara dikkatle bakın kardeşlerim. Her zaman hata yapabilirler. Onların hatalarını siz ödeyecek değilsiniz. Herkes kendisi ödeyecek. Ve herkes kendi yaptığından mesumdur. Tasavvuf size şikayeti değil. Olayların size olan tesirini önlemeyi öğretir. Eğer önleyemiyorsanız, o zaman henüz tasavvufu yaşamıyorsunuz. İddialarınız bir şey ifade etmez.
yaşıyoruz demeniz bir şey ifade etmez. Yaşamıyorsunuz. En küçük başkalarının size karşı olan ters davranışında, yanlış davranışında ya öfkelenip onlar gibi davranıyorsunuz. Onlardan daha beter sözleri onlara ulaştırıyorsunuz. Veya fena halde bozuluyorsunuz bu işe. Size hakaret ettikleri kanısındasınız. Size haksızlık yapıldığı kanısındasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu madalyonun bir tarafı. Madalyonun bir tarafında siz varsınız. Öbür tarafınızda öbür tarafında dışınızdaki bütün insanlar var. Siz topluma ne verirseniz toplum size aynısını kusar. Yani başkalarından gördüğünüz her yanlış davranışın arkasında sizin daha evvel yaptığınız, topluma ulaştırdığınız bir başka yanlışlık söz konusudur. Neyi verirseniz onu geri alacaksınız. Bu sizin elinizde olan bir şey değil. Her zaman düşünmelisiniz. Neden bu olay başkalarına değil de bana yapılıyor? Niçin ben muhatabım diye. İblis size bütün muhatap olduğunuz devrelerde size suçlu göstermeyecek olan her şeyi söylemeye çalışır. Çoğu da zaten yalandır. Ama şunu bilmelisiniz. Ne zaman sizi üzecek bir olay başkalarından size ulaşmışsa, bunun arkasında o başkası yok. Bunun arkasında sizler varsınız. Öyleyse biz burada sizlere hitap ediyoruz. Niçin hitap ediyoruz? Niçin yarenlik ediyoruz? Sizi mutlu kılmak için. Unutmayın, mutluluğunuzu önleyen sadece sizsiniz. Topu başkalarına atmak çok kolay. Falanca bana böyle davrandığı için mutsuzum. Falanca bana şöyle bir yanlışı yaptığı için mutsuzum. Falancanın davranışı şöyle, çok üzüldüm. Çok güzel de neden kendinize bakmıyorsunuz? Acaba size falancanın, feşmekanın o tarzdaki davranışlarında sizin hiç mi hatanız yok? Acaba neden size öyle davranıldı? Hiç kendi kendinize sordunuz mu? Kendinizi sorgulayabildiniz mi? Nasıl sorgulayacaksınız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, içinizden çıkacaksınız. Tarafsız bir hakim olacaksınız. Tarafsız bir yargıç. Size o davranışı yapanlar siz. Ve kendinize yontmayacaksınız. Şeytanın sizi kendinize yontmaya, zorlamasına mahal vermeyeceksiniz. İmkan vermeyeceksiniz. Adaletli olmak mecburiyetindesiniz. Ve adaletli olduğunuz zaman olayın arkasında kendinizi kalın çizgilerle yakalayacaksınız. Şeytan ve nefsiniz size evvelce neler yaptırmışsa onların bedelini ödüyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, aslında mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki. Madde 1, Allah sizi seviyor. Çok seviyor. Madde 2, biz de sizi seviyoruz. Madde 3, siz de kendinizi seviyorsunuz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu üçlü var ya, siz, biz ve o, Allah.
Üçümüz de sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Ama mutsuzsunuz. Bize ulaşan her kardeşimizin bir mutsuzluk şarkısı söylediğini her seferinde dinliyoruz. Neden acaba kardeşlerimiz, sevgili kardeşlerim, kendinizi niçin aramıyorsunuz orada, o söylediğiniz şeylerin arkasında? Size bütün hatalarınızı tek tek saymamız mı gerekecek? Allah-u Teala emretseydi mutlaka yapardık. Ama bu size bir şey kazandırmazdı. Öyle bir olay ki olaylara bakış açınızı simgeler. Nasıl bakarsanız öyle yorumlarsınız. Hani hatırlayın, yarım bardak suyu çölün kenarındaki iki kişi. Birincisi diyor ki eyvah diyor, yarım bardak suyumuz kalmış. İkincisi de diyor ki Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederim ki hala yarım bardak suyumuz var. Öyleyse dikkatle bakın. Allah'ın muradı hangi şartların içinde olursanız olun sizi üzmek değildir. Bizim de muradımız her zaman odur. Öyleyse sizinle etrafınızdaki insanlar arasında devamlı bir alışveriş olduğunu, ne verirseniz onu mutlaka geri almak mecburiyetinde olduğunuzu hiç unutmayın. Davranış biçimlerinizdeki yanlışlıklar başkaları üzerinde birikim yapacaktır. Ve o birikimler onlar tarafından veya başkaları tarafından mutlaka geri tepecektir. Size 100 üzerinden 100 ile geri dönecektir. Aynı oranda. Tıpkı birleşik kaplardaki gibi, birleşik kapların herhangi birinde su hangi ölçüde yüksekse bütün kaplarda aynı yüksekliktedir. Aralarında su irtibatı varsa. Öyleyse ne verirseniz onu geri alırsınız. Ve aslında her davranış biçimindeki sizi üzen taraf için Allah'a hamd etmelisiniz, şükretmelisiniz. Başkalarının size olan davranışlarında sizi üzen her şey için Allah'a hamd etmelisiniz, şükretmelisiniz. Neden biliyor musunuz? Her davranış biçiminin arkasında o kişiyle ve başkalarıyla olan daha evvelki davranışlarımızı hissetmeliyiz. Karşımızdaki bize hangi açıdan çatıyorsa, hangi açıdan ne söylüyorsa kendimizi tarafsız olarak yargılayabilmeliyiz. Gerçekten ben bu sözlere muhatap olmalı mıydım? Eğer adaletli olursanız kendinizden birçok şeyi saklamaya çalıştığınızı göreceksiniz. İblis ve sizin nefsiniz yapacak bunu. İnsanlar acaba neden başkalarına şikayet ederler hiç düşündünüz mü? Etrafınızdaki insanlara size olan bir yanlış davranışı aksettirdiğinizi bir düşünün. Neler aksettirirsiniz? Hep sizin haklı olduğunuz, başkalarının da haklı olduğu, sizin haklı olduğunuz başkalarının haksız olduğu taraflarını, olayların. Maksadınız nedir? Maksadınız karşınızdaki kişiyi sizin haklı olduğunuza inandırmak. Peki doğru mu? Hani adaletli olacaktınız? Eğer üzülmüşseniz hiç unutmayın,
mutlaka arkasında hatalarınız var. Zaten olmasaydı üzülmezdiniz. Başka birinin sizin bir farz oluşturmadığınız, metaldar olmadığınız, içine girmediğiniz herhangi bir konuda size bir şeyler söylemesi aslında sizi hiç üzmemeli. Çünkü öyle bir konuyla hiç alakanız yok. Ama dizayn edilen, size ulaşan sözler mutlaka çevrenizdeki insanlardan gelecek. Dikkat edin ki onlar da sizin gibi nefs taşıyor. Sizin belli davranışlarınızın size ve onlara negatif sonuçlar ulaştırması söz konusudur. Sizin yaptığınız bir yanlış davranış, başkalarına tesir eden bir davranış, onları üzen bir davranış, her davranış biçiminizin dizaynına dikkatle bakın. Hangi konuda etrafınızdaki insanlar acaba sizi suçluyorlar? Bunu araştırmalısınız. Etrafınızdaki insanların hepsi sizin için sizin bir aynanızdır. Siz onlara nasıl davranıyorsanız onlar da size aynı şekilde davranacaklardır. Öyleyse onlardan sert muameleler görüyorsanız, sizi üzen davranışlar görüyorsanız, bu sizsiniz. Sevgili kardeşlerim, üzülmenizin arkasında sizin nefsinizden başka kimse yok. Ötekiler mi? Sizde o davranışlarda bulunanlar mı? Sadece birer piyon. Önemli olan sizin başkalarına ulaştırdıklarınızla yalın olarak karşılaşmanız. Bu Allah'ın kanunu. Mutlaka hayatınız boyunca böyle olacak. Allah Teala sizin üzülmenizi istediği için mi buna müsaade ediyor? Hayır. Evvela size hatalarınızı anlatmak için. Kimse de hangi açıdan bir eleştiri getiriyorsa, sizi tenkit ediyorsa, onun yerine koyarak kendinize bakın. Kendinizi onun yerine koyarak kendinize bakın. Acaba söylediklerinde ne kadar haklı? İlk etapta ne kadarını kabul ediyorsunuz? Eğer yapabilirseniz bir kağıda yazın. Sonra olayı daha geniş olarak düşünmeye başlayın. Geçmiş günlere doğru dönün. Nerede neler yaptığınızı düşünün, hatırlayın. Hatırladıkça ilk andaki görüşlerinizin ne kadar kendinize yontuk bir görüş olduğunu tespit edeceksiniz. Öyleyse Allah'ın muradı var. Size sizi tanıtmak, sizi size öğretmek, göstermek, sizi kendinizle yargılamak. Bunu dilerseniz yaparsınız, bütün üzüntülerinizden kurtulursunuz. Her olayın arkasında sizin yatınızı tespit ettikçe başkalarında hata arayamazsınız. Ama aslında çok kolay bir şey. Falanca bana böyle davrandı. Ben bu işe çok üzüldüm demek. İnceleyin. Ve kendinize karşı
adil olun. Bu herkese adil olmanız demektir. Adaletle davrandığınız zaman o zaman isyan etmezsiniz. Doğruları yakalamış olursunuz. Allah Teala unutmayın sizin mutlu olmanızı istiyor. Başkalarına size kötü davranmaları için Allah Teala müsaade etmeseydi onlar size bu davranışı yapamazlardı. Acaba Allah Teala niye müsaade ediyor sizi üzmek için mi zannediyorsunuz? Hayır. Size sizi tanıtmak için. Kendinizi tarafsız bir hakim olarak yargıladığınız zaman doğrularla karşılaşacaksınız. Ve etrafınızdaki insanların neden size öyle davrandıklarını tespit edeceksiniz. Sırf kendinize ait olan sebepler dolayısıyla. Sevgili kardeşlerim, unutmayın burada sizin mutluluğunuz için bulunuyoruz. Size mutluluğu öğretmek için, yaşatmak için bulunuyoruz. Bir gün başkalarının davranışları ne kadar haksız, ne kadar gayri adil olursa olsun, ne kadar hırpalayıcı olursa olsun, size onların tesir etmediği bir noktaya ulaşacaksınız. İşte o zaman tasavvuf, o zaman Allah'ın temel kanunları sizin üzerinizde de hükmünü icra etmiş olacak. O noktada daimi zikrin sahibisiniz. O noktada nefsinizde afetler yok. O noktada başkalarını artık suçlamıyorsunuz. O noktada başkalarının size olan davranışı neyi ifade ederse etsin, size o davranışı yapan sizin düşmanınız değil. Bir dostunuzun yaptığı, sizi üzmesi artık mümkün olmayan yanlışlar. Sevgili kardeşlerim, işte tasavvuf sizi bir gün oraya ulaştıracak. Olaylar karşısında tesir almama noktasına. Hadi gelin bakalım Yunus kardeşimiz ne demiş? Ne yokluğa gerinirim, ne varlığa sevinirim diyor. Ne diyor Yunus kardeşimiz? Sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek, derviş gönülsüz gerek. Böyle diyor. Kur'an-ı Kerim'in özetini istiyorsanız Yunus'ta var. Derviş gönülsüz gerek ne demek? Gönül koymayan adam olmak demek. Gönül koymamaksa başkalarının her yaptığını hoş görmek demek. Başkalarının her yaptığından hoş görmekte kalmayıp kendine pay çıkarmak demek. Ve bütün açılardan üzülmemek demek. Bir gün başkalarının yaptıklarının sizin için sadece hayır olduğunu keşfedeceksiniz. O zaman o dediğim sokaktan geçtiğinizi düşünün. O güne kadar çiçeklerinin, ağaçlarının, gökyüzünün, ağaçlardaki kuşlarının farkına varamadığınız o sokaktan bahsediyorum. Bir gün ansızın oranın da Allah'ın bütün güzelliklerini taşıdığını göreceksiniz. Renkler gözünüzü alacak. Bir tablo gibi göreceksiniz. Ağaçlarıyla, bahçeleriyle, çiçekleriyle o sokağa. Tasavvufta olmak o sokakta yaşamak demek. Her an güzellikleri görebilmek demek. Böyle bir şey için kendinizi eğitmeniz lazım.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman başkalarının davranışlarının size batmadığını, sizi incitmediğini, size acı vermediğini görmekle kalmayacaksınız. Onlara belki o seviyeleri gereğince acıyacaksınız. Sadece bir acıma duygusu. Ama kendiniz için bir güzellikle karşı karşıyasınız. Kim sizi tenkit ediyorsa aslında sizi daha güzele ulaştırmak için bu sadece bir vesiledir. Allah'ın nasip kıldığı bir vesile. Olaylar şeytanın gözlükleriyle ayrı, Allah'ın gözlükleriyle ayrı görünür ve değerleme ölçüleri de ona göre farklı olur. Hangi olayda olursa olsun, şeytan sizin hiçbir hatanızı size göstermemek için bütün gücünü kullanır. Ve başkalarının hata olmayan davranışlarını bile hataymış gibi size göstermeye çalışır. Her arkadaşlarınıza şikayet ettiğiniz başka bir arkadaşınız aslında sizin şeytanın tuzağına bir defa daha düşmüş olduğunuzu gösterir sadece. Her dedikodunuz duyarsa başkalarının üzülebileceği hüviyetinde başkalarını çekiştirdiğiniz her sözünüz sadece şeytanın size söylettiği ve sizi bir zavallı olarak kullandığı olaylar dizisini teşkil eder. Siz dedikodu yaptığınız sürece başkalarını çekiştirecek hüviyette konuşmalar yaptığınız sürece, yani bu konuşmaları hakkında o konuşmayı yaptığınız kişi duyduğu zaman üzüleceği bir vaka olan bütün konuşmalarınızda çok yanlış bir şey yapıyorsunuz. Müracaat merceğiniz arkadaşlarınız değil. Müracaat merceğiniz yukarısı Allah-u Teala. Bakın sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya bir konuyu dilediğiniz gibi şikayet edebilirsiniz. Kendi görüş açınız ne olursa olsun, başkasını ne kadar suçlarsanız suçlayın, Allah-u Teala böyle bir suçlamada bulunuyorsunuz diye size derecat kaybettirmez. Sizi sevmemezlik de etmez. Ve en güzeli yaptığınız için Allah-u Teala memnundur. Niçin en güzel? Bir, sizi üzen bir olayı başkasına gidip anlatıp ondan size inanmasını dilemiyorsunuz. Kendinize ait olan hataları göstermeden sırf başkalarını hatalı olarak anlattığınız şeylerin onun da sizden taraf olmasını sağlamaya yönelik olduğunu unutmayın. İki defa haksızlık ediyorsunuz. Hem doğruları örterek hem de başka birini yanlışların tarafında bulunmak üzere teçhiz ettiğiniz için. Sevgili kardeşlerim, her şeyin bir doğrusu var ve yanlışlar da var. Ne zaman hangi olay karşısında üzülmüşseniz, bilin ki yanlış doğrunun yerini almıştır. Bilin ki şeytan güzellikleri ortadan kaldırmayı başarmıştır. Öyleyse neden şeytana bu yetkiyi verelim ki? Şeytan neden bizi avucunun içine aslında kendi istikametinde kullansın? Neden başka insanlarla düşman olalım iblis yüzünden? Neden başka insanları kendimize düşman edelim iblis yüzünden? Bunların her biri iblisin ekmeğine yağ sürmektir.
onu memnun etmektir. Ne ister iblis? Bir, herkesin birbirine düşman olmasını ister. Arkasında ne yatar? İki, asıl hedefi yatar. İnsanları üzmek. Ne kadar huzursuz olursanız o kadar memnun olur. Ne kadar birbirinize düşman olursanız o kadar memnun olur. Düşmanlık neyi sağlayacaktır? İnsanların birbirine kötülük yapmasını. Her düşmanlık karşı tarafında düşmanlarını, her karşı tarafına yapılan kötülük karşı tarafında kötülüğünü celbedecektir. İşte böyle bir dizaynda herkes birbirinin düşmanı olduğu gün iblis bayram yapar. Allah ise ne ister? Sahabenin yaşadığı hayatı yaşamanızı ister. Hepinizin birbirine dost olmasını ister. Onlar olmuşlar mı? Bakınız ne diyor Allah Teala. Ali İmran 103. Ey sahabe, siz önceden birbirinizin can düşmanıydınız. Allah kalplerinizi telif etti de artık birbirinizin can dostu oldunuz. Sevgili kardeşlerim, hani bizler sahabe gibi olacaktık? Hani onlar nasıl davranmışlarsa öyle davranmayı kendimize usul ittihaz edecektik. Hani onlar gibi Kur'an'ın bütününe tabi olacaktık. Yola çıkmak, yolun sonuna varmak demek değildir. Elbette yolun sonuna varana kadar çok şeylerle imtihan edileceksiniz. Bu imtihanlar bundan asırlarca önce onlara güç gelmedi. Her bir imtihanı başarıyla verdiler, savaşlar dahil. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Bizler bir taraftayız. Siz, biz ve Allah. Karşımızda sadece iblis var ve şimdi sualime cevap verin. Üzgün müsünüz? Üzgünseniz üçe karşı bir olmasına rağmen o galip. Düşünün. Allah Teala sizden ne istiyor? Mutlu olmanızı istiyor. İblis sizden ne istiyor? Mutsuz olmanızı istiyor. Siz ne durumdasınız? Mutsuz. Kim kazanmış savaşı? Öyleyse Allah'ı ve onun Kur'an-ı Kerim boyunca size hedef gösterdiklerini hiç unutmayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizin mutluluğunuz için buradayız. Öyleyse sorun bakalım kendi kendinize neden mutlu değilsiniz? Tasavvuf size bugüne kadar ondan beklediğiniz şeyleri verebilseydi siz de şimdi mutluların arasında olacaktınız. Allah'ın etrafınızda vücuda getirdiği her şeyin sizi daha güzele ulaştırmak için merdivenin bir basamağı olduğunu o zaman fark edeceksiniz. Bugüne kadar neler öğrendinizse hep bugünün için öğrendiniz. Bugün öğrendiğinizi de eskilere katın, yarınınız için. Öyleyse mutsuzluktan mutluluğa doğru bir gidişi Allah-u Teala size hedef gösteriyor. Bir çocuk sadece nefsinin afetleriyle hareket eder. Son derece doğal bir şey. Çünkü o nefs tezkiyesi, terbiyesi nedir diye bir şey bilmez. Küçücük olduğu andan itibaren nefsi ne isterse onun arkasından ağlamaya, bağırmaya başlar. İlle o istediği şeyi
neslin istediği şeyi yaptıracak anne babasına, abilerine, ablalarına. Allah Teala ise size nefsinizi değil, ruhunuzu dinlemenizi emrediyor. Nefsinizde sadece afetler var. İşte nefsinizin afetleri, işte ruhunuzun hasletleri. Birinci grup sizi sadece mutsuz kılar, ikinci grupta sadece mutlu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın sizden ne istediğine dikkatle bakın. Bizim sizden ne istediğimize dikkatle bakın. Sadece mutluluğunuz için varız. Sizin mutluluğunuz için Allah Teala size her şeyi vermeye hazır. Ama bunun kanununu koymuş. Layık olmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın bütün mükafatları liyakata paralel bir şekilde size verilir. Liyakatinize paralel bir şekilde size verilir. Liyakatiniz ise neye bağlıdır? İştiyakinize, Allah yolunda hizmet etme konusundaki o derin talebinize. Alelade bir insanın Allah yolunda yaptığını yapacaksanız iştiyak sahibi değilsiniz. Normal bir talep sahibisiniz siz. Ne zaman alelade insanın ötesinde bir hizmet anlayışının, bir hizmet aşkının, bir hizmet standardının içine girerseniz o zaman iştiyak sahibisiniz. O noktadan itibaren Allah'ın sizi iştiyak sahibi görmesi üzerine iştiyakinizi arttıracağı kesindir. Arttıkça daha çok hizmet vereceksiniz. Daha çok iştiyakiniz artacak. İştiyakinizin artması liyakatinizi arttırır. Liyakat ve iştiyak birbirine paralel bir merdivenler dizisidir. Artan iştiyakiniz artan liyakatinizi oluşturur. Liyakatiniz ise o liyakatinize eşit seviyede mükafatı size Allah-u Teala'nın teslim etmesini ifade eder. İşte o mükafatın bir cephesi mutlak olarak mutluluktur. Allah yolunda ne yapmışsanız onun huzurunu yaşatır Allah-u Teala size. Öyleyse birbirinizle olan davranışlarınızda neden kendinizi Allah'ın istediği teraziye oturtmuyorsunuz? Neden hep başkalarını hatalı görüyorsunuz? Davranış biçimlerinizi sadece başkalarının hatasına göre dizayn ediyorsunuz. Söylediklerimi bir düşünün bakalım. Başkalarının size karşı olan davranışlarında acaba sizin ne kadar rolünüz var? Üzülmeniz neyi ifade ediyor? Size karşı bir davranış biçiminin haksız, adaletsiz, hırpalayıcı, sizi rencide edici olduğu kanaatine. Acaba hangi ölçüde doğruyu yakalamış durumdasınız? Bu davranış biçimine ya siz sebep olduysanız, daha belki davranış biçimlerinizle, o davranış biçimlerinizin bir muhasalasıysa bu, bir toplamıysa, sizi bu açıdan sonuca ulaştıran odur Allah-u Teala'nın adaleti. Eğer yeterli boyutta zikir yapmıyorsanız, eğer dünyada birçok problemlerle karşı karşıyaysanız,
Her birisi sizi ayrı bir cepheden üzüyorsa, neden Allah'a sığınmıyorsunuz? Allah'a neden içinizi açmıyorsunuz? Her gece, her an sizi dinlemeye hazırdır. Başka insanlar problemlerinize çözüm getiremezler. Ama onun yaratığı olan insan çözüm getiremez. Ama o çözümü getirebilecek gücün sahibidir. O Allah'tır. Başka insanları hangi şekilde zemmederseniz edin, başka insanlar hakkında ne kadar kötü konuşursanız konuşun, serbestsiniz. Allah-u Teala'ya söylediğiniz bu sözlerin hiçbirisi sizin amel defterinize negatif bir işaret koymaz. Her şeyi söylemekte serbestsiniz. Allah hiç kusurunuza bakmaz. Yaptığınız şey bir dedikodu da değildir, bir iftira da değildir. Velev ki yanlış söylediniz, velev ki bir insanın yapmadığı bir şeyi yapmış gibi söylediniz Allah-u Teala'ya. Hiçbir negatif puana sahip olmazsınız. Yetmez. Ondan çözüm istediğiniz zaman çözümü size mutlaka getirecektir. Ve sizi terbiye ederek. Sizi güzelliklerin sahibi kılacak olan yegane yol sizin nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirmenizdir. Bu ise sizin terbiyenizdir. Nefs terbiyeniz. Allah-u Teala tarafından dizayn edilir, şekillendirilir ve sizi mutlaka başarıya götürür. Öyleyse şimdi düşünün, bir gamlı, hüzünlü, her an huzursuzluktan oluşan bir dünyada yaşıyorsunuz. Bir de bütün bu meseleleri bitirmişsiniz. Etrafınızdaki o insanların size olan davranışlarının negatif veya pozitif olması, başkalarının ölçüsüyle konuşuyorum, sizi hiç etkilemiyor. Siz Allah yolunda kendisine düşeni yapan ve bunun huzuru içinde olan bir insan hüviyetinde oluyorsunuz. Her zaman mutlu. Başkaları yanlış davranışlarda bulunabilirler. Bulundukları zaman üzülmeyen bir insan. Huzursuz olmayan bir insan. Allah Teala'nın dizaynında sevgili kardeşlerim, hepiniz için sadece Allah'ın hepinizden mutlu olmanızı istemesi söz konusu. O sadece sizi mutlu görmek ve mutlu kılmak ister. Bunun için size bütün vasıtaları teslim etmeye hazırdır. Ama küçücük bir kayıtla, liyakatiniz. Öyleyse nereye ulaşmak istiyorsanız onun liyakatine sahip olmak mecburiyetindesiniz. Sıfırdan başlayan bir hilezon yavaş yavaş böyle yukarı doğru çıkar. Birbirine bağlantılı olarak devamlı iştiyakinizi, liyakatinizi arttırmalısınız. Sadece hizmet konusunda değil, başkalarıyla olan ilişkilerinizde de. Allah Teala'nın indinde her şeyin en güzel olabileceği bir noktaya bir gün mutlaka ulaşacaksınız. Eğer vazgeçmezseniz, ipi sıkı tutarsanız, bundan 14 asır evvel sahabe ulaşmışsa, asırlardan beri Allah'ın evliyaları şu dünya üzerinde hiç eksik olmamışsa, bugün de sizler varsanız, o zaman evliya olmaya layık bir hayatı yaşamayı kendinize şiar etmeyecek misiniz? Hedef göstermeyecek misiniz? Hedef almayacak mısınız? Onun yolunda sevgili kardeşlerim, onun yolunda hissetmeye çalışın kendinizi. Olayların arkasındaki
sizi üzebilen veya sizi sevindirebilen iki ayrı sonuçtan hep sevindirecek olanları tercih edin. Olaylara şeytanın gözlükleriyle bakmayın. Şeytan ne ister sizden? Başkasını, size karşı hangi davranışta bulunursa bulunsun, bir noktada mutlaka suçlamanızı ister. O kişi ne kadar üstüne sahip olursa olsun, iblis mutlaka onun bir kulp noktasını bulacak, son derecedeki bir mahluk, ve size onu yutturmaya çalışacaktır. Sadece bir tek gayesi var. O kişiyle aranızı açma. Ve bu oyuna geldiğiniz an beraber değilsiniz. O kızdığınız kişiyle onun karşısındasınız. İblis herkesin davranışlarının veya sözlerinin belki küçücük bir parçasını alarak size sadece bir tek intiba vermeye çalışır. Muhatabınızın, konuştuğunuz kişinin, davranış biçimlerine muhatap olduğunuz kişinin sizin karşınızda olması, yanınızda değil. Yanınızdaysa bile onu sizin karşınızda göstermeye çalışmak onun hem hedefidir hem de becerisidir. Bunu şeytani bir zeka ile başarır. Birçok olayları siz bir muhatabınızla yaşadıktan sonra, hasarlı neticeler aldıktan sonra, yani onun sözleriyle yaralandıktan sonra girseniz onunla yeniden konuşsanız, sükunetle onun size yaptığı şeyin, sizin evvelki ölçülerinizde hakaret olarak kabul ettiğiniz şeylerin bir hakaret olmadığı inancına ulaşarak, sizi üzebilecek bir şeyler olmadığına ulaşarak giderseniz eğer, hangi olayların sizi nereye götürdüğünü ona anlatırsanız eğer, o zaman o sizi can kulağıyla dinleyecektir. Ve sizinle beraber çözüm aramaya başlayacaktır galip bir ihtimalle. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Allah-u Teala? Siz kötülüğe karşı iyilikle mukabele edin. Seyyiata karşı hasenatla mukabele edin. Ancak o zaman düşmanınız olan kişi size dost olur diyor Allah-u Teala. Nitekim sahabe birbirine düşmanlarken birbirine dost olmuşlar. Yani hayallerden bahsetmiyoruz. Yaşanmış olaylardan bahsediyoruz. Her devirde sahabeler vardır. Bugün de var. İşte o sahabelerin yerinde sizlerin olması lazım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse neden aynı gözlüklerle bakamıyoruz olaylara? Siz insanların davranışlarında hep sizi yaralayan, zedeleyen, size hakaret eden sonuçları arıyorsunuz. Ve bunları bulmakta çok mahir olduğunuzda kesin. O zaman üzüntüyü kendinize eş ediyorsunuz. Allah'ın istediğiyse mutluluğu kendinize eş etmek. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin, kendinize zulmediyorsunuz. Olayların değerlendirilmesini her yanlış yaptığınızda arkasından sadece huzursuzluk duyarsınız. Başka birisi tarafından kötü bir muameleye muhatap olduğunuzu, haksız bir davranışla karşı karşıya olduğunuzu düşünürsünüz. Bundan vazgeçmezsiniz. Hani bana bir söz vermiştiniz. Başkalarının size karşı olan davranışlarında onların haksızlıklarını değil, o sözleri size söylemelerindeki haklı sebepleri arayacaktınız.
Hani bana bir söz vermiştiniz. Siz başkalarına davranırken, başkalarına karşı olan davranışlarınızda haklı olduğunuzu aramayacaktınız. Neden haksız olduğunuzu arayacaktınız. Sadece bu iki faktörü gerçekleştirebildiğiniz anda her şey tamamlanmıştır. Başkaları size huzursuzluk veremezler. Sevgili kardeşlerim, çok çabuk kederleniyorsunuz. Olayların tesiri altına çabucak giriyorsunuz. Ve iblis o girdiği yerden sizin içinizi kemiriyor. Ve size hep sonsuz üzüntülerin, hüzünlerin sahibi kılıyor. Peki bu kendinize işkence etmek değil mi? Kendinize zulmetmek değil mi? Neden öyle yapıyorsunuz? Hani bize verdiğiniz sözler vardı? Hani Allah'a verdiğiniz sözler vardı? Sahabe gibi mutlu olmayı yaşayacaktınız. Biz de size bunun anahtarlarını verecektik. O anahtarlarla o kapıları açıp, mutluluk kapıları açıp, kapılarını açıp oradan içeri girmiyorsunuz. O anahtarlarla mutsuzluk kapılarını açıyorsunuz sadece. Allah Teala size nasıl mutlu olacağınızın bütün formüllerini veriyor Kur'an-ı Kerim ile. Biz de devamlı anlatıyoruz. Ya sizi huzursuz eden davranışlar başkalarının davranışları oluyor hep. Oysa ki kendi davranışlarınızdan huzursuzluk duymalı ve o davranışlarınızdan duyduğunuz huzursuzluğu sıfırlayabilmelisiniz. Siz ne zaman başkalarına karşı yaptığınız bütün davranışlarınızdan sadece mutluluk ve huzur sonucuna ulaşabilirseniz, bütün davranışlarınızın arkasından, başka insanlara yaptığınız bütün davranışlarınızın arkasından mutluluğu ve huzuru yaşarsanız, bunu hissederseniz, o zaman başkalarının size yapabilecekleri hiçbir şey kalmaz. Ne yaparlarsa yapsınlar, sizi mutsuz edemezler. Siz kendi davranışlarınızın arkasından mutluluğu ve huzuru yaşayabiliyorsanız her zaman, bunun manası sizin bütün davranışlarınız Allah'ın emrettiği istikamettedir. O zaman başkalarından da aynı hüviyette davranışlar göreceksiniz. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Allah'ın yolunda vermek her zaman mukaddestir. Hiçbir seviyede almakla eşit değildir. İşte sevgili kardeşlerim, şu dünyada mutlu olmak varken neden kendinize bu dünyayı zehir edersiniz? İşte burasını hiç anlayamıyorum. Bunca yıldır söylediklerimiz size bu kadar az mı tesir ediyor? Görüyorsunuz ki sizin için varız. Sizin için yaşıyoruz. Bütün dileğimiz sizleri bir nokta daha ilerideki bir mutluluğa ulaştırmak. Bir basamak daha ötedeki bir mutluluk. Her zaman bunun için yaşıyoruz. Eğer mutlu olmak istiyorsanız ki hepinizin mutlu olmayı istediğinize eminim. O zaman

bize batıyor. Çünkü iblis bütün davranışlarda sadece bizim üzülmemiz lazım gelenleri devamlı olarak bize hatırlatır. Ve sevilmemiz lazım gelenleri hemen unutturmaya çalışır. Bu kainattaki en büyük düşmanımız iblis. Öyleyse böyle bir dizaynda hepiniz bir ana görevle görevlisiniz. Bu görev mutlu olmaya çalışmaktır. Mutlu olmaya çalışmak doğruları yapmakla gerçekleşir. Allah'ın doğrularını gerçekleştirdiğiniz sürece mutlusunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Onun sizden istediği şey sadece mutlu olmanız. Allah'ın sizin hiçbir şeyinize ihtiyacı yok. Öyleyse neden yaşamıyorsunuz mutluluğu? Ne yapmamız lazım? Bütün düşmanlıkları, kinleri, bize olan yanlış davranışları hepsini unutmamız lazım. Devre dışı bırakmamız lazım. Bize silahlar yerine uzatılan silahlarla bize yapılan düşmanlık yerine biz onlara dost elimizi uzatmalıyız. Kim hangi silahla bize saldırırsa saldırsın, söz silahlarından bahsediyorum, karşılığında bizden hiçbir zaman bir silahın mukabelesini görmemelidir. Bizden daima dostluk görmelidir. Her zaman mutluluğunuzun anahtarının başkalarıyla en iyi davranışlar içinde bulunmak olduğunu hiç unutmayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala hepinizin sonsuz bir mutluluğa ulaşmasını istiyor. Ancak böyle hedefinize ulaşabilirsiniz. Herkese en güzel davranışlarla davranmak, başkaları yanlış davransalar da bize karşı haksız olarak düşündüğümüz kötü davranışlarda bulunsalar da biz dost olmalıyız. Eğer onlar bu size anlattıklarımı tatbik edebilselerdi, öyle davranmayacaklardı. Öyleyse hepinize hitap ediyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birbirinize karşı dost olun. Sevgi dolu olun. Sözlerinizle birbirinizi kırmayın. Allah'ın ülkesinde yaşamak için çalışın ve mutlu olun. Bütün mutsuzlukları bir kenara bırakalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Geleceğe el ele, gönül gönüle, dostluk şarkıları söyleyerek ulaşalım. Dostluk, beraberlik, Allah yolunda birlik. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle, dualarıyla sözlerimizi inşallah burada sona erdiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: şehadeti gizleyenden daha kötü kim vardır diyor. Onlar insanlar için affedici taleplerde bulunamazlar diyor Allah Teala. Bulunabilenler işte onlar diyor. Bu seviyenin insanları onlardır. Şimdi neden bahsediyor Allah Teala? Allah'ın katındaki hakka şahit olanlar diyor. Hakka, Allah'a, Allah'ın katında şahit olanlar, Allah'a şehadet edenler, Allah'ın zatını görenler diyor Allah Teala. Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesinde. Allah'ın zatını görmek. Kur'an-ı Kerim'de var mı? Evet var. Bu adamlar dini Kur'an-ı Kerim'den değil de başkalarının yazdığı kitaplardan öğrendikleri için Allah görülemez diyorlar. Şimdi size soruyorum ey din adamları. Allah görülemez demekte devam ediyor musunuz? O zaman Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesini inkar etmiş olmuyor musunuz? O zaman küfre düşmüş olmuyor musunuz? Allah Teala görülürüm diyor ve görüldüğünü, kendi katında hakka, Allah'a şahit olunduğunu açık açık Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesinde söylediği halde siz diyorsunuz ki Allah Teala görülemez. Neye istinaden söylüyorsunuz? Bir ayet gösterin bakalım bana. Allah görülemez diye. Öyleyse Allah Teala'nın indinde Allah'ın görülüp görülmeyeceği hususu Allah'ın ayetleriyle belli olur. Ve bu yanlışı da düzeltmek bizim üzerimize farz. Sizin bütün yanlışlarınız kitaplardan öğrendiğiniz bilgilere dayalı olduğu için var. Artık kitapları bir tarafa bırakın. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inden Allah'ın hakikatlerini öğrenmeye çalışın. Görüyorsunuz ki Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i net ve açık olarak Allah'ın görülebileceğini söylüyor. Ha diyorsunuz ki Hazreti Musa da Allah-u Teala'yı görmeyi diledi ama Allah'ı göremedi. Elbette göremez. Peygamber olmak yetmiyor. Baş gözüyle Allah-u Teala'yı görmek istedi Hazreti Yusuf, Hazreti Musa. Hiç kimse baş gözüyle Allah'ı göremez. Baş gözü fizik vücudumuzun bir gözüdür ve zahiri alemin bir parçasıdır. Yalnız zahiri alemdeki gerçekleri görebilir. Ne gayb alemini, ne emr alemini, ne de Allah'ın zatını baş gözüyle göremezsiniz. Allah'ı görecek olan ruhunuzun gözüdür. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vücuduna ruhu örtü olarak Allah'ın katına çıktı. Biliyorsunuz olayı. Bu olayda, Miraç olayında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vücudu ruhuyla örtülüydü. Sonsuz hızın sahibiydi ve ruhunun gözleriyle Allah-u Teala'yı gördü. İç sesiyle Allah-u Teala ile konuştu. Bakınız Kur'an-ı Kerim ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için? Kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Allah-u Teala daha evvel ona kalp gözüyle kendi zatını göstermişti. Salaha ulaştığı zaman Allah'ı görmüştü. Kalbinin gördüğüyle ruhunun gözlerinin gördüğü Allah aynı Allah'tı. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Öyleyse Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bütün sahabenin Allah'ı gördüğünü görüyoruz. Hazreti Ali diyor ki ben görmediğim Allah'a inanmam diyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki Allah'ı gördüm ona sordum. Belki 100 defa Risalet-i Gavsiye'de bu geçiyor. Allah'ı gördüm, ona sordum. Cevapları da yazıyor. Yunus diyor ki, ben dostu ayan görürüm diyor. Ne zaman isterse, her an Allah-u Teala karşısında. İbrahim Hakkı Hazretleri Allah'ı gördüğünü söylüyor. Mevlana Celaleddin'in Rumi Allah'ı gördüğünü söylüyor. Eşref Rumi Hazretleri Allah'ın gördüğünü söylüyor. Allah-u Teala'nın bütün üst seviye irşat kademesine ulaşan bütün evliyası hep Allah'ı görmüşler. Bütün sahabe de görmüş. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki Habibim de ki ben ve bana tabi olanların bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Allah-u Teala bu ayet-i kerimede ala basiretin diyor. Yani basiret üzere. Ne demek istiyor acaba? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, o nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları bir ilim üzere dalalette bırakır. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların kalplerindeki sem'i isimli işitme hastası mühürlüdür. Onların kalplerindeki basar isimli görme hastasının da üzerinde gışavet adlı bir perde vardır, göremezler. Neymiş görmenin adı? Kalp yüzünün görme hastasının adı basar. İşte bu basar adlı görme hastasının çalışmaya başladığının Kur'an-ı Kerim'deki ifadesi basirettir. Ne zaman Allah-u Teala basiretten bahsediyorsa bu o kişinin kalp gözünün görmeye başladığı, basar hastasının çalışmaya başladığı anlamına geliyor. Bütün sahabe bundan 14 asır evvel basiret üzere Allah'ı görmüşler, kalp gözlerinin gözüyle Allah-u Teala'yı görmüşler ve Allah'a herkesi davet etmişler. Öyleyse Allah görülür mü? Kur'an-ı Kerim Allah'ın görüldüğünü söylüyor. Bütün sahabenin gördüğünü söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gördüğünü söylüyor. Bizim de gördüğümüzü söylüyor. Bize yazdırdığı kitapta.
1: Allah.
0: Ey insanlar, siz buna inanmak mecburiyetinde değilsiniz. Ama biz size misal getirmekle mükellefiz. Kur'an-ı Kerim görülür diyorsa, siz görülmez diyorsanız o zaman küfre giriyorsunuz. Ve kaç defa size bu anlattığım bu kısacık devrede kaç defa Allah-u Teala'nın ayetlerini inkar ettiğinizi ispat ettim. Ve gerçekten kendinize de o yalanları öğrettiğiniz insanlara da yazık ediyorsunuz. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde neyi iddia ediyorsanız bizimle alakalı, gördüğünüz ki hepsinin tam tersi söz konusu. Allah-u Teala bizim için seni kainatın hakimi olarak tayin ettik diyor. Yalnız biz mi? Hepiniz kainatın hakimsiniz. İşte Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. وَاَسَّهَارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi sizlerin, ey insanlar, sizlerin hepinizin emrine musahhar kıldı diyor. Bütün insanların emrine Allah Teala kainattaki her şeyi vermiş. Hepiniz için geçerli. Öyleyse Allah Teala bize bunu söylemişse, kitaba yazmışsa, bu onunla benim aramdaki çok özel bir şey. Onun bana olan sevgisinin bir işareti. Bu onunla benim aramda. Hani bir laf vardır. Allah-u Teala ile bizim aramızda geçen bir şey bizim için geçerli. Nasıl da o bir şarkı şeklindeydi. Hep kime ne diye bitiyordu ayet şeyler, satır başları.
1: Kah inerim yeryüzüne.
0: Kah inerim yeryüzüne, kah çıkarım gökyüzüne. Ondan sonra diyor, nasıl diyor, gökler benim. Allah-u Teala beni orada dolaştırırsa onunla benim aramda bir olay diyor. Size ne diyor? Kime ne diyor? Şimdi Allah-u Teala sizlerden izin mi alacaktı bana bunları yazdırırken? Gördünüz ki söylediklerinizin hepsi yanlış. Gördünüz ki biz sizin yanlışlarınızın hepsini düzeltebilecek bilgilerle donatılmışız Allah-u Teala tarafından. Öyle değil mi? Hidayet mefhumunu yanlış gerçekleştiriyorsunuz, yanlış söylüyorsunuz, yalan söylüyorsunuz. Resul mefhumunu, Nebi mefhumunu, mümin mefhumunu, aklınıza gelen bütün mefhumları hep 14 asırda insanlar değiştirmiş diye siz de o kitaplara inandığınız için yanlışları öğrenmişsiniz. Herkese yanlışları öğretiyorsunuz. Bundan utanmıyor musunuz? Sıkıntı duymuyor musunuz? Ve size doğruları öğrettiğimiz halde neden onları öğrenip de başkalarını öğretmek yoluna gidecek yerde yanlışlarınızın daha da kabarmasına sebebiyet veriyorsunuz? Ve bizim söylediklerimizi insanların duymasına mani olmaya çalışıyorsunuz? Neden bizimle karşı karşıya gelemiyorsunuz? Geldiğiniz zaman neden bizi konuşmak imkanından mahrum ediyorsunuz? yaptığınız her şey görüyorsunuz ki yanlış. İnsanlara yanlışları öğretiyorsunuz. Aklıma bunlar geldi şimdi. Ama şu anda benim aklıma gelmeyen pek çok şeyin de cevabını vermeye hep hazırım. Kur'an-ı Kerim, Allah-u Teala bana o kitapta neyi yazdırmışsa hepsinin doğru olduğunu açık açık söylüyor. İşte bizim Risalet Nurları adındaki kitabı yayınlama emri verdi Allah-u Teala, yayınladık. Ne gördük? Bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yüksek kurulu, din yüksek kurulu, din işleri yüksek kurulu o kitaptan 23 tane alıntı yapmış. Diyor ki bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır, dine aykırıdır. Bunları yazan da mutlaka delidir. Ha, bu konuya da gelmek istiyorum. Ama biz Risalet Nurları'nı yayınladık. Nasıl yayınladık? Aleyhimizde neyi yazarlarsa yazsınlar hepsini koyduk oraya. Ne kadar aleyhimize olursa olsun hepsini koyduk. Ama bizim verdiğimiz cevapları da koyduk. Ve insanlar o cevapları okudukları zaman gördüler ki Allah'ın o kitaba yazdırdığı her şey Kur'an-ı Kerim'e ters düşmek şöyle dursun. İnsanların yanıldıkları bütün yanlışları onlara öğretmek için Allah Teala tarafından özellikle konmuş oraya. Kur'an-ı Kerim'deki doğrularla o kitap onlara öğretilsin diye. Öyleyse neyi görüyoruz? Allah Teala o kitapta ayetler koymuş. Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde diyor ki kıyamet yaklaştığı zaman Dabbetül Arz çıkaracağız diyor. Diyecek ki diyor o kitabın ayetlerine yakin hasıl edemediniz. O kitabın ayetlerinin manasını öğrenemediniz. Suçlusunuz. Hangi kitap? İşte bu devrin kitabı olan o kitap. O kitap bir şeriat kitabı mı? Bir peygambere inen şeriat kitabı mı? Asla. Bundan evvel yüzlerce Allah-u Teala'nın velisine yazdırdığı o sohbet kitaplarından bir tanesi sadece. Allah. Ama o kitabın neden ayetlerle indirildiğinin işareti bu. Nem suresinin 82. ayet-i kerimesi çıkacak olan Dabbetül Arz'ın o kitabın ayetlerine atıf yapacağını söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse her şey Allah-u Teala'nın dizayn ettiği bir standart içinde. O kitap hakkında onların yani Diyanet İşleri, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği 23 tane alıntının hiçbirisinin Kur'an-ı Kerim'e aykırı olmadığını, tam aksine insanların öğrendikleri yanlışları düzeltmek üzere Allah-u Teala'dan özellikle onların yazdırıldığını ispat ettik onlara. Ve her ispatımız Kur'an-ı Kerim'den ayetlere dayalıydı. Ne oldu? Mahcup oldular. Ondan sonra bir daha aklımızda onları yazamadı Diyanet İşleri Başkanlığı. Diyanet İşleri Başkanlığı ile anlaşmazlığımız bitti. Ama şimdi bir takım din adamları var ki onlarla anlaşmazlığımız var. Biz diyoruz ki gelin sizlerle bir araya girelim. Eşit şartlar altında konuşalım. Ama siz bizimle bir araya geldiniz ama bizi konuşturmuyorsunuz ki. Yani hepiniz Kanal 6'daki olayı gördünüz. Bir taraftan Yaşar Nuri Öztürk, bir taraftan neydi? Hulki Cevizoğlu hep bizi susturmak üzere harekete geçiyorlar. Daha biz bir sualin cevabını vermeden ikinci suale geçiyorlar. Bunlar olağan şeyler. Ama böylesine seviyesiz bir toplantıda bulunduğum için ben hep utanç duydum. Bizim aldığımız terbiye başkası konuştuğu zaman susmak terbiyesidir. Tasavvuf bunu öğretir insana. Biz onlar konuştuğunda hep sustuk. Ama biz konuştuğumuzda da onlar susmadılar. Biz de bir ara susmadık. Ama bunun çok seviyesiz bir şey olduğunu görünce ondan vazgeçtik. Öyleyse ne olmalı? Tartışmalar böyle olmamalı. Herkesin eşit konuşma hakkı olmalı. Biz konuşmalıyız onlar gibi. Hiç kimse de sözümüzü kesmemeli. Belli bir zaman parçası tanınmalı iki tarafa da. Mesela beşer dakikalık aralarla konuşmalıyız. Ama konuşurken sözümüz hiç kesilmemeli. Veya biz bir toplantıda konuşalım, onlar başka bir toplantıda konuşsun. Ama hepimiz konuşalım, hepimize bu hak tanınsın. Hepinize bir teklifimiz var. Ey din adamları! Nisan ayında, 1997'nin Nisan ayında Denizli'de bir toplantımız var. 3 günlük bir seminer. Pamukkale'de bir turistik otelde 3 günlük bir seminerde aramızda tartışma konusu olan bütün konuları dile getiriyoruz. Ve sizlere tam bu aylarda bunun mektuplarını hazırladık, göndermeye de başladık. Aranızda cesaret sahiplerini oraya bekliyoruz. Resul kavramı, Nebi kavramı, hidayet kavramı, mümin kavramı, neleri duman ettiyseniz, Kur'an-ı Kerim'e tam ters düşen şeyleri, hangi konularda söylüyorsanız hepsini konu edindik. Hepsi hakkında da sizden yazılı müracaatlar istiyoruz. Tezlerinizi bekliyoruz. Kendine güvenen Fatih Meydan. Ha, unutmayın, orada biz sizin sözünüzü asla kesmeyiz. Biz Allah-u Teala'nın emrindeyiz. Hiç kimseye haksızlık etmeyiz. Bugüne kadar hep bize haksızlıklar yapılmıştır. Buz gelir. Biz Kanal 6'ya bir maksatla çıktık. İslam'a söylemek istediğimiz mesajlarımız vardı. Hamdolsun ki anlayanlar onları anladı. Biz onları söylemeyi orada bütün o üçkağıtçılıklara rağmen başardık. Ama onlar her istikamette kendilerine düşeni yaptılar. Zeynetlerin gereği buydu. Yapacaklardı tabii. Dikkat edin. Bu bir son değildir. Bundan sonra daha defalarca biz o televizyonlara çıkacağız. Ve Allah'ın güzelliklerini siz istemeseniz de biz insanlara hep anlatacağız. Öyleyse Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ne kadar güzelliği varsa onların hepsini yok ettiğinizi söylüyoruz. İnsanların mutluluğuna kesin şekilde engel olduğunuzu söylüyoruz. Ve o davranışlarınızla, seviyesiz davranışlarınızla Allah'ın güzelliklerini insanlara bizim anlatmamıza da mani olduğunuzu söylüyoruz. Ne yazar ki? Sadece o günde o. Ve her geçen gün biz Allah'ın hakikatlerini daha büyük kitlelere ulaştırabiliyoruz. Hamdolsun ki artık İstanbul'da bir radyomuz var. Her gün 14 milyona sesleniyoruz artık. Ne söyleseniz ne yapsanız boş. Bu dava her geçen gün Allah-u Teala'nın güzelliklerinin halka anlatılması suretiyle insanları mutluluğa size rağmen yaklaştırıyor. İddiada bulunuyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmeyecektir diyorlar. Acaba Kur'an-ı Kerim ne diyor? Şunu diyor. Onların söylediklerinin tamamen tersini söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra diyor. Tam aksine Resul'ün geleceği kesindir diyor Kur'an-ı Kerim. İşte Âl-i İmrân Suresi 81. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. Biz ezelde bütün nebileri huzurumuzda topladık. Unutmayın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatem-ül Enbiya, yani nebilerin, peygamberlerin sonuncusu. Allah Teala diyor ki biz bütün nebileri huzurumuzda topladık. Onların hepsine dedik ki ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizden, sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve o Resul'e yardım edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Bu ağır vazifeyi dilinizde de ikrar ediyor musunuz? Onlar da diyorlar ki söz veriyoruz, dilimizde de ikrar ediyoruz. Allah Teala buyuruyor, siz de şahit olun birbirinize, ben de şahitlerdim. Şimdi diyorlar ki o nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yoktu. Burada bahsedilen Resul de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah Teala diyor ki A'raf suresinin 7. ayet-i kerimesinde biz nebilerden misak aldığımız zaman senden de almıştık diyor. Yani o toplantıda nebi olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu kesinlik kazanıyor. Öyleyse o nebiler arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kesin olarak yer aldığına göre ve o nebilerin hepsine birden hitap ediyorsa, sizden sonra bir Resulümüz gelecek diyorsa Allah Teala, demek ki bu Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra. bu iki ayeti kerime muvaciyesinde hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Ederse kafir olur. Allah'ın ayetlerine ters düştüğü için, Allah'ın ayetlerini inkar ettiği için. Allah Teala birinci ayet-i kerimesinde bütün nebileri huzurunda topladığını söylüyor ve diyor ki sizlerden sonra gelecek olan bir Resul. Ve bu nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in varlığını da Araf suresinin 7. ayet-i kerimesiyle ispat ediyor. Diyor ki biz o nebilerden tasdiklerini aldığımız zaman onların, misak aldığımız zaman, onlardan o sözü aldığımız zaman senden de aldık diyor. Sen de diyor onların arasındaydın diyor. O nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de var olduğuna göre, Resul de onların hepsinden sonra geleceğine göre kesin olarak Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul'ün geleceğini açıklığa kavuşturmuş. Yalnız o kadar değil. Daha öteye de geçelim. Duhan suresi 10, 11, 12, 13, 14, 15. Biliyor musunuz bu ayetler bizden bahsediyor. Açık ve kesin bir şekilde. İşte Allah-u Teala'nın söyledikleri, Habibim kıyamete yakın o günlere bak ki o günlerde gökyüzünü apaçık bir duman kaplayacaktır. Ve o günlerde yaşayan insanlar, Ya Rabbi bizden bu azabı kaldır. Çünkü biz müminlerim diyeceklerdir. Biz müminleriz diyeceklerdir. Onlardan azabı biraz kaldıracağız. Nerede onlarda ibret almak? Onlara ap açık bir Resulümüz gelecek de onlar o Resul için diyecekler ki öğretilmiş ve delidir. Ve ondan yüz çevirecekler diyor. Şimdi ne gördünüz Kanal 6'da ve daha evvel başka bir televizyonda şunu gördünüz. Bizim 3 tane dili raporumuz varmış. 2 tane de akıllı raporumuz varmış. Bu sebeple deli miyiz, akıllı mıyız çok belli değilmiş. Şimdi bir rapor bir doktor tarafından verildi. Ve bizde biliyorsunuz ki sizin de çoğunuzda var. Cezbe olayı var. Kim böyle bir cezbenin sahibi ise bütün bu sinir hastalıkları, mütehassıları cezbenin sahiplerinin hepsi delidir diyorlar. Bunlar hafif üşütük insanlar diyorlar. Adına da mistik hezeyan diyorlar bu şeyin titremenin. Ve bilmiyorlar ki başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe titriyordu. Hem de öyle titriyordu ki mescidin tavanları sarsılıyordu. İşte 30 sene sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Hazreti Ali halife oluyor. Ve şöyle söylüyor. Ey benim aziz kardeşlerim, ne oldu sizlere de böyle cezbeniz azaldı? Ben sizin cezbenizden bu mescidin tavanının sarsıldığını bilirim diyor Hazreti Ali. Hamdolsun ki cezbe Kur'an-ı Kerim'de son derece açık olarak pek çok ayette anlatılmıştır. Allah Teala kalbin ve vücudun sarsılması şeklinde anlatıyor bunu. Ve açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede Allah'ın cezbesi anlatılıyor. Biz de hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala'ya bu cezbe bizde de var. Şu anda burada bulunanların çoğunda da hamdolsun ki var. Hamdolsun ki var. Böyle bir cezbenin varlığı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize kadar ulaşan bir ceryanın bize mutlaka ulaştığını, bizden de size ulaştığını gösterir. Bu Allah-u Teala'nın bir ispat vasıtasıdır. Kaldı ki cezbe çok önemli bir nesnedir. Hangi açıdan? Bir gün Allah-u Teala ile konuşmaya başlayacaksınız. Allah-u Teala'dan vahiy alacaksınız. İşte o zaman iblis devreye girip sizi şaşırtmak ister. Ne zaman böyle bir şüpheye düşerseniz Allah-u Teala'dan cezbe isteyin. O zaman Allah-u Teala 3 cezbe arka arkaya verir size. Eğer Allah'ın söylediyse mutlaka 3 defa cezbelenirsiniz. Bilirsiniz ki o söz Allah'tandır. Neden bilirsiniz? Çünkü şeytanın cezbe vermeye yetkisi yoktur. Allah. Hiç kimseyi sarsması mümkün değildir. O Allah'ın yetkisinde olan bir olay. Öyleyse 14 asır evvel sahabenin çoğu cezbeliydi. Şimdi bizim bir takım gördüklerimiz var. Allah-u Teala'nın bize gösterdiği şeyler. Sayın doktorlar soruyor, biz de söylüyoruz. Gök katlarını gördük. Birinci katta şunlar var, ikinci katta bunlar var. Tamam diyorlar adamlar. Bu sağlam fırttırmış. Ve tabii böyle deyince bir doktor ve üç doktor böyle rapor verdiler hakkımızda. Bu adam üşütüktür diye. Tamam. Ama sonunda mahkeme bizi adli tıba sevk etti. Adli tıpta tam 13 tane profesör var. 12 tane üye, bir tane de başkan. 13 tane profesör hepsi oy birliğiyle bizim akıllı olduğumuza karar verdiler. Şimdi 13 tane profesörün kararı biliyor musunuz bilmiyorum ama adli tıbbın kararları artık vazgeçilemez. Karşısında hüküm serdedilemez hüviyet taşıyor. Ve adli tıp 13 tane profesörüyle bizi ait olduğumuz yere oturttu. Akıllı olarak yargılandık ve beraat ettik. Unutmayın biz tutuklandık. 3 ay tutuklu kaldık. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılandık. Risalet Nurları yargılandı ve beraat etti. Şimdi bu adamlar onu tekrar mahkum etmeye çalışıyorlar. Zavallılar. Uğraşmaları hep boşa giden uğraşmalar. Yaşanacağını biliyoruz. Bunun mimarı biziz. Allah Teala bizi vazifelendirmiş. İnsanlar inanırlar inanmazlar. Bu onların problemi. İnanmayan kendini cehenneme mahkum ediyor. O onun problemi. Düşünsün kendisi. Ama kurtulmak isteyen insanlar için Allah Teala'nın ispat vasıtaları var. Şimdi ben insanlara soruyorum. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söyledikleri mi doğru? Yoksa bu insanların kitaplardan öğrenip de sizlere öğrettiği şeyler mi doğru? Gördünüz ki şu ana kadar ne kadar çok yanlışı çıktı insanların ortaya. Yanlış şeyleri doğru gibi kabul etmişler ve söylüyorlar. İşte bu söylediklerinden bir tanesi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmeyecek. Ama Allah Teala duhanın olduğu devrede diyor Resul olacak. Duhan gökleri kaplayan o büyük duman. Oldu mu? Oldu. Irak ordusu Kuveyt'i terk ederken rafinerileri ateşe verdiler. 3 gün 3 gece geceyle gündüzü birbirinden ayırt edemeyeceğiniz derecede bir duman kapladı etrafı. 3 gün 3 gece sürdü. İşte duhan olayı tahakkuk etti. Ve o devrede Allah-u Teala'nın bir Resulü vardı bu ülkede. Ona deli dediler. O kadar mı? Hayır. Öğretilmiş de dediler. Şimdi hatırlayın kanal altındaki olayları. Hüseyin Hatemi çıkıp diyor ki şeytanlar insanlara vahy ederler. Mutlaka şeytandan alıyorsunuz siz bu ilhamı. Ne biliyorsunuz? Yemin de etti. En çok Hüseyin Hatemi dostumuzu acıyorum. Çünkü aslında dürüst bir insan. Ama bilmiyor hakikatleri. En çok garibime giden şey benimle konuşur musunuz bu konuyu dediğim zaman konuşmamdan kaçması oldu. Onu anlayamadım. Yani bir insanı idama mahkum etseniz bile onun müdafaasını alırsınız. Bir defacık dinlersiniz. Adam hükmünü vermiş. Dinlemek istemiyorum diyor. Ne yapacaksınız? Zorla mı dinleteceksiniz kendinizi? Yani insanlar eğer nefsleriyle hareket ediyorlarsa çok yanlış şeyler yapıyorlar. Ve daha evvel de Kur'an-ı Kerim'in üzerine el basıp da bizimle yemin edenler oldu. Ama hepsi öldüler. Ve Yaşar Nuri Öztürk dikkat edin o gece katiyen Kur'an-ı Kerim'e el basıp da yemin edemedi. Hüseyin Hatemi de öbür taraftan Kur'an-ı Kerim'e el basmadan yemin etti. Halbuki konunun esası Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresinin 61. ayet-i kerimesinin üzerine el basıp da yemin etmekti. Ve Allah'ın söylediklerinin yalan söyleyenin üzerine Allah'ın lanetini davet etmekti. Aslında onun ne söylediklerini duyamadım. Yalnız vallahi, billahi, tallahi diye bir şeyler söyledi ama fakat bizim emniyet bizim çocuklara silah vermiyor. Bana da vermiyor. Yani arkamda 3 tane örgütün var olduğunu bilmelerine rağmen dosyaya işareti koymuşlar. Bana da silah vermiyorlar. Ve şimdi biz Kanal 6'ya girerken bu çocuklar götürdüler silahlarını teslim ettiler oraya. Emniyete. Kapıdan içeri öyle girdiler. Silahlar ruhsatsız. Silahların taşıma ruhsatı yok, bulundurma ruhsatı var sadece. Yani ruhsatsız dediğim o. Ve ben içeride o konuşmaları yaparken dışarıda emniyetten birisi alıyor silahı, patlatıyor. Silah ruhsatsız ya, taşıma ruhsatı yok. Sırf silah hakkında tahkikat yapısında taşıma ruhsatı olmadığı için kardeşlerimizi mahkemeye sevk etsinler diye. Ve kardeşlerimizi mahkemeye sevk ettiler. Patlatan, silahı patlatan bizim kardeşlerimiz değil. Bizim kardeşlerimizin silahını emniyetten birisi özellikle patlatıyor. Tahkikat açılsın da silahların taşıma ruhsatının olmadığı ortaya çıksın. Acaba kardeşlerimizi mahkum ettirebilir miyiz diye. Yani gazetelerin yazdıkları her şey yalan. O adamların yalancılıkları gibi medyada onların tarafından. Yani neyi görüyoruz? Bir insanın peşinde 3 tane örgüt olacak ve o örgütlerin hepsi makinalı tüfeklerle silahlı. Peşinde oldukları kişiye silah alma yetkisi verilmiyor. Ne kadar korkunç bir şey, ne kadar büyük bir haksızlık. Ama bunu yapıyorlar insanlar. Onların problemi, yapsınlar bakalım ne yapacaklarsa. Nereye ulaşıyoruz? Şuraya ulaşıyoruz. Her yerde zulüm mutlaka var olacaktır. Evet. Ve Allah'ın dostları bu zulme rağmen var olmaya ve görevlerini yapmaya yine devam edeceklerdir. Hiç kimse tarihin seyrini değiştiremez. Ve Allah-u Teala'nın izninde bir sonuçla karşı karşıyayız. Biz bugüne kadar bu vazifeyi sürdürdük. Bundan sonra da ölünceye kadar hep sürdüreceğiz. Ve Allah'ın bütün gerçeklerini insanlara her geçen gün biraz daha ispat ediyoruz. İşte gördüğümüz şeyler açık ve kesin. Bütün olgular onu gösteriyor. Bizim deli olduğumuzu iddia ediyor adamlar ve adli tıpın 13 tane profesörü bizim %100 akıllı olduğumuza kesin rapor veriyorlar. Böylece aklanıyoruz. Ve şeytan sana vahyediyor. Ve bu kitap tamamen şeytanın yazdığı bir kitaptır. Ve de onu dinleyen halk da Hüseyin Atemi'yi o kadar çok görmüşler ki televizyonda, Allah'ın ayetlerine falan hiç bakmak gereğini duymadan onun söylediklerinin doğru olduğuna inandılar. İnanınca ne oldu? Bizim şeytan tarafından öğretilmiş bir kişi olduğumuzu kabul ettiler. Ve aynı zamanda deli olduğumuzu kabul ettiler. Ve de bizden halk yüz çevirdi. Bu neyi anlatıyor? Tam Doğan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayet-i kerimelerini anlatıyor. Kıyamete yakın bir devrede gökleri duman kaplayacak. O duman kapladığı zaman bir Resulümüz olacak. Ona öğretilmiş deli diyecekler ve ondan yüz çevirecekler diyor Allah-u Teala. Evet, bugünleri anlatıyor ama yakın gelecekte tabiatıyla bunların bütün yalanları ortaya çıkacak. Sadece bu akşam size anlattıklarımı bile birisine götürüp dinletseniz, o kişi net olarak Kur'an-ı Kerim'i açsa, bütün söylediğim ayetleri, kerimeleri teker teker gözden geçirse, hepsinin doğru olduğunu görecek. O zaman Allah-u Teala'nın söyledikleri kesinlik kazanıyor. Yani Duhan suresinin 10-15. ayetleri arasında sözü edilen bir Resul, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra gelecek. Öyleyse birinci sual, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra Resul gelecek mi? İki ayet-i kerime kesin olarak geleceğini söylüyor. Birisi söylediğimiz Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesi, biri de Duhan Suresinin 10'dan 15'e kadar olan ayetleri. Çünkü Duhan olayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan tam 1400 sene sonra gerçekleşti. Duhan olayının bulunduğu devrede bir Allah'ın Resulü'nün var olacağını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Üstelik de bütün şartlar tamam. Deli öğretilmiş ve insanlarından yüz çevirmiş. Aslında her olayın niçin cereyan ettiğini anlamanız için söylüyorum bunu. Niçin Allah Teala birçok yerde bizi susturdu, konuşmadık? Oysa ki onların her söylediğine cevap verebilecek olan bütün imkanların sahibiyiz. Ama Allah Teala konuşturmadı. İşte bu duruma ulaştırmak için insanlara öğretilmiş, şeytan tarafından öğretilmiş densin diye, deli densinler diye ve insanlar bir süre bizden yüz çevirsinler diye. Bunların hepsi gerçekleşti. Öyleyse Allah-u Teala'nın söyledikleri adım adım gerçekleşiyor. Gerçekten 2004 yılında bu konu kesinlikle tamamlanmış olacak, bitmiş olacak. O kardeşimizin söylediği tarih doğrudur. Bu o güne kadar biz hep bir mücadelenin içinde olacağız. Her geçen gün hakikatler biraz daha anlaşılacak. Öyleyse şu dünyada en başı dik olan sizlersiniz. Neden? Her söylediğimiz Kur'an-ı Kerim ayeti kerimesi. Ve bütün insanlara onların söylediklerinin ne kadar yanlış olduğunu bu kasetlerle ispat edebilecek durumdasınız. Ve karşınızda kimse aslında tutturamaz. Çünkü siz Kur'an-ı Kerim'i ve Allah'ı temsil ediyorsunuz. Onlar da şeytanı temsil ediyorlar. Şimdi ben orada Allah-u Teala'nın bize söyletmediği şeyleri burada söylemek istiyorum. Hüseyin Atemi diyor ki siz şeytandan ilham alıyorsunuz. Bizim şeytandan ilham almamız birçok açıdan mümkün değil. Hangi açılardan mümkün değil? Allah-u Teala diyor ki Araf suresinin 28. 27. ayet-i kerimesi. Biz diyor şeytanı mümin olmayanlara dost kılarız diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala'nın bir mürşidi diyor ki mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Acaba bu ayetle bu söz arasında ilişki var mı? İkisi de aynı şeyi söylüyor. Ne demek istiyoruz? Mümin kimdir'e bakıyoruz. Bir, mümin kalbine iman yazılandır. Ne zaman gerçekleşir? Mürşidinize ulaştığınız gün gerçekleşir. Mümin kimdir? Mümin ruhu Allah'a doğru yola çıkan insandır. Ne zaman gerçekleşir? Mürşidinize ulaştığınız gün gerçekleşir. Mümin kimdir? Mümin nefs tezkiyesine başlayan kişidir. Ne zaman gerçekleşir? Mürşide ulaştığınız gün gerçekleşir. Öyleyse mürşide ulaştığınız gün mümin oluyorsunuz. Ve mürşide ulaştığınız günden itibaren de şeytan sizinle dost olamaz. Şeytan size sadece düşmandır. Biz 1973 yılında mürşidimize ulaştık. Öyleyse mürşidimize ulaştığımız günden itibaren şeytanın bizimle dost olması, bize vahyetmesi artık mümkün değil. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de bu Beyazıt Bestami Hazretlerinin mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır sözüne halel olarak söylüyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor Beyazıt Bestami Hazretleri? Aynı şeyi söylüyor. Mürşidinize ulaştığınız güne kadar nefsinize tabisiniz. Mümin değilsiniz. Çünkü kalbinize iman yazılmadı ve diğer iki sebepten dolayı mümin değilsiniz. Mümin değilsiniz, şeytan size her türlü ilhamlarda bulunacaktır. Ama onun sözünün hiçbir zaman geçerli olmadığı bir yer var mı? Var. Allah Teala ayet-i kerimesinde diyor ki, sen diyor şeytana benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın. Onlara tesir edemezsin. Neden? Onlar daimi zikirdedir ve kalplerinin zulmani kapısı Allah'tan gelen nurlar sebebiyle daima kapalıdır. Öyleyse biz ihlaslı değiliz, salahtayız. İhlasın bir kademe ötesindeyiz. Daimi zikre ulaştığımız andan itibaren şeytanın bize bir tesir icra edebilmesi, bize şu veya bu şekilde bir vahide bulunması mümkün değil. Bu daha mürşidimize ulaştığımız gün gerçekleşen bir olgu. Mürşidimize ulaştığımız gün şeytanın üzerimizdeki tesiri sıfırlanmıştır. Çünkü Allah-u Teala bize şeytanın dost olamayacağını söylüyor ayet-i kerimesine. Biz şeytanı mümin olmayanlara dost kılarız. Şimdi ayet-i kerimede ne diyor? Hüseyin Atemi'nin söylediği ayet-i kerimede şeytanlar dostlarına fısıldarlar. Dostlarına vahyederler diyor. Şeytan bizimle hiçbir zaman dost olamaz. Anlıyor musunuz ayet-i kerimeyi? Biz şeytanı mümin olmayanlara dost kılarız diyor Allah Teala. Mümin olduğumuz yer mürşidimize ulaştığımız gün biz 1973 yılında mürşidimize ulaşmışız. Yüzlerce bu konunun şahidi var. Öyleyse mürşidimize ulaştığımız gün şeytanın bizimle dost olması meselesi bitmiştir. Şeytan Allah'ın dostlarına hiçbir şekilde tesir edemez. Allah Teala şimdi bu kademeyi aşıyoruz. İhlas makamına giriyoruz. Kim ihlas makamındaysa şeytanın ona hiçbir şekilde bir tesir icra etmesi, hele hele ona vahyederek bir şeyler yazdırması hiçbir şekilde mümkün değil. Şimdi kimdir şeytana dost olanlar? Mümin olamayanlar. Hüseyin Hatemi mümin mi? Hayır, değil. Kur'an-ı Kerim'in standartları içinde o Allah'a göre mümin değil. Çünkü bir mürşide ulaşmamış. Bir mürşide ulaşmadığı sürece bütün insanlar mümin olmama safhasındalar. Mümin kabul edilmiyorlar Kur'an-ı Kerim'e göre, Allah'a göre. Peki şeytanın dostları kim? Mümin olmayanlar. Öyleyse şeytan insanlara ilhamda bulunursa Hüseyin Hatemi ile ben yan yana konulduğumuz zaman hangimize ilhamda bulunabilir? Hangimize dosttur? Çünkü Allah Teala onun söylediği ayet-i kerimede şeytanlar dostlarına vahyederler diyor. Allah Teala Hüseyin Hatemi'nin söylediği ayet-i kerimede, Enam suresinin 93. ayet-i kerimesi zannediyorum. Şeytanlar diyor dostlarına vahyederler diyor. Şeytanın dostu kim olabilir bu iki kişiden? Mümin olmayan birisi mi?
1: Mümin olmayan.
0: Mümin olan birisi mi? Mümin olmayan birisi, çünkü Allah Teala diyor ki biz şeytanı mümin olmayanlara dost kılarız diyor. Araf suresinin 28. ayet-i kerimesi. Öyleyse Allah Teala burada açık ve kesin bir lisan kullanıyor. Şeytanın dostlarına vahyetmesi söz konusuysa bunlar ancak mümin olmayanlardır. Biz mürşidimize ulaştığımız gün kalbimize iman yazıldığı için mümin olmak şerefine erdik. Hiç kimse mürşidine ulaşmadan mümin olamayacağına göre şeytan bu iki taraftan sadece onlara vahyeder. Yetmez. Allah Teala bunun ötesini de açıklıyor. Allah'ın dostlarıyla mücadele etsinler diye diyor Allah Teala. Şeytanlar dostlarına vahyederler diyor. Niçin? Niçin vahyederlermiş? Allah'ın dostlarıyla mücadele etsinler diye. İşte şeytan onlara fısıldıyor, onlara vahyediyor ki bu adamla kavga edin diyor. Bu adam Allah'ın dostu diyor, bununla kavga edin siz. Tabiatıyla Allah Teala'nın bu tarzda bir şey yapması söz konusu değil. Yani şeytanların insanlara vahyederken sadece tek taraflı hareket etmeleri mümkün. Kimlere fısıldayabilirler? Dostlarına fısıldayabilirler. Kimlere vahyedebilirler? Onları istedikleri istikamette kullanabilirler. Dostlarına. Kimler şeytanın dostları?
1: Mümin
0: olmayanlar. Öyleyse bu standartlar içinde Hüseyin Hatemi ile ben yan yana geldiğimiz zaman şeytan kime vahyeder? Ona vahyeder. Niçin vahyeder? Bizimle mücadele etsin diye vahyeder. Allah'ın dostlarıyla mücadele etsin diye vahyeder. Ve konunun çok önemli bir noktası burası. Çünkü şeytanın vahyetmesi ancak kendi dostlarınadır. Ve Allah'ın dostlarıyla mücadele etmesi için. Bakınız şimdi Allah Teala ne diyor? İnsanlar vardır diyor. Bir mürşide tabi olmadıkları halde, bir nurlu kitaba da tabi olmadıkları halde Allah'ın dostlarıyla diyor mücadele ederler diyor. Allah hakkında mücadele ederler diyor. İşte bu insanlar Allah'ın bize yazdırdıkları şeyler hakkında bizimle mücadele ediyorlar. Allah Teala o mücadele edenlerin bir ilme ve mürşide sahip olmadığı halde mücadele ettiklerinden bahsediyor. Neden bu insanlar bir ilme sahibi, sahip değil? Çünkü bildikleri ilim Kur'an-ı Kerim ilmi değil. Kitaplardan aldıkları yanlış bilgiler. O yanlış bilgilerin sahibi olmasalar zaten söylediklerimizin doğru olduğunu görecekler. Neden onların sözleri Allah-u Teala tarafından kabul edilmiyor? Çünkü bir mürşitleri yok. Bir hidayetçiye de bağlı değiller. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediklerini bu ayetler boyunca gözden geçirdiğimiz zaman Allah-u Teala'nın kime vahyettiği belli, o bize vahyediyor. Şeytanın kime vahyettiği belli, o şeytanın kendi dostlarına vahyediyor ve Hüseyin Hatemi çıkıyor karşımıza. İnsanlar televizyonlara çıkıyor diye birçok insan onları gerçekten din bilgini zannediyor. Halbuki hepsi elde ettikleri bütün bilgileri o kitaplardan almışlar. Yani hangi kitaplardan? Şu insanların 14 asırdır yazdığı kitaplardan ve sizlere bu akşam ne kadar çok şey söyledim. Hepsi Kur'an-ı Kerim'e aykırı ama o kitaplara göre hepsi doğru olduğu iddia eden şeyler. Ve o yanlışları kitapların söylediklerini insanlara kabul ettiren bu din adamları öyle bir şekilde onları inandırmışlar ki biz Allah'ın doğrularını söylediğimiz halde onlar bize değil onlara inanıyorlar. Şimdi Hüseyin Hatemi'ye şunu soruyorum. Diyorum ki 14 asır evvel bütün sahabe Allah'ın kendilerine verdiği 3 tane yemini gerçekleştirip Allah'ın cennetine ulaşmışlar mı? Bu yeminler üzerimize farz mı? Bu yeminler üzerimize farz. Evvela soruyorum siz niye yerine getirmiyorsunuz diyorum Hüseyin Hatemi'ye. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş mi? Gerçekleştirmiş. Hepsi cennetin sahibi olmuş mu? Hepsi olmuş. Ondan sonra bütün sahabe daimi zikir, irşat ve teslim emirlerini gerçekleştirmişler mi? Gerçekleştirmişler. Dünya saadetinin sahibi olmuşlar mı? Hepsi olmuşlar. Peki 14 asır sonra bunlar niçin farz değil? Kur'an-ı Kerim'de farz olduğu halde bunlar niçin farz değil? Ve bunları gerçekleştirmeyen insanlar cehenneme gideceğine göre biz de bu farzlardan bahsediyorsak, bu farzlar vardır Kur'an-ı Kerim'de. Bunları gerçekleştirenler cennete gider diyorsak ve bunları bizden başka hiç kimse bilmiyorsa ve söylediğimiz her şey şeytanın söylediğine tamamen zıtsa, şeytan neye çalışmış? İnsanların yeminlerini, misaklerini, ahitlerini unutmasına ve cehenneme gitmesine çalışmış. Başarmış mı? Başarmış. Bütün bugün yaşayan İslam toplumlarının hepsi cehenneme gitmeye mahkum. Ve biz diyoruz ki hayır böyle değil. Şeytanın söylediği gibi değil. Siz yemin, misak ve ahitinizi yerine getirip Allah'ın cennetine gitmelisiniz. İşte ayetler. Bunları hiç kimse bilmiyorsa, hiçbir kitap yazmıyorsa bunları biz nereden öğrenmiş olabiliriz? Ve söylediklerimiz şeytanın söylediğinin tamamen zıttıysa, şeytanın bugüne kadar insanlara ördüğü çorapları yok ediyorsa, insanların hepsini kurtuluşa ulaştıracak olan şeyler söylüyorsak, Allah'ın talebine, Allah bütün insanları kurtarmak istiyor, hepsini cennetine almak istiyor, biz de bütün insanların cennete girmesi için bütün şartları ortaya koyuyoruz. Kur'an-ı Kerim bizim söylediklerimizi söylüyor. Öyleyse biz şeytandan aldığımız ilhamla bunları yapar mıyız? Eğer şeytan insanları cehenneme mahkum ediyorsa bugüne kadar ettiği kesin. Şu anda biz bunları söylemesek bütün insanlar cehenneme gidecekler zaten. Şeytanın taraftarıysak niye söyleyelim ki? İnsanları cennete ulaştırmak için hayatımızı niye koyalım ortaya? Bundan daha büyük saçmalık olabilir mi? Öyleyse bizim bütün insanların dünya saadetine ulaştırmak için söylediklerimize bakalım. Daimi zikir, irşat, teslim. Bugün insanlar bunları unutmuş mu? Unutmuşlar. Bütün insanlar dünya saadetinden mahrum edilmişler mi? Edilmişler. Ve biz diyoruz ki hayır bunlar yanlıştır. Doğrusu budur. Bütün insanlar dünya saadetine de ulaşmalıdır. Yani şeytan neyi istiyorsa biz onun tam tersini söylüyoruz. Allah-u Teala neyi istiyorsa biz tam Allah-u Teala'nın söylediklerini söylüyoruz. Dikkat edin bunları hiç kimsenin bilmediği bir ortamda söylüyoruz. Eğer hiç kimse bilmiyorsa ve bunları biz söylüyorsak ve şeytanın bütün yollarını kapatmışsak o zaman nasıl oluyor da biz bunları şeytandan öğretmiş oluyoruz? öğrenmiş ve başkalarına öğretmiş oluyoruz. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Bunun mantıklı en ufak bir tarafını görebilen olur mu acaba? Yani düşünebiliyor musunuz? Bütün İslam alemi cehenneme mahkum olmuş durumda. Dünya saadetine ulaşmaları imkansız hale getirilmiş. Ve insanlardan hiç kimse bunları bilmiyor. Biz çıkıyoruz ortaya diyoruz ki bunlar hep aldanmadır. Allah-u Teala'nın söyledikleri sahabe tarafından gerçekleştirilmiştir. Biz sahabenin yaptıklarını, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber yaşadıkları Kur'an'daki İslam'ı insanlara açıkladığımız için şeytandan öğrenmiş oluyoruz bunları. Olacak iş mi bu? Sünnet-i Seniyye'ye uymak, Allah-u Teala'nın farzlarını yerine getirmek, şeytandan öğrenilen şeyler mi? Dikkat edin. Herhangi bir şeyden bahsetmiyoruz insanları. Mutlaka cennet saadetine götürecek olan, mutlaka dünya saadetine götürecek olan şeylerden bahsediyoruz. Yani şeytanın en çok üzerinde durduğu şeyler. Bunların hepsini unutturmak için 14 asır sarf etmiş İblis. 14 asrın sonunda insanları bu tuzağa düşürmüş, herkesi cehenneme gidip götürecekken biz çıkıyoruz ortaya diyoruz ki hayır, öyle yapmayacaksınız, böyle yapacaksınız. Hepiniz cennete girmelisiniz, hepiniz dünya saadetinin sahibi olmalısınız. O zaman soruyoruz, biz bunları şeytandan öğrenmiş olabilir miyiz?
1: Hayır,
0: daha yüzlerce misal verilebilir bu istikamette. Eğer durum buysa, biz insanları saadete ulaştırmak için Allah'ın bugün insanlar tarafından bilinmeyen farzlarını ortaya koyuyorsak, o zaman hiç kimse bizim şeytanla bir işbirliği halinde olduğumuzu iddia edemez. Öyleyse insanları inandırmak konusunda daha fazla bir gayrete girmek bana gereksiz görünüyor. Yani insanlar söylediklerimize inanırlar veya inanmazlar. İnanmayan kurtulamaz, gideceği yer cehennemdir. İnanan daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda kurtuluşa ulaşır. Biz insanlara sırları veriyoruz. Diyoruz ki siz biliyor muydunuz ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan herkes de mutlaka Allah'ın cennetine gider. Bütün bu sırları 14 asır sonra sadece biz söyleyebiliyoruz herkese. Bu söylediğimizi tatbik eden mutlaka kurtuluşa ulaşacağına göre şeytanın taleplerine tamamen ters değil mi bu anlattıklarımız? Biz şeytan tarafından kesilen kurtuluş yollarını bütün insanlara açıklıyoruz. Ve beyefendiler diyorlar ki öyle ama sen gene de şeytandan alıyorsun bu ilhamları. İşte Allah-u Teala'nın taraftarları, işte şeytanın taraftarları. Artık bu konuda karar vermek sizin işiniz. Ya Allah'ın istikametinde bir karar vereceksiniz, kurtuluşa ulaşacaksınız. Bunun için mutlaka mürşidinize tabi olmak gerekir. Mürşidinize tabi olmak gerekir deyince bize tabi olmayacaksınız. Hacet namazını kılacaksınız, kimi görürseniz ona tabi olacaksınız. Ha onlar mı? O tabi olduğunuz mürşitler mi? Onların hepsi bize tabi olacaklar. Öyleyse 2004 yılına kadar bütün bunların birer birer halifas edildiğini, hepsinin Allah'ın yolunda birer birer hal edildiğini göreceksiniz. Unutmayın. Bizim bütün dünyada düşmanımız olabilirdi. Gene hız gelirdi. Neden? Allah-u Teala diyor ki bütün dünya düşmanınız olsa biz dost olarak sana yeteriz. Ama Allah-u Teala onlara da bir şey söylüyor. Diyor ki bütün dünya dostunuz olsa biz düşman olarak size gene yeteriz. Bakınız Allah-u Teala ne söylüyor? Diyor ki eğer diyor Allah'a inanıyorsanız ona tevekkül edin, güvenin. Eğer Allah'a güveniyorsanız sizi yenecek yoktur diyor. Allah'a güveniyorsanız sizi yenecek yoktur diyor. Bizi yenecek yok. O insanlar boşuna bir savaşın içine girdiler ve şu anda Allah'a karşı savaşıyorlar. Neden böyle söylüyorum? Allah'a karşı savaşıyorlar diyorum. Son derece açık. Çünkü Kur'an-ı Kerim ayetlerini biz söylüyoruz. Onlar da Kur'an-ı Kerim ayetlerinin tamamen tersi olan şeyleri söylüyorlar ve onu iddia ediyorlar. Bu kadarı bile kimin

dikkat edin. Bugüne kadar neyi söylemişsek sadece Kur'an-ı Kerim'den söyledik. Bundan sonra neyi söylersek gene Kur'an-ı Kerim'den söyleyeceğiz. Bize düşman olanların hiçbirisi bu yetkinin sahibi değiller. Onların ne yaptıklarını gördünüz. Sadece hayır diyorlar, olmaz diyorlar, öyle değil diyorlar. Bir tane ayeti kerime söyleyemiyorlar bize öyle olmadığına dair. Ama kitaplardan çok misaller veriyorlar. Halkı da sizleri de o yalanlarına inandırmış durumdalar. Ama bu birinci round. Bundan sonra her geçen gün bu bulanık suların durulduğunu, Allah'ın bütün hakikatlerin ortaya çıktığını, hepinizin kurtuluşa ulaşmak için bir yol seçmenizin gerektiğini göreceksiniz ve kurtuluş sizin için. Yeter ki Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini dikkate alın, gerçekleştirmek üzere harekete geçin. Hepinizin cennet saatine ve dünya saatine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi ve cevaplarımızı inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah-u Teala bir araya getirdi. Allah'ın sohbetini yapmak üzere. Bu konuşmamızda sizlere sualler ve cevaplar üzerinden hareketle çok şeyler söylemek istiyorum. Şöyle başlamak istiyorum. 14 asır evvel Kur'an'daki İslam yaşandı. Sahabe Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Yani Allah'a verdikleri yeminleri, misakları, ahdleri gerçekleştirdiler. Cennet saadetinin sahibi oldular. Daimi zikri, irşadı ve teslimi gerçekleştirdiler. Dünya saadetinin de sahibi oldular. İrşad makamının sahibi oldular. Ve Allah'ın cennet ve dünya saadetinin sahibi oldular. Allah-u Teala da zaten böyle olmasını istiyordu. Bütün insanların hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını. Ama en büyük düşmanımız olan İblis 14 asırda Kur'an'daki İslam'ı insanlara tamamen unutturdu. İnsanların yazdığı bir takım kitapları insanların dinlerini öğrenmesi için esas kıldı. Ve sonuçta insanlar Kur'an'ı ve Kur'an'daki dini gerçekten hepsini unuttular. Farzlarını unuttular. Kendilerini cennet saadetine ulaştıracak olan bütün farzların artık zamanımızın 32 farzında ve 54 farzında mevcut olmadığını görüyoruz. Hem cennet saadetine ulaştıracak olan farzlar hem de dünya saadetine ulaştıracak olan bu farzların hiçbirisi yok. Şimdi bundan 14 asır evvel sahabe Allah'ın üzerimize farz kıldığı bu farzları yaşadıysa, bunların neticelerine ulaştıysa, bütün sahabe cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi olduysa ki bunları diğer kasetlerimizde sizlere uzun uzun anlattık ve bugün insanlar bu farzları tamamen unutmuşlarsa, bu da 14 asır içinde gerçekleşmişse kesin bir olguyla karşı karşıyayız. Demek ki Kur'an-ı Kerim'imizde farz olan sahabenin yaşadığı İslam artık yaşanmıyor. 14 asırda İblis ne yapmışsa yapmış, insanlara yüzlerce hatta binlerce kitap yazdırmış ve bu kitapların ışığı altında o kitaplara güvenerek din öğrenen insanlar kendilerini cennet ve dünya saadetine götürecek olan bütün unsurlardan mahrum kalmışlar. İşte bugün insanlığın özellikle İslam aleminin durumu bu. Diyorlar ki İslam alemi dünyanın en geri ülkelerinden oluşuyor. Doğru. Ama İslam alemi demek doğru mu? Yanlış. Çünkü İslam alemi dediğimiz bu alemde İslam'ı yaşayan hiçbir ülke, İslam ülkesi mevcut değil. Ne yazık ki Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Öyleyse İslam nedir? İslam Allah'a teslim olmaktır.

0: olmak demek. İslam kelimesi de, teslim kelimesi de, selam kelimesi de aynı kökten geliyor. Silim kökü seleme. Ve İslam deyince Allah'a teslimi anlayacaksınız. Allah'a ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi teslim etmekle mükellefsiniz. Her ne kadar artık zamanınızda sizlere bunları din adamları öğretmiyorsa da aslında bununla mükellefsiniz. Çünkü Allah-u Teala teslimi üzerinize farz kılmış. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi ve enibü ilâ rabbiküm ve estemûnehu min kable en yetiyeküm min azâbe. Üzerinize kabir azabı gelmeden evvel Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'laştırın ve Allah'a teslim olun. Şimdi eğer 14 asır evvel sahabemi söylediğim güzelliklere ulaşmışlarsa ve söylediğim farzları yerine getirerek ulaşmışlarsa, bugün bu farzlar ortalıkta artık mevcut değilse, hiçbir kitap bu farzları yazmıyorsa, zamanımızın hiçbir din adamı, hiç kimse Allah'ın bu farzlarından haberdar değilse, bunların hepsi tamamen unutulmuşsa, Allah-u Teala ne yapacaktı? Allah-u Teala bugün yaşayan insanlardan birisine nelerin kaybolduğunu, nelerin yapılması lazım geldiğini mutlaka söyleyecekti. İşte bunları söyledi. Bu söylediği kişi de biziz. Allah-u Teala bize bir kitap yazdırdı. Bu kitabın adı Risalet Nurları. Ve bilgileri şimdiye kadar insanların yazdığı kitaplardan alan insanların hepsi buna itiraz ettiler. Neden itiraz ettiler? Çünkü zannediyorlar ki kitaplar yalnız peygamberlere yazdırılır. Peygamberlerin dışında hiç kimseye Allah-u Teala kitap yazdırmaz. Evet, bütün din alimleri böyle zannediyorlar. Yazdırmaz mı? Bakınız ne diyor Allah-u Teala. Rahat suresinin 38. ayet-i kerimesi diyor ki hiçbir Resul'e Allah'ın izni olmadan hiçbir şey yazdırılmaz. Her devrin bir kitabı vardır. Öyleyse her devirde kitap vardır. Bizden evvel var mıydı? Evet. Said'in Rusya Hazretleri'nin 132 tane kitabı. Ondan evvel kitap var mıydı? Çok. Yunus'un kitabı, ondan evvel Mevlana Celaleddin Rumi'nin kitabı ve Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kitabı, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin kitabı, Eşref Rumi Hazretleri'nin kitabı, Allah-u Teala birçok kitap yazdırmış insanlara. Şimdi beraberce bu kitaplara bakalım. Bunlar Allah-u Teala'nın evliyaya yazdırdığı kitaplar. Allah'ın peygamberlere yazdırdığı kitaplarla evliyalara yazdırdığı kitaplar arasında kesin farklılıklar var. Allah'ın peygamberlere yazdırdığı kitaplar şeriat kitabıdır. Yani emredicidir. Şunları, şunları, şunları yapacaksınız. Şunları da yapmayacaksınız der Allah-u Teala o kitaplarda. Herkes de o peygambere, Allah'ın indirdiği bu kitaba uymak mecburiyetindedir. İşte böyle bir kitap son olarak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirildi. Kur'an-ı Kerim. O bir şeriat kitabıdır ve dünyanın sonuna kadar, kıyamete kadar herkes o kitapla amel edecektir. Ama Allah-u Teala'nın bizim gibi Allah'ın dostlarına indirdiği kitaplar bir şeriat kitabı değildir. Bir sohbet kitabıdır. İşte Hazreti Mevlana'ya Allah-u Teala'nın indirdiği mesnevi için bakınız ne diyor mukaddemede Hazreti Mevlana. Diyor ki bu kitabı bize Allah yazdırdı. Ne önünden ne arkasından batıl bu kitaba ulaşamaz. Ne diyor, ne diyor Mevlana Celaleddin Rumi? Bu kitabı diyor, bize diyor Allah yazdırdı diyor. Öyleyse Allah-u Teala peygamberlerden başkasına kitap yazdırır mı? Yazdırır. Peki Abdülkadir Geylani Hazretleri ne diyor? Risaleti Gavsiye yazdırmış Allah-u Teala. Dikkat edin, aynı kelimeleri kullanıyor. Risalet. Risalet Nurları, Risaleti Gavsiye, Risaletün Nur. Said-i Nursi Hazretleri'ne yazdırdığı kitabın adı Arapça aslı Risaletün Nur. Bize yazdırdığı kitap Risalet Nurları. Türkçe'ye çevirmiş. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne yazdırdığına Risaleti Gavsiye. O zamanının Gavsı'ydı. Biz zamanın imamıyız. Şimdi Allah Teala kitap yazdırır mı? Gelelim Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne. Diyor ki Risalet-i Kavsiyesinde, işte diyor Allah Teala bir süre gelir ki size vahyetmeye başlar diyor. O vahyin de böyle bir kitapta toplanması asıldır ve Risalet-i Kavsiyesinde kaç yerinde Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki ben Allah'ı gördüm, Allah'a sordum, Allah bana şunları şunları şunları söyledi. Ve Allah Teala Risalet-i Kavsiyesinde diyor ki yaz diyor bunları diyor. Ve Abdülkadir Geylani Hazretleri Allah'ın söylediklerini birer birer yazıyor. Öyleyse evvela kitaptan başladık. Peygamberlerin dışındaki insanlara kitap verilir mi? Elbette verilir. Mesela Yunus diyor ki bunları bana diyor Allah söyletiyor, ben de diyor yazıyorum diyor. Ahmet Yesevi Hazretleri Allah'tan öğrenip bunları hep sizlere anlatıyorum diyor. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri olsun, Eşref Rumi Hazretleri olsun, hepsi yaptıkları divanlarda bu büyük hakikatten bahsediyor. Her dem yeni yeni nüzul diyor. Yeni yeni kelimeler iner diyor bana Allah-u Teala'dan diyor Eşref Rumi Hazretleri. Ve şunu görüyoruz. Birinci kavram burada tamamlanıyor. Demek ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde her devrin bir kitabı vardır demekle hep şeriat kitaplarını bahsetmiyor. Şeriat kitapları peygamberlere inen kitaplardır. Bizim kitabımızın Allah'ın bize yazdırdığı Risalet nurlarının şeriatla uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Hiç kimseye bir emir vermiyor Allah-u Teala o kitabında. Şunları şöyle yapacaksınız, bunları böyle yapacaksınız diye. Bunları niye söylüyorum? Bir takım saflar diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de eksiklik mi var ki Allah-u Teala sana kitap yazdırıyor? Haşa! Kur'an-ı Kerim'de eksiklik olduğu için mi Allah-u Teala Mevlana Celaleddin Rumi'ye o kitabı yazdırmış? Risalet-i Kavsiye'yi Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne yazdırmış. 132 tane kitabı Said-i Nursi Hazretleri'ne yazdırmış. Kur'an-ı Kerim'de eksiklik olduğu için mi? Haşa! Kur'an-ı Kerim'le peygambere yazdırılan bir şeriat kitabıyla Allah'ın evliyasına yazdırılan kitaplar birbiriyle hiç alakası olmayan kitaplardır. Birinde herkese ne yaptığını gösteren Allah-u Teala bütün dünyaya emretmektedir. Bir Kur'an-ı Kerim'le ama bizim gibi Allah-u Teala'nın bir velisine yazdırılan bir kitapla Allah-u Teala hiç kimseye hiçbir emir vermemektedir. Bu Allah'la bizim aramızda bir sohbettir. Tıpkı Mevlana Celaleddin Rumi ile Allah arasındaki sohbet gibi Risalet-i Kavsiyesinde Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin yazdığı gibi. Şimdi bizim kitabımızda ayetler var. Ve diyorlar ki Allah-u Teala peygamberlerden başkasına ayet indirir mi? Elbette indirir. İndirdiğini insanlardan misal vermeye gerek yok. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Araf suresinin 175. ayeti kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Habibim sen o kişinin hikayesini, o kişinin başından geçenleri onlara anlat ki, sahabeye anlat ki, biz ona ayetler vermiştik. Ama o sonradan şeytana uyan gavinlerden oldu diyor. Neymiş? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinin 175. ayeti kerimesinde bırakınız Allah-u Teala'nın bir evliyasına. Şeytana uyacak olan bir adama bile ayet verdiğini söylüyor. Öyleyse dikkat edin sözlerime. Bütün bu söylenen sözler, bizim aleyhimize kullanılan sözlerin hepsi Kur'an-ı Kerim'i bilmemekten kaynaklanıyor. Onlara öğretilen ne? Allah peygamberlerden başka kimseye kitap yazdırmaz. Onlara öğretilen ne? Allah peygamberlerden başka kimseye ayet vermez. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine tamamen zıt olan hükümler. Yani biz bunlara sormaz mıyız? Hey kardeşim sen Kur'an-ı Kerim'e inanmıyor musun? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyorsa ki biz peygamberlerin dışındakilere de ayet veririz diyorsa, sen de ayet vermez diyorsan, o zaman o ayeti kerimeye küfür ediyorsun. O ayeti kerimeyi inkar ediyorsun. Her inkar edilen ayeti kerime bir kişiyi kafir yapar. Sözüme dikkat edin, çok ciddi konuşuyorum. Eğer Allah-u Teala diyorsa ben peygamberlerin dışındakilere ayet veririm, sen de diyorsan ki ey din adamı, sen de diyorsan ki Allah peygamberlerin dışında kimseye ayet vermez, O zaman Allah'ın Araf suresinin 175. ayeti kerimesini inkar ediyorsun. O takdirde inkar etmekte devam ediyorsan sen bir kafirsin. Öyleyse sözlerime dikkat edin. Bundan sonra karşımıza kim çıkacaksa Kur'an-ı Kerim ayetleriyle çıkmak mecburiyetinde ve karşımızda kafir olmadığını ispat etmek mecburiyetinde. Biz bugüne kadar 300'den fazla konferans verdik. Bu verdiğimiz konferansların hepsinde yalnız Allah'ın ayetlerini söyledik. Hamdolsun ki bugüne kadar Allah'ın ayetleriyle konuştuk. Siz Allah'ın ayetlerine onları inkar ederek küfür içinde bir hayat sürüyorsunuz. Öyleyse ne söylüyorsak dikkat edin sözlerimize. İnkar ettiğiniz noktada kafirsiniz. Şimdi ben size soruyorum. Allah-u Teala peygamberlerden başkasına ayet verir mi? Evet, Kur'an-ı Kerim ayet verir diyor. Araf 175. Siz hayır derseniz küfre girersiniz. Allah-u Teala peygamberlerden başkasına kitap yazdırır mı? Her devrin bir kitabı vardır diyor. Yüzlerce Allah-u Teala'nın velisi kendisine Allah-u Teala'nın kitap yazdırdığını söylüyor. Öyleyse burada da hataya giriyorsunuz. Dikkat edin, her an Allah'ın söylediğini reddeder durumdasınız ve küfre giriyorsunuz. Öyleyse geliyorum yeni bir konuya. Vahiy. Allah-u Teala yalnız peygamberlere mi vahyeder diyorum. Bana diyorsunuz ki evet, Allah yalnız peygamberlere vahyeder ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de vahiy kesilmiştir. Öyle mi? Öyle diyorsunuz. Ve Allah-u Teala'nın birçok ayet-i kerimesini inkar etmiş oluyorsunuz. Allah-u Teala yalnız peygamberlere vahyeder diyorsunuz, değil mi? Öyleyse açın bakalım Kur'an-ı Kerim'i. Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah-u Teala? Biz diyor Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik diyor. Hiçbiriniz Hazreti İsa'nın havarilerinin peygamber olduğunu iddia edemezsiniz. Öyleyse eğer diyorsanız ki Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez, gene küfürdesiniz. Çünkü Allah-u Teala bu ayet-i kerimede ve Taha suresinin 38. ayet-i kerimesinde peygamberlerin dışındaki insanlara da vahyettiğini söylüyor. İşte Taha 38. Biz o zaman annene vahyettiğimizi vahyettik diyor. Hazreti Musa'nın annesi peygamber mi? Hayır, peygamber değil. Ama Allah-u Teala Hazreti Musa'nın annesine de vahyettiğini söylüyor. Yetmez. Allah-u Teala Şura suresinin 51. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır illa vahiyle. Ne demek bu? İnsan diyor Allah-u Teala. Peygamber demiyor. İnsan diyor. Herhangi bir insanla Allah'ın hiçbir konuşması yoktur vahiyin dışında. Öyleyse Allah-u Teala bugüne kadar kimle konuşmuşsa konuştuğu her insana vahyetmiş. Vahiy yoluyla konuşmuş. Öyleyse siz bu ayet-i kerimeyi de inkar ediyorsunuz. Allah'ın ayetlerinden bir tanesini bile inkar etmek küfrü gerektirir. Kabul ediyor musunuz kafir olmayı? Eğer etmiyorsanız bu ayetleri birer birer incelemek mecburiyetindesiniz. Karşımıza çıktığınız zaman bu ayetler senin söylediğini yalanlıyor diyebilmelisiniz bana. Hiç bunu bugüne kadar söyleyemediniz. Sadece biz size söyledik. Her seferinde ayetler sizin söylediğinizi yalanlıyor. Neden yalanlıyor? Bu durumlara neden düşüyorsunuz? Çünkü siz Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiyorsunuz. Bunun gereğini bugüne kadar hiç duymadınız. Siz sadece o emaniye kitaplardan, insanların yazdığı binlerce kitaptan bilgiler derlemeye çalışıyorsunuz. Ve öğrendikleriniz her şey görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'e ters. Allah diyorsunuz peygamberlerden başkasına vahyetmez. Allah Zilzal suresinin 5. ayet-i kerimesinde yere vahyettiğini söylüyor. Allah Nahl suresinin 68. ayet-i kerimesinde arıya vahyettiğini söylüyor. Hazreti Meryem'e vahyettiğini söylüyor. Allah-u Teala peygamberlerden başkasına vahyetmez hala diyebiliyor musunuz? Eğer diyorsanız bilin ki bütün bu saydığım ayetleri inkar ediyorsunuz. Ve bunu dediğiniz gün küfre girdiniz demektir. Hala iddia edecek misiniz? Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. onun söyledikleri asıldır. Sizin o kitaplardan öğrendiğiniz yalanlar Allah'ın hakikatlerini değiştiremez. Değiştirmeye kalktığınız zaman söylediğim gibi siz küfrün içine girersiniz. Öyleyse o kitapları unutun. Öğrenmeniz lazım gelen o kitaplar değil. Öğrenmeniz lazım gelen Kur'an-ı Kerim. Bunu öğreneceksiniz ve başkalarına öğretmekle mükellefsiniz. Yoksa siz din elden gidiyor diyorsunuz ama din çoktan elden gitmiş. Artık sizin dininiz yok. Siz Allah-u Teala'nın yolunda değilsiniz. İnsanları cennet saadetine götürecek ve dünya saadetine götürecek olan bütün ayetlerin yok edilmesinde siz de giriftar olmuşsunuz. Size bu kadar doğruyu söylediğimiz halde onları inceleyip de yanlışlarınızı düzeltmek zahmetine katlanmıyorsunuz. Öyleyse sözlerimize dikkat edin. Bu akşam size bütün o söylediğiniz yalanları, yanlışları geriye iade edeceğim. Allah Teala'nın açın önünüze Kur'an-ı Kerim'i, söylediklerime dikkatle bakın. Allah Teala'nın bütün ayetlerini inkar etmiş durumdasınız. Size Resul'den ve Nebi'den bahsetmek istiyorum. Bir temel dersiniz var ilahiyat fakültelerinde okutulan akaid. Bu akaid dersinde diyorsunuz ki Resullerin hepsi peygamberdir. Yanlış. Bu akaid dersinde diyorsunuz ki Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Yanlış. Bu akaid dersinde diyorsunuz ki Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. O da yanlış. Zaten söyledikleriniz bu kadar. Hepsi yanlış. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Tam sizin söylediğinizin aksine. Siz Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyorsunuz değil mi? Allah-u Teala'nın Âl-i İmran suresinin 81. ayet-i kerimesini bu sözlerinizle inkar ediyorsunuz. Açın bakalım ayet-i kerimeyi, beraberce inceleyelim. Allah-u Teala diyor ki biz bütün nebileri huzurumuzda topladık. Onların hepsine birden dedik ki ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra, sizin hepinizden sonra Resul gelecek. Ona yardım edeceğinize ve iman edeceğinize bana söz veriyor musunuz ey nebiler? Şimdi ifadeye dikkat etmenizi istiyorum. Ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Allah-u Teala ne diyor? Ey nebiler diyor, size kitap verdik. Yani diyor ki benim nebilerim kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diyor Allah-u Teala. Siz akaidde diyorsunuz ki nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Bu ayet-i kerimeyi inkar etmiş olmuyor musunuz? O zaman küfürde değil misiniz? Bu hesabı bana değil ona vereceksiniz. Allah-u Teala'ya vereceksiniz. Hem kendiniz için vereceksiniz hem de yanılttığınız, cehenneme mahkum ettiğiniz milyonlarca insan için vereceksiniz. Omuzlarınızda bu dünyanın en ağır vebali var. Demek ki Nebi konusunda söylediğiniz %100 yanlış. Kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyorsunuz. Allah-u Teala Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diyor. Şimdi Resullere geçiyorum. Diyorsunuz ki bütün Resuller peygamberdir. Hayır efendim değildir. Nebilerin içinde peygamber olmayan hiç kimse yoktur. Ama Resullerin içinde bir kısmı peygamberdir, bir kısmı peygamber değildir. Hele bir kısmı var ki düşündüğünüz standartlarla hiç alakası yok. Allah-u Teala Resul kelimesini bakınız nerede kullanıyor. Yusuf suresi 50. ayet-i kerime. Firavun haberciye dedi ki sen o adama git ve oraya ulaş. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor Kur'an-ı Kerim. Evet, mümin bile olmayan bir kafirin Hazreti Yusuf'a ulaşan alelade bir habercinin Kur'an-ı Kerim'deki adı Resul. Bütün Resuller peygamber miymiş? Eğer bütün Resuller için peygamberdir diyorsanız bu ayet-i kerimeyi inkar ediyorsunuz. Yetmez. Şimdi Allah-u Teala'dan haber alan ve bu haberleri insanlara ulaştıran Resullerden bahsedelim. Bunlar da ikiye ayrılıyor. Bir kısmı peygamber olmayan Resuller, bir kısmı peygamber olan Resuller. İşte Allah-u Teala'nın ifadeleri. Taha 75'te diyor ki biz meleklerden de insanlardan da Resuller seçtik. Hanginiz bana bir meleğin peygamber olduğunu iddia edebilirsiniz? Ama meleklerden Resul olduğunu Allah-u Teala söylüyor. Öyleyse bütün Resuller peygamber miymiş? Eğer meleklerden peygamber vardır diyorsanız onu ayrıca tartışalım. Ama bu ayet-i kerime meleklerden de Resullerin vardığını söylüyorsa hiçbir zaman meleklerden bir peygamber gelmemiştir. Gelmesi de söz konusu değildir. Hiçbir zaman bu iddiada bulunamazsınız. O zaman Allah-u Teala'nın bu ayet-i kerimesini de inkar etmiş oluyorsunuz demektir. Bir adım daha atıyorum. Allah-u Teala cin Resullerden de bahsediyor. Ey insan ve cin topluluğu diyor. Sizlere, sizin içinizden, insanlara insanlardan, cinlere cinlerden Resuller gelip de emrimizi tebliğ etmediler mi? Hanginiz bir cinin peygamber olduğunu iddia edebilir? Öyleyse eğer bütün Resuller peygamber diyorsanız bu ayeti kerimeyi de inkar etmiş durumdasınız. Bakın daha bu kadar konuda kaç defa küfre düştünüz? Yetmez, daha başındayız işin. Bir de insanlardan bahsedelim. Salt insanlardan. Bu insanlar da aldıkları, dikkat edin, aldıkları emri tebliğ etmek yetkisinde olan insanlardan bahsediyorum. Bunların da bir kısmı peygamber, bir kısmı değil. Nereden biliyorsunuz mu diye diyorsunuz. İşte anlatıyorum. Müminin suresi 44. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. Biz Resullerimizi ard arda göndeririz. Bir. Biz Resullerimizi bütün kavimlere göndeririz. Bütün kavimlerin içinde Resuller bahsederiz. Vazifeli kılarız. Şimdi buradan başlayalım. Madde 1. Peygamberler bütün kavimlerden çıkmamıştır. Peygamberler sadece Kur'an-ı Kerim'de adı geçen kavimlerden çıkmıştır. Öyleyse bütün kavimlerden peygamber oluşması mümkün değil. Ama bütün kavimlerde Allah-u Teala'nın Resulleri olduğu kesin. Tekrar ediyorum, Allah-u Teala müminin 44'te değil sadece, Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde de biz bütün kavimlerde Resuller bahsederiz diyor. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Biz bütün kavimlerde Resuller bahsederiz diyor. Vazifeli kılarız diyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de kaç tane kavimden bahsediyor Allah-u Teala? Arap kavmi, Yahudi kavmi, Lut kavmi, Hud kavmi, daha buna benzer birkaç tane kavim. Ama bütün kavimlerden peygamber yok. Ama Allah-u Teala bütün kavimlerde hem de devamlı olarak Resullerinin varlığından bahsediyor. Öyleyse birinci ayrım burada. Peygamberler bütün kavimlerden çıkmamıştır ama Resuller bütün kavimlerin içinde var olmuştur. İkinci ayrım, Resuller bütün kavimlerde devamlılık arz eder. Yani bir Resul bir kavime gönderildikten sonra o kavimde o Resul ölürken yerine mutlaka vazifeli yeni bir Resul tayin eder Allah-u Teala. Hiç boşluk bırakmaz. Ama peygamberlerin arasında boşluk devirleri var. Fetret devirleri diyoruz adına. Hazreti Musa'dan sonra Hazreti Davud, ondan sonra Hazreti İsa, aralarında yüzlerce yıllık boşluklar. Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşıyoruz. 600 yıl peygamber yok dünya üzerinde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi Hatemül Enbiya, yani nebilerin, yani peygamberlerin sonuncusu. 1400 senedir peygamber yok. Ama bütün bu peygamberlerin olmadığı devrelerde Allah'ın Resulleri hem Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesine göre, hem Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesine göre hep var. Öyleyse bütün Resuller peygamberdir diyorsanız, Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesine de, Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesine de inkarla yaklaştınız demektir. Yeniden küfre giriyorsunuz, dikkat edin. Öyleyse Allah-u Teala'nın ayetlerine bakın. Allah-u Teala bu iki ayet-i kerimede Müminin 44 ile Bakara 87'de bunları demekle kalmıyor. Çok hazin bir gerçeği daha dile getiriyor. Diyor ki, bugüne kadar bütün kavimlere Resuller gönderdik diyor. Dikkat edin, bütün kavimlere diyor. Ve şöyle bağlıyor sözlerini. hangi kavme Resul gönderdiyse bütün kavimler kendilerine gönderilen Resulleri yalanladılar. Asla kabul etmediler. Ve bir kısmını da öldürdüler diyor. Eğer Kanal 6'da bizim risaletimizi kabul etselerdi şaşardık. Bütün kavimler nasıl Resulleri yalanladılarsa Allah'ın bir Resulü olan bizi de bu kavmin bir takım insanları elbette yalanlayacaklardır. Ama biz arkamızdaki o 500 bin kişiyle bu hedeflere yürüyecek olan kişiyiz. Dikkat edin, Türkiye şu anda küfranı nimet etmiş durumdadır. Ve bunun bir cezası vardır Allah-u Teala'nın katında. Biz o cezaya karışmayı sadece müsbet dua ederiz. Ama Allah-u Teala mutlaka cezasını oluşturacaktır. Bu bizim yetkimiz içinde olan bir şey değildir. Öyleyse sözlerimize dikkat edin. Allah-u Teala bize ne diyor Risalet Nurları? Sen diyor Resulümüzsün. Biz Allah'ın Resulüyüz. Ama peygamber değiliz. Hiçbir zaman peygamberlik iddiasında da bulunmadık. Şimdi söylediklerime dikkatle bakın. İnsanlar diyorlarsa ki bütün Resuller peygamberdir. Allah-u Teala da o kitapta bizim Resul olduğumuzu yazıyorsa biz peygamberlik iddiasında bulunmuş oluyoruz. Halbuki Allah-u Teala bütün Resuller peygamberdir demiyor. İnsanlar söylüyor bunu. Ve Allah'ın ayetlerine tamamen ters düşerek söylüyorlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın ayetlerinde iki nevi Resul var. Bir, peygamber olan Resuller var. Bir de peygamber olmayan Resuller var. İşte biz o peygamber olmayan Resullerdeniz. Ama sözlerime dikkat edin. Bütün din adamları bütün Resulleri peygamber sandığı için yetmez. Bütün bir Türk halkına bütün Resullerin peygamber olduğu yalanını kabul ettirdikleri için biz peygamberlik iddiasında bulunmuş oluyoruz. Hiçbir zaman böyle bir iddiada bulunmadık. Biz Allah'ın peygamberlikle alakası olmayan bir Resulüyüz. Allah-u Teala bize yazdırdığı kitabın 7. sayfasında ve 37. sayfasında şunları söylüyor. 7. sayfasında diyor ki, pardon 5. sayfasında, sen diyor peygamber değilsin. Daha ne desin Allah-u Teala? 37. sayfasında diyor ki, Cebrail aleyhisselam diyor, ilk defa peygamberlerin dışında bir insana göründü diyor. Biz gördük onu. Peygamberlerin dışında bir insan sana diyor, peygamberlerin dışında bir insana ilk defa göründü. Allah-u Teala o kitapta bizim peygamber olmadığımızı söylüyor. Biz diyoruz ki biz peygamber değiliz diyoruz. Hala insanlar bizim için sahte peygamber tabirini kullanıyorlar. Sanki biz böyle bir iddiada bulunmuşuz. Biz peygamberiz demişiz. Hayır demedik. Hiçbir zaman da dememiz söz konusu değil. Ama bu din yobazları insanlara bütün Resulleri peygamber olarak tanıttıkları için, dikkat edin bu iddia Kur'an-ı Kerim'e asla uymamakta. Bütün insanlar ve onlar bizi peygamberlik iddiasında bulunan bir insan zannediyorlar. Öyleyse sözlerime dikkat edin. Bütün Resuller peygamber midir? Zannediyorum ki bu kadar açıklama bütün Resullerin peygamber olmadığını kesin şekilde ifade ediyor. Şimdi Resullerin vazifelerine bakalım. Resullerin vazifeleri de onların peygamber olduklarına ve peygamber olmadıklarına göre ikiye ayrılıyor. Peygamber olmayan Resullerin davranış biçimleri Cuma 2'de Ali İmran 164'te anlatılmış. Görevlerini söylüyor Allah-u Teala. Onlar diyor Allah'ın ayetlerini tilavet ederler. Bir, okurlar ve anlatırlar. Onlar diyor insanların nefslerini tezkiye ederler. İkinci görev. Onlar diyor insanlara kitap öğretirler diyor. Üçüncü görev. Onlar diyor insanlara hikmet öğretirler. Dördüncü görev. İşte peygamber olmayan Resullerin görevi burada bitiyor. Cuma 2'de de Ali İmran 164'te de Allah-u Teala oradaki Resullerin görevinin burada tamamlandığını söylüyor. Dört kere. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün peygamberlerin görevine bakalım. Bakara suresi 151. ayet-i kerime. Diyor ki kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm ve yuallimüküm il kitabe vel hikmete ve yuallimüküm Mâlen tekûnü talemûn diyor. Diyor ki ey sahabe, Allah size sizin aranızdan birini peygamber olarak gönderdi. Vazifeli kıldı. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye, okusun, anlatsın diye. Bir. İki. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Üç. Size kitap öğretsin diye. Dört. Size hikmet öğretsin diye. Beş. Beşincisi de var. Hikmetin ötesinde daha bilmediğiniz şeyleri size öğretsin diye. Bütün nebiler veya Resul olan peygamberler hep aynı şeyi söylemişlerdir. Onların görevleri beş tanedir. Ama peygamber olmayan Resullerin görevi dördüncü görevde biter. Onların yetkileri sınırlıdır. Öyleyse peygamber olan Resullerle peygamber olmayan Resuller bu açıdan da birbirinden ayrılıyorlar, vazifeleri açısından da. Ve insanlar topluma Allah'ın doğruları yerine kitaplardan öğrendikleri bütün yanlışları öğretmişler. O zamanlarda inanmışlar ki bütün söylenenler doğrudur. Dikkat edin. Yaşar Nuri Öztürk bize diyor ki, niye diyor vahiy diyorsun? Onun yerine diyor ilham de, bütün tartışmalar bitsin. Diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü Allah Teala diyor ki kitapta, ben sana vahyettim diyor. Ve diyor onlara Kur'an-ı Kerim'in doğrularını öğretmekle mükellefsin diyor. Eğer insanlar Allah Teala'nın vahyini kendi aralarında ilham diye değiştirmişlerse buna kimsenin hakkı olamaz. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki doğruları bilelim ki her noktada yerine tam olarak oturtulacaktır. Bununla görevliyiz. Hayatımızın şu kadarcık değeri yoktur. Bunu mutlaka gerçekleştirdiğimizi göreceksiniz. Öyleyse kim vahiy yerine ilham diyorsa o yanlışın temelindedir. Allah-u Teala'nın vahyi karşılıklı konuşma şeklindedir. Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahiy ile diyor. Yunus suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki bizim İnsanlardan birine, bir adama vahyetmemiz onların neden bu kadar gücüne gidiyor diyor. Peygamber olmayan birisine, bir adama vahyetmemiz onların neden bu kadar acayibine gidiyor diyor. Yani Allah-u Teala açık açık herhangi bir kişiye vahyettiğini söylüyor. Bu kadar açık ayetler dururken onlar diyorlar ki hayır, Allah peygamberlere vahyeder, peygamberlerin dışındakine vahyetmez, onunla da ilhamdır. Allah-u Teala tam aksini söylüyor ve bu adamlar iddia ediyorlar. Halka da kabul ettirmişler bunları. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Bütün yanlışlar bu adamların okudukları kitaplardan çıkıyor. Topluma da yanlışlar mal edilmiş. Ve bu yanlışlardan hareket eden halk bizim söylediklerimizin yanlış olduğunu zannediyor. Öyleyse sözlerime dikkat edin. Allah-u Teala'nın Kur'an'ındaki bütün gerçekleri mutlaka yerlerine oturacaktır. Şimdi ne gördük? Akaidin iki temel kaidesini gördük. Birinci kaide, bütün Resuller peygamberdir. Bütün Resullerin peygamber olmadığını gördük, değildir. İkincisi, Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bu da yanlış. Çünkü Allah-u Teala Meryem suresinin 53. ayet-i kerimesinde diyor ki, Hazreti Musa ile kardeş Harun'a diyor ki, siz ikiniz o Firavun'a gidin. Ve ona deyin ki biz Allah'ın Resulleriyiz. Hazreti Harun da Resul, Hazreti Musa da Resul. Ama Hazreti Musa'ya kitap verilmiş, Hazreti Harun'a kitap verilmemiş. Ne demek istiyorum? Demek istediğim son derece açık. Demek ki bir kısım Resullere kitap vermiş, Allah-u Teala bir kısım Resullere kitap vermemiş. Hazreti Harun bir peygamber değildi. Bir Resuldü sadece. Eğer onu peygamber olarak kabul ederse öyle kabul etsinler. Ama öyleyse kendisine kitap verilmemiş olan bir Resul'dü. Öyleyse bütün Resuller peygamberdir. Gördünüz ki yanlış. Bütün Resuller kendilerine kitap verilen peygamberdir. O da yanlış. Nereye ulaşıyoruz? Kur'an-ı Kerim ayetlerine dikkatle bakın. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde Allah-u Teala'nın söylediği şeyle Bu insanların bütün dünyaya ilan ettikleri din birbirinden tamamen ayrı, hiçbir şekilde bağdaşmıyor. Ve bu adamlar hep insanların doğru söylediklerine inandırmışlar. İlahiyat fakültesinde de hep bu söylediğimiz yanlışlar anlatılıyor. Öyleyse nelerden bahsediyorsak onun Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimelerine dikkatle bakın. İşte bu kaseti çoğaltmalısınız.
1: İnşallah.
0: Bu kaseti başkalarına vermelisiniz. Onlar Kur'an-ı Kerim'i açıp bu ayetlerin gerçekten bunları söyleyip söylemediğini tetkik etmeliler ve görmeliler ki aldatılıyorlar insanlar. İnşallah. Allah'ın doğruları yerine kendilerine şeytanın yalanları anlatılıyor. İnşallah. Öyleyse Allah-u Teala'nın neler söylediğine dikkatle bakalım. Hep insanların aldatıldığı bir sürü konu var. İşte Yaşar Nuri Öztürk diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti. Ondan sonra irşat makamı artık yok. İnsanlar hiçbir zaman hidayete davet edilmeyecek. Başka insanlar tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber irşat meclisi bitmiştir. Böyle söyleyen bu insanlar Allah-u Teala'nın 10 tane ayeti kerimesini unutuyorlar. 10 ayeti kerimede Allah-u Teala hangi devirde yaşarlarsa yaşasınlar, insanlar mürşitlerine ulaşamazlarsa onların dalalette olduğunu söylüyor. Dalalette olanların gidecekleri yerin mutlaka cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse bu insanlar Allah'ın bu 10 tane ayeti kerimesini inkar mı ediyorlar? 10 ayeti kerimede Allah-u Teala mürşidinize ulaşmazsanız dalalette diyorsa, dalalettesiniz diyorsa ve bütün kavimlerde Allah'ın hidayetçilerinin var olduğunu söylüyorsa, bütün devirlerde var olduğunu söylüyorsa ve bu insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber irşat meselesi sona ermiştir diyorlarsa, bu Kur'an-ı Kerim'e açıkça karşı koymak demek değil mi? Yetmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra sahabe Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olmadı mı? Onların isimleri Hülefai Raşid'in değil mi? İrşad etmek yetkisinin sahibi olan halifeler değil mi? Hiçbiri bunları inkar edemezler. Öyleyse daha sonra sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Sahabeye tabi olanlar tabi'in adını alıyor. Daha sonra tabi'ine tabi olanlar var. Tebe-i tabi'in. Öyleyse tabi olunan insanlar hep var. Ta bize kadar gelmiş, sizler de bize tabi oluyorsunuz. Sizden sonra gelecek olanlar da size tabi olacaklar. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir tarafta irşat makamı var, bir tarafta da tabi olanlar var. Görüyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte tabi olma müessesesi sona ermemiştir. 1400 seneden beri de insanlar irşada ulaşıyorlar. Mürşit kimdir? İrşada ulaşan ve irşada ulaştıran kişi. Hep var olmuştur. Hiçbir devirde irşat makamının yokluğu söz konusu değil. Ve Allah Teala bütün kavimler için hidayetçilerin var olduğunu söylüyor. Külli kavmin min hak diyor. Bütün kavimler için hidayetçi vardır diyor. Allah Teala diyor ki hiçbir kavme onlara bir resul göndermeden azap etmeyiz. Hayatta olan bir resulden bahsediyorum. Bakınız dikkat edin. İsra suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki cehennemin kapıları kıyamet günü açılır. Bütün cehenneme girecek olanlar oradan içeri girerler. Onlara deriz ki diyor kıyamet, oradaki bekçiler, cehennemin bekçileri derler ki diyor, sizlere yaşadığınız devirde sizlerden resuller, ey insanlar, sizlerden olan resuller gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Şimdi dikkat edin. Cehenneme giren insanlar bütün devirleri temsil ederler. Şu anda yaşayanların büyük kısmı cehenneme gidecek. Her devirde yaşayanların büyük kısmı cehenneme gidecek. Öyleyse her devirden insan var orada. Her devirdeki insanların her birine Allah-u Teala'nın Resullerin geldiği kesin. Hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar, zamanın hangi parçasında yaşarlarsa yaşasınlar, herkesin bulunduğu yere hep Allah-u Teala'nın Resulleri vazifeli olarak gelmiş. Hiçbir kavim yok ki o insanlar bu istikamette vazifeli olan birisiyle karşılaşmamışlar. Karşılaşmamış olsunlar. Öyle bir şey olsaydı ne olacaktı? Yani Allah-u Teala kavimlere bazen Resul göndermemiş olsaydı ne olacaktı? O kavimde yaşayan insanlara Allah-u Teala ceza vermeyecekti. Böyle bir saçmalığa ihtimal verebilen var mı içinizde? Yani öyle kavimler olacak ki Allah Teala onlara Resul göndermeyecek. Göndermediği için de o insanlar cehenneme gitmeyecekler. Ama o gün Allah Teala'nın söylediği şey son derece açık. Bütün zaman parçalarını temsil eden insanların her birine onların içinden Resuller geldiğini söylüyor. Allah Teala'nın söyledikleriyle insanların söyledikleri birbirlerine hiçbir devrede uymuyor. Hangi açıdan baksak aynı sonuca ulaşıyoruz. Mesela insanların arasında dolaşan bir söz var. İnsanla Allah arasına kimse giremezmiş. Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve cealna minhum eimmeten yehtune bi emrina." İnsanlardan imamlar kıldık diyor. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Allah diyor ki biz kıldık diyor sizinle benim arama onları koydum diyor. İmamları koydum. Onların hepsi diyor sizi hidayete erdirmek için benden aldığı emirle hareket ederler diyor. Zaten Allah Teala'dan emir almadan kim kimi irşad edebilir ki? İrşad yetkisinin sahibi olan insanlar var mı? Elbette bunların adına Kur'an-ı Kerim mürşit diyor. Ve şimdi bu insanlar mürşidi yok kabul ediyorlar. Mürşit yoktur diyorlar. Mürşit yoktur diyorlarsa hiçbir zaman mürşide ulaşmaları mümkün değil. O zaman hepsi hidayette değil, dalalettiler. Dalalette olan insanların hepsinin gideceği yer ne yazık ki cehennem. Şimdi bizim hakkımızda söylenen bir söz huzur namazının imamı konusu. Huzur namazı Allah'ın huzurunda kılınan bir namazdır. Allah Teala Zuhruf suresinin 206. ayet-i kerimesinde bu namazdan bahsediyor. Diyor ki Allah'ın huzurunda kılınan o namazda o insanlar ibadetleriyle gururlanmazlar, büyüklenmezler. Ve onlar Allah'ın huzurunda secde ederler. Allah Teala Allah'ın huzurunda secde edilen secde eden bir takım ruhlardan bahsediyor. İşte o orada kılınan huzur namazıdır. He Allah Teala son derece açık bir biçimde bunun Allah Teala'nın huzurunda kılınan bir namazın varlığından bahsediyor. Peki böyle bir namaz için Allah Teala imam tayin eder mi? Demin söylediğim ayet-i kerime bunun net olarak açıklamasını yapıyor. Secde 24. Biz diyor insanlardan İmamlar kılarız diyor. Burada mürşit kelimesini kullanmamış, imam kelimesini kullanmış. Çünkü her devrin imamı o devrin mutlak olarak Resulü ve halifesidir. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın indinde Allah-u Teala diyorsa ki biz her devirde imamlar kılarız insanlar için. İşte bu imamlar huzur namazının imamlarıdır. İmam-ı Azam Hazretlerine niçin öyle deniyor, İmam-ı Azam deniyor? Hiç düşündünüz mü? Çünkü o da zamanının imamıydı. Ve bu mürşide ulaşmayan, ulaşmak gereğini duymayan, mürşit yoktur diyen insanlara bizim bir sualimiz var. Sualimiz şu. Diyoruz ki ey aziz din adamları, siz İmam-ı Azam Hazretlerinden ve İmam-ı Şafii Hazretlerinden daha mı çok biliyorsunuz? Daha mı çok dininizi biliyorsunuz? Daha iddia ediyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra mürşit yoktur diye. Neden böyle söylüyorum? İmam-ı Azam Hazretleri Maruf-u Kerhi isimde bir zata tabi oldu. Ve bu tabiyeti neticesinde de şunu söyledi. Eğer dedi Numan mürşidine tabi olmasaydı mahvolmuştu. Kimdir bu zat? İmam-ı Azam Ebu Hanefi. İmam-ı Azam Ebu Hanefi, bizlerin tabi olduğu Hanefi mezhebinin kurucusudur. Ve bu zat bir mezhep kuracak kadar bir ilmin sahibiyken gidiyor Maruf-u Kerhi isimli bir zata tabi oluyor. Ve kendisini kurtaranın o olduğunu söylüyor. Neden? Çünkü o da emaniye ile hareket etseydi yeminini, misakini ve ahdini gerçekleştirmemiş olacaktı. Gideceği yer cehennem olacaktı. Allah'ın bütün güzelliklerini unutan birisi olacaktı. O insanların yazdığı o yalanlara tabi olacaktı. Birisi daha var. İmam-ı Şafii Hazretleri. İmam-ı Şafii Hazretleri de Şafii mezhebinin kurucusudur. Şeybani Rai adlı bir çobana tabi oluyor. Ve ona soruyorlar. Diyorlar ki sen bir mezhep kuracak kadar bir din bilginisin. Nasıl olur da gidip bir çobana tabi olursun? İmam-ı Şafii Hazretleri'nin cevabına bakın. Bana dinimi o öğretti diyor. Kurtuluşumu ona borçluyum diyor. Öyleyse bunlar mezhep imamları tabi oldukları tarihen kesin. Öyleyse kime tabi olmuşlar? Mürşit yoksa bu insanlar kime tabi olmuşlar? Nasıl kurtuluşa ulaşmışlar? Maruf-u Kerhi Hazretleri de Şeybani Rai Hazretleri de Allah'ın mürşitleriydi. Bu mürşidin olmadığını söyleyen insanlara soruyoruz. Siz İmam-ı Azam Hazretlerinden bir Hanefiyseniz İmam-ı Azam Hazretlerinden daha mı iyi biliyorsunuz dininizi? Eğer bir Şafiyseniz İmam-ı Şafii Hazretlerinden daha mı iyi biliyorsunuz? Eğer daha iyi biliyorsanız o zaman bu yanlışınız ne? Yemininizden, misakinizden, ahdinizden haberiniz yok. Cennet saatine ulaşmanız mümkün değil. Gideceğiniz yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. Gideceğiniz yer cehennem. Kulaklarınızda vakra var, kalbinizde ikinet var. Gideceğiniz yer cehennem. Hiçbir zaman mürşidinize ulaşmayacaksınız. Hidayete adım atmadığınız için, dalalette kaldığınız için gideceğiniz yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, ulaşmanız mümkün değil. Gideceğiniz yer cehennem. Öyleyse nasıl İmam-ı Şafii Hazretlerinden daha iyi bilirim, İmam-ı Azam Hazretlerinden daha iyi bilirim diye bir iddiada bulunabilirsiniz. Bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın emirlerine tabi olmaktır. Dikkat edin siz. Hem Allah'ın emirlerine tabi olmuyorsunuz, hem de başka insanların da o emirlere tabi olmasını önlemeye çalışıyorsunuz. Ve omuzlarınıza devamlı vebal alıyorsunuz. Öyleyse Allah-u Teala'nın açıklamalarıyla, Kur'an-ı Kerim'deki ayetleriyle bugünün din adamlarının ne kadar büyük standartlarda birbiriyle kavgalı olduklarını ve Allah'ın ayetlerine hiç uygun olmayan palavralar attığını görüyoruz. Her tarafta bu masallara rastlamak rahatlıkla mümkün. Adeta Allah-u Teala'nın bütün ayetlerinin tersini usul haline getirmiş adamlar. Yani deveye diyorlar ki senin diyorlar boynun eğri. Deve şöyle bir bakıyor kendisine. Ya diyor nerem doğru ki zaten benim. Yani burada ne görüyoruz? Bu insanlar Allah-u Teala'nın bütün hakikatlerini yok etmişler. İşte mürşit var mı? Allah-u Teala diyor ki ben insanlardan imamlar kıldım. Benden aldıkları emirlerle insanları hidayete erdirsinler diye. Onlar diyorlar ki hayır mürşit yoktur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam mürşittir, son mürşittir. Ondan sonra da Kur'an mürşittir. Şimdi Kur'an'ın mürşit olduğunu iddia eden bu adamlara bir sualim var. Kur'an mürşittir diyorsunuz peki. Niçin mürşidin emirlerine itaat etmiyorsunuz? Mürşid diyor ki hayatta olan hidayetçiye ulaşmak mecburiyetindesin diyor. Ulaşamazsan diyor dalalettesin diyor. Kur'an-ı Kerim mürşitse o mürşidin emirlerine riayet edeceksiniz ki hidayete eresiniz. Kur'an-ı Kerim size hidayetçiye ulaşın diyorsa siz de ulaşmıyorsanız ve Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre dalaletteyseniz nasıl kurtulacaksınız ki? Her istikamette sizin için kurtuluş ümitleri bir sıfır olarak görünüyor. Ve en kötüsü bu hakikatlerin anlatılmasına da mani oluyorsunuz. Dikkat edin. Bütün davranışlarınızla bütün yaptıklarınız Allah'ın güzelliklerinin, doğrularının insanlara intikaline mani olmak istikametinde. Bizim söylediklerimizi, söylemek istediklerimizi açıklamamıza mani oluyorsunuz. Bütün televizyonlar sizde çalışıyor. Ve Allah'ın doğrularını değil, şeytanın yanlışlarını anlatıyorsunuz herkese. 14 asırdır yazılan o kitaplardan öğrendiğiniz yanlışları. Öyleyse sizlerin Allah-u Teala'nın istediği noktaya ulaşmanız gerek. Birçok din alimi kendisini mürşit zannediyor. Ben de mürşidim diyor. Buna çok rastladık. Acaba kimdir mürşit? Sizler sahiden mürşit misiniz? Hadi gelin beraber bakalım. Mürşidin birinci vasfı, nefsinin kalbindeki nur kapısı Allah'a dönmüştür. Sizin de Allah'a dönmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Böyle bir dileğin sahibi olmadığınız sürece mümkün değil. Siz mürşit olamazsınız. Mürşidin kalbindeki mührü kendi mürşidine ulaştığı gün Allah-u Teala açmış, içine imanı yazmıştır. Siz hiçbir zaman mürşide ulaşmayacağınız için hiçbir zaman mümin olamazsınız. Evet, çok ciddi söylüyorum, mümin olamazsınız. Bir mümin masalı anlatmışsınız kendinize. Her kavramı yok etmişsiniz. Size göre Allah'a inanan herkes mümindir. Öyle değil mi? Allah'a, kitaplarına, meleklerine, bazı badel mevte inanan insan mümindir. Hayır, değildir. Mümin olmak yolundadır. İnanç, bunların daha ötesindeki şeylere de inandığınızı kabul ediyorum. Ama hayır, siz mümin olamazsınız. Kalbinize iman yazılmadığı için mümin olamazsınız. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmadığı için mümin olamazsınız. Nefs tezkiyesine başlamadığınız için mümin olamazsınız. Ve bunların hepsi mürşidinize ulaştığınız gün gerçekleşecek olan bir şey. Bırakınız mürşit olmayı, siz daha mümin değilsiniz. Kur'an-ı Kerim tarifine göre hiçbiriniz mümin olmak standartları içinde değilsiniz. Size masal anlatmıyorum. Eğer mümin değilsiniz diyorsam bunu her zaman ispat edebilirim. İşte birinci açıdan ispat ediyorum. Siz mümin değilsiniz çünkü kalbinize iman yazılmadı. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesi. Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim onlara de ki hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Siz mümin değilsiniz çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı. Kalbinizin içine iman girmedi. Allah kalbinizin içine imanı yazmadı. Ne zaman yazar? Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi açıklıyor. Ne zaman yazar? Onların diyor başlarının üzerine katımızda eğitim görmüş olan katımızdan bir ruh göndeririz. Mürşidin ruhunu. Ve onların o zaman kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Sizin başınızın üzerine mürşidin ruhu gelebilmesi için mürşidinize ulaşmanız lazım. Çünkü Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine katından bir ruh ulaştırır. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. İşte bu ruh ne zaman kişinin kalbinin başının üzerine gelirse, Mücadele 22 o zaman diyor, bu mürşidin ruhu kişinin başının üzerine geldiği zaman, o zaman kalbin içine iman yazarız diyor. Kalbinizin içine iman hiçbir zaman yazılmayacak demektir. Mürşidinize ulaşamazsanız hiçbir zaman mümin olamayacaksınız. Mürşidinize ulaştığınız zaman başınızın üzerine ulaşan o nesne bir nimettir. Ali İmran suresinin 164. ayet-i kerimesine göre mürşidin ruhu kimin başının üzerine ulaşmışsa o kişi için bir nimettir. Başının üzerinde böyle bir nimet sahibi olmayan kişi sırat-ı müstakime ulaşamaz. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmayanlarsa mümin sayılmıyor Allah-u Teala'ya göre. Yani mutlaka mümin olabilmek için ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması lazım ve Allah'a doğru yola çıkması lazım. Ne zaman çıkacak? Fatiha suresini anlatıyor Allah-u Teala. Sıratellezine, sırat-ı müstakimi tarif ediyor. En'amte aleyhim. Başların üzerinde nimet olanların yoludur. Sadece kimin başının üzerinde mürşidin ruhu bir nimet olarak belirmişse o kişi diyor sırat-ı müstakimin üzerinde bulunabilir. Ötekiler bulunamaz diyor. Nitekim son ayet-i kerime kesinleştiriyor. Veleddalin ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah-u Teala veleddalin ve dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde ulaşamazlar. Sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Sırat-ı müstakimin üzerine ulaşamazlar. Kimdir dalalette olanlar? 10 ayet-i kerime dalalette olanların mürşitlerine ulaşamamış olan insanlar olduğunu söylüyor. Siz hiçbir zaman mürşidinize ulaşamayacağınıza göre hiçbir zaman dalaletten kurtulamayacaksınız. Dalaletten kurtulamadığınız sürece sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazsınız. Sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazsınız, mümin olamazsınız. Neden? İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kaç fırka diyor sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın

0: Öyleyse sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar, sadece onlar müminler. 73 tane fırkanın içinde sadece sırat-ı müstakimin üzerinde bulunabilenler müminler. Onun dışındaki hangi fırkaya tabi olursanız olun, mümin olamazsınız. Öyleyse bu mürşide ulaşmayan insanlar, mürşitlerine ulaşmadıkları sürece hiçbir zaman dalalette oldukları için ruhları vücutlarına ayrılıp da sırat-ı müstakime ulaşamayacağına göre hiçbirisinin ruhu sırat-ı müstakimin üzerinde olamaz. Olamazsa mümin olamazlar. Mümin olmanın üçüncü şartı nefs tezkiyesine başlamak. Hiç kimse mürşidine ulaşmadan nefs tezkiyesine başlayamaz. Çünkü kalbinin içine Allah'ın rahmetinin ve fazlının girmesi daha evvel mümkün değildir. Ne zaman mümkündür? Ancak mürşidine ulaşacak, Allah-u Teala kalbindeki mührü açacak, kalbinin içine imanı yazacak ve kişi böylece mümin olacak ve nefs tezkiyesine başlayacak. Ancak bu şekilde gerçekleşebilir. Ayrı ayrı zamanlarda bitiyor artık.
1: Bir kişi sabah namazını vaktinde kılamazsa, yani güneş doğmadan evvel kılamazsa, bize Allah-u Teala'nın verdiği emir, o namazın karşılığında 10 tane ceza ödemesidir. O namazı kılar, eda eder, onun dışında da gene sabah namazının birinci cezasından başlar, 10. cezasına kadar kılar. İster sabahla öğlen arasında kılsın, ister öğlenle akşam arasında kılsın, ama o 24 saat içinde o kişi bu 10 tane borcu ödemek mecburiyetindedir. Şartlarımız dışarıya pek uymuyor. Ama sevgili kardeşlerim, biz farklıyız. Bu ilmin öğretildiği merkez burası. Öyleyse sünnet-i seniyeye riayet ederiz, onun da mutlaka ötesindedir. Kıldıklarımız bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olan büyük saygımızdan kaynaklanır. Allah'ın bizim üzerimizdeki emri böyledir. Şartlarımız başkalarından zordur. Allah-u Teala'nın bizden istediği hedef herkesi daimi zikre ulaştırmaktır. Onun için kardeşlerimize deriz ki kulağınıza hep güçlerinizi takın. 24 saat boyunca hep kulağınıza dursun ve sesimizi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesimizi devamlı olarak dinleyin. İç dünyanızdan, içinizdeki sesle size devamlı olarak tekrar edin. Bu, bir insanın daimi zikre ulaşmasının en güzel metodudur. Bütün kardeşlerimizin hedefi daimi zikre ulaşmaktır. Büyük bir şevkle, heyecanla herkes namazlarını eda etmeye çalışır. Her gün, eğer borçlularsa, her gün iki günlük borç ödeyerek. Yani sabah namazında, yani sabahla öğle namazının arasındaki kuşluk sünnetinde bir günün bütün namazlarını, teheccüd sünnetinde de aynı günün bütün namazlarını, bir günün daha bütün namazlarını her gün iki günlük borç öderler. Borçları bitenler için artık borç yoktur ama kuşluk sünnetine teheccüd namazı mutlaka kılınacaktır. Ömür boyu böyle devam eder. Bizim aramıza katılanlar bilsinler ki daimi zikre ulaşmak Allah'ın bize emrettiği temel faktördür. Zaten bu istikamette ilerlediğiniz zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Saadetle dünya mutluluğuyla zikir arasında mutlak bir paralellik vardır. Çünkü sizi mutlu kılan şey Allah'ın emin istikametinde yaptığınız olaylardan sonra Allah'ın iç dünyanıza verdiği o muhteşem huzurdur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman yine Allah'ın size verdiği o huzurdur, mutluluktur. Ruhunuz da nefsinize rahatlık verir ve o mutluluğu hem nefsiniz hem de fizik vücudunuz yaşar. Ve zikriniz arttıkça her geçen gün mutluluğunuz artar.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, Malik, Yevmiddin.

0: out and out with the radio and I saw some fucking tidy and God in my door, and even run it down.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuh. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları. Bir yeni gün, bir yeni beraberlik, bir yeni konu. Evliyalık makamları. Evliya dost demek. Evliyaullah Allah'ın dostları demek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın dostluğu her açıdan sizler için, bütün güzellikler sizin için sevgili kardeşlerim. Hepinizin Allah'ın dostu olmanız Allah-u Teala'nın temel kuralıdır. Hedefi odur. Bütün insanları Allah dostu yapmak üzere bütün mukaddes kitaplarını indirmiştir. Ve her şey Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Allah-u Teala'nın evliyası nasıl insanlar? Allah-u Teala'nın evliyası ruhlarını Allah'a ulaştırabilmiş olanlar.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlara korku yoktur. Allah Teala evliya tarifini veriyor. Yunus 62, 63, 64. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun. Ellezine amenu ve kanu yestekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenü olmuşlar ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyada da, ahirette de müjdeler olan insanlar. Bunlar Allah'ın dostlarıdır. Dünyadaki müjdenin var olduğu nokta, mutluluğun yarıdan öteye geçtiği noktadır. Dünya saadetinin var olduğunu söyleyebilmek için %50'den daha fazla mutluluk temeldir. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın dostlarının dizaynı var. Allah-u Teala'nın dostları bir güzelliği ifade ederler. Allah onları dost edinmiştir. Allah'ın dostu olmak payesine ve şerefine ermişlerdir. Onlar Allah'a dosttur, Allah da onlara dosttur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, evliyalık nerede başlar? Baştan başlayalım, birkaç dakika içinde evliyalık makamına kadar beraberce ulaşalım. Birinci basamak, insanlar olayları yaşar, herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendirir, davranış biçimlerini olaylara göre tayin ettirir. Herkes olayları değerlendirir. Ama bunların arasından büyük kısmı seçilir, çok büyük bir kısım seçilir ve seçilenlerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Kurtuluş buradan başlar, Allah'a ulaşmayı dilemekten. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı kim dilerse onların dileğini, onlar Allah'a ulaşmayı dilediği anda işitir, bilir ve görür. Veray-ı mesmasına tecelliye başlar. Dördüncü basamak. Gözlerimizdeki icab-ı mesureyi alır. Beşinci, kulaklarımızdaki vakrayı alır. Altıncı, kalbimizdeki ekinleti alıp yerine ifat koyar. Yedinci basamaklarda oluruz. Sekizinci basamakta kalbimize ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. 10. basamakta göğsümüzden kalbimize nur yolunu açar. 11. basamakta zikir yaptığımızda nefsimizin kalbine artık Allah'ın nurları girmeye başlar. 12. basamakta bu aslında kalbimize girmeye başlar dedik ama sızmaya başlar. Rahmetle fazladan yalnız rahmet sızmaya başlar. Fazıllar ne girebilir ne de sızabilirler. Rahmet sızıntısı %2'yi bulur ve huşu sahibi oluruz. 12. basamak ve huşu sahibi olunca Allah-u Teala bize müşterimizi gösterir. Kime tabi olacaksak onu gösterir. Mürşit sevgisini de Allah verir kalbimize. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşırız. Önünde diz çöküp el öper, tabi oluruz. Tabiyetimiz 14. basamakta tahakkuk eder. Bize 10 tane ihsan tamamlanmıştır. 10. ihsan Allah'ın mürşidimizi göstermesidir. 10 tane de nimet alırız burada. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelir. Kalbimizin nur kapısını, kalbimizin mührünü Allah'a açar. Bu nur kapısının da açılması demektir tabiatıyla. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Kalbimizin içine iman kelimesini yazar.
günahlarımızı sevaba çevirir Allah Teala. Ruhumuz vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar sırat-ı müstakim üzerinde. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlar. Nefsimizin kalbindeki afetleri temizlemeye, yerlerine fazıları yerleştirmeye başlar. Fizik vücudumuz da nefs tezkiyesi oranında, hangi oranda nefsimizin kalbinde fazilet birikimi gerçekleşmişse, aynı oranda şeytanın hakimiyetinden kurtulacağı için nefsimizin kalbi, fizik vücudumuz da aynı oranda Allah'a kul olur. Ve irademizle nefsimizin afetleri yok oldukça giderek güçlenir. Böyle bir dizaynla 14. basamakta nefs tezkiyesine başlarız. Nefsimizin kalbindeki nurlar %7'ye ulaştığı zaman faziletler, %2 rahmeti hep ilave olarak devreye koymamız lazım. Nefsimizin kalbinde %7 fazilet oluşunca ruhumuz zemin kattan birinci kata ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi, %2 fazilet birikimi, ikinci gök katına ulaşır ruhumuz. Birincisi fena makamıdır. Birincisi nefsi emmareyi tamamlamışızdır. İkincisi nefsi devamiyi tamamlamışızdır. Nefsi emmaredir ruhumuz. Emmareyi tamamladığımız zaman ruhumuz %7 nur birikimiyle birinci katı gök katına ulaşır. Nefsi devame nefsimizin bize levmeden nefsi, bizi yanlışlara sürükleyen nefsimizin levmedilme, kınanma noktasıdır burası. İkinci gök katına ulaşır ruhumuz. Nefsi mülhimeye ulaşırız. Üçüncü defa %7 fazıl birikimiyle. Nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlarız. Ruh üçüncü katta. Dördüncü defa %7 birikimi. Ruh dördüncü katta. Nefsi mutmainne, doyuma ulaşırız Allah'ın verdiklerinin. Artık bize yeterli olduğu bir noktaya ulaşırız. Ve bir sonraki muhtevaya bakıyoruz. Nefsi radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Ruh beşinci katta. Nefsi mardiye, Allah da bizden razı oluyor. Ruhumuz altıncı katta. Nefste her zaman nefsin kalbinde %7 fazıl birikimi artıyor. Ve yedinci defa nur birikimi ruhumuz yedinci gök katında. Nefsi tezkiye. Nefsimiz tezkiye ediyor. 7 defa 7 %49 eder. Nefsimizin kalbinde %49 fazla birikimi oluştu. 2 de rahmet birikimi söz konusuydu. %51 oldu. Yani nefsimizin kalbinde nurlar afetlere hakim oldu. İşte burası evliyalığın başlangıç noktasıdır. 7. kata ulaşan ruhumuz 7 tane alem geçecek ve sonunda Allah'a ulaşacaktır. Ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olması, yani evvap oluşumuz evliyalığın başlangıç kademesini ifade eder. 21. basamakta Allah'a ulaşan ruhumuz ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhumuzun Allah'a teslimidir. İlk teslim evliyalığın başladığı noktadır.
Fena makamı. Velayet makamları 7 tane makamdır. Evliyalık makamları. Velayet evliyalık demek. Evliyalık makamları 7 tane makamdır. Fena makamı 1, beka makamı 2. Üçüncüsü zühd makamı. Dördüncüsü muhsinler makamı. Beşincisi hullelbap makamı. Altıncısı ihlas makamı. Yedincisi salah makamı. İşte 7 tane evliyalık makamı bugünkü konumuzu teşkil ediyor. Bu Ramazan sohbetinde sizlere evliyalık makamlarını inşallah anlatmaya çalışıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi mutlu kılmak üzere yarattığını hiç unutmayın. Allah'ın sizden istediği tek şeyin sizin mutluluğunuz olduğunu da, bu mutluluğa sadece Allah-u Teala'nın hedef tayiniyle ulaşabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka evliya olur. Eğer Allah-u Teala ona 5-6 aylık bir ömür vermişse Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, o kişi mutlaka Allah'ın evliyası olur. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu mutlaka Allah-u Teala kendisine ulaştıracağını, yani o kişiyi evliya kılacağını garanti etmiş. Evvela madde 1. Kim Allah'a ulaşıp da evliya olmayı dilerse, Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Öyleyse Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler var mı? Elbette var. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar ve teslime açar. Kendisine ulaştırmayı, kendisine ruhunu teslim almayı dilerse. Kim Allah'a ruhunu teslim etmeyi dilerse, Allah da o kişinin ruhunu teslim almayı, hayattayken ruhunun kendisine ulaşmasını diler ve bunu Allah gerçekleştireceği için Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse ifadesini kullanıyor. Kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Bu dileğin sonucu Allah'ın kişiyi kendisine ulaştırması, yani evliya yapmasıdır. Enam 125'in Allah-u Teala tarafından vücut bulan talebi, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse ifadesi, Allah'ın tayinidir. Talebe bağlı tayinidir. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah da o kişiyi kendisine ulaştırmayı diliyor. Ve o dilediklerinden dilediğini mutlaka kendisine ulaştırıyor. Öyleyse Allah kimi kendisine ulaştırmayı diler? Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi.
diyordu Allah-u Teala? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah kimleri kendisine ulaştırmayı diler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırmayı diler ve onları da mutlaka kendisine ulaştırır. Yani onları evliya yapar. Ve evliyalık makamları 7 tane makamı içerir. Demin isimlerini verdiğimiz makamlar. Ruhumuzu 21. basamakta Allah'a ulaştırırız. Bu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine göre aslında biz ulaştırmayız. Allah ruhumuzu kendisine ulaştırır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Ruhumuz Allah'a ulaştı. 7 tane gök katını açtı. Allah'a ulaştı. Evliya olduk. Hangi makamdayız? Evliya olduk. Ne zaman? Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman mı? Ulaştığından birkaç saniye sonra. Ulaşınca derhal Allah'ın zatında ruhumuz yok olur. Yani Allah'a sarılır. Buna Allah'a sarılmak diyor Allah Teala Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler aynı zamanda Allah'a sarılmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaştıran Allah'tır, sarılan ruhtur. Ulaştırıldıktan sonra Allah'a sarılan ve Allah'ın zatında yok olan ruhtur. Böyle bir kişiye Allah bir sığınaktır. Me'ab sığınak demektir. Allah'ın zatı bir me'abdır, bir sığınaktır. Allah Teala vallahu indehu hüsnül me'ab bulunuyor buyuruyor. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı diler de irşat makamına ulaşırsa ruhu vücudundan ayrılır. Bundan sonra ne olur? Nebe 39 söylüyor. Zalikel yevmül hakkı fe men şahittâze ilâ rabbihi me'âbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a doğru yol ittihaz eder ve me'âb diyor Allah Teala. O yani o yolu hangi ruh aşarsa Allah'ın zatı olan sığınağa me'ab olan Allah'ın zatına, sığınak olan Allah'ın zatına ulaşır ve sığınağa sığınır. Me'aba sığınır. Kim ruhunu me'aba sığındırmışsa, kimin ruhu me'aba ulaşıp sığınağa ulaşıp da sığınmışsa o kişi Evvab adını alır. Me'aba sığınmış demek. Allah'a ruhunu ulaştırmış demek. Öyleyse evliya olmak Allah'a ruhun ulaşmasıyla mümkün olan bir müessesedir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa ruh Allah'a ulaştığı anda ruh derhal Allah'ın zatında kaybolur, yok olur. Allah'a ulaşmış ve sığınmıştır. Allah-u Teala tarafından Allah'a ulaştırılmış ve ruh, Allah'a ulaşan ruh Allah'a sığınmıştır. Ulaştıran Allah'tır, sığınan ruhtur. Ve Allah'ın zatında ruh ifna olmuştur, yok olmuştur. Bu sebeple bu ruh makama, birinci makamına evliyalığın fena fillah denmektedir. İfna olmak fena nerede? Allah'ın zatında. Allah'ın zatında ifna olma müessesesi. Yok olma, sığınağa sığınma.
Bu velayetin birinci makamıdır. Nefsimizin kalbinde %51 nur birikimiyle fena makamına adım atarız ve fena makamında zikrimizi arttırmaya devam ederiz. Nerede bu zikir bize %10 daha nur kazandırırsa, nefsimizin kalbinde fazıllar %10 daha artar da %61'e ulaşırsa, o zaman Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala bizim ruhumuzu bir tahta oturtuyor. Bir taht veriyor, bir nimet, yeni bir nimet olarak bir taht, bir altın taht veriyor kişiye. Ve bu indi ilahideki, Allah Teala'nın indindeki teslim yurdudur. Allah'ın indindeki teslim yurdu. Allah'ın zatı ruhumuzun teslim olduğu, ruhumuzun yok olduğu bir sığınaktır. Ama bu Allah'ta ifna olmaktır, yok olmaktır. Allah'ın zatına ruhun teslimidir. Ama bir de indi ilahide, Allah Teala'nın indinde bir teslim yurdu vardır. Allah'ın zatı Allah'ın indindeki en güzel sığınaktır. Ama aynı zamanda Allah'ın indinde, indi ilahide altın tahtlar da vardır ruhlar için. Ve kim beka makamına ulaşmışsa Allah Teala onları Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince indi ilahide bulunan bu altın tahtlardan birini vererek o tahtta baki kılar. Burası beka makamıdır. Ve zikrimiz %61'den ötede burada artmaya devam eder. Biz daha çok zikrederiz. Daha çok fazıl nefsimizin kalbinde birikir. Ve bu birikim %61'den ötelere doğru yürüyor. %10'u ne zaman tamamlar? Yani %61'den %71'e ne zaman ulaşır nefsimizin kalbi? Bu ulaşma %71 nur birikimine ulaşma manasına gelir. Ne zaman? Ne zaman zahit olursak? Öyleyse zahit olan kişi zühd makamının sahibi bu bir makamdır. Kimdir zahit? Günün yarısından daha fazla zikir yapan kişi zahittir. Dünyaya dönük değildir artık o kişi, Allah'a dönüktür. Kendisi için önemli olan müessesinin, hayat biçiminin dünya değil, ukva olduğunu ifade ediyor. Dünya olmadığını, Allah olduğunu ifade ediyor. Allah'ın kendisine hazırladığı imkan sebebiyle bu kişi günün yarısından daha fazla Allah'ı zikreden bir hüviyete ulaşmıştır. Ne olur ulaşırsa
ulaşırsa o kişi zahit olur. Züht müessesesinin negatif anlamı Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde veriliyor. Züht müessesesinin negatif anlamı diyor ki Allah-u Teala orada kardeşleri için Yusuf'un kardeşleri diyor Yusuf'a karşı zahittiler. Yani ona değer vermiyorlardı. Onun için onu birkaç dirheme sattılar. Züht değer vermemek demek. Zahit denilen kişi neye değer vermez? Dünya hayatına değer vermez. Neye değer verir? Allah'a değer verir. Hayatını artık dünyaya dönük olmaktan çıkarmıştır. Allah'a dönük bir hale getirmiştir. Bunun manası 24 saatlik bir zaman dilimi içerisinde 12 saatten daha fazlasını, mesela 13 saatini Allah'a hasretmektedir. 13 saat zikir yapmaktadır. Zikirli geçen süresi olan 13 saat, zikirsiz geçen süresi olan 11 saatten daha öteye taşmıştır. Her gün bu özelliğini korumaktadır kişi. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Burada kişi zahit olmuştur. Her gün Allah'a ispat etmektedir zahit olduğunu. Her günkü zikri günün yarısını aşmaktadır. Allah'a kendisinden daha çok önem verdiğini, Allah'a ait olan bir hayatı, zikir hayatını, dünya hayatına tercih ettiğini her gün Allah'a ispatlamaktadır. Zühd makamı, velayet makamlarının üçüncüsüdür. Ve fizik vücudun teslimi makamı olan muhsinler makamına bir yaklaşım ifade eder. Bir geçiştir. Öyleyse kim fizik vücudun teslimini yapmışsa onun zikir muhtevası günün yarısını aşmıştır. Allah-u Teala onlara mutlaka yardımcı olmuştur bu istikamette. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte bu Ramazan sohbetinde velayet makamlarının üçüncüsünü bitirmiş oluyoruz. Zühd makamı. Ne oluyor? Nefsimizin kalbindeki nurlar %71'den ileri geçiyor şimdi. 72-73. 81'e ulaştığı zaman görüyoruz ki fizik vücudumuz artık Allah'a teslim olmuştur. Yani nefsimizde hala %19 afet olmasına rağmen fizik vücudumuz bunları hiçe sayıyor. Onları kale almıyor. Afetler sanki hiç yokmuş gibi Allah'ın bütün emirlerini fizik vücudumuz yerine getiriyor. Nefsimizin afetlerinin %19'u, yani 200'de onu, yaklaşık onu itiraz ettiği halde fizik vücudumuzun davranışlarına, fizik vücudumuz onu hiç değerli görmüyor, hesaba da katmıyor. Onlar diyor, afetler diyor, itiraz etmekte devam etsinler. Ben 200'de 190 böyle olmasını istiyorum. Ruhumuzun bütün hasletleri fizik vücudun istediğini istiyor. Nefsin afet hasletlerin, nefsin de %91'i, %81'i istiyor. 200'de 181 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. 200'de sadece 19, yani yuvarlak hesap %10 istemiyor. %90'ın dediğini fizik vücut uyguluyor ve hiç hesaba katmıyor %10 itirazı. Ama İtiraz
var olduğu için fizik vücudun Allah'a teslimi gerçek anlamda bütünlenmiyor. Onun için fizik vücudun tesliminde, fizik vücudun ahsen olduğu konusu biraz şaibeli, engelli. Onun için Allah-u Teala muhsin kelimesini kullanıyor burada. Yani ahsen olmanın bir eksikliğiyle beraber var oluşu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudun Allah'a teslimi noktasına dikkat edin. Ne diyor Allah-u Teala? Nisa suresi 125. ayet-i kerime. فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ O kişi ki vechini Allah'a teslim etmiş ve fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir fizik vücudun ahsen oluşu var velayet makamlarında, bir de nefsin ahsen oluşu var. Nefsin ahsen oluşuna Allah-u Teala ahsen kelimesini kullanıyor ama ahsen olan bir nefse muhlis adını veriyor. Nefs ne zaman ahsen olur? Nefsin bütün afetleri yok olduğu zaman. Fizik vücut Allah'a teslim olduğu zaman, muhsin olduğu zaman fizik vücudun ahsen adıyla anılmamasının arkasında hala o kişinin iç dünyasında fizik vücudun davranışlarına engel olmaya çalışan 19%'luk veya yuvarlak hesap konuşalım %10'luk bir karşı kuvvet var. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasaklarını işlemek isteyen %10'luk bir asi kuvvet. Ama bunlar nefsin kalbinde. Fizik vücudun davranışlarını etkilemek isteseler de şeytanın hakimiyeti sadece bunlar üzerinde ne kadar azdırsa neticeye tesir etmeleri artık mümkün değil. Fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Burada fizik vücudu ahsen kabul edebilir miyiz? Elbette etmek mümkün. Ahsen bir fizik vücut, ahsen bir nefs. Ahsen bir fizik vücut, engelli bir fizik vücuttur. Hala nefsin afetleri fizik vücut üzerinde de hükümran olmaya devam etmek ister. Ama bunların sayısı nefse göre %19'dur. Ama ruhu da devreye katarsanız %19'dur. Yani toplam Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyenler %181, karşı koymak isteyenler %19. Yuvarlak hesap %90, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen bir iç yapıyla yaklaşık %10 rezistansla fizik vücut, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşuyor. Bu fizik vücudun teslimidir. 25. basamaktayız. Bu makama muhsinler makamı diyoruz. Fizik vücudun Allah'a teslim olduğu yer. Burası İlmel yakinin sonudur. Aslında ilmel yakin
ruhumuzun Allah'a teslim olduğu noktada 22. basamakta tamamlanmıştır. Ama 22. basamak 21. basamaktan sadece birkaç saniye sonradır. 22, 23, 24 ve 25. basamaklar Kur'an'ın ruhunun öğretildiği basamaklar. Bunun için velayet kademeleri, velayet, evliyalık makamı Kur'an'ın ruhunu devreye sokmuş olan insanların makamlarıdır. Velayet makamları Kur'an'ın lafzının aşılmış olduğunun kesin işaretini taşır. Lafız kıraat olarak 3. basamağa kadar geçerlidir. Tilavet olarak 14. basamağa kadar geçerlidir. Tezkiye olarak 14. basamaktan 21. basamağa kadar geçerlidir. Ve burası ilmel yakinin sonudur. Aynel yakin ilmel yakinden sonra hemen başlamaz. 21. basamakta ilmel yakin biter. 22, 23, 24, 25. ayetler, 25. basamaklar artık Kur'an'ın lafzı değildir. Lafız tezkiye ile sona ermiştir. Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu fena makamında, ikinci ruhu beka makamında, üçüncü ruhu zühd makamında, dördüncü ruhu muhsinler makamında tahakkuk eder. Ama Kur'an-ı Kerim'in ruhlarının asıl önemlileri bundan sonra gelen üç basamaktır. 26, 27 ve 28. basamaklar. Bu basamakların sahipleri onlar hayırlarda yarışanlardır. Sabikun, müsabıklar, yarışanlar. Nerede yarışanlar? Hayırlarda yarışanlar. Müşterek özellikleri daimi zikrin sahibi olmak. İşte 25. basamaktan sonra 26. basamak ulul-elbab. Velayetin 5. makamı, ondan sonra ihlas, velayetin 6. makamı, ondan sonra velayetin son makamı salah. Öyleyse velayet makamlarının 4.'süne geldik. Bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek noktasından sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Daimi zikre bir defa ulaşan kişinin daimi zikirden düşmesi mümkün değildir. Ulul-elbab makamı da, ihlas makamı da, salah makamı da değişmez makamlardır. Aşağı dönülmesi mümkün olmayan bir koruyucu kalkanın arkasına kişi en sağlam standartlarda yerleşmiştir. Bu kalkan daimi zikirdir. Daimi zikir Allah'ın bir büyük nimetidir. Kim daimi zikre ulaşmışsa oradan sonra daimi zikirden aşağı düşmesi mümkün değildir. Kim daimi zikir hüviyetinde görünüp de oradan aşağı düşmüşse o daimi zikirde değildir. Daimi zikirde olmamıştır. Allah Teala ona hediyeler vermiş olabilir. Ama bu daimi zikri muktesap olarak almamış olan bir dizaynı ifade eder daimi zikre. Ulaşamamış bir kişiye Allah Teala daimi zikre ulaşmış gibi hediyeler verebilir. Ama kişinin liyakatine göre bunlara ehil olması veya olmaması söz konusu olur.
çevrenin de tesiriyle kişi liyakatini kaybedebilir, ehil olmadığı cennetle. O zaman ait olduğu yere geri dönecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu hafta şunu bileceksiniz ki, daimi zikirden geri dönüş söz konusu değildir. Bu lelbap makamına adım atan, daimi zikre ulaşan kişinin geri dönmesi neden mümkün değildir? Daimi zikir sebebiyle karanlıkların nefsin kalbine yeniden girişi mümkün olmadığı için. Daimi zikir devamlı olarak o kişinin kalbine rahmetin fazlının ve rahmetin salavatın girmesidir ve mührün üzerine baskı yapması halidir. Mührün üzerine devamlı baskı yapıldığı için mührün zürvani kapıdan ayrılması mümkün değildir. Mümkün değilse karanlıkların tekrar kişinin kalbine girip de o kişinin kalbini karartması hiçbir zaman artık mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn söz konusu. Daimi zikir öyle bir müessesedir ki mutlaka Allah ile mutlak teması sağlar. Bu temas Allah ile tezekkürdür. Bu hedefe ulaşmadan Allah ile tezekkür edilebilir mi? Mümkün. Allah Teala kişiye hitap edebilir. Allah'ı insanlar daimi zikre ulaşmadan evvel de duyabilirler. Ve sonra kişilerin liyakat müessesesi ortaya çıkar. Allah Teala'dan ilham almaya başlayayım. Bunu karşılıklı tezekküre kadar götürenler eğer daimi zikir liyakatinin sahibi değillerse bir süre sonra yanlış bilgiler edinmeye başlarlar. Bu yanlış bilgiler Resul'le de ters düşebilir. Doğru olmadığı böylece ortaya çıkar. Öyleyse bu hafta dikkatli olmak mecburiyetinde herkes. Bir takım insanlar Allah Teala'dan vahiy aldıklarını söylüyorlar. Sonra bir de bakıyorsunuz ki söylenilen şey Allah'ın söylettiğiyle birbirine ters. Orada liyakatsizlik artık kesinleşmiştir. O kişi orada kalamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onun için Allah ile konuştuğunu söyleyenler, sizlerin suallerine muhatap oluyorlarsa, aldığınız cevapları tahkik edin. Nerede bir yanlışla karşılaşırsanız size haber verilir. O zaman kendilerinde bir şeyler vehmedenler, o liyakatin sahibi olmadıkları bir duruma inerler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yanlışlıklara Allah'ın kapıları kapalıdır. Bazı insanlar kardeşlerimize gidiyorlar, günlerce onlarla beraber kalıyorlar, onlara çeşitli yalanlar uyduruyorlar, hatta bir kısmı bizim gönderdiğimizi söyleyip gidiyorlar. Bir de bakıyoruz ki
o kardeşlerimizden maddi menfaat temin edilmiş ve kardeşlerimiz de onlara inanmışlar. Bize sormak gereğini duymamışlar. Bundan sonra bu gereği duyun. Doğrular ve yanlışlar ak ve kara gibi bu hidayet çağında ortaya çıkacaktır. Kim layık olmadığı bir yeri kendinden menkul bir iradi yapıyla kazanmışsa, Allah'ın kendisine vermediği şeyleri almış gibi gösteriyorsa, o zaman orada durdurulması lazım gelen bir yanlış vardır. Fizik ötesi bir şeyler sahibi olduğunu iddia eden herkes için dikkatli olun. Sevgili kardeşlerim, gelecek yıllar daha açık bir şekilde her şeyin ortaya çıkacağı yıllardır. Öyleyse Ulul Elbap makamı gerçekten bir kişinin daim zikrin sahibi olduğu makamdır. Allah Teala buyuruyor ki: Li Ulul Elbap yeskurullaha kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. O Ulul Elbap kullarımız var ya, onlar için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Allah'ı zikretmek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe daimi zikrin sahibiydiler. Saydığımız bütün bu kademelerin hepsinin sahibi oldular. İrşada da ulaştılar, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ulul Elbap makamında size sadece zemin katın sırları gösterilir. Ana dergahın sırları. Elbette doğrularla yanlışları ayırt edebilmek için size Allah'ın bize gösterdiklerinin bir kısmını söyleriz. İddia sahibine de sorarız. O anlattıklarımızın ötesini sorarız. Ak ve kara açık bir şekilde ortaya çıkar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Ulul Elbap makamı mutlaka ana dergahın sırlarının öğretildiği bir makamdır. Daimi zikrin sahibidir kişi ve hayırlarda yarışanlardandır. Başkalarına olduğundan farklı görünmeyi tecviz etmez makam. Öyleyse bir adım daha öteye gidelim. Ulul Elbap makamında iken ne zaman Allah Teala size birinci gök katını gösterirse, ki yedi kat hakkında da kalın çizgilerle oraya ait olan detayları sizlere ulaştırdık. Ona göğün birinci katı, oradaki secde gösterilir. Sonra ikinci gök katı, su varılma işlemi gösterilir. Üçüncü gök katı, iki katlı mescitte secde gösterilir. Üçüncü katla dördüncü katın arasındaki mihenk menfezi gösterilir. O sonsuz uzunluktaki silindir. Dördüncü kattaki Beytül Makdis'in aslı gösterilir. Beşinci kattaki Beytül Haram'ın aslı gösterilir. Ki asıl hac, büyük hac parasıdır. Altıncı katta Sıbkatullah olma makamı gösterilir. Yedinci kata kişi elindeki kılıçla çıkar ve yedinci katın altın kapısındaki altın zincire kılıcıyla bir defa vurur ve yedinci katın
altın kapısı otomatik olarak açılır zinciri çevirince. Yedinci katın birinci alemi, ikinci alemi, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci alemleri birer birer gösterilecektir İhlas makamındaki kişiye. Ve en son göreceği şey indi ilahi ve indi ilahinin en üst noktası, Allah-u Teala'nın huzurunun en üst noktası Sitretül Müntaha, Müntaha'daki en sondaki, en üst noktadaki ağaç. Kökleri yerde olmayan bir ağaç. Ne zaman bu ağacı görürseniz o zaman ihlas makamı bitti demektir. Allah Teala sizi tövbe-i nasuha çağırır. Tövbe-i nasuha çağrılan herkes Allah Teala tarafından ihlas makamının bittiği müjdesini alır. Artık kişi salah makamındadır. İhlas makamı göğün yedi katında, yedinci katının son noktasında tamamlanır. Allah Teala muhlisler için diyor ki, ihlas makamını tamamlayanlar için Beyyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde

Ve bu göğün bütün katılımını görerek şekillenmişse o kişi halis olmuştur. Ulul Elbap makamında bir mertebe kalbi müzeyyen olmuştur. İhlas makamında 7 mertebe daha müzeyyen olmuştur. Ve Tövbe-i Nasuh'a davet edilmiştir. Tövbe-i Nasuh, ihlastan salaha, velayetin 7. makamı olan salaha bir geçiş kapısıdır. Salahın 1. kademesi Tövbe-i Nasuh'tur. 2. kademesi kişinin irşat makamına ulaşıp tabi olduktan sonraki günahlarının örtülmesi kademesidir. Üçüncüsü, başının üzerine salah nuru verildiği kademedir. Böylece sadece içi pür nur olmayacaktır, dışı da pür nur olacaktır kişinin. 4. kademesi ise o kişinin örtülen günahlarının sevaba çevrilmesini ifade eder. O kişiye mağfiret edilmesini ifade eder. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi salah makamını ifade ediyor. Allah-u Teala diyor ki, öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. O gün Allah, kıyamet günü yani, nebilerini ve onlarla beraber olanları utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Ey ya Rabbi, nurumuzu tamamla derler. Başlarının üzerinde kendi nurları, ruhları olacaktır. Devrin imamının ruhu olacaktır. İkisinin de başının üzerinde nur olacaktır. Nurumuzu tamamla dedikleri zaman Allah-u Teala onların fizik vücutlarının da başının üzerine salah nuru verecektir. Böylece nurlar tamamlanmış olacaktır. Ve Allah Teala diyor ki biz onların günahlarını örteriz. Onlar da ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla derler ve bize mağfiret eyle derler diyor. Ve Allah Teala nurunu tamamlar salah nuruyla onlara mağfiret eder. Onların günahlarını sevaba çevirir. Bu nokta onların irşada ulaşma noktalarıdır. İrşada ulaşma biliyorsunuz üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından Bakara 186 ile irşada ulaşan kişi salah makamının 4. kademesindedir. İradesini Allah'a teslim etmek için şartları tamamdır. İradenin Allah'a teslim edilmesi daimi zikirden sonra 12 kademe nefsin müzeyyen olması ile mümkün. Burada 12 kademe müzeyyen olmak söz konusudur. Ve kişi iradesini Allah'a teslim etmeyi isteyerek Allah'tan talepte bulunur. İradesi Allah'ın iradesine bağlanır. Burası salah makamının 5. kademesidir. Ve buraya ulaşabilen kişi artık 7. kattaki adn cennetlerine ulaşmıştır. Allah Teala onu irşada memur ve mezunsun, mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Bütün sahabe bu makamın sahibi olmuşlardı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını söylüyor. Diyor ki, sâbikûnel evvelîn var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Ensara da muhacirine de tabi olunduğunu, ensarın da muhacirin de tabiyeti verebilecek olan irşat makamının sahipleri olduğu kesinleşiyor. Burası sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, salah makamının 5. kademesidir. Bütün sahabe oraya ulaştılar. Allah Teala bu kademedeki takva için diyor ki: Ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi. Ey amel olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu hakka tukatihi takva olsun. Bir hakkın takva olsun. Bir hakkın takva, iradenizin de Allah'a teslim olunduğu noktayı ifade eder. Orada salah makamının muhtevası bütünleşir. Kişi normal standartlardaki bir insanın Resul

0: olmayan, nebi olmayan bir insanın ulaşabileceği son noktayı ifade eder. Bu kademenin, irşat makamının daha ötesi, bütün kavimlerdeki Resulleri ifade eder, salah makamının altıncı ruhunu ifade eder. Ve en üstteki noktada ise devrin imamı vardır. Tasarruf altındadır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliniz ki Allah-u Teala'nın Kur'an öğretisi bir lafızdan, 7 tane bölümden oluşan bir lafızdan ve 7 tane ruhtan oluşur. Fena, beka, züht, muhsinler, ulul elbab, ihlas ve salah. 7 tane ruhu ifade eder. 7. ruh salah makamı kendi içinde 7 kısma ayrılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte burada velayet makamları konusunu bir Ramazan akşamında inşallah tamamlamış oluyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ar-Rahim elhamdülillahi rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sıratel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah Teala sizin bir aynanızdır. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah da kendinin işini yapar, size onun karşılığını öder. Zikir boyunca devamlı derecat kazanırsınız. Ve Kiramen Kâtib'in melekleri böylece sizin kazandığınız derecelerin devamlı kaydını yaparlar. İşte Allah-u Teala'nın melekleri vasıtasıyla sizi zikretmesidir bu. Sizin hayat filminize kazandığınız derecelerin yazılması, kıyamet günü o filme baktığınız zaman bunu hatırlamanızı temin içindir. Allah-u Teala'nın zikri sizin için asıldır. Zikriniz Allah-u Teala'nın katında en önemli işlemdir. Onun için Allah-u Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Ve ancak zikirdir ki sizi Allah katındaki en yüksek dereceye ulaştırabilir. Daimi zikrin sahipleri Allah'ın katında 5., 6. ve 7. takvalara ulaşabilirler. Ahsen takvaya, azim takvaya ve bir hakkın takvaya. Buralara sizi ulaştırması Allah-u Teala'nın sizi zikretmesi anlamına gelir. Buralara ancak daimi zikir sahipleri ulaşabilirler. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah-u Teala da sizi zikreder. Yani size en büyük mükafatları verir. Zikir bir taraftan Allah'ın isminin tekrarı, bir taraftan hatırlamaktır. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah devamlı sizinle meşgul olur. Bu meşguliyeti boyunca da herkes de aynı anda meşgul olabilir. Bu meşguliyeti boyunca da Allah'ın en sevgililerinden biri olmak varsanızı hep Allah-u Teala korur. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah da sizi düşüneceği için, sizi hatırlayacağı için Allah-u Teala'nın da sizi zikretmesi söz konusu olur. Siz Allah'ın adını zikrediyorsunuz diye, Allah Allah diyorsunuz diye Allah sizin adınızı zikretmez. Ama Allah-u Teala sizi, siz onu zikrettiğiniz zaman hatırlar. Sizi en güzel hediyeleri sunmak için devreye almanın hazırlıklarını yapar. Ve zikriniz arttıkça mükafatları birer birer size verir. Allah razı olsun.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'a mesal ala Muhammed neyse ve elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah sözlerime başlamak istiyorum. Bu akşam sizlerle inşallah sohbet yapacağız. Konu mu? Konu sohbet. Size bir sualim var sevgili kardeşlerim. Allah'ı seviyor musunuz? Hı? Eğer Allah'ı seviyorsanız o zaman sevginizi Allah'a gösterin. Bu sevginiz Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde olmalı. Ben Allah'ı seviyorum. Üstelik Allah'a ulaşmayı da diledim, diliyorum. Ama Allah bende hiçbir değişiklik yapmıyor. Bu diyorsunuz. Hayır, siz Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz. Eğer Allah'ı gerçekten sevseydiniz, Allah'a ulaşmayı dilerdiniz. Bu öyle bir iştiyaktır ki, öyle bir aşktır ki vazgeçilemez. Sevgililerin hepsini bir araya toplayın. Gelmiş, geçmiş ve gelecek bütün sevgilileri. Allah onların hepsinin toplamından daha üstün bir yerin sahibidir. Ve onu gerçekten sevip sevmediğiniz de hemen belli olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı seven, Allah'a ulaşmayı dileyendir. Ne olur yani dilerse? Dilerse çok şey olur. Dilerse seven, sevgisinin mükafatını alır Allah-u Teala'dan. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere mükafat var. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün mükafatlar, bütün güzellikler, bütün mutluluklar sadece terazinin bir tarafına ait. O tarafta Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar var, öbür tarafta Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Biliyor musunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar dileyenlerin 10 katından daha fazladır. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyenler her devirde bütün insanların %10'undan daha aşağıda kalırlar. O kadar insan Allah'ın sevgisiyle yüreği yanan bir hüviyete girer. Geri kalanlar dünyada verilen bu gezegende hep bir şeyler yaptıklarını zannederler. Para kazanmak isterler, meşhur olmak isterler, övülmek isterler, kendilerinin üstünlüğünü başkalarına kanıtlamak isterler vesaire vesaire. ama hiçbir şey olamazlar. Bu dünyada çok şeyler olurlar da orada olamazlar Allah'ın indinde. Bir baba haylaz oğluna, biraz fazlaca yaramazmış oğlu, oğlum sen adam olamazsın dermiş. O adam olamazsın dediği oğlan bir gün siyasal bilgiler fakültesini bitirmiş ve vali olmuş. Günlerden bir gün vali olmuş. Hem de babasının bulunduğu şehre. İlk işi babasını makamına çağırmak olmuş. Çağırmış ve demiş ki, baba hani sen bana adam olamazsın, adam olamazsın, adam olamazsın diye ahkam keserdin. İşte bu şehrin valisi bugüne bugün benim demiş. Makama gelen babası şöyle bakmış bakmış oğluna, evladım demiş, sen vali olmuşsun ama adam olamamışsın. Babasını makamına, ayağına çağıran bir vali. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel adab öğreneceksiniz. Adab Allah'ın yolunun ışığıdır. Adaba riayet etmekle mükellefsiniz. Adabın ölçüsü saygıdır. Saygı terazisinde her şeyi tartacaksınız. Sahabenin sizlerden üstün olan tarafı neydi? Her sahabenin kendisini başkalarından, arkadaşlarından küçük görmesiydi. Ya da mefhumu muhalifinden hareket edelim. Her sahabenin kendisini değil arkadaşlarını kendisinden mutlaka daha üstün görmesiydi. Hepsi birbirinden üstündü. Hadi gelin bir defa daha söyleyelim Hazreti Ömer'i. Şehit olmak üzere olan ağır yaralar almış sahabenin arasında Hazreti Ömer elindeki su kabıyla ilk su isteyene suyu vermek üzere hazır. Sahabeden bir tanesi diyor ki ya Ömer su. Hazreti Ömer koşarak ona ulaşıyor. Uzatıyor hemen kabı. Tam alacakken sahabe bir ikinci sahabe diyor ki ya Ömer su. Birinci sahabe diyor ki ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer bunu şehit olmak üzere olan bir şehidin vasiyeti kabul ediyor. Derhal ikinciye koşuyor. Koşarak gidiyor. Suyu uzatıyor. Tam o sırada bir üçüncü sahabe daha su istiyor. Ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de aynı şeyi söylüyor. Ya Ömer suyu ona ver diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var suya. Hazreti Ömer koşarak üçüncüye gidiyor, uzatıyor suyu. Ama üçüncü sahabe suyu içemeden şehit oluyor. Su yetişmiyor. Biliniz ki şehit olmak üzere olan bir insanın hayatındaki en kıymetli hazine, bu dünyaya ait en kıymetli hazine sudur. Son nefeste alınacak olan birkaç yudum su. Ama o suyu üçüncü sahabe içemiyor. Şehit olduğu için Hazreti Ömer hemen kabı ikinciye ulaştırıyor. İkinci de şehit olmuş. Birinciye koşturuyor. Birinci de şehit olmuş. Sevgili kardeşlerim, ne demek istiyorum? Onlar birbirlerini böyle severlerdi. Kendilerinin dışındaki bütün sahabeyi kendilerinden üstün, Allah'a daha yakın, hürmete daha layık ve onlara kendilerinden daha fazla yardım edilmesini isteyen ve onları öyle gören insanlardı. Sevgili kardeşlerim, onlar sahabeydi. O zaman öyleymiş. Bu zaman öyle şey mi olurmuş diye düşünüyorsanız, en büyük hatayı burada yaparsınız. Devir yoktur. İnsanların davranış biçimleri vardır. Bu davranış biçimleri zamana göre şekillenmez. İnsanların Allah ile olan ilişkilerine dayalı olarak şekillenir. O ilişkilere göre şekillenir. Siz kimsiniz? Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bunun farkında mısınız? Etrafınızda kimler var? Onların ne kadar kıymetli arkadaşlar olduğunun farkında mısınız? Eğer bir tasavvuf topluluğunda kardeşler beraberken orada fısıltının dışında konuşma sesleri duyuluyorsa orada saygı yoktur sevgili kardeşlerim. Bir kahve vardır ortalıkta. Birbirine şakalar yapan, yüksek sesle konuşan, dışarıdan hiçbir farkı bulunmayan bir kahve manzarası. Kahve herkesindir. Ama dergahlar tasavvuf sahiplerindendir. Kim tasavvufa ben sahibim diyorsa onlar bunu yapmazlar. Bir dergaha girildiği zaman orada fısıltıdan başka ses duyulmaz. Eğer o dergah gerçekten Allah'ın dergahıysa. Sevgili kardeşlerim, sözlerime dikkatle bakın. Bu sualim hepinizedir. Neredesiniz? Hangi dergahtasınız? Allah'ın dergahında mısınız? Yoksa sokak kahvesinde mi? Nerede olursanız olun, dergah adabını unutmayacaksınız. Ölçüyü taşıranları sükunetle ve fısıltıyla ikaz edeceksiniz. Burasının dergah olduğunu, Allah'ın evi olduğunu, bir ibadethane olduğunu, burada Allah'ın anıldığını, yüksek sesle konuşulmaması gerektiğini söyleyeceksiniz. Bunu söylerken hiç utanç duymayacaksınız. Bunu söylerken asla kalp kırmayacaksınız. Çünkü siz bunu o yüksek sesle konuşan kardeşinizin Allah katında makbul bir insan olması için yapıyorsunuz. Öyle konuşan insan Allah katında makbul olamaz. O dergaha layık bir insan değildir. O sokak kahvelerinde yapacağını dergahta yapıyorsa dergahın adamı değildir. O sokak kahvelerinin adamıdır. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf baştan aşağı adaptır. Nedir tasavvuf? Kur'an'ın bütününü yaşamak. Nedir tasavvuf? Onlar ne diyorlar bizim için? Kökten dinciler diyorlar. Evet. Bizden mi bahsediyorsunuz? Evet. Biz kökten dinciyiz. Siz bunu nasıl tarif edersiniz? O bize alakadar etmez ama biz Kur'an'ın kökünden itibaren bütün Kur'an'ı tatbik ederiz. Allah'ın emri Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Biz Allah'a ulaşmayı dileriz. Sonra ikinci emir irşat makamına tabi olmaktır. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşırız. Göstermemişse kainatın mürşidine ulaşırız. Sonra ruhumuzu Allah'a ulaştırırız, teslim ederiz. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Sonra nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Sonra irşada ulaşırız. Sonra son teslimi de gerçekleştiririz. İrademizi de Allah'a teslim ederiz. Ve Allah'ın zatını görmek şerefinin sahibi oluruz. Evet, biz bu anlamda gerçekten, gerçek anlamda bir kökten dinciyiz. Siz kökten dinciliğe ne anlam verirseniz verin, bu bizim umurumuzda olmaz. Ama Kur'an bir bütündür. Ve ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslimi emreder. Kimdir kökten dinciler? O kökten dinciler bizleriz. Ne yapıyoruz biz? Bundan 14 asır evvel sahabe ne yapmışsa onu yapıyoruz. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Biz de dileriz. Dilemişler mi? Hepsi. Ve ne yapmışlar o zaman? Tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Biz de öyle yaparız. Gerçekten yani bir insan sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye tağutun, insan ve cin şeytanların kulu olmaktan kurtulup da Allah'ın kulu olur mu? Elbette olur. Kökten dincilik kardeşim yani. Kökten dinci olunca her işi kökünden halledeceksiniz. Bu işin kökü de Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sahabe yani Allah'a ulaşmayı dilemişler de gerçekten tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a mı kul olmuşlar? Elbette. Hadi gelin beraber bakalım. Nereye bakıyoruz? Kur'an'ı açıyoruz şimdi. Sayfaları çeviriyoruz. Nereye geliyoruz? Bu Zümer suresi. Ve 17. ayet-i kerime. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki vellezî neştenemut tağute en yâbuduha ve enâbü ilallâhi lehumül büşra febeşir ibadî. Ne diyor? Onlar diyor sahabe için tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, çekindiler, kendilerini kurtardılar. Niçin? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler onun için. Sonra onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele diyor. Ne yapmış sahabe, ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler aynı kişiler. Ya amini kelimesiyle ya da münip ya da yünip ya da inabe kelimeleriyle ifade ediliyor. Münibine kelimesiyle ifade ediliyor. Ama genel anlamda kullanılan kelime aminu kelimesidir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin müşterek adı. Aminu olmak veya münip olmak. Sevgili kardeşlerim, ne yapmış sahabe? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dileyince ne olmuş? Tağuta kul iken Allah'a kul olmuşlar. Allah evvela tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar diyor. Sonra da kullarımı müjde ediyor. Yani oradan kurtulunca benim kulum oldular diyor. Ve diyor bana ulaşmayı dilediler de ondan oldular öyle diyor. Öyleyse kökten dinciliğin köktenciliği başladı. Peki neden bize kökten dinci diyorlar? Çünkü bilmiyorlar. Allah-u Teala'nın o en üstün peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine yapılan her kötülük için Allah'a dua ederdi. Ya Rabbi sen onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. İfade aynen buydu. İşte şimdi de bugünün din alimleri aynı durumda. Bize bir takım kötülükler yapmak istiyorlar. Tamam, buyursunlar. Biz de onlar için Allah-u Teala'ya dua ediyoruz. Ya Rabbi sen onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı diyoruz. Neden geçmiş zaman kullanıyoruz bilmiyorlardı. Çünkü eskiden bilmiyorlardı. Çünkü o zaman biz ihtarları göndermemiştik. Şimdi biliyorlar. Biliyorlar. Ve galiba bizler için artık kökten dinci ifadesini kullanmıyorlar. Ne diyorsunuz kardeşlerim? Diyeceksiniz ki kullansalar ne yazar, kullanmasalar ne yazar? Sevgili kardeşlerim, bu yazar müessesesi kalplere yazılan yazıyı ifade etmeli. Allah kalbinize iman kelimesini yazar. Yazar mı? Tabi olduğunuz gün, yani hani onların tabiriyle bir kökten dinci olarak Allah'a ulaşmayı dileyerek onların hiç bilmediği bir sahada adamlar Allah'a ulaşmayı dilemek de neymiş diyorlar. Böyle saçmalık olur mu? Ne babamızdan ne dedemizden hiç böyle şey duymadık. Bize kimse de söylemedi. Söylemedi mi? Biz 27 senedir bunu söylüyoruz size. Ülkede konferans vermediğimiz yer kalmadı. Kulağınıza gelmemesi bize hiç akılcı gelmiyor. Allah Teala bütün insanların tebliğe muhatap olduğunu söylüyor. Öyle değil mi? Peki nereden biliyoruz? İşte sonuç. İki türlü insan var kıyamet günü. Bir, cennete girecek olanlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremez. Cennete girenlerin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyi Allah'ın resullerinden, mürşitlerinden, bu konuda açıklama yapanlardan mutlaka tebliğe muhatap olarak öğrenmişlerdir. Öğrenmişlerdir ki Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Bu sebeple Allah'ın cennetine girmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, ölçüyü kesin olarak koyuyor Allah Teala. Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ruhunu ölmeden eve ulaştırmayı dilemeyen kişi, o cehenneme girer. Oradan kurtuluşu mümkün değildir. Hayır, masal anlatmıyoruz. Bizi şimdi köz dinler gibi dinleyen birçok insan var. Bu zavallılar kendilerini alim geçindirirler. Ben der ilahiyat fakültesi mezunuyum bugüne bugün. Doçent oldum, profesör oldum. Ama Allah'a ulaşmayı dilemenin mutlak bir kurtuluşa ulaştırdığını, dilememenin de cehenneme götüreceğini ne yazık ki bilmiyordun. Ama artık biliyorsunuz. Artık öğrendiniz. Acaba bu konuda bir şey söylemek isteyen var mı? Efendim? Evet. Söz konusu olan o ayet. Ya da ayetler diyelim. Daha kolay bir ifadeyle. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezîne la yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme ennu bihâ ellezînehüm an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Ne diyor, ne diyor Allah Teala? Çok acı bir gerçeği söylüyor. Diyor ki onlar kesinlikle bize mülaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Dilemezler diyor Allah Teala. Devam ediyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Dünya kazancı onlara tatmin getirir. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Allah Teala bununla da yetinmiyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Cehennemdir diyor. Evet, acıklı bir hikaye. Haklısınız. Ama şu dünyaya bakın. Din adamlarının böyle bir kavramdan ancak bizim ihtarlarımızla haberi oldu. Sevgili kardeşlerim, ne zaman aklımız başımıza gelecek? Ne zaman dinlerin mevcut olmadığını, sadece bir tek dinin mevcut olduğunu, insanlık durdukça sadece o dinin mevcut olmakta devam edeceğini, Adem Aleyhisselam'dan, ilk peygamberden, Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'e kadar, son peygambere kadar, sadece o tek şeriatın bütün kainata hakim olduğunu acaba ne zaman öğreneceksiniz? Efendim, İslam son dinmiş. Bu sebeple en çok tekamül eden din oymuş. Dinimizle iftar etmeliymişiz. Dinimizle en çok iftar ederiz. Ama bu din bizim dinimiz değil, kainatın dini. Ey gafiller! Başka bir din hiç olmadı. Hristiyanlık diye bir din, Yahudilik diye bir din mevcut değil. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, sadece o var. Ondan evvel Hazreti Nuh'un diniydi. En evvel Hazreti Adem'in diniydi. Gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin hep aynı dini yaşadığını görüyoruz. Hep Allah'a ulaşmaya dilemeyi davetle başlıyorlar işe. Allah'ın bütün resulleri, nebileri hep aynı olayla başlıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, içimden bir sevgi taşıyor sizlere karşı. Hep sizleri çok seviyorum diye bağırmak istiyorum. Bu ne kadar güzel bir şey biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sevmek, nefret etmemek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hangi şartlarda kendisine hangi kötülük yapılırsa yapılsın, o insanlardan nefret etmemiştir. O insanlara asla kötülük etmek istememiştir. Öyleyse nefretin bedeli o kişiye bir kötülük yapma arzusunun tatminidir. Ama o hiç nefret etmedi. Nefret etmeyiniz, seviniz diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız diyor. Öyleyse sevgi varken nefret neden? Sevgili kardeşlerim, kardeşlik varken, dostluk varken, sulh ve sükun varken kavga neden? Allah Teala diyor ki, onlar size bir zarar vermedikçe onlara saldırmayınız diyor. Öyleyse bu muhtevada bir zarar söz konusu olursa onun bedeli ödetilmelidir. Allah'ın kainattaki yegane dininin, neden kainat kelimesini sık sık kullanıyoruz? Sevgili kardeşlerim, dünyanın dışındaki başka gezegenlerde de hayat olduğunu Allah Teala tam 17 tane ayet-i kerimede söylüyor. Aslında rakam 17 miydi, 27 tane mi? Şu anda ben de unuttum. Ama en az 17 ayet-i kerime yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan, yerlerle göklerin ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyor. 17 ayet-i kerime. Efendim, Anlatabildik mi? Öyleyse yalnız değilsiniz. Evrende yalnız değilsiniz. Belki de diyeceksiniz ki ne yapalım yani? Onlar orada yaşıyorlar, biz burada yaşıyoruz. Biz buradan oraya gidemiyoruz ki. Sahi mi söylüyorsunuz? Her gece gidiyorsunuz. Yani son derece basit bir şey. Nefsiniz de fizik vücudunuzun elektron devir sayıları birbirinden farklıdır. Uyuduğunuz zaman eşit hale gelir. Ve nefsiniz vücudunuzu terk eder. Aklınız da nefsinizle beraber gider. Aklım gitse deliririm diyorsunuz, öyle değil mi? İyi de bu giden akıl tekrar geri geliyor. Deliremiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bir defacık, tek bir defacık şu duvarların içinden geçerseniz, evet yanlış duymadınız, duvarların içinden geçmekten bahsediyorum. Yani nefsinizden bahsediyorum. Eğer ben bu adada şimdi nefsimle olsaydım, bu bardağı elimi uzattığım zaman bardağı tutamazdım. Elim buradan girerdi, bu taraftan çıkardı. Ne kadar gayret etsem bardağa dokunamazdım. İnsanlar görürdüm, konuşan insanlar. Konuşmalarını duyardım. Ben de onlarla konuşmak isterdim, onlar beni duyamazlardı. Kendimi göstermek isterdim, onlar beni göremezlerdi. Zahiri alemde, fizik vücudumuzun aleminde nefsimle var olduğum için. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine muhteşem bir şekilde dizayn edilmiş ki nasıl hayranlık duymazsınız Allah'a, bizi yaratan Yüce Rabbimize. Bakın ne diyor Câsiye suresi 13. ayet-i kerime. Ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Sizlerin emrine amade kıldım. Ne diyor, ne diyor? Bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığım her şey. İyi ama bütün gökler kim bilir bizden ne kadar uzak? Hiç o göklere gidebilir miyiz? Elbette gidebilirsiniz ve gidiyorsunuz. Ama farkında değilsiniz. Peki gidiyoruz da nasıl farkında olmuyoruz? Giderken sıfır hızdan sonsuz hıza ulaşmak mecburiyetindesiniz. Bu sizi mutlaka ışık duvarından geçirecektir. Işık duvarından geçerken, yani saniyede 300 bin kilometre hıza nefsiniz ulaştığı zaman zihninizdeki bu dünyaya ait olan anılar silinir. Geçersiniz, gidersiniz o alemde, başka bir alemde yaşarsınız. Elbiseleri size yabancıdır, konuşmalar yabancıdır. Sonra mı? Sonra bir süre orada yaşarsınız, bir de bakarsınız, çekiliyorsunuz. Ya arkanızdan ya önünüzden yukarıya doğru çekiliyorsunuz. Bu geri dönüşünüzün işaretidir. Bir anda kendinizi fizik vücudunuzun önünde bulursunuz. Sonra mı? Sonra içine girmeniz lazım fizik vücudunuzun. Orada Allah'a bir defa daha hayran olacaksınız. Eğer gerçek uykuda olsaydı, uykuda olsaydınız eğer, nefsiniz geriye döndüğü zaman fizik vücudunuza, onun girmesi, fizik vücudunuza girmesi bir saniye bile sürmezdi. Ama siz başlangıçta birkaç dakika uğraşmak mecburiyetindesiniz. Bütün uzuvlarınızın üst üste gelmesi lazım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki nasıl hayran olmazsınız sizi yaratan Allah'a? Biz ondan hoşlandık, onu sevdik, ona aşık olduk. Sonra da hayran olduk. Hep hayranız. Bir defa daha söyleyelim mi hep beraber? Her şey öylesine güzel ki. sevgili kardeşlerim, her şey gerçekten çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sizleri çok seviyorum, unutmayın bunu sakın. Her şey sevgiyle başlar, sevgiyle yeşerir, sevgiyle meyve verir. İşte Allah sizi o kadar çok seviyor ki, tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor ki, bir tek dileğiniz o sonsuz cehennem hayatından sizi hemen kurtaracaktır. Dilediğiniz andan itibaren. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, dilerse ne olur? Dilerse o kişi cehennemden kurtulur. Bir tek dilek. Sevgili kardeşlerim, her şeyi bir tarafa bırakalım. Sadece bu nesne, bir tek dileğinizin sizi cehennemden kurtarması, ne kadar büyük suçların sahibi olursanız olun, Allah ona hiç müdahale etmez. Hangi suçu işlemiş olursanız olun, o suçunuz kadar, yani kaybettiğiniz derecat kadar derecatı size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah Teala işitir, bilir ve görür bu talebinizi. Görür görmez Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli Allah Teala'nın size 7 tane Furkan vermesine ve aynı zamanda 7 defa da 5-6 dakikalık bir zaman içerisinde, hadi diyelim ki her Furkan 1 dakika sürdü, sürmez de 1 dakika sürdüğünü düşünelim, saniye meselesi bunlar, 7 dakikanın içinde gözlerinizdeki icabı mesure gitmiştir, görme hastanızın üzerinde, basar hastanızın üzerindeki gışavet gitmiştir, kulaklarınızdaki vakra gitmiştir, İşitme hastanızın üzerindeki mühür alınmıştır. Kalbinizdeki mühür alınmıştır. Kalbinizdeki ekinnet, idrak etmenizi önleyen o mekanizma, idrak etmenizi önleyen ilahi kompütür sizden alınmıştır. Yerine ihbat isimli gene bir ilahi kompütür konmuştur, idrakinizi sağlayan. Ne oldu? Tam 7 tane Furkan kazandınız. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Her bir Furkan'da günahlarınızın 7'de biri kadar sevap sizin amel defterinizin sevaphanesine yazıldı. En çok 7 dakika içinde. Çok daha az diyor. 7 dakika içinde. Ve günahlarınızı Allah örtüyor. Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki, onu o kadar çok seveceksiniz ki, ona o kadar çok aşık olacaksınız ki, dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman, her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez. Vız gelir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru aşmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman 1000 defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber olmanın nasıl bir mutluluk olduğunu biliyor musunuz? Ha, sahi benim aklıma şimdi geldi. Siz de bizimle beraber olmaktan mutlu musunuz? Hı? Eğer değilseniz niye bizi izliyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, gerçekten sizleri çok seviyorum. Sizlere ara sıra takılmasam içim rahat etmiyor. Ne yapayım? Öyleyse hadi biz başka insanları bir tarafa bırakalım. Ne düşünüyorlarsa düşünsünler onlar. Ama biz Allah ile beraber olalım. Kalp kalbe olalım. Şu kalbimiz birbiriyle beraber olsun. Sevelim Allah'ı. Allah'ı seversek birbirimizi severiz. Evvela şu karnını unutmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Biçmek mutlaka ekmekten gelir. Ekmeden biçemezsiniz. Biçmeden ekebilirsiniz. Ama ekmeden biçemezsiniz. Siz biçmezsiniz. Başka birisi tarlasından biçmiştir. Yıllarca evvel buğdayı, o buğday sizin ambarınızdadır. Siz o buğdayı alıp ekmedikçe toprak size buğday vermez. Ekmedikçe topraktan buğday çıkmaz. Ekmedikçe biçemezsiniz. Sizinle arkadaşlarınızın arasında, etrafınızdaki insanların arasında bir bileşik katlar sistemi geçerlidir. Davranış biçimleriniz itibariyle konuşuyorum. Onlara, onlardan birine yaptığınız herhangi bir kötülük, belki bir diğerinden, belki birkaç kişiden size mutlaka geri gelir. Verdiklerinizin bileşik kaplardaki su seviyesi, verdiğinizin su seviyesi şu kadarsa, onlardan size geri dönecek nesnelerin de seviyesi aynı yüksekliktedir. Adalet terazisi hiçbir zaman bozulmaz ve Allah hesabı çabuk görür. Birinci hesap zaten anında görülür. Birisi bir başkasına kötülük ettiği zaman bunun yanına kâr kalacağını zanneder zavallılar. Oysa ki aynı anda hesap ödenmiştir. Kim başkasına kötülük etmişse mizan onun kaybettiği derece miktarını o an hesaplar. Peki bu mizan nemene bir şey ki böyle hemen anında hesaplıyor? Hiç mi yanılmaz? Hiç yanılmaz. Milyarda bir yanılması söz konusu değildir. Peki neden? Benim hangi olayı, hangi ölçüdeki taammütle bilerek isteyerek yaptığımı ya da farkına bile varmadan bir yanlışlıkla istemeden başkasına bir zarar ika ettiğimi nereden bilecek o mizan? Mizan sadece sizin yaptıklarınızı görmez. Onları yaparken neler düşünüyorsanız onu da görür. Kiramen katibin meleklerinin elindedir mizan. Onlara yol gösterir. Ölçü mizandadır. Ve mizan düşünce sisteminizi görünce düşünce sisteminiz görüntülerle çalışır. Siz ne yapmak istediniz? Buna dayalı olarak hangi olay vücuda geldi? Bunun matematik ölçüsünü milyarda bir bile yanılmadan yapar. Onun için Kur'an-ı Kerim'e Allah hüküm koymuştur. Kıyamet günü rakamlı kitabınızı gördüğünüz zaman, yani hologram usulü üç boyutlu olan hayat filminizi bir gün göreceksiniz. Bizim şu andaki durumumuz kimden onu görmüş oluşumuz. Bir gün siz de göreceksiniz. Orada hem düşünceleriniz görünür, hangi maksatla ne yapmak istiyorsunuz? Hem de fiiliniz görünür, o düşünce sistemine göre ne yaptınız? Bir basit misal vereyim. Bir adam gecenin saat 3'ünde bekliyor. Düşmanı gelmiş, köşeyi dönerken çekiyor tabancasını. İçindeki bütün kurşunları boşaltıyor adama ve öldürüyor onu. Ne oldu? Tahmiden bir cinayet. Mizanın buradaki görüşü ne? Kişinin kafasından geçen şey o düşmanını öldürmek. Bilerek, isteyerek, tahmiden öldürüyor. Şimdi de başka bir misale bakalım beraber. Gene bir ölüm. Ama şöyle bir ölüm. Kişi bahçesinde tabancasını temizliyor. Tabancanın içinde bir tane kurşun var. Ve de temizlerken elinden kayan tabancanın tetiği bir yere takılıyor. İçinden çıkan bir kurşun yoldan geçmekte olan bir adamı öldürüyor. Bu kadar çok alternatif bir araya gelebilir mi? Geldiğini kabul edin. Ne oldu? O kişi gene öldü. Başka birisi sizin tabancanızdan çıkan kurşunla öldü. Peki siz tahmiden adam mı öldürdünüz? Hayır. Siz tabancanızı temizlediniz. Burada sizin kaybedeceğiniz derece dikkat ve dikkatsizlik ve tedbirsizlik sebebiyle derecat kaybıdır. Ama diğeri tahmiden cinayet sebebiyle derecat kaybetmiştir. İkisi de ölüme sebebiyet verdi. Ve birinci için, birinci olayda, yani kasten öldürmede, tahmiden öldürmede öldüren kişi bunu bilerek, isteyerek kasten gerçekleştirdi. Ve bu olay bu kişi için, öldüren kişi için bir kaza olayıdır. Yani olayı kaza etmiştir. O bilerek, isteyerek gerçekleştirmiştir. Ölen kişi ise bir kader unsuru olarak ölmüştür. Çünkü fiil kendisine ait değildir. Fiilin sahibi bir başkasıdır. Onu öldürmüştür. Tahmiden de öldürse, kaza ile de öldürse, yani o ölümü öldürmeyi düşünmeyerek bir olayın vücuda gelmesiyle kasta makrun olmayan bir ölüm vücuda gelmişse karşı tarafta, öyle de olsa her iki halde de ölen kişi için olay bir kaderdir. Onun üzerinde vücuda gelen olay onun dahliyle, kendi dahliyle oluşmamıştır. Ölümünde o kişinin hiçbir rolü yoktur. Yani ölen kişinin kendisinin kendi ölümünde bir rolü yoktur. Başka birinin onun ölmesini istediği için veya yanlışlıkla bir tabancadan çıkan kasıt eseri olmayan bir olayda bu kişi ölmüştür. Her iki halde de ölmüştür. Öldüğü için, bu ölen kişi için olay bir netice veriyor. Bir kaderdir. Her iki olayda da ölen kişi için olay kaderdir.

dahli olmadan başka birisinin, başka bir cüz-i iradenin vücuda getirdiği bir olayla ölmüştür. Ama kendisinin dışındaki bir sebeple ölmüştür. Bunun için o kişi için, ölen kişi için bu bir kaderdir. Ama ölüme sebebiyet veren ikinci kişi için, yani tabancası tesadüfen ateş alan ve birini öldüren kişi için bu bir kaza değildir. Bilerek isteyerek adam öldürmemiştir o. Onun için de bir kaderdir olay. Onun da iradesinin dışında vücuda gelmiştir. Bu sebeple birincinin, bilerek adam öldüren kişinin Allah-u Teala'nın kanunlarında kaybettiği derecat, bilmeden, taammüt olmaksızın, kasıt olmaksızın bir adamın ölümüne sebebiyet veren ikinci kişinin kaybettiği derecat, birinci katile nazaran çok azdır. Ve ikinci adam katil standartlarında kabul edilemez. Katil bir suçu, ölüm suçunu, öldürme suçunu bilerek, işleyerek işleyen kişinin adıdır. Aslında sevgili kardeşlerim, kaza ve kader bu kadar basit bir olay. Ama kaza ve kaderi eğer kitaplardan öğrenmeye kalkarsanız yandınız. Bir olayı karma karışık etmek için, anlaşılmaz hale getirmek için ne yapılması lazımsa hepsi yapılmış, kader ve kaza mefhumları alt üst edilmiştir. Kur'an'a hiç uymamaktadır. Sevgili kardeşlerim, hayır ve şer de aynı şekilde. Ama bunları biz ayrı ayrı derslerde bir saatlik süreler içerisinde anlattık defalarca. Oradan bakarsanız bu konuya ışık tutabilirsiniz. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık diye diye zamanı tükettik. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sevgiye dayalı bir dünya hayatını yaşamaya çalışın. Her şeyden evvel nefretten vazgeçin. Sevin. Allah sizi çok seviyor ve sizin de hem Allah'ı hem de etrafınızdaki insanları sevmenizi istiyor Allah-u Teala. Dikkat edin ki sevgi karşılıklı bir müessesedir. Severseniz sevinirsiniz. Nefret ederseniz nefret edilirsiniz. Birine bir kötülük yaparsanız mutlaka size de bir başkasından kötülük geri gelir. Allah Teala diyor ki men dakka dukka. Yani çalma kapını, çalarlar kapını demek. Bileşik kaplar usulü sizinle başka insanlar arasında geçerlidir. Üç faktör düşüneceksiniz. Allah bir, siz iki, etrafınızdaki bütün diğer insanlar üç. Sizden bir başkasına kötülük dokunduğu zaman etrafınızdaki insanlardan bir başkası size veya iki tane başkası size mutlaka o başkasına yaptığınız kötülüğün bedelini ödetirler. Siz diyebilirsiniz ki ben onlara bir şey yapmadım ki, bunlar bana neden böyle yapıyorlar? Siz onlara bir şey yapmadınız. Ama Allah'a bir şey yaptınız. Başkasına bir haksız fiilde bulundunuz. Bunun bedeli dünya üzerinde size mutlaka ödetilir. Ne kadar derecat kaybederseniz o kadar derecat kazanırsınız. Ne kadar derecat kazanırsanız o kadar derecat kaybedersiniz. Hangi şartlar altında? Başkalarıyla ilişkilerinizde. Ama siz kendi cephenizden şunu bileceksiniz. Eğer bir insan cennete giriyorsa hem kendi fiillerinin mükafatı olarak hem de başka birinin kendisine yaptığı kötülükler sebebiyle kazandığı derecelerin mükafatı olarak Allah'ın cennetine girer. Cennete giriş mutlaka puan farkıyla gerçekleşir. Mutlaka kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olması lazım cennete girebilmeniz için. Cehennemde tam tersi, kimin kaybettiği dereceler kazandıklarından fazlaysa onların girecekleri yer cehennemdir. Ve biliniz ki sevgili kardeşlerim,

Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, kaybettiğiniz dereceler mutlaka kazandığınız derecelerden fazladır. Herkeste mi? Evet, herkeste. Yani hiç kimse olamaz mı? Allah'a ulaşmayı dilemesin ama kazandığı dereceler fazla olsun. Olamaz. Eğer böyle bir şey tahakkuk ederse, o kişi derecelerini Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşse, Allah Teala mutlaka onun derecelerinde indirme yapıyor. Amellerinin boşa gitmesi söz konusu. O kişinin kazandığı derecelerin boşa gitmesi söz konusu. Öyleyse eğer oyunu oynayacaksanız kaidelerine göre oynamak mecburiyetindesiniz. Allah'ın kanunu da çok açık. Kim diyor içinizden bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yeter mi yetmez. Onu üçüncü kat cennetime mutlaka alırım diyor. Dünya saadetinde yarısını mutlaka ona veririm diyor. O kişi nefs tezkiyesi yapacaktır. Nefsinin kalbindeki nurların %51'den öteye geçmesi, %50'den öteye geçmesi sağlanacaktır. Bunun manası o kişinin davranışlarının yarısından çoğunda pozitif davranışlar duruma hakim olacaktır. Zifiri karanlık alacakaranlığa dönmüştür. Güneş ışığına kişi ulaşamamıştır nefsinin kalbini tam temizlediği zaman. O zaman pırıl pırıl bir dünyada yaşar. Hiçbir karanlık kalmaz nefsinin kalbinde. Dikkat edin, nefsiniz %100 afetlerle dolu bir yaratıktır. Ruhunuz da %100 hasletlerle dolu bir yaratık. Öyleyse ikisinin boyutu da birbirine eşittir. Ne kadar aydınlık varsa, haslet varsa ruhunuzun kalbinde, o kadar da karanlık vardır nefsinizin kalbindeki afetler. Ne zaman bunlar %50 olursa, ki değişiklik sadece afetlerde olur, ne zaman Allah-u Teala'dan gelen nurlar nefsinizin kalbinin %50'sini kaplarsa, bunlar fazıldır, fazilet nurlarıdır. %50 olduğu anda ruhunuzun kalbi hiç değişmeyecektir ama nefsinizin kalbinde %50 karanlık kalacaktır. %100 karanlıkken, şeytan nefsinizin kalbinin %100'üne hakimken, hakimiyeti %50'ye düşecektir. Allah Teala şeytanın hakimiyetini %50'den daha aşağı, %49'a düşecek olan bir formülü size uygular. Ne karşılığı? Allah'a ulaşmayı dilemenizin karşılığı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka neticede 5-6 aylık bir zaman parçası içinde o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %50'den daha fazla azalır, %51 azalır. O kişinin davranış biçimleri de %51 pozitife döner. Ne zaman Allah'ın bir emrini yerine getirirseniz bundan mutluluk duyarsınız. Ne zaman emri çiğnerseniz mutsuz olursunuz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz mutsuz olursunuz. Yasak ettiği fiili işlemekten kendinizi kurtarabilirseniz mutluluğu yaşarsınız. Nefsiniz ise %100 Allah'ın emirlerini asla yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellikle yaratılmıştır. Sevgili kardeşlerim, sizlere hiç konuşmamız bitmesin, hep anlatayım ümidiyle sözlere başlıyorum. Bir de bakıyorum ki süre doluvermiş. Zaman çok hızlı geçiyor. Özellikle sizlerle baş başayken. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bizler bu güzelliği yaşarken iblis, yani şeytan, çatır çatır çatlıyor.
Mutluluk sizinle bizim aramızda yaşanan bir muhteşem vetiredir. Eğer söz konusu Allah'sa, ne zaman Allah'tan bahsetmişsek, sizler, biz bir üçgenin içinde yaşarız. Bir kenarını Allah'ın, bir kenarını ruhumuzun, üçüncü kenarını da işlediğimiz hayrın oluşturduğu bir mutluluk üçgeni. Ne zaman şerre çalışan bir dizayn içerisinde size bir hırsızlığın nasıl yapılacağını, insanların nasıl öldüreceğini öğreten birisi söz konusuysa, gene bir üçgenin içinde yaşarsınız. Bu sefer nefsinizin afetlerinin oluşturduğu bir kenar, şeytanın oluşturduğu ikinci kenar ve işlediğiniz günahların oluşturduğu üçüncü kenar sizi bir mutsuzluk üçgeninde yaşatır. Öyleyse seçiminizi yapın. Mutluluk üçgeninde mi yaşamak istiyorsunuz yani absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği noktanın üzerinde bir yerde, orası Allah'ın ülkesidir. Altındaki bir kesim iblisin ülkesidir. Negatif dereceleri gösterir. Üstü ise pozitif dereceleri gösterir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber olunca vaktin nasıl geçtiğini hiç mi hiç anlayamıyorum. Bir de bakıyorum, vakit gelmiş, ayrılık vakti gelmiş. Ama kanun böyle. Birer saatlik devreler hakkında size güzellikleri anlatmakla vazifeliyiz. Bu vazife bir büyük zevk kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde mutluluk üzerine konuşmak için bir aradayız. Allah'ın hepinizi yaratma sebebi. Evvela bilin ki sevgili kardeşlerim, hepiniz seviliyorsunuz. Eğer sevilmeseydiniz, var olmazdınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizi yaratmaktan yegane muradı sizin mutlu olmanızdır. Sadece mutlu olmanız. Kainatta Allah-u Teala sadece bizim dünyamızda değil, bütün kainatta sadece bir tek din vücuda getirmiştir. Tek bir din.

Будин. İnsanı Allah'a teslim kılan İslam dinidir. Kainatın ezeli dini. Allah Teala'nın son nebisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiği son şeriat kitabında kitap Arapça indirilmiştir. Allah Teala dinin adını İslam olarak kullanmıştır. Araplara verdiği dizaynda. Ama gene aynı Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bu dinin aslında Hanif dini olduğunu söylüyor. Hazreti Nuh'un dini olduğunu, Hazreti İbrahim'in dini olduğunu, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın dini olduğunu ve aynı şeriatın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de verildiğini söylüyor. Öyleyse Allah kullarını neyle mutlu edecek? İndirdiği tarifnamelerle. İşte 14 asırdan beri hiçbir ayeti, hiçbir kelimesi değiştirilemeyen Kur'an. Altı yüz altı sayfalık bir metin. 114 tane sure. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bir muhteşem sonuç görüyoruz. Allah insanların mutlu olması için tarifi tam olarak vermiş. Biz insanlara düşen o tarife uygun hareket etmek. O tarifin standartlarında yaşamak. Öyleyse dine baktığımız zaman bizi mutluluğa götürecek olan dine baktığımız zaman mutluluğun arkasında nefsimizdeki afetlerin yok olmasının yattığını görürüz. Bütün insanların nefsleri afetlerle donatılmıştır. Hepinizin nefsi afetlerle doludur. Bu afetler var olduğu sürece şeytanın ihvasına açıksınız. Böyle bir dizaynda şeytanla insan arası ilişkilere baktığımız zaman Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olanlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Öyleyse böyle bir dizaynı değiştirmek ancak nefsinizdeki afetleri yok etmekle mümkündür. Çünkü şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerinin yapısı şeytanın yapısına eşdeğer olduğu için. Şeytanın hedeflerine demek daha doğru. Yapısı da öyle. Sadece şerri emreder, hayırdan men eder. Nefsinizin de bütün afetleri şerri emreder, hayırdan men eder. Yani Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmek istemez. Yasak ettiği ne varsa onların da hepsini işlemek ister. Nefsinizin afetleri bu hüviyette sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse buradaki muhtevaya beraberce bakalım.
Neden insanlar mutsuz? Allah'ı tanımadıkları için. Bir, Allah'ın reçetesini bilmedikleri için. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Aynı zamanda bir mutluluk rehberidir. Aynı zamanda bir mutluluk garantisidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile mutluluğunuzu garanti ediyor. Şimdi mutluluklardan mutluluk beğenin bakalım. Evvela birinci sual, cennete mi gitmek istersiniz, cehenneme mi gitmek istersiniz? Aranızdan hiç kimsenin ben cehenneme gitmek istiyorum diyeceğini sanmıyoruz ama iblis kimi kandırabilirse onları kendisiyle beraber mutlaka cehenneme sürükler. Bir adım daha öteye geçelim. Ne yazık ki kandıramadıkları da buna dahildir. Başlangıçta herkes dalalettedir. Şu dünyaya gözlerinizi açarsınız. Akil ebali oluncaya kadar sorumluluk taşımazsınız. Yani mükellef değilsiniz. Teklife tabi değilsiniz. Ama ondan sonra sorumluluğunuz başlar. Akil ve vali olduğunuz, yani Türkçedeki ifadeyle reşit olduğunuz zaman, aslında reşit olma kavramı biraz daha ötede bir kavram. Doğru yanlıştan ayırma yeteneğine sahip olduğunuz nokta, hukuk yaş olarak vermiş bunu, 18 yaş. 18 yaşına giren birisi rüştünü ispat eder. Reşit olmuştur. Aslında bu sadece kanunlarda geçen bir ifade. Rüşt öyle kanunlarımızda geçen rüşt değildir. Kur'an'da geçen rüşt. Kur'an'da geçen rüşt kişinin Allah'a ulaşma kararı vermesiyle başlar. Bu karar yoksa o kişi reşit değildir. Yani doğruyu yanlıştan ayırt edebilme yeteneği, Allah'ın emirleri istikametinde mevcut değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, güzellikler bir sırrın arkasında saklı. Aslında insanlar bilmedikleri için Duhan adı verilen o azabın içinde kalmak mecburiyetindedirler. Öyleyse kısaca kim Allah'a ulaşmayı dilerse o reşit olmuştur. Yani irşada hazır vaziyete gelmiştir. Doğruyu yanlıştan ayırmıştır ve harekete geçmiştir. Bu onun rüştünü ispat ettiğini ifade eder. Kişi burada başlangıç noktasındadır. Başlangıç noktasında o kişinin muhtevasına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, orada, o noktada hepiniz için bir güzellik söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir kurtuluşa imza atmaktır. Cehennemden kurtuluşa imza atmaktır. Bir, mutluluğa, dünya mutluluğuna
Dünyada, dünya hayatını yaşarken mutsuzluktan kurtulup mutlu olmaya imza atmaktır. Mutlu olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadır. Hayatınızın en önemli kararı bir dilek sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hiç kimse için mutluluk uzak bir sonuç değildir. Hemen uzanıp yakalayabileceğiniz bir yakınlıktadır. Hepiniz için. Hani kimler diyorsa ki bu dünyada acep benden daha mutsuz insan var mı? Bu kadar çok sıkıntı üst üste verilir mi? Bunalıyorum. Huzursuzluktan ölüyorum. Çok mutsuzum. Dünyadaki en mutsuz insan benim. Vesaire vesaire. Eğer böyleyseniz bir emri var Allah-u Teala'nın. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Bizi ilk defa dinleyen bir kardeşimiz diyecektir ki, iyi de ne olmuş yani? Allah'a ulaşmayı dilemişiz ya da dilememişiz. Dilesem ne olur, dilemesem ne olur? Ben zaten mutsuz gelmişim bu dünyaya, mutsuz gideceğim. İşte bu pesimist grubun en azından cennet ve cehennem kavramlarında bütün insanlardan ayrıldığı bir nokta var. Diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bile cennet sadece 10 kişiye vaat edilmiş. Onun ötesindeki sahabe bile cehenneme gittikten sonra hiç o Allah beni cennetine alır mı? Ne diye namaz kılayım, ne diye oruç tutayım, ne diye zikir yapayım? Boşuna akıntıya kürek çekmek bu. Hiç öyle değil sevgili kardeşlerim. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Dikkat edin, amelinizden bahsetmiyorum. Hiç ameliniz olmasın. Ama bir dileğin sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileğin gerçek anlamda şuracıkta kalbinizde yer ettiği nokta sizin kurtuluşa imza attığınız noktadır. Evvela bir yanlışı düzeltelim. Sahabeden sadece 10 kişi cennete gitmeyecek. Sahabenin hepsi cennete gidecek. A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Üstelik de bu ikinci felah. Ondan evvel kişiler bütün sahabe Allah'a ulaşmayı denedikleri noktada zaten felaha ermişlerdi. Ermişler miydi? İşte Allah Teala Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde bu büyük hakikati hepimize en açık biçimde sergiliyor. Diyor ki Allah Teala sahabe için vellezî neştenebut tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumul büşrâ febeşşir ibadî. Diyor ki onlar şeytana kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Yani artık şeytanın emrinde değiller. Niçin? Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Bunun için şeytana kul olmaktan içtinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Allah'a ulaşmayı diledikleri için onlara müjdeler vardır. Kullarımı
müjdele ediyor Allah Teala. İki defa kulluktan bahsediyor. Bir, şeytana kul olan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlar. İki, Allah'a kul olan insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda müjdeye ehilsiniz diyor. Üstelik de müjdeler. Eğer sadece tekil kullansaydı cennet saadeti olacaktı bu. Ama müjdeler diyor. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin bir dilekle o kişiye teslim edileceği ifade ediliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sebeple genel hüviyeti koyuyor ortaya. Kur'an'da niyet amelden üstündür. Acaba ne demek istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Niyet amelden üstündür. Niyet demek icraatı yok. Sadece niyet etmiş kişi, bir dileğin sahibi, kalbinde bir dilek var, Allah'a ulaşmayı dilemek. Böyle bir niyetin sahibi olan kişi, yani sırf böyle bir niyetin sahibi diye Allah Teala onu alıp cennete mi atacak? Evet sevgili kardeşlerim, aynen öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum demekten bahsetmiyoruz. Şuradaki kalbiniz Allah'a ulaşma dileğinin sahibi olacak. Yani gerçekten isteyeceksiniz ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı gerçekten isteyeceksiniz. Eğer böyle bir dileğin sahibiyseniz bu bir niyettir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzere niyetlendiniz demektir. Bu niyetlenmenin hemen arkasından siz Allah'ın cennetini hak edersiniz. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 17. ayeti kerimesi gereğince o noktada siz şeytanın kuluyken dikkat edin. Bütün insanlar başlangıçta şeytanın kuludur. İstisna yok. Herkes. Aynı zamanda dalalettedir. Aynı zamanda küfürdedir. Kalplerin içinde küfür yazmaktadır. Bütün insanlar bu dileğin sahibi oldukları noktaya kadar bir cennet ümidinin sahibi olamazlar. Peki nasıl oluyor da niyet amelden üstün oluyor? Bir misal verelim. Bir kişi düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemiş, akil bali olduktan sonra yani. İslam'da 15 yaş kabul edilir. 15 yaşın ötesinde 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Diledi de ulaşamadan ertesi gün öldü. Kalbinde gerçekten Allah'a ulaşma dileğini Allah Teala işitti, bildi ve gördü. Bu kişi için olay bitmiştir sevgili kardeşlerim. Hiç amelsiz bu kişi ölmüştür ama Kur'an hükümlerine göre gideceği yer Allah'ın cennetidir. İnsanların cehenneme gitmesinin arkasında sadece cehalet var. Allah'ın hükümlerini bilmemek var. Ne yazık ki bütün dinlerin içinde büyük kitleler, %90'dan fazlası insanların hükümleri bilmedikleri için kurtulamazlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir insan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, ertesi gün ölüyor. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine gider.
ilk defa duyan birisi, hele bir din adamıysa, bize evvela itiraz edecektir. Misali verdikten sonra haydi haydi itiraz edecektir. Ama beraber karşılaştıralım olayları. Bir başka kişi düşünün, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ve 80 sene yaşamış. 15 yaşında sorumluluğunu bilmiş. Namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet, hepsini gerçekleştirmiş.

İslam'ın 5 şartını da hayatı boyunca yapmış ama onu öğretmemişler. Kur'an-ı Kerim'den öğrenmemiş dinini ve dinlerini Kur'an-ı Kerim'den değil de insanların yazdığı kitaplardan öğrenen alimler öğretmemişler ki Allah'a ulaşmayı dilerse kurtulması mümkün, aksi halde mümkün değil. Dilememiş, bunun bir eksiklik olduğunu düşünmüyor

bu kişi namazını kılmış. 65 yıl orucunu tutmuş. Zekatını vermiş. Hacca gitmiş. Kelime-i şehadet de getirmiş. Sık sık La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye. Ve cennetlerden acaba Allah Teala beni kaçıncı kat cennetine alır diye bunca senelik amelimin karşılığı hayaller kuruyor. Ama ne yazık ki Allah'ın cennetine Allah'a ulaşmayı dilememişse giremez. Sevgili kardeşlerim, bu çağın adı hidayet çağıdır. Ve hidayetin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu dileğin sahibi olmayan bu misaldeki adamın Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Neden mümkün değildir? O kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse onun kalbi mühürlüdür. Onun kalbinde küfür yazıyor. Görme hassası mühürlüdür. Görme hassasının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır. İşitme hassası mühürlüdür. İdrak hassası da mühürlüdür. Kalbinde ekinnet vardır. Gözleri kördür. Gözlerinde hicab-ı mestura olduğu için. Kulakları sağırdır. Kulaklarında vaka olduğu için. Kalbi idraksizdir. İdraki önleyen ekinnet kalbinde olduğu için. Hem göz, kulak ve kalp isimli uzuvlar üzerinde bir muhteva var, engeller var, hem de bu uzuvların aldıklarını ulaştırdıkları idrak noktalarında, görme hassasında, işitme hassasında, idrak hassasında perde ve mühür var. Yani herkes Kur'an-ı Kerim hükümleri muvacihesinde kör, sağır ve dilsiz. İşte sevgili kardeşlerim, bütün bunlardan bir anda kurtulmak, evet 5-6 dakikalık bir zaman parçasında kurtulmak mümkün mü? Evet, mümkün. Görmeyen gözlerinizin görmeye kavuşacağı, görme hastanızın görme idrakine ulaşacağı, sağır olan kulaklarınızın duymaya ve işitme hastanızın işitmeye, yani manayı kendisine mal etmeye başladığı bir noktaya ulaşacaksınız. Ve kalbinize indirdiğiniz zaman kalbinizde idrak etmeye başlayacaksınız Allah'ın söylediklerini. Bu sizi nereye ulaştırır? Bu sizi cennete ulaştırır. Neden öyle olur? Çünkü Allah Teala bütün bu sizlere verdiği 7 tane özellik dolayısıyla sizlerin üzerinde vücuda getirdiği bu 7 özellik sebebiyle her bir vücuda getirdiği işlev için
o güne kadarki günahlarınızın bir kısmını yok eder. Nasıl yok eder? Sevap halinize bir rakam ilavesiyle. Neticede sadece siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için görme hastanızın üzerindeki gıçavet alınır. Gözlerinizin üzerindeki hicab-ı mestüre isimli perde alınır. Kulaklarınızdaki vakra alınır. İşitme hastanızın üzerindeki mühür alınır. Kalbinizdeki ekinet alınır. Kalbinizin mühürü açılarak küfür kelimesi alınır kalbinizden ve kalbinizin içine ihbat konur. Bu yedi işlev birkaç dakikanın içinde Allah-u Teala tarafından gerçekleşir, gerçekleştirilir. Her biri size öyle dereceler kazandırır ki bu kazandığınız derecelerle kaybettiğiniz derecelerin ötesine geçersiniz. Allah-u Teala'nın yaptığı işlem budur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse bu işlemi mutlaka gerçekleştirir. O kişinin kalbinde bu talebi Allah-u Teala görür, işitir ve bilir. Gördüğü, işittiği ve bildiği bu noktada derhal bu işlevler tahakkuk mevkiine girer. Hepsi gerçekleşir. Ve her gerçekleşmesinde yedi safhanın her birisinde Allah-u Teala size derecat kazandırır. Yani amel defterinizin kazanç hanesine pozitif rakamlar girer. Zahit rakamlar girer. Sevap kazanmış olursunuz onlarda. Sadece bir dileğiniz için. Evet sevgili kardeşlerim, yanılmadınız. Sadece bir tek dileğiniz için bütün bu Allah'ın yaptığı her şey sadece bir tek dileğiniz için. Ve sevaplarınız mutlaka günahlarınızı aşar. Neden? Çünkü siz Allah'ın cennetine ehilsiniz. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'a kul olmak şerefine erdiniz. Şeytanın kul olmaktan kurtuldunuz. Ve müjdeler aldınız Allah-u Teala'dan. Allah'ın kulu olmak hasebiyle. Allah'ın kulları cennete, şeytanın kulları cehenneme girer. Allah'a kul olduğunuz nokta ise Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta. Peki takva sahibi olduğunuz nokta, o da Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta. Rum suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi ve yettekun ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve böylece müşriklerden olma diyor Allah-u Teala. Şirkten de kurtulduğunuz yer aynı nokta. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta. O noktadan itibaren siz şirkte değilsiniz. O noktadan itibaren nefsinizin afetlerini kendinize İlah edinmeyeceksiniz. Gizli şirkin içinde olmayacaksınız. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler, diyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne görüyoruz?
kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah Teala pozitif açıdan böyle bir durumda bu kulun müjdeden alacağını, hem cennet müjdesiyle hem dünya müjdesiyle müjdeleneceğini ve Allah'ın kulu olacağını söylüyor. Gideceği yerin cennet olduğu kesin. Hangi sebeplerden daha takva sahibi olduğu için Allah'a ulaşmayı dilediği cennetle, aynı zamanda da şirkten kurtulduğu için gene cennet söz konusu. Peki dilemeseydi ne olurdu? Dilemeseydi cennete girer, cehenneme girerdi. Mutlaka cehenneme girerdi. Çünkü Allah-u Teala'nın hükmü kesin. Neden devamlı sevaplarımızı arttırıyor da sevaplarımızı günahlarımızın ötesine geçiriyor? Çünkü diyor ki Allah-u Teala, dalalette olanlar diyor, nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor. Araf 178. Araf 179, dalalette olanları cehenneme göndereceğini söylüyor. Ve dalalette olanların hüsranda olanlar olmasının manasına bakıyoruz. Müminin 103. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor Allah Teala. Kimmiş bu insanlar? Nefslerini hüsrana düşenler kimmiş? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Gidecekleri yer cehennem, ebediyen cehennemde kalacaklar. Ne yapıyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes de bu işlemleri gerçekleştiriyor. Gerçekleştirince ne oluyor? Gerçekleştirince her seferinde verdiği derecelerle o kişilerin sevaplarını günahlarından öteye geçiriyor. Ve de o kişi cehennemlikken Allah'ın cennetine ehil oluyor. Daha bir şey yapmamış. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. O kadar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Ama iblis insanları bu kolaylıktan mutlak olarak men etmiş durumda. Bugün din öğreticilerinin çok büyük bir kısmının Allah'ın bu Kur'an hakikatlerinden haberi yok. Neden yok? Çünkü dinlerini Kur'an-ı Kerim'den öğrenmediler. Asırlardır hep aynı felsefe duruma hakimdir. 14 asırdan bu tarafa da iblis tuzağını o felsefe üzerine kurmuş. Bizler Kur'an'ı anlayamayız. Kur'an'ı anlayanlar bütün konularda kitaplarını zaten asırlar önce yazmışlar. Onların yazdıkları kitapları okuruz. O kitaplarda ne yazıyorsa doğrusu odur. Ya Kur'an'a ters düşüyorsa onlar mutlaka doğru yazmışlardır. Böyle diyorlar sevgili kardeşlerim. Ve şimdi konumuzun can alacak noktasına gidiyoruz. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur? Dilemezse gideceği yer cehennemdir. Bunu tartışmak mümkün değil. Tartışılamayacak kadar açık bir hüviyette Allah-u Teala hükmünü koyuyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ نِكَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّوا بِهَا
اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar, diyor Allah Teala, bize münaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatı onları mutmain eder. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayanları Allah Teala bir hükümle ortaya koymuş. Diyor ki onlar, kim bize ulaşmayı dilemezse o dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Hüküm son derece açık ve kesin olarak geliyor. Daha sonra da zaten Allah Teala diyor ki onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Öyleyse şu dünyada hangi diplomanın sahibi olursanız olun, dünya üzerinde hangi üniversitede hangi din ilmini öğretmekle vazifeli olursanız olun, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız hüküm kesin olarak konulmuş. Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Sevgili kardeşlerim, çok zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Allah'ın verilmiş sözü var. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah'ı yeştevi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Yehdi ileyhi men yunib. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Onların ruhlarını kendisine ulaştırır diyor. Açık ve kesin Allah Teala bize söz veriyor. Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz, sizin ruhunuzu ben kendime ulaştıracağım diyor. Biliyorsunuz ki ruh bir emanettir. Allah'tan üfürülmüştür. Ve biz onu Allah'a göndereceğimiz güne kadar bizimle beraberdir. Allah'a gönderdiğimiz zaman hedefe ulaşmış olacağız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlardır. Yani hüsranda olanlardır, müminin 103'e göre. Yani dalalette olanlardır, Araf 178'e göre. Aynı zamanda şirkte olanlardır. Ve takva sahibi de değillerdir. Rum 31'e göre, Rum 32'ye göre. Otuz ikide
Şirkin mahiyetini anlatıyor Allah Teala. Rum 31'de de bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun ve müşriklerden olmaktan da kurtulun diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini bu anlattıklarımdan inşallah çıkarmışsınızdır. O kadar çok seviyor ki, en çok sevdiği mahluk olan insanı o kadar çok seviyor ki, Allah-u Teala'nın bu sevgisi sadece bir dileğin sahibi olan insanları mutlaka Allah'ın cennetine götürüyor. Yetmez. Dünya saadetinin de yarısından fazlasını onlara teslim ediyor Allah-u Teala. Öyleyse mutlu olmayı dileyenler, sizler için söz konusu olan şey, bu mutluluğu yaşamaktır. Hepiniz mutluluğu yaşama hakkının sahibisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir sevgiyle seviliyorsunuz ki bir tek dileğinizle sizi Allah-u Teala cennetine hem de üçüncü katına mutlaka ulaştırmayı garanti ediyor. Dünya saadetinin de yarısından daha fazlasını size sunmayı da garanti ediyor. Dünya saadetinin yarısından fazlasına sahip olmanızı da garanti ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler,

sahibi olursak, Allah-u Teala derhal rahim esmasıyla üzerimizde tecelli eder. Bu tecelli başlangıçta söylediğimiz işlevleri Allah-u Teala'nın tahakkuk ettirmesini ve her tahakkuk ettikleri işlevle bir uzvumuzu, bir hastamızı çalışır hale getirmesini sağlar.

Sonuç ne? Sonuçta mutlaka kazandığımız dereceleri arttırmak suretiyle kaybettiğimiz derecelerden öteye taşırır.

Böyle bir durumda sonuç nedir? Böyle bir durumda sadece günahları sevaplarından fazla olanlar cehenneme girerler. Allah Teala ne yapıyor bize? Cennetine kavuşturmak için sevaplarımızı günahlarımızdan daha öteye taşırıyor. Ve bu noktada ölsek Allah'a ulaşmayı dinemişiz. Hiçbir ibadet yapmadan ölmüşüz. Gideceğimiz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Bir dilek, bir niyet bizi mutlaka Allah'ın sözü olduğu için cennete götürüyor. Ama ya yaşarsak Allah Teala'nın sözü var. Mutlaka ruhumuzu kendisine ulaştıracak. Bu 21. basamak ve ruhumuz Allah'ın zatında yok olacak. 22. basamak ve Allah söz vermiş sözünü mutlaka yerine getirecek. Ama burada bir küçücük problem var. Bizim o hedefe ulaşabilmemiz için kendimize düşen görevler var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, belki hacca gitmek herkes için değil, parası olanlar için kelime-i şehadet getirmek. Bu beş tane şartı mutlaka yerine getirmemiz lazım. Bütün bu şartların toplamından daha ötede bir başka şart var. Zikir. En büyük ibadettir diyor Allah Teala zikir. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da zikri de yapmamız lazım ki ruhumuz Allah'a ulaşsın. Ama biz bunları sevmiyoruz. Hiçbirini de yapmak istemiyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ne olacak şimdi? Allah Teala bizi kendisine ulaştırmaya söz verdiğince mutlaka sözünü yerine getirir. Ama getirmesi için bizim namaz kılmamız lazım. Oruç tutmamız lazım. Özellikle zikir yapmamız lazım. İşte bu konulardaki sevgileri Allah Teala bize aşılıyor. O güne kadar da oruç tutmuş olabilirsiniz ama o çektiğiniz açlığı hele hele sigara içiyorsanız, sigara içememenin verdiği huzursuzluğu böyle olanlar çok iyi bilirler. Ama sevgili kardeşlerim, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah Teala size namazı da sevdirir, orucu da sevdirir, zekat vermeyi de sevdirir. Tabi olduğunuz noktadan itibaren ilk Perşembe günü oruç tutacaksınız. Tasavvufun temel kaidesidir. Her Perşembe oruçlu olacaksınız. Ramazan ayı boyunca elbette oruçlu olacaksınız. Ama bu tasavvufun temelidir.

her perşembe oruçlu olmak. Ve göreceksiniz ki hayır, acıkmıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz dilediğiniz noktadan itibaren aynı ibadetleri yapan siz, o ibadetlerden zevk almaya başlayarak yapmaya başlayacaksınız. Sizin için söz konusu olan şey, ibadetlerin sizin için bir angarya olmaması artık. Ve Allah-u Teala'nın sizi açlıkla cezalandırmaması. Aslında Allah-u Teala sizi hiçbir zaman cezalandırmaz. Sevgili kardeşlerim, bakacaksınız ki eğer gerçekten siz Allah'a ulaşmayı dileyen birisiyseniz, Allah-u Teala size vereceği 12 tane ihsanla sizi irşat makamına ulaştıracak. Tabiyetinizi gerçekleştireceksiniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Allah'a doğru yola çıkacak. Öyle bir zevkle yapacaksınız ki üzerinizdeki vazifeleri, bunu size yaptıran sizin iradeniz değil, ilahi iradenin üzerinizdeki tecellisi. Ve mutlaka Allah'a ulaşacaksınız. 5-6 aylık bir ömrünüz varsa Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için garanti ediyor Allah Teala bunu. 5-6 aylık bir ömrünüz varsa mutlaka Allah'ın evliyası olacaksınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlere bunları anlatabilmek bahtlılığının sahibi kıldı Allah Teala bize. Buradan bizi görüyorsunuz ve işitiyorsunuz. Sizinle birlikteyiz. Ve başkalarının size öğretemeyeceği şeyleri sizlere öğretmekle vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse herkesin, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamayı istiyor musunuz? Mutlu olmak istiyor musunuz? Hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmak, o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mutlaka yapacağınız zikirle nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'inin yok olduğunu göreceksiniz. Onların yerine hasletler gelecek, affedersiniz, faziletler gelecek nefsinizin kalbine ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiklerini işlemeyen bir hüviyet kazanacaksınız. Nefsinizin kalbindeki afetler %51 azaldığı zaman, onların yerine fazıllar girdiği zaman artık dünya saadetinin de %50'den fazlası sizin olacak. Her şey gönlünüzce olacak. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle ve niyazlarımızla. Sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İnsan mutluluğa dönük bir dünyanın sahibi. Bir insanın nefsi şeytanla işbirliği yaparak onu yerden yere çarpmak için mutsuzluğun tüm boyutlarını yaşatmak için faaliyettir. Bir insanın ruhu da Allah'la beraber o kişiyi mutlak saadete ulaştırmak için bir gayretin içindir. Öyleyse tarihin her devresinde insan hayatının her safhasında bu iki grup kendi iddialarına dolayı insanı sürüklemek ister. Allah-u Teala ve ruh mutluluğun için yeterli olan bir gücü tepsil edenler. Şeytan ve nefsiniz mutluluğunuz için yeterli olmayan bir gücü tepsil ettikleri halde şeytanın yalanlarına kalan birçok insan için mutsuzluk vazgeçilmez bir hedef tepsil. İşte ne görüyoruz baktığımız zaman? Allah sizden sadece mutlu olmamızı istiyor. Ruhunuz sizden sadece mutlu olmamızı istiyor. Ve kendilerinden yardım istediklerinde bu yardımı bütün boyutlarıyla vermeye hazırlar yetmez. O yardımı isterseniz de alırsanız şeytana ve nefsinize mutlak galip geleceğinizi bilmenizi istiyoruz. Buna rağmen insanlar hep mağlup. Hep nefs ve şeytan kullanabildikleri imkanları öyle bir şekilde insanlara sunuyorlar ki insanlar onları inanıyorlar. Halbuki bilmiyorsunuz ki şeytan kıyamet günü Kur'an-ı Kerim'deki hükmeye istinaden söylüyor. Şöyle diyor insanlara: ben de size vaatte bulundum, Allah da vaatte bulundu. Bu sözler kıyamet günü söyleniyor. Cehennemde söyleniyor. Ne diyor şeytan? Allah da size vaatte bulundu, ben de bulundum. Allah sözü bulundu, ben de tutmadım. Benim kabahatim var mı bunda diyor. Siz bana inandınız diyor. Ben size yalan söyledim, siz de bana inandınız. Öyleyse diyor, beni kabahatim tutmayın. Kendinizi kabahatim tutmayın. Bana inandınız. Şimdi size söylemek istediğim şey var. Şeytan insanlara sadece yalan söyleyebilir. Kandırabilir. Kandırdığı takdirde sizi mutluluk bir yerinizden bulup yerden yere çarpar. Dünyadaki en mutsuz hatta intiharı düşünen bir insan haline sizi getirebilir. Öyleyse niçin onu dinliyorsunuz? Yegane özelliği Allah'ın bütün güzelliklerini çirkin göstermeyi başarmaktır. Bunun ikinci cephesi de Allah'ın haber verdiği bütün çirkinlikleri size güzel gösterip ondan yaklaştırmaya çalışmak. İkisi de yalan. Güzellikleri çirkin göstermek, çirkinlikleri güzel göstermek. İkisi de gerçeği sapıtarak, yansıtarak, farklı göstererek insanları mutluluğa sevk etmek. Eğer insanların büyük kısmı huzursuzsa etrafınıza bir bakın. Ne demek istediğimi hemen görürsünüz. Etrafınıza bir bakın ve görün insanlar ne kadar huzursuz, ne kadar sıkıntısında var. Bazen bu Amerika'daki toplum içerisinde biraz da sonuçtan bahsetmek istiyorum. Bakıyorum bir kısım insanlar hemen karşı çıkıyorlar. Büyük kitle dinleme karşısında ama insanların bir kısmı özellikle o anda hakim noktada olanlar hemen karşı çıkıyorlar. Neden? şeytan eğer insanlar bizim söylediğimiz günler derse doğru olacak tabi biliyor. Yoksa o. Biliyor ve hemen harekete getiriyor o insanları ki ben kalplerinde aydınlığa dönük bir şeyler bulunan insanlara o güzellikleri anlatmak istersiz bulamayayım. Bulursam ne olacak? Bulursam aramıza katılan Amerikalılar gibi onlar da katılmak isteyecekler. Unutmayın, bizi yaratan şeytan değil, bizi yaratan Allah. Üstelik şeytanı da yaratan Allah. Ve o yaratan Allah şeytana da tabii bütün mahlukatına hakim olduğu gibi şeytana da hakim dilese şeytanı bir anda yok da edebilir. Ama şeytan bir iddia meselesidir. Bizim ruhumuz bir iddia meselesidir. O iddialar olmasa üniversiteyi bitiremezsiniz. Allah'ın hayat üniversitesi. İşte bu dünyada kim velayet seviyesine ulaşmışsa o üniversiteden mezundur. Allah'ın üniversitesinden. Ve mutluluğu öğrenmiştir. Yarı yarı yaşası da bunu öğrenmiştir. Ne yapacaktır? Velayet makamları boyunca fena, feka, büyük, muhsinler, mülevvap, ihlas, selam makamları boyunca dünya saadetini de adım adım daha mütkolojisi yaşayacaktır. Evliya olduğu noktada, veli olduğu noktada zaten cennet saadetini elde etmiştir. Ve neticede dünya saadetini de elde etmiştir. Her geçen gün merdivenin basamaklarını biraz daha çıkarak, karanlıklardan biraz daha sıyrılarak, Allah'ın önlerinde biraz daha eleyerek, Allah'ın bütün insanları istediği şeye daha doğru yaklaşacaktır. Unutmayın Allah Teala sizden, sizin mutluluğundan başka hiçbir şey istemez. O mutluluğa ibadetlerle varıldığı için şeytan insanlara ibadetleri göstermeye çalışır. Halbuki ibadetler hedef değildir, amaç değildir. O hedeflere ulaşmak için birer vasıtadır, birer amaçtır. Allah'ın insanları yaratmaktan muradı, onları mutlu kılmaktır. Mutluluğa ulaşmak için kullanacağınız vasıta, işte o ibadetlerdeki bunların en önemlisi, zikir teşkilatı. Ve işte bu standart içinde zikir esas teşkilatı, bir daire içerisinde siz mutlu olmak için yaratıldınız. Hepiniz. Ne kadar mutlu olsanız olun, diyorum ki sizin için de mutluluğa ulaşan bir yol kesin olarak var. Kim olursanız olun. Ne kadar büyük sıkıntıların içinde olursanız olun. Şu anda bulunduğunuz yerden vaziyetinizi yumuşak hede ettiğiniz zaman, mülahaza ettiğiniz zaman vaziyetinizi bütün detaylarıyla ilgilenildiğiniz zaman ne kadar ümitsiz görüyorsanız görün. Bu ümitsiz görmenin son noktasında intihar etmeyi düşünmek var mı? İntiharı düşünseniz bile sizin içinde mutlaka bir korkunçluğu kesin olarak mevcut olduğunu söylüyorum. Belki de o noktada bulunanlar bir bunu söylediğiniz an bileklerdir. Ama bizimle konuştuğunuz zaman söylediklerimizin ne kadar doğru olduğunu her an size ispat edebileceğimizi ifade etmek istiyorum. Unutmayın, kainatta en büyük teminatın sahibi. Tekrar ediyorum. Kim olursanız olun. Dünyanın neresinde bulunursanız bulunur. Ne kadar büyük dertler üzerinde çullanmış olursa olsun, ne kadar büyük üzüntülerin altında ezilmiş olursanız onun intiharı düşünüyorsanız o da dahil sözlerime, o bulutu dahil. Hepiniz için diyor. Hepiniz için mutlak olarak bir kurtuluş vardır. Bir çözüm kesin olarak vardır. Siz bilmiyorsunuz. Hayat standartınız, bize öğreten düşünce platformlarında sizi hep en güvensiz noktaya yaşıyorlar. Çünkü şeytan devamlı sizin düşüncenizmiş gibi size bir takım masalları, martavanları yuttururdu ömrünüz boyunca. Belki öyle düşündüğünüz zannedersiniz. Sanki siz öyle düşünüyormuşsunuz gibi değerlendirmeyi yaparsınız. Ama aslında hangi düşünce bizim bunu izliyorsa, bunu izliyorsa o sizin düşüncenin değildir. Şeytan size çaktırmadan sizin düşünce platformlarınızın şekline girerek sizlere bütün kötülükleri adım adım kabul ettirir. Sizin mantık standartlarınızı çok yakından takip eder. Bakın şeytanın işi yok da benimle mi meşgul olun demeyin. Hepinizle ayrı ayrı meşgul olun madde 1. Ve madde 2 her an meşgul olun. Her an sizi nasıl yoldan çıkarabileceğine, sizi nasıl yere vurabileceğine dair planlar kurar. Ve şunu kabul etmek istiyorsunuz ki çok zeki bir mantıkla karşı karşıyayım. Bu ilmin size olmadık yanlışlıkları o keskin zekanız sayesinde kabul ettirir. Ve bir an kendinizi Allah yolunda hissedersiniz, mutlu hissedersiniz, kenarından köşesinden hakikatleri yakalamaya başlamışsınızdır. Bir başka an ilmin size bütün güzellikleri ters çevirip tepe takmasınlarsınız. Tam yakalanmış durumdayken zaten bütün değer ölçülerimizi yıkmıştır. Neyle yaparız? Sadece yalanlarıyla yaparız. Bu kadar basit. Bütün mesele yalan söyleyip söylememekte değildir. Mesele o yalanlara inandırmaktadır. İblis bütün numarası bu kadar basit bir çerçeve içinde olan aslında zavallı bir mahluktur. İnanmasanız size hiçbir şey yapması mümkün değil mi? Size Allah yolundan asla ayıramaz. Size en ufak bir kötülükte bulunamaz. Bulunamaz hangi standartlarda? Onu seçebildiğiniz zaman ve ona inanmamayı başarabildiğiniz zaman. Öyleyse gücü nereden geliyor? Söylediği yalanlara sizi inandırabilme kabiliyetinden. Peki bunu hangi gizlilikte gerçekleştiriyor? Sizin düşünce platformlarınızın arkasına saklanarak. Kendi düşüncelerine size sizin düşüncelerinizmiş gibi yutturmaya çalışarak ve daha bir hadi kullanayım yutturarak. Tabii bu size biraz sıkıntılı gelecek şimdi. Benim gibi zeki birine şeytan nasıl yutturabilir falan diye düşünüyorsun herhalde. Ama hangi olay sizi üzmüşse ona dikkatle bakın. Gelin beraberce araştıralım arkasını ve ben size şeytanın hangi noktalarda size nasıl hakim olduğunu her safhada göstereyim. Neden ilmin daimizlikle ulaşanları bir testi iddia edemiyor? Çünkü onlar onu her an teşhis edebiliyorlar. Ve bütün söylediklerine güler geçerler. Hani bir atalar sözü vardı. İt büyür, kervan büyür. Hep yalanlarıyla size martavanlar atacaktır. Sizi üzmek için aklınıza gelmedik dezinseler uyduracaktır. Kandırmaya çalışacaktır. Bir tek hedef var sizi yerden yere vurmak. Ama söylediğim gibi elinde yalanlarından başka hiçbir şey yok. Düzenlemeyi başardığınız an onu kıskacınıza alırsınız. Ve siz onunla alay edersiniz. Her fırsatta onu yerden yere vurarsınız. O size nasıl acımıyorsa siz ona karşı acımasız davranmak mecburiyette değilsiniz. Zaten o buna müsaade. Sizin için söz konusu olan şey sadece inanmamak. İnanmamak için onu tanımak mecburiyetindesiniz. Evet, tanımanızın işaretini veriyorum. Nerede sizi bilen düşünce aklınızdan geçiyorsa üzüntüyü hissettiğiniz an hemen durun. Onun sahibi siz değilsiniz. Onun düşüncenin sahibi siz değilsiniz. İblis ne yapıp edip onu sizin düşünce platformlarınızın içine sokmuştur. Ve işte onu yakalayın. Hangi noktada hangi şey sizi üzüyor? Hangi düşünce sizi üzüyor? Ve yapmanız lazım gelen şey onu yakalar yakalamak Allah-u Teala'dan yardım istemek. Ona hakim olmak için Allah-u Teala'dan yardım istemek. Eğer isterseniz kesin olarak bilmenizdir. Mutlaka yardım edin. Ama İblis o yardımı Allah'tan istememeniz için dinlerine getirecektir. Hep içinizden iki tane sesin adeta birbiriyle münakaşa ettiğini hissedersiniz. Bu seslerden birisi size hep iyiliğe çağırır. Hep güzellikleri işlemenizi ister. İşte o ruhumuzun sesidir. Allah'ın ruhunun vasıtasını sizler. Sonra ona karşı gelen bir başka güç hissedeceksiniz. Sizi kötülüklere çağıran, günahları işlemeye çağıran, sanki onun orada olduğunu ima eden, ispat etmeye çalışan bir başka ses. İşte o nefsinizin bir başka ifadeyle şeytanın sesidir. Ve ne zaman onu yaparsanız, o ikinci sesin, şeytanın sesinin, nefsinizin sesinin sizi ulaştırmak için yer olacaksanız, arkasından mutlaka yüzünü duyacaksınız. Yüzünü duyacaksınız. İçiniz kararacak. Pişmanlık duyacaksınız. Bunların hepsini unutmazken sizin şeytanın özlerini kendi düşünceniz denetmenizle başlayan bir trajedinin aynı saplanacak. Her yenik düştüğünüz olay bir trajedidir şeytana. Şeytana her yenik düştüğünüz olay sizi sadece üzer. Ama yenik düşmek istemiyorsanız yapabileceğiniz bir şeyler var. O yapabileceğiniz şeylere başlayamayın. Evvela her şeyden evvel bunu bilmenizi istiyorum. Ne zaman biz size şeytandan bahsedecek, nefsinden bahsedecek, kendimize o sırada dikkat edelim. Bundan sıkıntı olmuyor. Bunları dinlemek size bir yorgunluk geliyor. Bunları dinlemek yükümüzü de istiyor. O zaman tam onun size tesir ettiğini unutuyorsunuz. Ne zaman bu sözler sizi açarsa, ne zaman düşmanınız tutmak konusundaki bu söylediklerimiz sizin kalbinizi sarpan ışık dalgaları gibi sizin içinizde aydınlatırsa öldürürüz. Tesir almaya başlıyoruz pozitif tesire. Şeytana hakim olmak için merdiveni adım adım çıkıyorsunuz. O bunları hissetmemeniz için Bunları dinlememeniz için size çeşitli numaralar uygulayacaklar. Mesela başka şeyler düşündürmeye çalışacaklar. Mesela uykunuzu getirmeye çalışacaklar. Mesela sizin bu güzelliklerden zevk almanız için sizi tepe taklak getirmeye çalışacaklar. Oysa ki her anlattığı şey sizin kuruluşunuz için kesin bir vasıtadır. Oysa ki 34 yıldır bu konunun içindeyiz. Ve şeytanın bizi atlatabileceği her köprüyü birer birer açtık bu süre içerisinde. Hepsinin ayrı savaşını verdik. Hepsinin detaylarını biliriz. Eğer ki onu gelmek istiyorsanız o zaman bizim 30 küsur yılda elde ettiğimiz şeyleri size sizin mutluluğu için aktardığımızı hatırlayın. Giderken geliyor. Öyleyse şunu da düşünün. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü biz din adamı değiliz. Biz Allah'ın adamı. Ve o Allah bize mutluluğun sadece başkalarına verebileceğimiz mutluluğunu ispat etti. Öncelikle hepinize verebileceğimiz, bizim verebileceğimiz mutluluk aslında bizim mutluluğumuzun teminatıdır. Kendi mutluluğumuz size ulaştırabileceğimiz ve sizin çıkarabildiğimiz mutluluk dinlesiyle orantılıdır. Görüyor musunuz ne kadar büyük bir farkımız var? Bizim mutluluğumuz bizi mutlu etmenin anahtarıdır. Bütün irşat makamının sahipleri sadece bir tek şey için yaşarlar. Başkalarını mutlu edebilmek için. Çünkü Allah-u Teala onları öyle bir yere getirmiştir ki orada artık onlar yoktur. Orada artık kendilerine verebileceği bir şey kalmamıştır bu insanlara. Bu insanlar Allah'tan aldıkları ve kendilerinin geçtiği bütün evlendirileri başkalarının aşabilmesini temizleyecek anahtarların hepsine sahiptirler. Ve o anahtarlarını başkalarına teslim edildiği sürece onları izlerler. Ne zaman şeytanın düşünce platformlarından çıkacaklar, ne zaman Allah'ın güzelliklerini yaşamaya başlayacaklar. İşte bu anlattıklarım size anlatılırken kendinize bir tane bakın. Bunları dinlemek size denk geliyor mu? Yok. Yoksa şeytan aklınıza söylediklerimizi dinlememeniz için bir sürü masal sokuyor. Unutmayın şu dünyada sizi mutlu edebilecek veya mutsuz edebilecek olan tek şey sizin standartlarınızdır. Gereklisin. Kulaklarınızı ve kalbinizi Allah'ın sohbetine ne kadar kapatırsanız o kadar mutsuzluğu yaşarsınız. Ne kadar açarsanız o kadar mutsuzluğu yaşarsınız. Unutmayın, siz Allah'a düşman da olsanız Allah'a bir şey yapamazsınız. Ama siz Allah'a düşman olursanız kendinize çok kötülük yaparsınız. Bir gün anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bir tek insan materyalist felsefenin bir gereği olarak zanneder ki şu fizik dünyada sadece fizik standartlar hakim. Hayır. Bu fizik dünyada da moral hakimdir. Bu fizik dünyada da fiziğin ötesi hakimdir. Her şeyin başında siz varsınız, sizin düşünce standartlarınız var, sizi mutluluğa götüren gene siz olacaksınız Allah'ın yardımıyla. Sizi mutluluğa götüren gene siz olacaksınız şeytanın yardımıyla. Halbuki de kendinize dikkatle bakın. Siz sadece bir aldatmanın içindeyseniz, başkalarını aldatamazsınız. Aldatan sadece siz olursunuz. Zannetmeyiniz ki Allah-u Teala aklınızdan geçenleri bilmiyor. Zannetmeyiniz ki Allah-u Teala kalbinizden geçenleri bilmiyor. Nerede kimi aldatmak için varsınız, onları da hepsini Allah-u Teala biliyor. Biz de biliyoruz. Onun için kendinizi aldatmaktan başka bir yere gidemezsiniz. Unutmayın. Allah-u Teala sözünü mutlaka tutar. Ama siz onu kendi menfaatiniz için kullanırsanız bundan sadece zarar görürsünüz. Allah'ın hedefi sizi mutluluğa ulaştırmaktır. Bunun için bütün yardımları yapmaya hazırdır. Siz küçücük dünyanızda, küçücük menfaat dünyanızda onun size yardımını layık olmadan elde etmenin hesaplarını yapıyorsanız o yardımı alırsınız, merak etmeyin, mutlaka alırsınız. Ama heba edersiniz. Kendinizi de heba edersiniz. Bu fizik dünyada size şimdiye kadar edindiğiniz kültürün öğretileri sizi mutsuz etmekten öteye nereye taşıdı? Bunca sene yaşadınız bu dünya üzerinde. Hep mutsuz oldunuz. Bir adımda size mutluluğu getirdi Allah-u Teala. Onun kıymetini bilmiyorsunuz. Onu ait olduğunuz yere oturtamazsınız. Yardımlarını gene size ulaştırmaya devam eder. Ama siz o yardımları almanıza rağmen mutsuzluğunuza yeni basamaklar eklersiniz sadece. Bu da Allah'ın hükmüne bekliyor. Kendinize bakın. Kimi kandıracağınızı zannediyorsunuz? Muhatabınız Allah ise dediğim gibi sizin kalbinizden geçini saniyeti saniyesine bilir. Biz de biliriz demekten muradım biz bilmeyiz. Allah bize bildirdiği için biliriz. Çok kötü sıfatlarına geçtiği bizi ne alakadar eder ne de onu biliriz. Ama Allah Teala mutlaka söyler. Söylediği için biliriz. Bir konuyu kesinlikle aydınlığa kavuşturmak istiyorum. Aklınızdan geçenleri bildiğimiz zaman onu bizim dediğimizi zannetmeyin. Biz bilmeyiz. Aklınızdan geçenleri Allah Teala bize söylediği için biliriz. Mutlaka biliriz. Ama aklınızdan geçenleri bildiğimiz için değil. Allah bize söylediği için bilir. Arabic Parti çok iyi değerlendirin. Biz ait olduğumuz yere biliriz. Biz bir insanız. Hiç kimsenin kalbinden geçenleri bizim doğrudan doğruya bilmemiz söz konusu değildir. O Allah'a mahsus bir iş. Allah-u Teala mutlaka kalbinizden geçenleri bilir. Ve bize söyler. Biz de bu sebeple bilir. Öyleyse Allah Teala diyor ki eğer iki kişi bir araya geliyorsanız, bir iş yapıyorsanız ve birbirinizi aldatmaya çalışıyorsanız üçüncü bir ortağınız daha vardır diyor. O şeytan. Eğer diyor iki kişi bir araya gelirseniz ve bir iş yaparsanız benim maksadınız birbirinize gerçekten Allah için yardım etmekte. Üçüncü bir ortağınız daha var diyor. O Allah diyor. O bizim diyor. Öyleyse Allah Teala'yı siz dürüst olduğunuz zaman Allah için olduğunuz zaman yanınızda bir Dünyadaki bütün kuvvetler bir araya gelse sizi yıkamaz. Allah'la beraber olduğunuz sürece. Biliyor musunuz ki şu anda şu dünya üzerinde şeytanın en büyük düşmanı bizi. Ama bir diğer meselesi çok değil. Çünkü kainatta onun en büyük düşmanı olan Allah bizim yoktur. Biz neden bu dünyadaki en güçlü insanız? Çünkü Allah'ın en çok sevdiği kişiyiz. Madem ki bu kainatı Allah yarattı, madem ki Allah bu kainatın hakimidir, eğer o bizim dostumuzsa en kuvvetli biziz. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu yazıyor. Eğer Allah'a inanıyorsanız, Allah'a tevekkül ediyorsanız, Allah sizin dostunuzsa bilin ki en kuvvetlisisiniz. Biz kuvvetli olduğumuz için mi? Hayır. Allah bizim dostumuz olduğu için. Öyleyse dünyanın neresine gidersek gidelim her zaman en kuvvetliyiz. O bizimle beraber olduğu için. Her zaman en kuvvetliyiz, en çok bizi sevdiği için. Öyleyse sakın ola ki dürüstlükten ayrılmayın. Sakın ola ki kafanızda bir takım planlar kurmayın. Kimseyi aldatamazsınız. Ve o aldandığınızı zanneden insanların yine size yardım edecekleri göreceksiniz. Ama bilin ki onlar aldanmazlar. Bilin ki sözlerine her zaman sadıklardır. Hangi şartlar içinde olursa olsun. Bilin ki sözlerine her zaman sadıklardır. Hangi şartlar içinde olursa olsun. Ve bilin ki sadece hile düşündüğünüz zaman kendinizi aldatırsınız, lezzetiniz, ızdırabını yaşarsınız. Kendi içinizden kendinize karşılıklarınız. Unutmayın. Biz Allah'ın dostuyuz. Kim olursanız olun, nerede olursanız olun, Allah'a yaklaşmak istediğinizde bizi kendinize çok yakın bulacaksınız. Allah'tan uzaklaşmak istediğinizde bizi kendinize yakın bulamayacaksınız. Hatta bizim söylediklerimizden sıkılacaksınız. İşte dikkat edin. İç dünyanızdan gelen şey eğer bizim söylediklerimizden çıkmaksa biz ait olduğumuzdan gelen yerde değil. Öyle olsaydı söylediklerimiz sadece bizi mutlu etmeyiz. Öyleyse biz hayatımızda kaç gece sabaha kadar konuşmuşuz. Sabah namazını kurduktan sonra sohbet etmiştir. Öyle bir standartta bütün mutlulukları o kardeşlerimizle beraber yaşamışızdır. Allah-u Teala güç verdiği sürece hep insanlar bu güzellikleri yaşarlar. İşte Allah-u Teala'nın ilişkilerinde güzellikleri yaşamakta bütün insanlar için ideal olan bir şey var. Bir başlangıç noktası, bir çıkış noktası. Bunun adına iştiyak diyoruz. Nedir iştiyak? Allah yolunda hizmeti alelade insandan, ordinary insandan daha ötede yapmanın hedef tayin edildiği bir dünyada yaşama. İstiyor musunuz böyle bir şeyi? Allah'ın yolundaki hizmeti herkesten daha iyi yapmayın. Ben size söyleyeyim. Gerçekten istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bunun işaretleri her zaman sizin taşıdığınız işaretlerdir. Kim Allah'ın yolunda daha fazla hizmet etmek istiyorsa bunu söylemesi ben Allah'ın yolunda daha fazla hizmet etmek istiyorum demesi ne kendini kandırabilir ne de söylediği kişileri kandırabilir. Osmanlı kendisine az bir laf etmiş. Diyor ki Osmanlı, hiçbir kişinin aynası kâfa bakılmaz. Görünür kişinin rütbesi yaptığı eserden. Hayır da neden bahsediyoruz? İhtiyacınız mı var? Böyle olduğunuzu mu iddia ediyorsunuz? O zaman siz Allah yolundaki hizmetinizi başkalarından daha üst seviyede yapmak mecburiyetinde olan bir yüzüyor. Kendimizi kandırmayalım. İhtiyacımız ya vardır ya da yoktur. Olmayan bir şeyi sizin sözle söylemeniz Allah'a karşı bir şey ifade etmez. Ama bunu söylemediğiniz halde öyle bir çalışırsınız ki Allah-u Teala'nın yolunda size bakan bütün insanlar anında iştiyakınızı kabul etmek mecburiyetindedirler. İşte bu kişi iştiyak sahibi bir insan. Neden bahsediyorum? Her şey kendisi başka insanlarla karşılaştırır. Akşam yatmadan hemen kendinizi o gün hesaba çekin. Bugün ben Allah için ne yaptım diye. Ve ölçün. Benim yerimde başka birisi olsaydı aynı şeyi yapabilir miydi? Herhangi birisi olsaydı aynı şeyi yapabilir miydi? Yapabilir diyorsanız ihtiyaç sahibi olduğunuzu boşuna iddia etmeyin. Evvela zamanı en iyi değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Her geçen 24 saat sizin için her gün size verilen yeni bir fırsattır. Niçin? Allah'a kendinizi ispat etmeniz için. Onun dostu olduğunuzu, onun için var olduğunuzu, onun için çalıştığınızı ve kendinizi ona köle etmek için bir gayretin sahibi olduğunuzu ona ispat etmek mümkündür. Unutmayın, kainattaki kölelerin en kölesi Allah'a gerçekten köleler olanlardır. Ve bu kölelik nasıl bir köleliktir ki? Köleliğiniz arttıkça üretiniz sonsuza ulaşıyor. Köleliğinizin en son noktasında bütün kainatı Allah Teala size açıyor. Dilediğiniz an kainatın her yerindedir. Bu nasıl bir sorgu içindedir ki insanoğluna köleliğinin en son noktasında veriliyor. Kölelik nedir? Hiçbir şekil şartına tabi olmadan insanın kendisini teslim etmesidir. Yavuz Sultan Selim Mısır seferinde kulağında demir küpeler olan insanlara rastlıyor. Yahu diyor, kimdir bu insanlar böyle kulaklarında küpeler var? Diyorlar ki bunlar Falanca Paşa'nın kulları. Onları esir olarak satın almış, işlerinde kullanıyor. Yavuz Sultan Selim diyor ki getirin bir tane ona beni kulağıma satılıyor ve katılıyorlar. Resmini gördünüz Yavuz Sultan Selim'i. Hani şu bıyıklı tanışa, işte orada da var. Ve küpeli olan kulağına dönmüş resme. Allah Allah demiş birçok insan. Bu Yavuz Sultan Selim'de nasıl adammış ya, kadınlar gibi küpe takıyor kulağına. Evet. O kulağına küpe takıyor. O küpelerden birini getirin. Benim kulağıma takın diyor. Şu anda yaşayanların içinde Allah'a en çok köle olan benim diyor. İşte o Yavuz Sultan Selim. Geçen akşam size anlattığım o korkunç çölü geçerken atından inip de o çöl sıcağında yaya yürüyen Yavuz Sultan Selim. Görmüyor musunuz diyen Yavuz Sultan Selim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önümüzde yaya yürüyor. Görmüyor musunuz? O yaya yürürken ben nasıl atla giderim diyen Yavuz Sultan Selim. Allah'a köle olan Yavuz Sultan Selim. İşte köleliğin en mukaddesi Allah'a köle olmaktır. Köleliğinin dozajı arttıkça mutluluğumuzun da dozajı artacaktır. Bir gün bu duvarların size bir şey ifade etmediği bir noktaya ulaşacaksınız. Namaz kılarken önümüzdeki duvarların kaybolduğunu, yok olduğunu, bir başka aleme açılan bir kapıdan öteye bakmakta olduğunu göreceksiniz. Kendinizi Mekke'de değil, Kabe'de değil, indi ilahide hissedeceksiniz. Allah'ın huzurunda hissedeceksiniz. Önünüzdekileri göreceksiniz. Sizin önünüzde namaz kılanları göreceksiniz. Arkanızda namaz kılanları göreceksiniz. O zaman köleliğin, Allah'a olan köleliğin neleri ihata ettiğini idrak edeceksiniz. Onun sonsuz zevkiyle ürpereceksiniz. Şu dünyada mutluluğu soluklarında yaşayacaksınız. Mümkün mü? Hepiniz için olacak. Ama bunun için vermeniz lazım gelenleri Allah'a vermekle mükemmelsiniz. Bu sizin köleliğe sahip olmak için bedeliniz lazım gelen bir hediyedir. Her kapıda ödenir. Her şeyin bir bedeli vardır. Bu bedel çalışmaktır. Çok bitirmektir. Bilin ki ne kadar çok Allah'a tercih edersiniz, onu o kadar çok seviyorsunuz. Unutmayın. Sevginin ölçüsü İnsanların söyledikleri şeylerin hiçbiri değildir. Sevginin ölçüsü fedakarlıktır. O zaman dikkatle bakın, Allah için ne veriyorsunuz? Allah için uykunuzdan ne kadarını feda edebiliyorsunuz? Allah'ın zikrini yapmak için ne kadar zaman harcıyorsunuz? Her 24 saatlik zaman devresinde 100 kabul edersiniz. O %100'ün içinde acaba her 24 saatte Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz? İşte onu, Allah'ı o kadar çok seviyorsunuz. Aslında elinizde. Dikkat edin. Şeytan size kendinizi sevmeyi gerçekten hizmet istikametinde bir vasıta sayarak öğretmeye çalışır. Allah ise bizim kendimizi sevmemizi Allah'ın mutlaka ölçüye vurur. Allah'ın en çok sevdiği insan 24 saatlik zaman devresinde Allah'ı en çok zikreden insandır. Yani daimi zikir sahipleridir. Bu zikir 24 saatlik devrede ne kadar aşağı inerse kişi Allah'ı o kadar az seviyor demektir. Öyleyse sevgi fedakarlık mıdır? O size vereceğiniz diyete bağlı. Allah Teala'nın yolunda neyi nasıl diyoruz senin? Öyle bir ödemin içine girersiniz. Sizin için kıymetli olan ne? Zaman mı? Zamanınızın bütününü Allah'a vereceksiniz. Sizin için kıymetli olan ne? Para mı? Onun bütünü zaten sizin değildir. Hepsi Allah'ındır. Hep insanlar kendilerini aldatmakla meşguller. Rabbena hep bana değil, her şeyin sahibi olmak isterler. İşte o her şeyin sahibi olurken, sahip olduğunuz her şeyin tekrar Allah'a döndürülmek üzere size verdiğini hatırlayın. Onu siz elde ettikten sonra Allah yolunda kullanabiliyor musunuz? O zaman köleliği adamı satın alacaksınız. önden gitti tenekeleler ve rehberler satın alınarak ulaşırlar. Biz de öyle yapacaktır. Kendimizi satın alacaktır. Ve Allah'ın bileti yapacaktır. Size ait olan değerleri hep Allah'ın yolunda kullanıyorlar. İşte ihtiyaç sahibi olan insan kimdir? Allah'ı çok şükredendir. Neden acaba Allah-u Teala Ahzab Suresi'nin 21. ayet kelimesinde Allah'ı çok sevenler için bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler için iki ve Allah'ı çok zikredenler için üç. Peygamberimizde hasten bir örnek vardı diyor. Neden başkalarını satmamış hesaba? Çünkü ötekilerde yük yok. Ötekiler ihtiyar sahibi değil. Bu saydığın standartların sahibi olan insanlar ihtiyar sahibi. Bir kapkaranlık dünyada bunca yıldızı geçirdiniz. Ve İslam'ı hiç öğrenmeden bu yaşa geldiniz. Yine Allah'ın bahsettiği kullarısınız. Biz sizden çok para bu güzellikleri yaşayalım. Düşünün ki Allah kalem yolunda bir insanın ihtiyar sahibi olması demek Allah yolundaki hizmeti kendisine şiarımız demek. Öyleyse her biten 24 saati ihtiyar sahibi bir insan hep dikkate alacaktır. Acaba ben bugün Allah için ne yaptım? Acaba gerçekten zamanımı Allah için mi kullanıyorum? Acaba gerçekten ben Allah için miyim? Kendi kendinize karar verin. Biz bir şey söylemeyelim. Allah için misiniz? Yoksa kendiniz için misiniz? Zamanın ne kadar kendiniz için kullanıyorsunuz? Ne kadarını Allah için kullanıyorsunuz? Allah'ın size mükafatlar vermesini istiyorsunuz. Bu mükafatların başında para geliyor. Eğer para gerçekten bir mutluluk parçası olsaydı, o gün dünyadaki bütün zengin insanların çok mutlu olması gerekirdi. Ama bütün zengin insanlar mutsuz. Gidin bakın bakalım. İsmail Kıtabancı, Bill Koç, biz dünyadaki en zengin insanlara dikkatle bakın. Aile yaşantılarına bakın. Neden mutsuzlar? Çünkü para mutluluğun anahtarı değildir. Mutluluğun anahtarı sizin Allah yolunda yapabileceğiniz fedakarlıklardır. Zamanınızı Allah için kullanmaya çalışın. Yeter ki siz onlardan gerekleri anlayın, idrak edin Allah. Anlamak için anlamaya çalışmak, onun içinde kalbinizden o anlamaya çalışmanın gelmesi söz konusudur. Böylece hepinize söz konusu olan şey, Allah denen kimseyi bizden süre yaşamaya çalışmak. İşte mutluluk dediğim zaman iki ayrı cepheyi beraber yukarıya çıkmak üzere. Bir dünya kanadınız var, siz bu dünyada yaşıyorsunuz herkes gibi. Zannetmeyin ki Allah Teala sizin çalışmanızı istemiyor. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Necm Suresi'nin 39. ayet kelimesinde. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? İki kanatlı bir çalışmanın içinde olacaksınız. Hem dünya için çalışmasınız hem de alet için. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evliyanın uykusu diyor cahillerin ibadetinden her zaman daha fazla değerlidir. Unutmayın bunlar 14 sefer için sahabe de aynı ilişkilerdi. Onlar uykudayken de zikrediyorlardı kalpleri. Çift atarken içlerindeki ses otomatik olarak kalbin her çıktığında Allah kelimesini söylüyordu. Yani ibadetle

bir saat sürdüğünü düşünelim ve bir insan düşünelim, zikir yapmadan namaz kılıyor. Namaz da bir zikirdir ama zikrullah değildir. Allah'ın ismini tekrar ederek yapılan bir ibadet değildir. Öyleyse namaz kılan bir insan, Allah Teala'nın namaz kılarken de zikir yapın demesine rağmen o insan namazı zikirle yapmıyorsa, o sırada namaz kılmayan ama zikir yapan bir insanın kazandığı değere hiçbir zaman ulaşamaz. Öyleyse buradan gerekli manayı çıkaracak Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin bitirdiklerinden çıkarmanız lazım gelen asıl muameyat. 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikirdeydiler. Onlar uykularındayken bile zikirsiz namaz kılan bir insanın kazandığından daha fazla vereceği her saniye kazanmaktayız. Öyleyse ihtiyacınızın arkasında zikir olmalıdır. İhtiyaç yani başkalarından çok daha üst seviyede hizmet verme isteği, arzusu. Eğer bu sizin içinizde varsa sizi belli bir hedefe ulaştıracaktır. İhtiyacınız varsa hizmetten sadece ama sadece zevk alacaksınız. Zevk aldığınızı kendinize ispat etmenin yolu daha çok hizmet etmek arzusunu içinize tutmaktır. Ve böyle bir arzuyla bir gün geçirdikten sonra o günün sonunda bir hesaba vurun bakalım. Kaç saatinizi Allah için sarf ettiniz? Kaç saatinizi kendiniz için yaşadınız? Bir de bakacaksınız ki her seferinde kendinize harcadığınız saatler Allah için harcadığınız saatlerden ötede. Hadi gelin size temeli anlatayım. Temelin küçücük bir tarlası var. Denizin kıyısında. Bu küçücük tarlada temelci senelerce mısır ekiyor. Fakat mahsulden bir hayır yok. Demişler ki sen Allah'tan istersen Allah Teala mutlaka sana verir. Temel demiş ki ey Allah'ım demiş. Eğer bana vereceğin mısırlar söz konusuysa yarısı senin yarısı benim. Ve temel o aşkla mısırları ekmiş. Aman Allah'ım bir mısır çıkıyor tarladan. Temelin gözleri açılmış baltacı gibi. Ve hasat günü temel bütün mısırları toparlamış. Ayırıyor şimdi. Ha bu Allah'ımın, ha bu benim. Ha bu Allah'ımın, ha bu benim. Böyle diyerek Yunus mısırları iki gruba ayırmış ama bir bakmış ki Allah'ın tarafı dağ gibi. Yunus'un tarafı, şeyin tarafı da Yunus diyorum. Yine Yunus geliyor aklıma. Temelik tarafındakiler ötekinin yanında küçücük kalmış. Temel bakmış bakmış. Ey Allah'ım demiş. Eklerken demiş yok idim. Hiç göremedik seni daha demiş. Demiş bunları toplarken de yok idim. Sana demiş aynı derece o. Vermeyelim. Ama hemen bunu der demez de bir fırtınalar kopmuş. Bir yağmur başlamış bardaktan boşun ucasına. Fırtınalar bütün o mısırları zaten denizin kıyısına mistarla hop denize. Yunus bizim temelde bir mağaraya sığınmış ama şimşekler de çıkıyor. Estun demiş yere verdim demiş. Yağdın demiş sana verdim. Ha şimdi de demiş mum yakup benim ya aray. İşte o değerlerinizi hesaplarken ben bugün Allah için ne yaptım derken sadece zamanı hesaplamanız bile yeter. O 24 saatlik zaman sizin için bir imkandı her gün. Her gün denenirsiniz. Kendinizi temizlersiniz.

0: çıkarmak için her gün bir fırsat veriyor Allah Teala elinize. Bu temize çıkarmak sizin aklınız için gerekli. Dikkat edin. Allah'ın yolundaysanız en çok hizmet verdiğiniz gün en mutlu olduğunuz gündür. Neden? Huzurunuz bütün boyutlarıyla o gün karşınıza çıkacak. O gün sizi bütün standartlarda en büyük mutluluğa götürecek olan şey sizin Allah için verdiğiniz hizmettir. O hizmete dikkatle bakın. Hizmetin muhtevasına dikkatle bakın. Çünkü bu sizin olan değerleri Allah'ın olan değerlerinden ayıran temel ayıraçtır. Öyleyse zamanınızın ne kadarını Allah'a verdiniz her 24 saatte, ne kadarını kendine çıkardınız, sadece bunu ayıracaksınız. Ayırdığınız zaman göreceksiniz ne olduğunuzu. Ben bir şey söylemiyorum. Eğer bir yerlere varmak istiyorsanız, hani o düşündüğünüz yerlere, o zaman bunun yegane saçının anlattığım şeyler olduğunu bilmeyiz. Ve ne verirseniz, yalnız onu içersiniz. Allah için ne verirseniz, yanınızda onu bulursunuz. O sizi Allah'a yaklaşan yegane vasıtadır. İşte bütün güzellikleri daha üstemeli yaşamak istiyorsanız Allah-u Teala'yı çok yükleştirirsiniz. İhtiyacınız ise Allah'a hizmetinizi arttıran bir vasıtadır. Bu artış boyutunda sizin mutluluğunuzun ona paralel olarak arttığını göreceksiniz. Ne zaman şöyle birkaç saat daha uyuyayım hele kendimi bir bulayım. Ondan sonra Allah sana bir hizmet edeceğim, bir hizmet edeceğim diye düşünürsünüz. Ve saatleri yatağınızda harcayarak günün sona erdiğini görürsünüz. Ve o zaman neden mutlusunuz o zaman? Çünkü siz size bir şey yapamadınız. İhtiyacın sizi ulaştırmak istediği yere nefsiniz sizi ulaştırmadı. Tabii oraya ulaşmanız çok önemli değil. Ama çay içmeye ulaşabilirsin. Burada konumuzu keselim, çayımızı içelim. Ondan sonra da ikinci kısma geçeriz inşallah. Hay Allah razı olsun. O senin kelimeleri oynar. Sizin niyatetinizi arttıralım. İhtiyacı kullandığınız zaman başkalarından daha üstünlüğüyle Allah'a hizmet eden birisi olursunuz. Bunun anlamı hizmetinizin seviyesi kadar niyakatınızı arttırır. Allah-u Teala'nın koyduğu kanun niyakate paralel mükafat kanunudur. Kim hangi liyakatin sahibi ise mutlaka onun karşılığında mükafat olarak Allah'a tanımlıyor. Belki liyakatiniz arttıkça mükafatınız da artacak. İşte artan liyakatimizle artan mükafatınız sizin süreninizi devamlı olarak yükseltecek. Daha önce seviyede birisi olacak. Ve böylece hedeflerinize ulaşmak için spiral devamlı hareket halinde olacak. İhtiyacınız liyakattir. Liyakatınız mükafatınızı arttıracak. Ve artan mükafatınız sizi daha üst seviyede bir seviyeye ulaştıracak. Bir yetenek sahibi olacak. Bu yeniden iştiyak gibi hareket edilmesini, geçmesini, onun daha üst seviyede bir liyakate ulaşmasını, liyakatinizin de daha üst seviyede bir mükafatı yakalamasını icap edecektir. Böylece devamlı daha yükselen bir spiral içerisinde Allah'a doğru yaklaşacaktır. Öyleyse bir yerde benzin var, bitimin kesin işareti vardır. Allah ürünün bitimini her bir tekli daha uzun zaman farkında yayılması. Bu liyakat konusunda bizim tüm gayretler layık olduğumuzuyla yerine getirdikçe liyakatımızı kesin olarak artıklarını bilmemiz istiyor. Liyakatin artıcı Allah yolunda ilişkilerinde bizi daha üstün noktalara çıkarttı. Bu üstün olma standartlarında Allah'a karşı nasıl daha samimi olabilir diye bir sual gelmiştir. Allah'a karşı bir insanın samimi olabilmesi, kendisine karşı samimi olması anlamına geliyor. Eğer kendinize karşı samimiyseniz, Allah-u Teala samimi olduğunuz zaman da, samimi olduğunuz zaman da kalbinizi bilir. Öyleyse her zaman size olan tavsiyemiz şu, içinizden çıkın. Kendinize dışarıdan tarafsız bir hakim sıfatıyla bakın. Tarafsız bir hakim gibi. Kendinizi yardım edin. Ama kendinize yolunuz var. İşte bunu nasıl yapıyorsunuz? Allah'ın Teala ondan daha üstü şekilde bunu yapacak. Çünkü her yargılamasında size biraz yontar. Sizin tarafınızdadır her zaman. Biz size adaletle davranın dediğiniz zaman Allah'ın adaletinin bir tarafının mutlaka size kaymış olduğunu söylüyor. Sizin için Allah-u Teala'nın adaletinin sizi biraz kayırıcı bir hüviyetle karşısına çıktığını göreceksiniz. Sizi çok seviyorum. Herkesi seviyor ama sizi de seviyor. Öyleyse onun sevgisine layık olmak için çalışmanız lazım. Böyle bir şey için de samimi olmalısınız. Samimiyetsizliğiniz Allah'a bir zarar vermez tabii. Ama size zarar verir. Çünkü samimi olmadığınız zaman şeytan esirisiniz demektir. Bir insan ne zaman samimidir? Şeytanın desisesinden, şeytanın tesirinden kendisini kurtarabildiği zaman. Öyleyse böyle bir standart içinde ben...
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salala Muhammed. Eyvallah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله razı olsun şeref biz de gözden öperiz Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Bir güzelliği daha birlikte yaşamak için bir aradayız. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Hepinizin Allah-u Teala'nın indinde kalpleri tertemiz olmuş. Hayatını başka insanların mutluluğuna adamış. Allah yolunda Allah için vatanı için ülkesinde yaşayan insanlar için ve bütün insanlık için hizmette olan insanlar olmanız temel hedefimizdir. Sizler bir avuç insan etrafınızdaki herkese Allah'ın güzelliklerini sözlerinizle değil davranışlarınızla ispat etmek üzere vazifelisiniz. sizi gören insanlar, tasavvufta olan bir insanın ne olduğunu, Allah'a seven, Allah'a aşık olan bir insanın, çevresindeki insanların hizmetinde nasıl gayretler sarf ettiğini, neleri gerçekleştirdiğini, başkalarının idrakine sunmak üzere vazifelisiniz. Öyleyse hepiniz için her an bir yeni imtihan söz konusudur. Allah yolunda en doğru, en hayırlı hizmeti verebilmek, davranış biçimlerinde bulunabilmek. İslam olmak deyince etrafındaki insanlar İslam'ı yaşadığını zannettikleri diğerlerine bakıyorlar. Şu İslam'ın 5 tane şartıyla meşgul olan insanlara, onlarda kendilerinden farklı hiçbir şey göremiyorlar. O zaman diyorlar, ne farkımız var ki? Ama sizde böyle olmuyor. Sizi süzgeçten geçirdikleri zaman o inceledikleri şeyin arkasında Allah'ın emrettiği davranış biçimlerini görmeliler. Kainatın tek dininin bir insan tarafından tatbik edildiği zaman o insanı hangi üstün seviyeye ulaştırdığını görmeliler. Hepiniz başkalarına hizmet vermek üzere tekçiz olmalısınız. Hepiniz etrafınıza sadece onları mutlu edecek davranışlarda bulunarak mutluluk saçan nur odakları olmalısınız. Allah'ın nurları sizden neşet etmeli, sizden çıkıp etrafı aydınlatmalı, ışıtmalı. Öyleyse bu hedefe dikkatle bakın. Allah Teala'nın insanlık tarihi boyunca insanlara iki tane din önderisi olmamıştır. Bir tek meneri, bir tek din Allah Teala tarafından insanlara öğretilmiştir. Allah'a teslim olmak. Allah Teala'nın Hazreti Musa Tevri'nde Hazreti Musa'ya söyledikleri şeylerle, verdiği emirlerle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği emirler birbirinin aynı. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'e verdiği emirler yine aynı. Kalın çizgilerle Allah'a teslim olmak. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir tek dinle başlayan insan hayatı kıyametten evvel bir tek dinle yeniden birleşecektir. Öyleyse kimlerinizi unutun. Onun yerine sevgiyi koyun. Hepiniz için söz konusu olan şey sevmek olmalıdır. Özellikle sizden nefret edenleri sevebilmek, özellikle size düşman olanları sevebilmek, onlara Allah'ın dostlarının hiç kimseye kim tutmasının mümkün olmadığını anlatmak, ispat etmek. İşte temel ögemiz bu olmalı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine yapılan her türlü kötülük için hep o insanlar için dua etti. Ya Rabbi onları bağışla çünkü onlar bilmiyorlar. Hep bunu söyledi. Gerçekten etrafındaki insanların bilmediklerini düşünün. Haksızlar mı sevgili izleyenler ve dinleyenler? Dinlerinin gereğini hiç yerine getirmeyen insanlar, dinlerinin gereğini yerine getirdiklerini zannettikleri, İslam'ın 5 şartıyla yaşayan insanlara bakıyorlar. Onların davranışlarında kendilerininkinden farklı bir taraf yok. Onlar da başka insanlara kinleniyorlar, kızıyorlar, nefret ediyorlar, hakaret ediyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Kendilerinden farklı bir yönleri mevcut değil. O zaman bu insanlar haksız mı? Din bu mu demekte haksızlar mı? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dinden murat kemale ermektir. İnsanı kamil olmaktır. Ve bu hedeften nasibini alamayan birçok zavallı insan din adına ahkam kesmektedir. Ve söyledikleri şeyler, aldıkları kültürün hudutları içinde kalmak mecburiyetinde olduğu için hep Allah'ın dostlarına çatmakla vazife yaptıklarını zannediyorlar. Ama Allah'ın dostları onlara her zaman dosttur. Bu dostluk bizim açımızdan, Allah'ın dostları açısından hiçbir zaman bozulmayacaktır. Onlar dostluğu kabul ederler, etmezler. O onların problemi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse niçin yaşıyoruz? Şu kainat içerisinde şunu unutmayın. Hepiniz ihtiyaç sahibisiniz. İhtiyaçtan münezzeh olan, ihtiyacı olmayan sadece Allah'tır. Öyleyse herkes yaşamak için başkalarının vücuda getirdiği bir şeylere ihtiyaç duyar. Düşünün bir defa, her şeyiniz başkaları tarafından vücuda getirilmiş, siz onları kullanıyorsunuz. Siz de bir şeyler üretiyorsanız, onu başka insanların ihtiyacına tahsis ediyorsunuz. Onlar da sizin ürettiklerinizi kullanıyorlar. Öyleyse şu muhteşem dengeye dikkatle bakın. Bitkiler sistemiyle insanlar ve hayvanlar sistemini Allah-u Teala birbirine ihtiyaçlı kılmış, muhtaç kılmış. Biz insanlar havadan oksijen alırız. Bunu kanımızı temizlemede kullanırız. Ve temizlik ameliyatı bittikten sonra dışarıya attığımız şey havanın içindeki karbondioksittir. Yani biz insanlar havadan oksijen alan, oksijen olmazsa yaşayamayan, dışarıya da karbondioksit çıkaran, artık madde olarak karbondioksiti tabiata bırakan bir özellik taşıyoruz. Hayvanlar da aynı özelliğin sahibi. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bitkiler aynı özelliğin sahibi değiller. Bitkiler biliyorsunuz klorofil özümlemesi yaparlar. Fotosentez yoluyla hedeflerine giderler. Yani köklerinden aldıkları su artı havadan aldıkları karbondioksit karbonhidratları oluşturur. Yani gıdalarını elde etmek için başka bir yerlere gidemeyen bitkiler, bulundukları yerde sabit kalan bitkiler, hayatta kalmak mecburiyetindeler. Bunun için yaratıldılar. Hayatta kalabilmek için gıdaya ihtiyaçları var. Bu gıdayı karbonhidratları iç vücut iç dünyalarında yeşil yapraklı yapraklarında klorofil özümlenmesiyle fotosentez yoluyla elde ederler. Ve bu olayın sonunda, fenomenin sonunda oksijen açığa çıkar. Öyleyse bitkiler sistemi biz insanların ve aynı zamanda hayvanların havadan soluduğu oksijenin karşılığında havaya bıraktıkları karbondioksiti ana hayati madde olarak kullanmak mecburiyetindeler. Buna ihtiyaçları var. Karbondioksit olmazsa bitkiler yaşayamaz. Ama bitkilerin çıkardığı oksijen olmazsa insanlar yaşayamaz. Öyleyse Allah'ın sünnetullahına bakın, külli iradeye bakın. Külli irade her milimetresini kontrolü altına aldığı sonsuz bir kainat dizaynının sahibi olan muhteşem bir kompütür sistemidir. Bu bilgisayar sisteminin kurucusu Allah'tır. Kainattaki her zerreyi, zerrenin de bileşimini, muhtevasını kontrolü altında tutan bir muhteşem sistem. Öyleyse her şey birbirine ihtiyaçlı. İnsanların artık maddesi olan karbondioksit, bitkilerin hayati maddesidir. Bitkilerin artık maddesi olan oksijen, insanların hayati maddesidir. Öyleyse biz insanlar bitkilere, bitkiler de insanlara ihtiyaçlıdır, muhtaçtır. Hepimiz muhtacız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu muhtaç olmaktan münezzeh olan bir tek varlık vardır. Allah. İşte böyle düşündüğünüz zaman konunun yaklaşımına gireceksiniz. Aslında bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Bu 7 milyar insanı sinesinde toplayan dünyada verilen bu gezegen bir suç ve sükuna muhtaç. Dünyanın her tarafında anlaşmazlıklar devam ediyor. Ne yazık ki biz Müslümanların içinde başka dinlere düşman olan birçok insan yaşıyor. Ve başka dinlerin içinde de İslam'a ve kendilerinin dışındaki bütün dinlere düşman olan insanlar yaşıyor. Şeytan ve nefs insanları devamlı olarak düşmanlığa itiyor. Biliyorsunuz ki iblisin, şeytanın istediği bir tek şey vardır. Hepinizin başkalarıyla geçinememesi, hepinizin birbirine düşman olması ve size kendi düşüncenizmiş gibi yaklaşan iblis ve onun çok sayıdaki yardakçısı, onlara tağut diyor Kur'an-ı Kerim, insan ve cin şeytanlar, sizleri hep başkalarıyla kavga etmeye çağırırlar. Başkalarına düşman kılmaya çalışırlar. Çünkü o zaman onların duruma hakim oldukları bir ortam oluşacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Haçlı seferleri yapılmış, İslam'a karşı seferler düzenlenmiş. Bu, söylediğim tarzdaki düşmanların bir dışa vuruşudur. Artık böyle şeyler hamdolsun ki yok. Ve Allah Teala gelecek yıllar içinde insanların, bütün dinlerdeki insanların bir tek din altında tek bir din çatısı altında bir araya gelmesini hedef iddia etmiş durumda. Öyleyse insanlık tarihini incelediğimiz zaman dinler açısından şu kesin noktaya ulaşıyoruz. Hazreti Adem'den, son ilk peygamber olan Hazreti Adem'den, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelinceye kadar geçen süreç içerisinde ikinci bir din hiç oluşmamış. Sadece bir tek din var. Allah'a teslim olma dini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz üç tane vücutla yaratıldınız. Bir ruhunuz var. Allah'tan size üfürülen, sizde mevcut olan ve mutlaka Allah'a siz isteseniz de geri dönecek olan, istemeseniz de geri dönecek olan bir varlık. Eğer isterseniz onu dünya hayatını yaşarken Allah'a gönderebilirsiniz. Allah'a ilk teslim olan vücudunuz, ruhunuzdur. Allah'ın evliyası olursunuz. Bu bir büyük şereftir. Sonra kemal derecelerinde ilerlersiniz ve fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edersiniz. Daha sonra nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler. Öyleyse bu muhtevayı ait olduğu standartlarda yerli yerine oturtun sevgili izleyenler ve dinleyenler. Dizaynı beraberce şöyle bir gözden geçirelim. Ne istiyor Allah-u Teala insanlardan? Bir tek şey sevgili izleyenler ve dinleyenler, tek bir şey, insanların iki cihan saadetine ulaşmalarını herkesten istiyor. Herkes Allah'ın önerilerini, emirlerini, mutluluk hedeflerini bilmediği için insanlar hep Allah'ın hedeflendirdiği noktadan uzaktalar. Hep böyle olmuşlar. Her peygamber devrinde Allah'a yaklaşmışlar. Ondan sonra yozlaşma başlamış. Tekrar başlangıç noktasına geri dönmüşler. Şeytanın önünde oyuncak olmuşlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar şeytan tarafından devamlı beyinleri yıkanan bir hüviyettedir. Ve insanlar şeytanın kendi beyinlerini yıkadıklarının farkında olmayarak Allah'ın dostlarının insanların beyinlerini yıkadıklarını zannederler. Oysa ki kendi beyinleri çoktan yıkanmıştır. Mutsuzluğun girdaplarında, bataklıklarında huzursuz bir hayatı yaşamaktadırlar. Mutluluğun da o beyni yıkanmış zannettiği insanların yaşadığı mutluluk olduğunu öğrendikleri zaman onlar da mutluluk çemberine katılacaklardır. O zaman Allah'a tanımak şerefine ereceklerdir. O zaman göreceklerdir ki mutlu olmak varmış ve hiç de zor bir şey değilmiş. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, iblisi tanımanızı istiyorum. Her an İçinizden bir sesin size bir şeyler söylediğini işitirsiniz. Bunu kendi düşünceniz olarak değerlendirirsiniz. Negatif bir şeyler söyler hep. Başkası size bir kötü davranışta bulunduğu zaman ona mutlaka cevap vermenizi, ondan daha baskın çıkmanızı, ona mutlaka bir zarar vermenizi, ondan intikam almanızı devamlı olarak öğütleyen bir şeyler duyarsınız iç dünyanızdan. İşte o iblistir. İstediği bir tek şey vardır. Sizin herkese düşman olmanızı. Bir, iki, herkesin de size düşman olmasını. Ve iki tarafı da tesir eden iki ayrı sistem, birinin sözlerini ötekinde yanlış hedeflere yönlendirecek olan esaslardan hareketle, ikinci tarafı birinciden intikam almaya sevk etmek. Şeytanın temel görevi budur. Ve görüyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu medyayı işgal etmiş olan din fukaralarına dikkatle bakın. Hep birbirleriyle kavga halindeler. Yazık değil mi harcanan zamana, yazık değil mi insanların birbirine, düşman oluşlarına? Şu dünya bütün insanların mutlu olması için yaratıldı. Ve mutluluk reçetesini ulaştırdığımız kardeşlerimiz bunu tatbik ettikleri zaman mutluluğu yaşamaya başladılar. Öyleyse mutluluk yaşanması mümkün olan bir haktır ve yaşanması lazım gelen bir vazifedir. Mutlu olmak hem hakkınız hem de vazifeniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu reçete insanlık tarihi kadar eski. Allah Teala ilk olarak Hazreti Adem'e veriyor reçeteyi. Hazreti Adem'in oğullarından bir kısmı kabul ediyor, bir kısmı kabul etmiyor. Şu anda nasıl dünya üzerinde Allah'ın söylediklerini kabul etmeyen, hiçbir zaman da kabul etmeyecek olan, şeytanın sağlam kontrolü altına girmiş olan, beyinleri iblis tarafından yıkanmış olan milyarlarca insan yaşıyor. Ama Allah'ın dostlarının etrafında olan gene milyarlarca insan da var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse sadece iki grup oluşuyor. Allah'ın yolunda olanlar ve olmayanlar. Bizim ülkemizde din bir gericilik unsuru diye telakki edilir hep. Bu görüş doğru mudur diye beraberce bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte dinin içinde onun belki de merkezinde olan bir kişi var karşımızda. Gelecek günlerde bu merkezde oluşun neyi ifade ettiğini çok daha iyi anlayacaksınız. Dünya dinlerinin birleştirilmesi konusunda harekete geçtiğimiz zaman, Allah'ın yardımıyla bunu başardığımız zaman bu konunun cevabı kesin olarak verilmiş olacak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz adına gericilik denen bir şeyi, bir hususu temsil ediyormuşuz meğerse. Şimdi bu gericilik denilen şeyi bizim de bir ölçelim, biçelim bakalım bu nasıl bir gericilik oluyor. Biliyorsunuz ki ülkemiz ekonomik açıdan büyük bir bunalımın içerisinde her geçen günde artıyor. Hamdolsun ki bunun çözümlerini bilen bir gerici var karşınızda. Yani ekonomiyi birkaç ay içerisinde rayına oturtabilecek olan birisi. Öyleyse bütün problem nereden kaynaklanıyor? İnsanların, ülkelerinin ekonomik problemlerini, gelişmiş ülkelerin ekonomik problemleriyle aynı zannetmelerinden kaynaklanıyor. Hep yabancı ülkelerden diploma almış olan insanlar, ülkemizde ekonominin gidişatının düzeltilmesi istikametinde en üst noktalarda görev almışlar. Bir enflasyon tedavisine baktığınız zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler sözüme dikkat edin. Türkiye'deki bugün bulunan nokta bir gelişmiş ülkeyi işaret etmiyor. Gelişme altındaki bir ülke, gelişme yolundaki bir ülke. Ülkemiz. Üstelik %2,4'lük nüfus artış hızına sahip. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir ülkede enflasyon tedavisini tam istihdama ulaşmış bir ülkenin enflasyon tedavisiyle aynı zannediyorlar. Ve bir intihar teşebbüsüyle karşı karşıya Türkiye ekonomisi yatırımları durdurmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kalbiniz çalışır. Akciğerlere kanı gönderir. Temizlenmiş olan kanı oradan tekrar kendisine çeker ve öbür kapısından bütün vücudunuza pompalar. Taze kan vücudunuza ulaşır. Oradaki kirli kan tekrar kirlenerek geri dönecektir. İşte bu bir nabız atışıdır. Ekonomi de bu nabız atışının sahibi sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve eğer ekonomide, bu şartların altındaki bir ekonomide yatırımları kısarsanız, yatırımları durdurursanız bu intihar adını alır. Ülkenin ekonomisinin kendisini öldürmesi, hayat damarlarını, can damarlarını tıkamak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu anda ülkemiz o durumda. Her geçen gün bataklığın içinde hızla derinlere doğru iniyoruz. %2,4'lük nüfus artışını bir tarafa bırakalım sevgili izleyenler, dinleyenler. Ülkede devamlı fabrikalar kapanıyor. İstihdam dışı iş bulamamış olan insanların ordusu giderek büyüyor. Üretim eksiliyor, ekonomi büyümüyor, küçülüyor. Bir taraftan nüfus artarken, öbür taraftan istihdam dışındaki insanların sayısı süratle çoğalırken, üçüncü açıdan da devamlı üretim düşerken, alınan tedbire bir bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yatırımları kısarak enflasyon tedavi etmek. Eğer Türkiye bir gelişmiş ülke olsaydı, tam istihdama ulaşmış olsaydı, o zaman onun üretim seviyesi zaten ülkeye yeterli olacaktı. Ve de o zaman yatırımları kısarsanız sizin için bir problem doğurmaz. Yatırımları kısmanız demek aynı üretim seviyesinin devamı demek. Eğer ekonomideki para miktarını arttırmamayı başarırsanız, enflasyonu sıkı para politikasıyla Friedman modeline göre dizayn edersiniz. Bizim sevgili kardeşlerimiz, bu modelin bizim ülkemizde de uygulanabileceğini zannediyorlar. En kötüsü bu şartlarda da uygulanabileceğini zannediyorlar. Ülkenin hangi tarafına baksanız büyük problemlerle karşı karşıyayız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ülkemizde günde 6 defaya varan elektrik kısıntıları faal bir vaziyette. Bir zamanlar başka ülkelere elektrik enerjisi satan bu ülke bugün elektrik enerjisine muhtaç durumda ve nehirlerimizden şu andaki ihtiyacımızı 2-3 kat karşılayacak olan enerji akıp dururken. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yıllarca Devlet Planlama Teşkilatı'nda bu konuları etüt etmiş, 27 tane araştırması oranın kütüphanesinde ve dokümantasyon merkezinde bulunan bir tecrübeli kişi konuşuyor. Biz bu işi biliriz. O zaman da ispat etmiştik bildiğimizi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse demek ki gericilik bu. Ülkenin problemlerini bilmek, bu problemlere nasıl çözüm getireceğini bilmek. Bu konuda meraklı olan var mı içinizde sevgili dışarıdaki izleyenler ve dinleyenler? Eğer varsa lütfen vakfımıza kadar bir gelin. 1989 yılında 39 tane öğretim üyesine verdiğimiz Üniversite öğretim üyelerinden bahsediyorum. Fatih'teki bir vakıfta 1989 yılında verdiğimiz bir konferansın 3 günlük bir seminerin esasını teşkil eden bir araştırma göreceksiniz. Türkiye 9.7'lik bir kalkınma hızıyla 10 yılda fert başına düşen milli gelirini reel parayla sabit fiyatlarla 2 katına çıkarabilecek olan bir özelliğin sahibiydi. 1989 yılında bu tez kabul edilebilseydi, tatbikata sokabilseydik, bugün Türkiye'deki, bırakınız bu Türkiye'nin uçuruma gitmesini, bugün Türkiye'deki herkesin milli geliri, fert başına düşen milli gelir, o günün 2 katı reel parayla, sabit para birimiyle olacaktı. Bu konuda biz bunu biliriz diyenler varsa aranızda, onu inceleyin de ondan sonra konuşalım. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir yere geliyoruz. Bunun adı gericilikmiş. Bir taraftan ülkeyi intihara sürükleyen bu ortamda %6.4 ekonomi küçülmüş 1999 yılı içinde. İşsizlerin sayısı inanılmaz bir seviyede artmış. Üretim düşmüş. Devletin borçları onun faizlerini ve taksitlerini bile devletin ödeyemeyeceği bir boyuta ulaşmış. Paramız pul olmuş. Enflasyon her safhada bir bütün standardı oluşturmuş. Böyle bir statü içerisinde efendiler karar alıyorlar ki yatırımları durduralım, enflasyonu önleyelim. Bu bir intihardır. İnceleyin. Ve göreceksiniz ki Türkiye gerçekten o potansiyelin sahibidir. 10 yılda gayri safi milli hasılasını 2.4'lük nüfus artış hızına rağmen fert başına düşen milli gelirini ikiye katlayarak ve tam istihdama ulaşarak çözecekti. Ama ne rahmetli Özal'ın ne de Adnan Kahveci'nin hayatları, o zamanki Maliye Bakanı'ndan bahsediyorum, buna imkan vermedi. Ve Türkiye'de bir altın para, altın karşılıklı para rejimi mutlaka kurulacaktı. O zaman bu gericinin ülkenin kurtuluşunda nasıl bir rol oynadığını görecektiniz. Bu gene uygulanacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, insanlar güven duymalılar. Allah Teala diyor ki, eğer inanıyorsanız Allah'a güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. İşte bugün Türkiye ekonomisinde Allah'a güvenen birisi var. Onun tarafından öğretilmiş birisi var. 27 tane araştırması orada Devlet Planlama Teşkilatı'nın kütüphanesinde ve bu ülkenin adım adım ekonomik açıdan nasıl kurtuluşa ulaşacağının bütün delillerini orada bulacaksınız. Bu konuda kendine güvenen varsa meydan açık buyursun. Dilediğiniz gün biz buradan konuşalım. Siz de oradan konuşun. Tartışalım meselelerimizi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bize dikkatle bakın. Bu ülkenin geleceğinde bir imza bu. Geleceğin imzası. Dertler mi? Hepsini halledebilecek olan çözümler mevcut. Hiç endişeniz olmasın. Ama şunu görüyorum ki ülkemiz her geçen gün bataklığın içine biraz daha giriyor. Alınan kararlar yanlış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bize gerici olduğumuzu düşünerek kızanlar, sizlere sesleniyorum. Ekonomiden biraz anlıyorsanız, doğruyu söyleyip söylemediğimizi kontrol edin. Diyoruz ki enflasyon 2 ay içerisinde sıfırlanır. Sadece 2 ay. Merkez Bankası'na altın karşılıklarını yerleştirip piyasadaki bütün parayı toplamak, demonetize etmek ve yerine o paraların temsil ettiği altın karşılığının muhtevasını temin eden yeni bir kağıt parayı vermek. Bu yeni kağıt paranın üzerinde de bu para şu kadar gram altının karşılığıdır yazacak. Ne oldu sevgili izleyenler o zaman? Bir mal çıktı piyasaya, bir para değil. Hangi kuyumcuya gitseniz o kadar gram altını alabileceğiniz, ne zaman Merkez Bankası'na gitseniz o kadar gram altını alabileceğiniz bir kağıt para sertifikası, altın para sertifikası, kağıt para hüviyetinde dolaşıyor ortalıkta kolaylığına binaen, ama temsil ettiği şey o kadar gram altın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, enflasyonu böyle bir standartta sıfırlayabilirseniz, o zaman ülkenin her yıl tedavildeki para miktarından daha fazla olan işletme sermayesi kanamasını derhal sıfırlayabilirsiniz. Bu her yıl Merkez Bankası'na konulan altın miktarının ülkeye kazandırılması anlamına gelir. Paranız pul olmaz. Dünyanın en kuvvetli sıfır enflasyonlu yegane parası olur. Sevgili kardeşlerim, ne yapıyorsunuz? Memurlar aybaşı geldiği zaman paranızı alıyorsunuz ve dolara yatırıyorsunuz. Neden öyle yapıyorsunuz? Çünkü en azından bir ay enflasyonun tesirinden uzak kalacaksınız böyle yaparsanız. Neden doları temsil ediyorsunuz? Neden doları seçiyorsunuz? Çünkü onda belki en az enflasyon var. Daha az enflasyonda başka bir para görürseniz, bir mark görürseniz onu seçiyorsunuz. Ama bunu yapıyorsunuz. Çünkü ülkenizde had safhada bir enflasyon canavarı dolaşıyor. Şimdi sevgili izleyenler ve dinleyenler, dolarda da markta da en az %3'ten başlayan, %7'lere, 8'lere kadar ulaşan bir enflasyon mevcudiyetini hiç unutmayın. Öyleyse bütün enflasyon olan ülkeler, bizim paramız sıfır enflasyonlu bir altın karşılıklı para hüviyetine büründüğü zaman başka bir parayı, doları, markı, sterlini değil sevgili izleyenler ve dinleyenler, Türk lirasını, altın sertifikalı Türk lirasını seçecekler. Böyle bir seçim ülkeye ne kazandırır mı diyorsunuz? Bakınız sevgili izleyenler ve dinleyenler, 100 dolarlık bir Amerikan banknotunun Amerikan maliyesine maliyeti 1 doların altındadır. Çok altındadır. 50 sentin altındadır ama 1 dolar kabul edelim. 100 dolarlık bir banknotun Amerika'dan çıkıp Türkiye'ye gelmesi için 100 dolarlık bir malı Amerika'ya göndermek mecburiyetindesiniz. 1 doların daha altında bir maliyeti olan bir para 100 dolarlık bir mark karşılığında Türkiye'ye geliyor. Amerika her ülkeden dışarı ihraç ettiği 1 dolar için 1 dolarlık maliyeti olan 100 dolarlık bir para için 100 dolarlık malı ülkesine alıyor. Düşünebiliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? İşte Türk parası bir gün öyle bir hüviyetin sahibi olacak. Bütün bunları niye anlatıyorum? Hani şu gericiler, bu gerici kardeşiniz, abiniz, acaba nasıl bir gerici diye bir açıklama yapayım dedim. Ekonominin bütün problemlerini bildiğimizi göreceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şunu bilmenizi istiyorum. Hiçbirisi işin içinden çıkılmaz standartlara sahip değil. Şimdi buradaki farklılık nereden geliyor? Bizim ötekilerden farklılığımız ne? Biz bu ülkenin insanıyız. Bu ülkede incelemelerimizi yaptık. Bu ülkenin hayat damarlarını yakından tanıyoruz. Neyin neye sebebiyet vereceğini yıllarca, belki de acı tecrübelerden sonra değerlendirmek imkanını bulabildik. Bütün araştırmalar 3-4 yıllık rakamsal verilere dayalıdır. Öyleyse ülkenin nabız atışlarını o zaman yakalamış, o nabız atışlarına göre çözümleri irdelemiş ve çözümü tatbikat sahasına sokmuşuz. Öyleyse ne olmuş sevgili izleyenler ve dinleyenler? Türkiye bir yatırım patlamasına sahne olmuş. Ne olmuş? Elektrik enerjisi ülkeye yetmezken Türkiye dış ülkelere enerji satır hale gelmiş. Ne olmuş? Türkiye dünya standartlarında önemli bir devlet haline gelmiş. Bugün bu önemimiz her gün biraz daha yitirilmekte. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hazine bonoları bir büyük fiyas koydu. %140'lara varan faizlerle yapılması lazım gelen en büyük yanlışlıklar bu ülkede tahakkuk etmiştir. Büyük bir hataydı. Ve neticelerini gördünüz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizlere bundan yıllarca evvel, banker olayları oluşmadan evvel şunu söylemiştik. Demiştik ki %120 faizlerle bu ülkede hiçbir işletme para kazanamaz. Bunu ödeyebilmesi için kendisinin %200 kazanması lazım ki aldığı paraya %120 faiz ödedikten sonra geri kalanıyla kendisi de geçinsin. Bunun da hiçbir sanayi dalında mümkün olmadığını o zaman ispat etmiştik. Ve demiştik yakında bu ülkede bu banker olaylarının neticesini göreceksiniz. Sonra gördünüz. İflaslar oldu ve insanlar büyük acılar çektiler. Gerekli tedbirleri alamadık, aldıramadık diye. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hazine bonolarının bu %130'luk, %140'lık faizlere çıkmadan evvelki günlerinde, çıktığı günlerde, çünkü çok hızlı bir tırmanış gösteriyordu, hep uyardık sizleri. Çok büyük bir hata yapılıyor. Bunun sonu iflaslardır. Bunun sonunda büyük problemlerle karşılaşacak ülkemiz dediğimiz zaman birçoğunuz gülüp geçtiniz. Ama şimdi iflas eden bankalar dizisini görüyorsunuz. Arkasında ne olduğunu zannediyorsunuz. Bir taraftan bu ülkede vergi rekortmeni olan bankalar, İlk sıraları bankalar doldurmuş. Bir taraftan kaybettikleri değerlerle, iflaslarıyla bankaların bütün bu getirilerini sıfırdan daha aşağıya düşüren korkunç bir banka iflasları olayı var. Arkasında da o hazine bonoları gerçeği. Sevgili izleyenler ve dinleyenler,

ekonomiden bankalar sistemine devamlı akan iki tane nehir var. Her gün bu iki nehrin akıttığı para miktarı birbirine eşit. Bu öylesine müthiş bir olay ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer bankalardan ekonomiye ulaşan paraları iz bırakmayan harcamalarda kullanacak yerde %100'ünü de sadece %5'ini yatırımlardan geçirebilsek, bu paraların ülke içindeki hareketli fonların sadece %5'ini yatırımlardan geçirebilsek, aynı paralar tekrar bankaya yeni yatırımlar için dönmüş olacak. Elimizde ertesi gün aynı miktardaki yatırımı, çok daha fazlasını yeniden yapmak için hazır kaynak, emme basma tulumba olarak çalışıyor her gün. Her gün yatırımı yapın, yatırım yaptığınız para tekrar bankalar sistemine geri dönsün, yeniden kullanmak üzere. Her gün sabahtan akşama kadar bankadan para çeken insanlar var. Niçin? İhtiyaçları olduğu için harcayacaklar parayı ve harcıyorlar. Onların verdikleri paralarda kimlere verilmişse o paralar tekrar bankaya geri dönüyor. Öyleyse bu paraları düz harcamalarda kullandığınız zaman para sadece gidiyor ve bankaya giriyor. Hiçbir iz bırakmadan. Ama eğer bu paranın bir kısmını yatırımlara sevk edebilirseniz, o zaman aynı paralar yatırımları oluşturduktan sonra gene dönecekler bankaya. Başka bir alternatif yok sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her gün bu iki paranın arasındaki fark en çok %1'e ulaşabiliyor. Yani birbirine eşit İki tane nehir her gün akıyor. Dünyanın başka yerinde de bu olay bilinmiyor henüz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu gerici kardeşiniz, bu gerici abiniz, bunları o uzun yıllar süren çalışmalarıyla, ortaya koyduğu 27 tane araştırmayla birer birer Allah'ın yardımıyla tespit etti. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, acaba var mı bu ülkede, bu ülkenin ekonomik problemlerinin hepsine çözüm bulabilecek olan bir başka kişi tanıyor musunuz? Bunların hepsi bu ülkeye Allah-u Teala'nın bir hediyesiydi. Bunun kıymeti bilinmedi. Bugün buradayız. Amerika'dayız. Birçokları diyor ki kaçtı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece o ülkenin değil, dünyanın bize ihtiyacı var. Dinlerin birleştirilmesi konusunda, bu konunun odak noktasında biz varız. Bunun için buradayız. Ve buradaki bütün temaslar pozitif neticelere ulaşıyor. Burada bütün dünyadan gelen insanların toplandığı konvansiyonlar yapılıyor. Konferanslar veriliyor. Oralarda bu yarım İngilizcemizle dinliyorsunuz bizi. Fırsat buluyorsunuz, inşallah dinliyorsunuzdur. O İngilizcemizle o insanlara ulaştırdığımız bilgiler, onların her birinden sıcak bir ilgiyi görmemize sebebiyet veriyor. Sadece burada, bu ülkede biz şu ülkenin bütün ekonomik problemlerini çözebilecek olan tek kişi sadece düşmanları olan bir insan olmuşuz. Nasıl gerçekleşmiş bu? Çünkü Allah'ın insanlara mutluluğa ulaştırmak üzere vazife verdiği birisiyiz. Öyleyse bu bütün insanların bir düşman olmaları için yeterli sebep oluyor. Acaba şu bir düşman olan insanlar bizi yakından tanısalardı, aynı düşmanlıkları devam eder miydi diye düşünüyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler.

Sonra yaşadığımız birçok olayları değerlendiriyorum. Hayır. Aklı başında olan, art niyeti olmayan bütün insanlar birazcık tahsil görmüşlerse, birazcık ekonomiden anlıyorlarsa, dinden anlıyorlarsa, insani münasebetlerden anlıyorlarsa, onlar bizimle hemfikirler. Bunu Denizli'de de yaşadık. Başka yerlerde de yaşadık sevgili izleyenler ve dinleyenler. Gördük ki kültür sahibi olan insanlar, onlar bizimle beraber. Öyleyse bizimle beraber görünmeyen ama çok sağlam bir kitle, bir aynı görüş çerçevesi içinde bizimle güzellikleri paylaşıyor. Onlar görünmeyen kahramanlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiç mi hiç bizi alakadar etmiyor? Bize düşman olmuşlar. Bizim için bir şeyler hazırlıyorlar. Bizi sevmiyorlar. Hepsi mümkündür. Ama bizi gerçek anlamda tanıdıkları zaman bunların hiçbirine ihtimal vermiyoruz. Hiçbirisi geçerli değil. Şunu biliyoruz ki hüsnü niyet sahibi olan insanlar bizden yana. Öyleyse bunun çok işaretlerini alıyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yaşadığımız olaylar bunun açık şahitleri ve hamdolsun ki bizim hakkımızda hiçbir şey bilmeyen, bizi hiç tanımayan insanlara, bizi düşman olanlar bizi olduğumuzdan çok farklı şekilde tanıtıyorlar. Olarak tanıtırlar. Ama bizi tanımaya çalışın. İktisat konusuna meraklı olanlar Devlet İlahiyat Teşkilatı'nın kütüphanesine gitsinler. Veya bizim vakıftan o araştırmaların 5-6 tanesi orada. Hayati olanları onlar da zaten. Onu alsınlar, baksınlar. Bir küçücük kitabımız var. Türkiye darboğazdan nasıl kurtulur diye. Onu okusunlar. Bakalım neler göreceksiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu konunun iktisat tarafı. Öyleyse şu gelecilikle suçlanan, nasıl bir gelecilik anlamıysa onu da hiç anlayamıyorum. Biz geleceğiymişiz. Peki öyleyiz. Öyle olduğumuzu kabul edelim. İyi de ülkenin bütün problemlerine çözüm getirebilecek olan gene biziz. Var mı bir tane başka birisi daha? Yıllardan beri şu ülkenin durumunu görmüyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sadece 2 ayda halledilebilecek olan bir konuyu yıllardan beri süktüm püktüm standartlar içinde mahveden bir idareci zihniyet. Politika bizim ülkemizde hala bir bataklık sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanlar söz veriyorlar. Sözlerini yerine getirmiyorlar. Ve bundan hiç de utanç duymuyorlar. Politika öyle bir şey olmuş ki herkes tenkit ediyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, tenkit eden kişi, tenkit ettiği konunun nasıl çözüleceğini ispat etmek mecburiyetindedir. Ben bunu biliyorum diye ortaya çıkmalıdır. O zaman o tenkit bir hüviyet kazanır. İnsanlar bakarlar bu konu gerçekten çözüme kavuşabilir mi? Hem hiçbir şey bilmeyeceksiniz, hem sadece tenkit edeceksiniz, hem de iktidar olacaksınız ve ülkeyi bu hale getireceksiniz. Sel gider, kum kalır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ülkenin kaderi bir gün mutlaka değişecektir. Bu ülkede o ülkeyi kurtaracak olan sağlam insanlar her zaman bizden sonra da gene var olacaktır. Öyleyse
Hiç unutmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah gerçekten hedeflere varmak isteyene mutlaka yardım eder. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dünya ilmi atomlar konusunda henüz pek az şey biliyor. Atomların kanunlarını bilmiyor. Mesela bir yarım ağırlıklar kanunundan haberleri yok. Bir protonun içinde kaç tane elektron, kaç tane karşıt elektronun olduğundan haberleri yok. Bir nötronun bir protonla farklılığından haberleri yok. Bütün elementlerin içinde devamlı bir proton ve nötron değişimi olduğunu bilmiyorlar. Ve ışık hızının ötesindeki hıza bir alim geçtiğini ifade ediyor. Ama deliller henüz ortalıkta yok. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, gelecek bugüne kadar ulaşılamamış birçok şeylere ulaşmak imkanı verecektir insanoğluna. Bu ulaşmaksa size bahsettiğim bu kanunların bilinmesine dayalı. Einstein fotonların bir elektronla, bütün gama fotonlarının bir elektronla bir karşıt elektrondan oluştuğunu bilebilseydi dünyadaki durum şu anda çok farklı olurdu. Sadece de Broglie kuantum nazariyesinde elektronlara, mutlaka her elektrona bir dalganın eşlik ettiğini söyledi. Bunu formülleştirdi. Formülü de bir gerçek. Dalga dediği şeylerde karşıt elektronlar. Ne olduğunu bilmiyordu ve hala bilmiyor. Ama biz biliyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biliyoruz da ne oluyor? Bundan yıllarca önce bu konuları tüm dünyaya açıklamak üzere Türkiye bir merkez teşkil edecekti. Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Bilim ve Teknik Mecmuası'nın dergisinin karar organı ve biz Kur'an ayetleriyle bu kanunları açıkladığımız zaman böyle bir şeyi yayınlamayacaklarını söylediler. Kim dedik yetkili? Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Oraya gittik, karşıt elektronların negatif ağırlık taşıdığını söylediğimiz zaman film koptu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Negatif ağırlık olamaz diye tutturdu bizim sevgili dinleyenlerimiz. Netice mi? Yayınlamadılar. Dünyada en önde gelen ülke olması lazım. Gelen bu ülke, Türkiye, şu anda en arkalarda dolaşıyor. Kimse de dünyada hangi bilgini düşünüyorsanız şu anda hayatta olan, hiçbirisi de o kanunlardan haberdar değil. Çünkü kanunlar bir kısmı fiziğin bugün bilinenlerin kapsamı içerisinde ama bir kısmı fiziğin ötesinde. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her ilmi muhtevasını toplayan Kur'an-ı Kerim o konuları bütün boyutlarıyla açıklıyor. Ve gericiliğin kaynağını da Kur'an-ı Kerim olarak tarif ediyorlar. Düşünebiliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Onları füze hızıyla hedefe ulaştıracak olan şey o Kur'an-ı Kerim'deki onların bilmediği başkalarına gizli bilgiler. Bu bilgileri bize Allah-u Teala öğretmeseydi biz de bilemeyecektik tabii. Ama bugün dünya üzerinde hamd ederiz, şükrederiz ki atom yapısı konusunda bizim sahip olduğumuz bilgilere sahip olan bir ikinci kişi henüz yok. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, gericiliğin tabii işaretlerinden bahsediyoruz size.
Öyleyse dine beraberce bakalım. Dinlerin birleştirilmesi söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Dinler diyorum ama aslında sadece tek dinin değişmiş şekillerinin tekrar aslına dönüştürülmesi, her peygambere Allah-u Teala'nın söylediği temel emirlerin bugün de geçerli olması söz konusu. Son emirler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş. Kur'an-ı Kerim son peygambere Allah'ın verdiği son dizayn. Ve bu dizayn birincinin aynı. Hazreti Adem'e verilen de Allah'a ruhun, fizik bedenin, nefsin teslim olmasıydı. Ve bugün de aynı şey söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dizayn içerisinde bir muhteva var. Dikkat edin ona sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu muhteva içinde her şey şekillenecek. Allah'a teslim olmak. İslam kelimesi sin kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Her kökten türetilebilen, 28'e kadar varabilen kelimeler oluşuyor. Bu üretilen kelimeler selam kelimesi, selamet kelimesi, İslam kelimesi, Müslüm kelimesi, Müslüman kelimesi ve özellikle teslim kelimesi. İslam eşittir teslim. Üç emanet taşıyorsunuz. Ruhunuz, fizik vücudunuz ve nefsiniz. Hepsini Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Şartlarımı Kur'an-ı Kerim hepsini koymuş ortaya. Allah Teala son olarak Kur'an-ı Kerim'de hepsini toparlamış. Ama bu sefer şeytana geçit vermiyor. Şeytanın her seferinde geçmiş mukaddes kitapları Tevrat'ı da, Zebur'u da, İncil'i de darmadağın ettiğini biliyoruz İblis'in. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, çok şeylerini değiştirmiş kitapların, bunu başarmış ama o kitaplardaki teslime mütalik ayetler kalmış yerinde. Ve Kur'an-ı Kerim'de açık ve kesin bir şekilde Hz. Musa'nın ve ona tabi olanların hepsinin Allah'a üç teslimlerinde gerçekleştirdiklerini, Allah'a teslim olduklarını, Hz. İsa'nın ve ona tabi olan havarilerin hepsinin Allah'a teslim olduklarını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve ona tabi olanların Allah'a teslim olarak İslam olmak şerefine erdiklerini söylüyor. Hazreti Adem'in de ona tabi olan bir kısım evlatlarıyla beraber gene Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Öyleyse bugün Musevilerin yaşamakta olduğu din esasında aynı din. Allah'a teslim dini. Nitekim onlarla o international konferanslarda bir araya geldiğimiz zaman yaptığımız açıklamalar onlar tarafından %100 kabul gördü. Hristiyanlar tarafından kabul gördü. Ve şunu gördük sevgili izleyenler ve dinleyenler, dünya aslında sulha susamış durumda. Sulh ve sükun için gelecek günlerde bir atılım asıldır. Dünya sulhunun temeli dinlerin birleştirilmesine bağlı. Böyle bir dizayn gelecek yıllarda mutlaka gerçekleştirilecektir. Ve dünya son devinde mutlaka bir sulh ve sükun devri, ikinci bir asr-ı saadeti yaşayacaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim sadece sabıkun el-evvelin olan, evvelki Allah'a teslim olan sahabeden bahsetmiyor. Kur'an-ı Kerim'de sabıkun el-ahirin de var. İşte gelecek yıllarda sabıkun el-ahirin, sonraki
hayırlarda yarışanlar, onlar ortaya çıkacak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynda ortaya ne konuluyor, ona bakalım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanların hakkında hüküm vermek çok kolay gibi görünüyor. Bizim için de çok şeyler söylenir. Ama ...37 senedir Allah-u Teala'nın yolunda adım adım Allah'ın güzelliklerini yaşayan biz, onun hedeflendirdiği bir dizayn içindeyiz. O hedef dinlerin birleştirilmesidir. Onun için bu konunun merkezindeyiz, Amerika'dayız. Ve adım adım her şeyin daha güzele ulaşacağı bir ortamın içindeyiz. Öyleyse insanlar var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Din adına ahkam kesiyorlar. Hep bize o sözü hatırlatırlar. Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Ve Mehmet Akif Ersoy bir dizayn içerisinde diyor ki, Kur'an'ı esas almalıyız. İnsanlarsa kitaplardan aldıkları bir şeyleri insanlara söylüyorlar. Ve diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kim bunları gerçekleştirirse onlar İslam olmuşlardır. Çünkü İslam Allah'a teslim demektir. Teslim de İslam'ın 5 tane şartıyla gerçekleştiğine göre, biz de bu 5 şartın hepsini de evvelallah yaptığımıza göre, bizden daha çok Allah'a kim teslim olabilir ki diyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu yıllar boyunca söylediğimiz şeyi, Kur'an'a dönüşü, artık ülkemizde dile getiren başkaları da var. Kendileri tarafından böyle bir şeyin lanse edilmiş olduğu iddiasıyla ortada var. Şartlar ne olursa olsun çok güzel bir şey sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kur'an'a dönüş artık sadece bizim tarafından söylenmiyor. Her ne kadar Kur'an'a dönelim diyenler, Kur'an gerçeklerinden haberdar değillerse de, bugün değiller, yarın mutlaka haberdar olacaklar. Bir gün söylediklerimiz tetkik edilecektir büyük kitle tarafından. O zaman hepsinin doğru olduğu tespit edildiği zaman, bugünkü kitaplardan din öğrenen, din adamlarının İslam'ın 5 tane şartı felsefesiyle hiçbirinin kurtulamayacağı, cehennemden kurtulamayacağı olayı kesinlik kazanacaktır. Şimdilik sadece henüz incelenmediği için büyük kitle tarafından söylediklerimizin kıymeti bilinemiyor. Birçok kişi de bunları bizim kendiliğimizden söylediğimizi zannediyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bize bunları öğretmemiş olsaydı, biz de size onların söylediklerini söylerdik. Ve hepimiz beraberce cehennemin en derinine doğru yolcu olurduk.
Ama Kur'an-ı Kerim kurtuluş şartlarını kesin olarak ortaya koymuş. Bizim söylediklerimizi başka hiçbir yerden duymuyorsunuz. Bunun için birçok kişi şeytanın bir oyununa kurban oluyor. Şeytan onlara diyor ki, bu kadar alim var. Yüzlerce, binlerce alim. Onların hiçbirisi bilmiyor da o mu biliyor? Çok mantıklı değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Böyle bir fikre evet demek mi gerekiyor? Yoksa konuyu incelemek mi gerekiyor? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, 70-80 bin kadrosuyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve birçok ilahiyat fakültesi profesörü, ama söyledikleri hep yanlış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne yazık ki söyledikleri Allah'ın Kur'an gerçeklerine hiç uymuyor. Ve söyledikleriyle hiç kimsenin kurtuluşa ulaşabilmesi mümkün değil. Allah'ın tek dininin, Allah'a teslim dininin, gelecekte bütün dinsel kurumların benimseyeceği, Allah'a teslim olmanın esaslarının Kur'an'daki kaynaklarını hiç incelemek gereği duymayan insanlar ahkam kesiyorlar. Ve dayandıkları şey hep aynı. Geleneksel İslam'ın söylediklerine bunun söyledikleri hiç uymuyor diyorlar. Aynı kanattayız. Hiç uymuyor. Çünkü yanlışlardan hareket ediliyor. En kötüsü sevgili izleyenler ve dinleyenler, kopmuş her şey. İblis dahiyane bir yol takip etmiş. Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa geçen 14 asır içinde insanları cennet saadetine ulaştıracak olan Kur'an'ın bütün temel esasları iblis tarafından yok edilmiş. Allah'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan bütün temel emirleri, farzları Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen İblis tarafından yok edilmiş. Ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde yer almıyor. Böylece İblis İslam'ın bacaklarını kesmiş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yeter mi? Yetmez. İnsanları dünya saadetine ulaştıracak olan temel farzların da hepsini İblis yok etmiş. Ve böylece İslam'ın kollarını da kesmiş. İslam'ın hem kolları kesilmiş, hem bacakları kesilmiş ve İslam bitkisel hayata itilmiş. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse neyle karşı karşıyayız? İsterseniz bir fıkrayla konumuzu şenlendirelim. Sakatlar arasında uluslararası bir müsabaka yapılıyor. Yüzme müsabakası. Kolları ve bacakları olmayanlar yarışacaklar. Ve antrenör antrenman yaptırdığı talebesine diyor ki atla. O da yuvarlanarak trampolinden suya atlıyor. Ama yüzemiyor. Kolları da yok, bacakları da yok.
Diyor ki antrenör, ama diyor dün yüzüyordun. Yüzücü de diyor ki evet ama diyor dün kulaklarıma kramp girmemişti. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. İslam'ın sadece posasını bırakmışlar. Geri kalan hiçbir şeyle meşgul değiller, bilmiyorlar. Öğrenmek gereğini de duymuyorlar. Ne kalmış İslam'dan geriye? Şu 606 sayfalık Kur'an-ı Kerim'den geriye ne kalmış sevgili izleyenler ve dinleyenler? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Dayandırılan hadis şu. Bir bedevi giriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e, diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? O da diyor ki namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet geçiyor. Bunları yaparsam diyor kurtulur muyum? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kurtulursun diyor. Böyle dediği söyleniyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve İslam'ın 5 tane şartını yerine getirenler, İslam teslim olmak demek olduğuna göre, teslim olmanın 5 şartı olduğuna göre biz bu 5 şartı yerine getiriyoruz. Hepimiz doğru pasta cennete gideceğiz diye bir hayal içinde yaşıyorlar. Hiçbirinde kurtulması mümkün değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu hangi standartın içindeyiz? Bu 5 tane şartın hepsi vasıtalar. Allah'ın insanlara hedef gösterdiği şey mutluluk. Evet, bu 5 tane şartla hiç kimsenin hiçbir yere ulaşması mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile bütün dünya ve kainat insanını aydınlatabilmek için 4 asıldan bir kontrol mekanizması koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bir, Allah Teala farzını koyuyor. İki, bu farzı yerine getirmeyenin cezasını açıklıyor. Üç, bu farzı yerine getirenin mükafatını açıklıyor. Dört, sahabenin bu farzı mutlaka yerine getirdiğini açıklıyor. Yani sahabe gelecek bütün nesillerin ışığı. Sahabe gelecek bütün nesillerin ispat vasıtası. Sahabe projekte ediliyor asırlar sonrasına Allah-u Teala tarafından. O kadar çok yanlışın her birine sahabeyle cevap veriyor Allah-u Teala, sahabenin onu da o emrede mutlaka gerçekleştirdiğini Kur'an-ı Kerim ile Allah-u Teala ispat ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Gerçekten bir rakam var ortada, 5 rakamı. Ama İslam'ın 5 tane şartı değil. İslam'ın 5 tane safhası. İlk üçü cennet saadetini sağlayan, sonraki ikisi de dünya saadetini sağlayan, neticede kişiyi zülcenahayn kılan, yani hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi kılan ve bugünkünün adamlarının hiçbirinin bu konuda hiçbir şey bilmedikleri Allah'ın 28 basamaklık bir merdivenler dizisinde bizlere dizayn ettiği bir muhteşem olgu. Allah'ın muradı herkesin mutlaka cennete girmesi, herkesin mutlaka dünya saadetine ulaşması. Bu sebeple hepsini farz kılmış. Ve insanlar, Allah'ın bu hakikatlerinden haberdar olmayan insanlar, asırlar boyunca boyuna bir şeyler uydurmuşlar.
Kur'an-ı Kerim'e uymayan birçok şey. İblis akıl almaz bir kurnazlıkla insanların topunu cehenneme sürüklemeyi başaracak olan şeyleri insanlara kabul ettirmiş. Ve bunu din adamları marifetiyle yapıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte konunun korkunç yönü burası. Allah Teala İslam'da 5 tane safha, 5 tane periyot koymuş, devre koymuş. İslam'a giriş, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili insanlar ve dinleyenler, bir söz dikkatinizi çekmiştir şimdiye kadar ama hiçbir ispat vasıtası bulamamışsınızdır. İslam'da niyet amelden üstündür denir. Bunun kesin bir delilini de kimse size getiremez. Çünkü bu delilin ne olduğundan o tezi ortaya koyanlar ya da tezin Allah-u Teala tarafından açıklandığının farkına varanlar haberdar değil. İslam'da niyet amelden kesin şekilde üstündür. Neden? Çünkü sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerseniz, bu dilek kalbinizde oluştuğu anda kurtuldunuz. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ama hiç ameliniz yok. Namaz kılmadınız, oruç tutmadınız, zekat vermediniz, hacca gitmediniz, kelime-i şehadet getirmediniz, zikir yapmadınız. Ama size dediler ki, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki, bana ulaşmayı dileyin, dilerseniz mutlaka sizi cennetime alırım. Böyle bir konuda biraz bilgisini derinleştiren, bunun gerçekten Kur'an-ı Kerim'de varlığını kesin şekilde öğrenen kişi Allah'a ulaşmayı diliyor ve biliyor ki Allah'a ruhunu o da ulaştırabilecek efsafta yaratılmış. Ulaştıracağına kesin şekilde inanıyor. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor diye hiç ameli olmasa böyle bir talebi sahiplendikten sonra hemen ölse, o kişi Allah'ın cennetine girer sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve 30 sene, 40 sene, 50 sene namaz kılan, oruç tutan, zekat veren insanlar da sırf bu büyük hakikatten haberdar olmadıkları için Allah'ın cennetine giremezler. Neden mi? Çünkü Allah-u Teala diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın cennetine mutlaka girer. Kim de dilemezse o kişinin cennete girmesi imkansızdır. O kişi cehenneme girer. İşte böylesine kesin bir açıklamayı koymuş sevgili izleyenler ve dinleyenler Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ine ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki, abimim sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. En sevdiğinin bile ruhunu Allah'a ulaştıramazsın. Neden? Ulaştırmamış mı? Bütün sahabenin ruhunu Allah'a ulaştırmış. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Bunu demek istiyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse hiç kimse o kişinin ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Hiç kimse o kişiyi kurtaramaz. Öyleyse bu senelerce Allah'ın o 5 tane şartını yerine getiren insanlar hep bir hayalle yaşarlar. Biz bu kadar namaz kıldığımıza göre, oruç tuttuğumuza göre mutlaka kurtuluşa ulaşacağız. Böyle düşünürler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama bakınız Allah ne diyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala diyor ki, اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هِمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارِ
bima kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Allah'ın cennetine ulaşmak diye bir talebin sahibi değillerdir. Onlar dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar, mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Dikkat edin. Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dilemeyen ne kadar insan varsa yeryüzünde, onların hepsi için Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Bizim ayetlerimizden haberdar değillerdir. Onlar bizim ayetlerimizi bilmiyorlar diyor Allah Teala. Şimdi sevgili izleyenler ve dinleyenler, sonuca geliyoruz. Onların gidecekleri yer cehennemdir, ateştir diyor Allah Teala kazandıkları dereceler itibariyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse kesin bir Kur'an-ı Kerim hükmüyle karşı karşıyayız. Onların gidecekleri yer cehennem. Öyleyse sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili öğrenciler, öyleyse Allah Teala bunları söylüyorsa, ruhunu ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizi bilmiyorlar diyorsa, şimdi bir karşılaştırma yapmanız gerekmiyor mu sevgili izleyenler, dinleyenler? Eğer Allah'ın ayetlerini bilmiyorlarsa tabiatıyla Allah'a ulaşmayı dilemeyecekler. Şimdiye kadar bu sevgili profesör kardeşlerimizin arasından herhangi birisinin Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden haberdar olduğuna dair en küçük bir işaret gördünüz mü? Tam aksine el birliği etmişçesine hepsi insan ruhunun haşa ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir. Azrail Aleyhisselam ruhumuzu alır. Ruhumuzsa hayatta kalmamızı temin eden tek varlıktır. İnsan ruhu insana hayat veren varlıktır. Ve ruhumuz alındığı zaman hepimiz ölürüz. Öldüğümüz için, öldüğümüz zaman ancak ruhumuz Allah'a ulaşabilir. Hafazanallah ruhumuz bizden ayrılıverse ölürüz diye düşünüyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve Allah Teala şöyle söylüyor Kur'an-ı Kerim'de, hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Şimdi bilenle bilmeyenin ilk ayrımını siz yapacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu sevgili kardeşlerimiz Allah Teala'nın söylediğine göre ne durumdalar? Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar. Eğer bilselerdi, biz bunları söylediğimiz zaman bize iştirak etmezler miydi? Açıklamamıza katılmazlar mıydı? Ama bilmiyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala onun için Kur'an-ı Kerim'e belki 100 tane hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diyor. 100 tane bu açıklamayı koymuş. Belki daha fazla. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Allah Teala açıkça, kim ölmeden evvel ruhunu bize ulaştırmayı dilemezse o bizim ayetlerimizden haberdar değildir, gafildir diyor. O bizim ayetlerimizi bilmiyor diyor. Şimdi bu sevgili dostlarımız bizim bilmediğimizi iddia ediyorlar. İyi mi? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir gün bu karanlık ufuklar mutlaka açılacaktır. Allah'ın güneşi yeniden ortalığı aydınlatacaktır. Yeni bir çağın
başlangıç devresindeyiz. Ve bilenle bilmeyen mutlaka ayrılacaktır. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, bu hakikati bilmediği için dilemiyor. Allah'ın ayetlerinden gafil, öğretmek mevkinde olanlar da gafil. Bilmedikleri bir şeyi sizlere öğretmeleri elbette mümkün değil. İyi de eğer bunu öğrenemezseniz, Allah'a ulaşmayı dileyemezseniz, kurtuluşunuz mümkün değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sevgili öğrencilerimizi bu konuya katmıyoruz çünkü onlar biliyorlar ki Allah'a mutlaka ulaşmayı dilemek gerek. Ama biz dışarıdaki dinleyicilerimize, izleyicilerimize sesleniyoruz. Sözlerinizi dikkatle dinleyin bizi. Onlardan ayıran temelleri, esasları kavramaya çalışın. Bunu onlara sorun bakalım. Ne diyecekler? Sevgili kardeşlerim, siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah Teala kalbinizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Allah Teala diyor ki Allahü Semî'ün Alîm. Allah işitir ve bilir. Sonra da Allah Teala buyuruyor ki Allahü Basîrül Bil İbad. Allah kullarını, daha açık bir ifadeyle kullarının kalbini görücüdür, görendir. Öyleyse işitir, bilir ve görür. Allah'a ulaşmayı diliyorsanız aynı an, aynı saniye Allah kalbinizdeki bu talebi işitmiştir, bilmiştir ve görmüştür. Kurtuldunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Eğer yoldan çıkacak bir hatada bulunmazsanız kurtuldunuz. Böyle bir talebi edindiniz. Allah'a mutlaka ruhunuzu ulaştırmak istiyorsunuz. Ama ertesi güne çıkmadınız. O gece öldünüz. Kurtuluşa ulaşacağınız kesin. Çünkü Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti etmiş. Yetmez. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacağını işaret etmiş. Kesinleştirmiş bunu Kur'an-ı Kerim'de. İşte Vel Asr Suresi. Allah Teala buyuruyor. Vel Asr, asra zamanı yemin ederim. İnden insane lefî füsr. İnsanlar mutlaka füsrandadırlar. Yani Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre insanların gideceği yer muhakkak cehennemdir. Füsranda azıkları için. Ama Allah Teala diyor ki illellezine amenu, illa hariç ellezine, onlar ki amenu, amenudurlar. Amenu olanlar hariç diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kim varsa onlar hariç diyor. Onlar füsranda değildir. Onların gidecekleri yer cehennem değildir diyor Allah Teala. Sevgili insanlar ve dinleyenler, Allah Teala amin olanları mutlaka kurtuluşa ulaştıracağını, kendi zatına ulaştıracağını kesinleştirmiş. Onlar Allah Teala'ya ulaşmayacaklar. Allah onları kendisine ulaştıracak. Hud suresi 29. ayet-i kerime Hazreti Nuh kavmine diyor ki ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amenü olanları yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Allah onların ruhlarını mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Şimdi Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesine bir defa daha bakalım. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا diyor Allah Teala. Onlar bize mülaki olmayı dilemezler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Şimdi bunun tam tersi olan ayeti bulalım Kur'an-ı Kerim'de. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi.
Femen kânû yercû likâ Allah'a. Kim Allah'a ulaşmayı, mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse fe inne ecelallahu le'at. Allah'ın tayin ettiği o vakit mutlaka gelecektir. Yani kişi mutlaka o hedefe ulaşacaktır. Diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda bilenlerle bilmeyenleri bizlere Allah-u Teala beyan ediyor. Bakınız, Allah'ın güzellikleri sevgili izleyenler ve dinleyenler bir tarafta toplanıyor. Şeytanın çirkinlikleri de öbür tarafta. Şimdi bu söylediğimiz ayetlerin tatbikatı tamamen devreden çıkmış. İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Allah-u Teala bu kadar kolay, bu kadar kesin bir sebepten dolayı bütün insanları cennetine ulaştırmayı garanti etmiş. Böyle bir garantinin varlığına rağmen sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar bunu bilmedikleri için, daha açık konuşayım, şeytan insanlara bu ayetleri unutturmayı başardığı için, insanlar Allah'ın bu ayetlerinden gafiller, bu ayetleri bilmiyorlar, bilmedikleri için de kurtuluşa ulaşmaları mümkün değil. İki çeşit insan var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar, dilemediği insanlar. Kimleri diler? Allah'a ulaşmayı dileyenleri diler. İşte Enam suresi 125. ayet-i kerime. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrahu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı, kimi hidayete erdirmeyi, kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerh eder, teslime, İslam'a açar diyor. Kimin açarmış? Kimi hidayete erdirmeyi, kimin ruhunu o kişi ölmeden evvel kendi zatına ulaştırmayı dilerse. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Dilemezse o kişilerin hidayete ermesi, yani Allah'a ruhlarına ulaştırması mümkün değil. Bakınız Araf 186'da Allah Teala ne diyor? Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani hidayete erdirmez. Yani kendi zatına ulaştırmaz. Ondan sonra diyor ki onlar için bir hidayetçi yoktur. Onları isyanları içinde bırakır diyor. Şaşkın bir halde bırakır diyor onları isyanları içinde. Hem Allah-u Teala diyor Allah dilediğini dalalette bırakır, hem de diyor yani kendisini ulaştıracak olan, hidayete erdirecek olan adamı onları attırmaz, dalalette bırakır. Hem de diyor onları isyanları içinde şaşkın bırakır. Yani dalalette bıraktığı insanlar Allah-u Teala'nın dalaleti hak edenler, hidayete ulaşmayı dilemeyenler, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, bu yüzden Allah'ın kesin farzına isyan edenler, onları o dalalette bıraktıklarını diyor Allah-u Teala, isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o Allah'a isyan etmiştir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, isyan içindeki bir ilim ordusu. Olur mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hem isyan edeceksiniz, hem de alim olacaksınız. Öyleyse bu insanlar dalaleti baştan kabul etmişler. Hidayeti reddediyorlar. Allah-u Teala'nın üzerimize
11 defa farz kıldığı insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasını reddediyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ölmeden evvel diyorlar hiç kimsenin ruhu Allah'a ulaşamaz. İfadeleri de şu. Çünkü diyorlar insana hayat veren ruhtur. Ruhun vücuttan ayrılması demek kişinin ölmesi demek diyorlar. Bilmiyorlar ki kişinin ruhu her gün belki 100 defa fizik vücudu terk eder. Tekrar fizik vücuda girer. Hiçbir zaman hissedemezsiniz bunu. O elektron devir sayısını dilediği an sizden ayrılmak üzere, dilediği an tekrar size ulaşmak üzere kullanır, değiştirir. Değiştirme kitlesinin sahibidir. Ve hiçbir günahınıza ruhunuzun iştirak etmesi mümkün değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Dışarı çıkar ruhunuz. Elindeki mizanla fiilinizi takip eder. Bu fiilinize dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yaptığınız fiilin fiziksel statüdeki davranış biçiminizle, düşüncenizi aksettiren hayat filmini de ruhunuz görür ve elindeki mizana bakar. Elindeki mizan hem hayat filminizi irdelemektedir, hem de düşüncelerinizin filmini ve böylece ne ölçüde taammüt bulunduğunu tespit ettiği her fizik davranışınızın rakamsal bilançosu oradadır. Hangi günahı işlediniz, hangi şartların içinde işlediniz, ne kadar taammüt var, o günahı ne kadar bilerek, isteyerek işlediniz, ne kadar iradenizin dışında olduğu, hepsi düşünce platformundaki filminizle hayatınızın aksiyonlarını gösteren, fiillerini gösteren filminiz arasındaki yaklaşım ikisine birden cevap verir. Elinizdeki kıyamet günü size verilecek olan mizan, ikisini ince detayına kadar irdelemek imkanının sahibidir. Oraya sahih olan, size asla bir haksızlık yapılmayan gerçek derecatı koyar. Hiçbir günahınızda ruhunuz vücudunuzda değildir. Yani kim bilir günde kaç yüz defa ölüyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler bu hesaba göre. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, görüyorsunuz ki Allah Teala'nın dizaynında ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzerinize 11 defa farz kılınan bir Kur'an-ı Kerim temel farzı ve sevgili din adamlarımız bunu hiç fütur getirmeden fütursuzca reddediyorlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey söz konusu değildir diyorlar. Allah'a fizik vücudunuzun, nefsinizin ve ruhunuzun ezelde verdiği yemininizden, misakinizden, vahdinizden bu sevgili kardeşlerimizin hiç mi hiç haberleri yok. Onun için Allah Teala diyor bilenle bilmeyen bir olur mu? Tabiatıyla sahip oldukları makamların, rütbelerin gereğini yerine getirememek onları çok üzüyor. Bu üzüntü içerisinde bu sevgili kardeşlerimiz bize karşı cephe alıyorlar. Kendilerine yazık ediyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler. Kendilerine gerçekten yazık ediyorlar. Çünkü Allah-u Teala'nın Kur'an'ını değiştiremezler ki. Bu Kur'an eninde sonunda insanların çoğu tarafından öğrenilecektir. Çok değil, önümüzdeki 3-4 senede bütün bu farklılıklar açık ve kesin bir şekilde tebellür edecektir. Kristalleşecektir. Gerçekler birer birer su yüzüne çıkacak ve ispat edilecektir ki Allah'a ulaşmayı dilemiyor.

Acaba ne yapacaklar dersiniz? Şimdi şunu gördük ki kurtuluş niyetin üstünlüğü statüsü içinde başlıyor. Niyet amelden üstündür. Neden üstündür? İşte kesin ispatı sevgili izleyenler. Yani bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala ondaki bu hüviyeti, Allah'a ulaşma dileğini, ruhunu Allah'a ulaştırma dileğini derhal işitir, bilir ve görür. Kişi üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler. Birinci basamakta olayları yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirir. Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamağa ulaşır, kurtuluşa da ulaşır. Dilemezse ne yaparsa yapsın, 50 sene, 100 sene bütün ibadetleri en güzel şekilde yaptığını düşünerek yapsın, hiçbir zaman kurtuluşa ulaşamaz. Daima ikinci basamakta kalmak mecburiyetindedir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar üçüncü basamağa çıkarlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu size söylediğim hayati şeyler var ya, nefsler insanları bakın nerelere götürüyor. Bunların size ulaşmasına, sizler tarafından tetkik edilmesine, doğruların sizler tarafından öğrenilmesine tahammülleri yok. Bilmedikleri bir dini insanlara yanlış ve eksik öğreterek kendileriyle beraber onları cehenneme götürmekte bir sakınca görmüyorlar insanlar. Salt bu konudaki cehaletleri ortaya çıkmasın diye. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, vaziyetin korkunçluğunu görebiliyor musunuz? Bu şeytan, bu nefslerle insanları nerelere sürükleyebiliyor? Bunca milyon insanın vebalini omuzlarına almayı ne pahasına yapıyor bu insanlar? Sırf bu konudaki bilgisizliklerini sizler öğrenmeyesiniz diye. Yazık değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Yazık değil mi? Gözümüzün önünde milyonlarca insan, sizler cehenneme doğru gidiyorsunuz. Ve birçoğunuz salt onlar bu kadar alim bilmiyor da o mu biliyor avazeleriyle size doğruyu söyledikleri cevabını vererek sizi kandırdıkları için siz hakikatlerden haberdar olamıyorsunuz. Ve gideceğiniz yer bu yüzden cehennem. Öyleyse hiç bilen de bilmeyen biri olur mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Kaldı ki konunun başındayız. Şimdi siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah Teala derhal işitti, bildi ve gördü. Ne yapar? Aynı saniye harekete geçer. Üç işlem birden gerçekleştirir. Bir, irşat makamıyla sizin de herkesin olduğu gibi sizin de ezelde Allah'ın tayin ettiği bir mürşidiniz var. Ulaşabileceğiniz bir yerde. Hepiniz için geçerli sevgili izleyenler. İrşat makamına karşı da hepiniz nefret besliyorsunuz başlangıçta. Çünkü onunla sizin aranızda hicab-ı mestûre adlı, hicab perde demek, mestûre de gizli demek, bir gizli perde var. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir perdenin varlığı sebebiyle siz mürşidinizden nefret ediyorsunuz. İşte Allah Teala dördüncü basamakta rahim esmasıyla size tecelliye başlıyor. Dördüncü basamakta kalbinizdekini işitiyor, biliyor, görüyor. Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli ilk iş olarak sizin nefsinizin sizinle irşat makamının arasında bulunan Hicab-ı Mestûre adlı gizli perde adlı bir perdeyi kaldırıyor. Ona karşı nefret duymamayı sağlıyor bu size. Bir. Altıncı basamakta Allah-u Teala kulaklarınızda bulunan Vakra isimli bir engeli alıyor. Kulaklar duymuyor.

Olmaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kulaklar işitmez demek daha doğru. Kulaklar işitmez, sadece duyar. Yani kendilerine ulaşan bir sesi duyarlar ama kulaklar manaya varamazlar. Görevleri işittiklerini, duyduklarını işitmek üzere yani manasına varmak üzere akla ulaştırmaktır. Ve akıl manayı yakalar. Bu işitmektir. Bütün insanların kulaklarında başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Vakıa isimli bir engel vardır. İnsanlar işitemezler. İşitmedikleri için de davete icabetleri mümkün değildir. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak için harekete geçmeleri mümkün değildir. Dikkat edin, harekete geçmek başka şey, Allah'a ulaşmayı istemek başka şey. Harekete geçmek istedikten sonra kuvveden fiile çıkarmak, düşünceden meseleyi fiiliyat safhasına sokmak, ruhu göndermek üzere harekete geçmek. Allah-u Teala En'am suresinin 36. ayet-i kerimesinde diyor ki sadece işitenler kulaklarındaki vakaya aldıklarımız davete icabet ederler diyor. Ondan evvel Allah-u Teala bütün insanları kör, sağır ve dilsiz olarak mütalaa ediyor ve ölü olarak değerlendiriyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ölü dil adamları, ölüler, körler, sağırlar, bilgisizler ordusu. Bu kulaklarında vakra olduğu için ve Allah Teala derhal insanların kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah'a ulaşmayı dilemek üzere. Bundan sonra insanlar işitiyorlar Irşad makamının sözlerini ve Allah'a ulaşmayı gerçekleştirmek üzere harekete geçiyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yedinci basamakta ise Allah Teala nefsinizin kalbinde bulunan Ekinnet isimli bir ilahi kompütürü oradan alıyor. Bu kompütür sizin idrakinizi engelliyor. Ama onun yerine İhbat isimli yeni bir ilahi kompütür getiriyor. O kompütür hepinizin en güzele ulaşmasını sağlıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse hepiniz için burada dikkat edilmesi lazım gelen bir nokta var. Kulaklarınızdaki vakranın, kalbinizdeki ekinetin ve irşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestürenin alınması, gizli perdenin alınması size ne kazandırır? Ne kazandırdığına beraberce bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Cenneti kazandırır. Çünkü siz bu noktada amin olursunuz. Bir defa Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda bu üç olay arka arkaya birkaç saniye içinde gerçekleşir. Yani üçüncü basamakla yedinci basamak arasında sadece saniyeler vardır. Ama bunlar gerçekleştiği anda bir kişi mutlaka kurtuluşa ulaşır. Neden ulaşır? İşte Mülk Suresinin 8, 9, 10. ayetleri. Allah-u Teala diyor ki, Kıyamet günü cehennemin kapısında toplanırlar diyor. Sonra akın akın içeri girerler. Cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da cevap verirler, söylediler. Ama biz onları işitmedik. Ve onların ne söylediklerini de idrak edemedik. Eğer işitmiş ve akıl etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk diyorlar. Yani kim işitirse, kulaklarındaki vakıa alınmışsa,
kim akıl ederse, idrak ederse, kalbindeki ekine tanıdık yerine ifat konulursa, onların bulunacağı yerin cehennem değil, cennet olduğunu Mülk Suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri bize ispat ediyor. Yeter mi? Yetmez. Aynı zamanda Vel Asr Suresi, daha evvel söylediğimiz gibi, Allah'a ulaşmayı dileyen amin olanların mutlaka cehenneme girmeyeceklerini, cennete gireceklerini bize açıklıyor. Öyleyse böyle bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve şimdi bakıyoruz. Bilmiyorlar. Bilmedikleri için Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bilmedikleri için başkalarının da Allah'a ulaşmayı dilemesini engelliyorlar. Böyle bir şey insanlık adına bizim ölçülerimizde bir suçtur diye düşünüyoruz. Ama bütün insanlar için sevgili isteyenler ve dinleyenler, bu muhteva asıldır. Şimdi bu noktada dört asıldan şu meseleye beraberce bakalım. Bu konu bir farz olarak ortaya çıkıyor. Ve Allah-u Teala'nın indinde de insanları cennete veya cehenneme götürecek başlangıç faktörü olarak son derece önemli bir yer işgal ediyor. Ve sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala kimseyi aldatmaz. İnsanlar var, Allah'a ulaşmayı dilemezler ama diledik diye iddia ederler. Allah-u Teala onların kalbindeki muhtemel faktörü mutlaka işitecek, bilecek ve görecektir. Başka bir alternatif söz konusu değil. Öyleyse Allah ile sizin önünüzdeki bir işlemden bahsediyoruz. Bu işleme dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz kurtulmamanız mümkün değildir. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz bu sefer de cehenneme gitmeniz mümkün değildir.

Sevgili izleyenler, dinleyenler, böylece görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde kurtuluşunuz kesin. Dilemezsiniz, mümkün değil. Şimdi bakıyoruz Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış. Sonra demin gördüğünüz gibi açıklama yaptığımız gibi bunu gerçekleştirmeyenlerin, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu kesinleştirmiş. Ve bunu dilemeyenlerin Allah'ın ayetlerinden haberdar olmadığını da ifade buyurmuş. Sonra gerçekleştirenlerin, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini ifade etmiş. Ve şimdi sonuca ulaşıyoruz. Bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini görüyoruz. Bir kere bütün sahabe Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Hidayete ermişler. Zümer suresinin 18. ayeti kerimesinde onlar sözü dinlerler diyor. Sözün en güzeline, ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Ve hepsi cenneti hak etmişler. İşte Araf 157 Allah Teala buyuruyor. Kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor. Daha açık bir ifade Tövbe suresinin 100. ayet kelimesinde yer alıyor. O sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ihsanla ensara ve muhacirine tabi olanlardandı. Onların hepsinin gireceği yer altından ırmaklar akan cennetlerdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse sahabenin bunu gerçekleştirdiği, ruhlarını Allah'a ulaştırdığı kesin. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşabilir. Sahabenin hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Bu ayet kesinleştiriyor. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Bir ayet daha var kesinleştiren sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp ruhlarına Allah teslim olmakla, birinci teslimlerini tamamlamakla kalmamışlar. İkinci teslimlerini de tamamlamışlar. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. İşte Ali İmran 20. Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım onlara, onların arasında da vekşlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa onlar muhakkak ki daha önce ruhlarını Allah'a teslim edip hidayete ermişlerdir diyor. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerine göre bütün sahabe için aynı şey söz konusu. Hepsi daha evvel ruhlarını da Allah'a teslim etmişler. Şimdi biliyoruz ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü harekete geçmesi mümkün değildir. Ama Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman mutlaka o kişi cennetin sahibi olacaktır. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırsa da ulaştırmasa da mutlaka cennetin sahibi olacaktır. Ama sahabenin Allah'a ulaştığını da biliyoruz. Öyleyse kimler ulaşır? Ruhunu Allah'a ulaştıranlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Nereden biliyoruz? İşte Allah Teala açıklamasını getiriyor. Rad suresi 20, 21 ve 22. ayetler. Allah Teala buyuruyor ki ellezine yufune bi ahdillahi, onlar Allah ile olan ahdlerini, fizik vücutların Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirirler. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Ve la yenkudûnel misak, misaklerini de nakzetmezler. Ruhlarının Allah'a verdiği, ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştırma konusundaki yemini bozmazlar. Mutlaka yerine getirirler diyor Allah-u Teala. Nasıl yerine getirdiklerini de 21'de ifade ediyor.
vellezîne yasulûne mâ emerallâhü bihi en yüsele. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misaklerini gerçekleştirenlerin yaptığı işlem neymiş demek ki? Ruhlarını Allah'a ulaştırmak, ulaştırırlar diyor. Özelliklerini veriyor. Ve yuhafune su'el hesap, kötü hesaptan, yani kaybettikleri derecelerin kazandıklarından fazla olmasından endişe ederler, korkarlar diyor. Ve yahşenle Rabbim, Rablerine karşı huşu sahibi olurlar diyor. Vellezine sabir ittigâhe veçhe Rabbim. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Bir, Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. İki, Allah'ın zatını dilemek. Öyleyse Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler, onlar ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Bütün sahabede ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dilemeyenin gideceği yer zaten cehennem olduğuna göre, dilemeyen birisinin ruhunu Allah'a ulaştırması, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeyen bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması hiçbir şekilde mümkün olmadığına göre buradan kesin bir hüküm çıkarıyoruz. Dört asıldan hareket ettiğimiz zaman 14 asır evvel bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini, hepsinin de Allah'ın cennetini hak ettiklerini görüyoruz. Ve sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu temel bilgiden zamanımızın sadece bizim ülkemizdeki değil sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün İslam aleminde yaşayan din adamlarının büyük kısmının bu ayetlerden haberdar olmamaları sebebiyle insanları, din alimleri Allah'a ruhlarını ulaştırmak üzere ikaz etmiyorlar. Çünkü böyle bir ilmin, böyle bir bilginin sahibi değiller. Bu sebeple de onlardan ikaz bekleyen insanlar hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dileyemiyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve dilemeden ölüp gidiyorlar. Ve de yaptıkları ibadetlerle kurtuluşa ulaşacaklarını zannediyorlar. Oysa ki Allah-u Teala kanununu koymuş. Allah'a ulaşmayı bilemeyenin kurtuluşa ulaşması hiçbir şekilde mümkün değil. Şimdi bu birinci safhası İslam'ın görülüyor ki din adamları tarafından bilinmiyor. Ve niyetin neden amelden daha üstün olduğunu Allah-u Teala bununla bize ispat ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, hiçbir amel yapmadan bile gitse, Allah-u Teala mutlaka onun kulağındaki bakrayı, kalbindeki ikindeti alacağı için o kişi işitmiş ve idrak etmiş olarak ölecek. Ve de mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Mülk suresinin 7, 8, 9, 10. ayetleri gereğince ve Vel Asr suresi gereğince. Ayrıca Allah-u Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar da var. Kimi diliyor Allah-u Teala? Allah'a ulaşmayı dileyenleri, o da kendisine ulaştırmayı diliyor. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, daha İslam'ın birinci safhası bu. Düşünün şimdi, bir kişi bu hakikatlerden haberdar değil. Ama namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet de getiriyor. Kendi kendine yaptığı kelime-i şehadet getirme ve bütün diğer ameller onu kurtaramıyor. Onun için Kur'an-ı Kerim ameller insanı kurtaramaz diyor. İnsan
bilmedikçe. El-Ma'un suresinde namazları onlara bir fayda vermedi diyor. Onlar bir ayiydi diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Söylediğimiz bu hakikatler Kur'an'ın büyük hakikatleridir. Ve önümüzdeki yıllarda bunların hepsi birer birer aydınlanacak. İnsanlar öğrenecekler bunları. O zaman bizim sevgili dinleyenlerimiz acaba yaptıkları büyük kafanın sıkıntısı içine girmezler mi? Bir muhtevadan bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın birinci safhası olmazsa olmaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte iblis, gördüğünüz gibi din adamlarımızın hiçbirisi bundan bahsetmiyor. Bunları din adamlarına unutturmayı başarmış iblis. Başarınca ne yapmış? Hiç kimse artık Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Öyleyse kurtuluşu mümkün değil. İşte daha ilk aşamadaki temel emri unutturarak iblis bütün insanlığı cehenneme mahkum etmiş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve bu mahkumiyete dikkatle bakın. İslam'ın bacaklarını kesmiş. İslam'ı bitkisel hayata mahkum etmiş. Bu emri bilmeyen, uygulamayan hiç kimsenin kurtuluşa ulaşabilmesi mümkün değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu kadar da bitmiyor ki. İkinci safhada mürşide ulaşmak bir farz emir olarak çıkıyor karşımıza. Allah-u Teala vettegu ileyhil vesilet ediyor. Ona ulaşmaya vesileyi, vesile olan kişiyi isteyin diyor Allah'tan. Allah'tan kelimesini kullanmamış ama isteğimizin Allah'tan olması kesin. Hacet namazını kılıp Allah'tan soruyoruz. Ve Allah Teala bu konunun açıklamasını getiriyor Bakara suresi 45 ve 46. ayetlerde. Diyor ki Allah Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler. Vestaînû bis-sabrı ve's-salâte. Namazla ve sabırla, bu namaz hacet namazıdır. Allah'tan istihareyi isteyin. Sizi mürşidinize ulaştıracak olan, ruhunuzu Allah'a ulaştıracak olan yardımı sadece Allah'tan istenen istihaneyi Allah'tan isteyin. İnneha ekebiretün, bu büyük bir iştir. Zor bir iştir muhakkak ki. İlla alel haşiin, ama huşu sahipleri için zor değildir. Onlar istisnadır. Onlar bu konuda zorlanmazlar. Onlar bu hedefe ulaşırlar. Kimmiş bu huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاك۪ي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. O huşu sahipleri ki yakin hasrederek muhakkak kesinlikle inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını mutlaka Allah'a ölmeden evvel ulaştıracaklardır. Ve inna ileyhi raciun, ve ona ölümden sonra da ruhları geri dönecektir. Ona da yakin hasrederek kesin şekilde inanırlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, öyleyse Allah'tan hacet namazıyla irşat makamının istenmesi
Allah-u Teala tarafından görüyorsunuz ki bir kesin emin olarak geliyor. Ve Fatiha suresinde sadece Allah'tan istihane istediğimizi ifade ediyoruz Allah'a. Yalnız sana kul oluruz diyoruz. İyyâke nâbüdü. Ve yalnız senden istihane isteriz. İyyâke nestaîn. Niçin istermişiz? İhtinas sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Ruhumuzun sırat-ı müstakime ulaşıp sana ulaşması için yalnız senden istihane isteriz diyoruz Allah-u Teala'ya. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, bu ikinci safhası İslam'ın. Niçin sahabenin müşriklerine ulaştığını görüyoruz. Kainatın en büyük müşriklerine ulaşmışlar. Sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye ulaşmışlar. Onlara tabi olmuşlar. Sonraki nesil de sonra gelen halifelere biat etmişler. Ama sahabeye tabi olmuşlar. Ruhlarını Allah'laştırmak için sahabeye tabi olmuşlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse tabiyet asıl. Ve şimdi bugünün din adamlarına bakıyoruz. Hepsi ağız birliği etmişler. Mürşit yoktur diyorlar. Mürşit yoktur ki diyorlar. İnsanlar gitsin de o mürşide tabi olsunlar. Ve sevgili izleyenler ve dinleyenler diyorlar ki son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan sonra artık mürşit yoktur. Mürşit sadece Kur'an-ı Kerim'dir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Harika bir söz. Tamam. O zaman Kur'an-ı Kerim irşat görevini nasıl yapacak? Onun emirlerini tatbik ettiğiniz zaman söylediğimiz şeyler Kur'an-ı Kerim'in emirleri. Gerçekten Kur'an-ı Kerim bir mürşittir. Ne zaman? O Kur'an'ın, o kitabın emirlerine itaat ettiğiniz zaman o emir mürşide ulaşmanızı şart koşuyor. Farz kılıyor üzerinize. Ve şimdi bizim düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler, mantıksızlık dizisini bir düşünün. Diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti. Artık ondan sonra mürşit yok. Halbuki biliyoruz ki ondan sonra dört halifeye tabi olmuşlar. Yetmez. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi ondan sonraki devrede sahabeye tabi olunduğunu, İslam'la tabi olunduğunu kesinlikle ispat ediyor. Bütün sahabe mürşitti. Ve onlara tabi olunduğu kesin. O zaman söylenen her sözleri boşlukta kalıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve bir yanlışı müdafaa etmiş oluyorlar. Ne pahasına dediklerinden vazgeçmemek pahasına. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, çok mahcup olacakları günlere doğru yaklaşıyoruz. Ve bunun için bütün gayretleriyle bizim radyolarımızı, televizyonumuzu susturmaya çalışıyorlar. Bu televizyonları ve radyoları susturan adaletsiz davranışlarda bir gün mutlaka son bulacaktır. Bu inancın içindeyiz. Türkiye bir hukuk devleti ise bugün, yarın bir hukukun üstünlüğü devleti haline gelebilir. Ve sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu konuda bir takım adımlar gelecek günlerde mutlaka atılacaktır inancındayız. Adaletsizlikleri tamir edecek bir mekanizma mutlaka adaleti tahakkuk ettirmek üzere gelip yerleşecektir. Öyleyse güneş balçıkla sıvanmaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın hakikatlerini perdeyle örtemezsiniz.
mutlaka aydınlığa çıkacaklardır. İnkar etseniz de, reddetseniz de bir işe yaramaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne gördük? Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar. Şimdi tabi olma işleminin tahakkukundaki olaylarına bakalım. Tahakkukundan evvel Allah'ın yardımlarına bakalım. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin kulaklarındaki vakayı almakla kalmıyor. Kalbindeki kineti alıp onun yerine ifat koymakla kalmıyor. Onun kalbin, onunla irşat makamının arasındaki hicab-ı mestureyi almakla kalmıyor. Onu mürşidine ulaştıracağını garanti etmiş Allah Teala Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde. Kim amel olmuşsa onu mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız. Kesin hükmü var Allah Teala'nın. Öyleyse bir insanın ruhunun sırat-ı müstakime ulaşması demek başının üzerinde devrin imamının ruhunun var olması, yani mutlaka mürşidine tabi olması demek. Öyleyse böyle bir olayın tahakkuku sevgili izleyenler ve dinleyenler, mürşide tabi oluşta kendisini gösterir. Arşı tutan melekler oradadır. Devrin imamı, onların etrafındaki kişi oradadır. Mürşid oradadır. Mürşidin başının üzerinde devrin imamının ruhu oradadır. Kiramen katibin melekleri oradadır. Kiramen katibin meleklerinin filmi aldıkları, o kişinin düşüncelerinin filmi oradadır. Allah da görmektedir. Neyi? Hepsi neyi görecekler? O kişinin kalbinde, mürşidine tabi olan kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebi var mı, yok mu? Herkesin devrin imamına tabi olması hiçbir şekilde mümkün değildir. En yakınındaki mürşide tabi olacaktır. Tabi olmak isteyenler. Bu bir zorlama mekanizması değildir. Gönül işidir. Gönlü olanlar kurtuluşa ulaşırlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse 7 tane şahidin önünde o kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebi var mıdır yok mudur belli olur. Allah'a ulaşma talebi varsa devrin imamın ruhu kişinin başının üzerinde yerini alır. Mü'min suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruhu gönderir. O kişiye yevmi talakın geldiğini ihtar etmek için. Allah'ın emrinden bir ruh. Hem Allah'ın emrini tebliğ etmek için ruha, senin Allah'a ulaşma günün geldiğini demek için, günün geldi demek için, hem de kendisinin yetkisinin Allah-u Teala tarafından verildiğini ifade etmek için gelir ruh, kişinin başının üzerine yerleşir. Aynı anda Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre kişinin başının üzerine ruh gelip orada yerleşince devrin imamının ruhu o kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Böylece kişi gerçek anlamda mümin olur. Kalbindeki küfür kelimesi alınmıştır. Kalbinin mühürü açılmıştır. Mürşidine ulaşmadan evvel Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a çevirir. Allah'ın 5. yardımı. 4 tanesini baştan söylemiştik. Ekinnetin alınması, ihfatın korunması, hicab-ı mestürenin alınması ve kulaklardaki bakranın alınması Allah'ın 4 yardımı. 5. Allah'ın sünnetullahının kalbi ulaşarak kalbin Allah'a ait olan kapısını Allah'a çevirmek. 6. o kişinin göğsünden nefsinin kalbine bir yol açmak. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gelince. Ondan sonra kişi huşu sahibi oluyor. 7. de bu. Zikir yapıyor kişi.
kalbinde Allah'ın fazlaları birazcık toplanıyor %2 gibi. Kişi huşu sahibi oluyor. Ondan sonra Allah'tan soruyor. Bu tövbe merasiminin gerçekleşmesi için kişiye mürşidini gösteriyor Allah-u Teala. Bu da Allah-u Teala'nın bir yardımı. Onun önünde tövbe ettiği zaman olay tamamlanıyor. Ve Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. O kişinin ruhu aldığı emirlerden vücudu terk edip Allah'a doğru yola çıkıyor. Mürşidin ruhu, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Kalbine iman yazılıyor. Ve kişinin nefs tezkiyesine başlıyor. Allah-u Teala ona 10 kat yerine 100 kat ihsanda bulunmaya başlıyor. 700 kata kadar yükseltecek. Rahmet ve fazlan başlıkta rahmetli salavat da göndermeye başlıyor. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Burada bir sonuçla karşı karşıyayız. Biz Allah'a ulaşmayı diledik sadece. Bir adım attık Allah'a doğru. Allah ise bize doğru 10 adım attı. On tane yardım gerçekleştirdi. Sadece biz Allah'a ulaşmayı diledik diye ve bizi mürşidimize ulaştırdı Allah-u Teala. Ulaştırdığımız anda son 3 tane yardımı gerçekleştirerek, kalbimizin mührünü açarak, kalbimizin içindeki küfür kelimesini alıp dışarı atarak, kalbimizin içine imanı yazarak Allah-u Teala işlemlerini tamamladı. 10 işlem sadece bizim bir talebimize karşılık olmak üzere. Ve mürşidimize ulaştık, önünde diz çöktük, tövbe ettik, bu neticeleri aldık. Kalbimize iman yazıldığı için mümin olduk. Mümin olmasaydık, gideceğimiz yer 100'den fazla ayet-i kerime gireyince cehennemdi sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bir insan mürşidine tabi olamazsa kalbindeki küfür kelimesi hiçbir zaman alınmayacaktır. Kalbinin içine hiçbir zaman iman yazılmayacaktır. Kişi hiçbir zaman mümin olamayacaktır. Mümin olamazsa gideceği yer kişinin cehennemdir. Bu tövbe merasiminin sonunda o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Ve Allah-u Teala müminin yüzü işte diyor ki kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların hepsinin gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Öyleyse ne yapıyor Allah-u Teala günahlarımızı tamamen sevaba çevirerek? Sevaplarımız zaten duruyor. Günahlarımız da sevaba çevirmiş durumda. Öyleyse bu noktada mutlak olarak Allah'ın cennetinin sahibi oluyoruz. Mürşide ulaşmak bizi mümin kıldığı için bir, günahlarımızı sevaba çevirdiği için iki, bir de dalaletten hidayete ulaştırdığı için üç ayrı sebepten dolayı bizi Allah'ın cennetine ehil kılıyor. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili öğrenciler, İblisin insanlara mürşide ulaşmayı men etmek hususundaki bunu kabul ettirme başarısı insanların üç sebepten daha cehenneme gitmesine sebebiyet veriyor. Mürşidine ulaşamadığı sürece onlar dalalette, onlar kalplerinde küfür yazılı olan insanlar, yani Kur'an-ı Kerim'de kafir kelimesiyle ifade ediliyorlar. Ve onların günahları mutlaka sevaplarından fazla gidecekleri yer cehennem. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bakıyoruz ki bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. Ulaşmayan sadece Allah'a ulaşmayı dilemediği için değil, mürşidine onun için o sebepten dolayı zaten cehenneme gidecek. Ama şimdi üç sebep daha ilave ediliyor. Kişi
kafir hüviyetinde olduğu için, kişi dalalette olduğu için ve kişinin günahları sevaplarından mutlaka fazla olduğu için o kişinin gideceği yer 1+3, 4 sebepten dolayı cehennem sevgili izleyenler ve dinleyenler ve devrimizin saadetleri, din alimleri bütün insanlara mürşit yoktur diyorlar, mürşit Kur'an-ı Kerim'dir diyorlar ve insanların hepsini mürşide ulaşmaktan men ediyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, acaba mürşitten neden korkuluyor, çekiniliyor? İşte bir mürşit düşünün. Ne yapar bu insanlar? Başkalarına bir zarar mı verirler? Mürşit, Allah'a teslim olan kişidir. Ruhunu da, fizik bedenini de, nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Mutlaka daimi zikrin sahibidir. Mutlaka kalp gözü açıktır, kalp kulağı açıktır. Allah'a kul olmayı aşmıştır. Köle olmayı başarmıştır. Tabii Allah'ın yardımıyla. Nefsinde hiç afet kalmadığı için hiç kimseye hiçbir kötülük yapması mümkün değildir. Üç yakinin de sahibidir. İlmel yakinin, aynel yakinin, hakkül yakinin. Nefsindeki bütün afetler yok olmuş, yerine ruhunun bütün hastalıkları gelerek yerleşmiştir. Hiç kimseye en ufak bir kötülük yapması mümkün olmayan bir özelliğin sahibi olmuştur. O zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu irşat kavramına, mürşit kavramına dikkatle bakalım. Osmanlı'nın 400 yıllık cihan hakimiyetinde ordusuyla, milletiyle Osmanlı bir bütündü. Ve yurdun dört başında, her tarafında Allah'ın mürşitleri vardı. Toplumun çok büyük bir kısmı bu mürşitlere tabiydiler. Tasavvuf yaşanıyordu. Yani Kur'an'daki İslam yaşanıyordu. Adalet bütün boyutlarıyla çalışıyordu. Sonra mı? Yeniçeri Teşkilatı'ndaki dejenerasyondan bahsettik size. Burada artık mürşitler olan bağımlılık falan söz konusu değil. Mürşitler falan hiç sayılmıyor. Devrede değiller. Yeniçeri ağaları astığı astık, kestiği kestik. Nefslerinin tesir altındaki zalimler olmuşlar. Bu yüzden Yeniçeri Ocağı'nın igası söz konusu olmuş. Ama eğer Yeniçeri Ocağı gene mürşitlere tabi olsaydı, o zaman gene cihanı titreten bir Osmanlı bütün dünyaya adalet dağıtıyor olacaktı. Öyleyse Osmanlı'yı Osmanlı yapan irşat makamlarıdır. Yeniçerinin 10.000 kişinin bir ağızdan gökleri, dağları inleterek çektikleri Gülbank'ta söyledikleri söz, pirimiz Hacı Bektaş Veli, hepsi tasavvuf erleri, hepsi sahabe gibi. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldukları için o gücün sahibi olmuşlar. Hazreti Adem'den başlayarak hep tabiyet müessesesinin devam ettiğini görüyoruz. Hazreti Musa'ya tabi olunmuş, Hazreti İsa'ya tabi olunmuş, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olunmuş, sahabeye tabi olunmuş. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, acaba
Neden korkuluyor mürşitlerden? Mürşitler neden gericiler olarak vasıflandırılıyor? Hangi gericilik vasıfları var acaba? İlim derseniz, dünya ilminin ötesine onlar sahipler. Hiç kimsenin atom konusunda bilmediklerini her devirde onlar bilmişlerdir. Allah-u Teala'dan öğrenmişlerdir. Ve onların ellerinde güvenilir insanlar ve yetkiler olsa onlar zaten devrin ilminin çok ötesindeki şeyleri gerçekleştirmek imkanının sahipleridir. Neden bahsediyoruz? Bugün dünya üzerinde uçan daire yapabilecek olan kimse yok. Ama Allah'ın mürşitlerinden bunu bilenler var. Öyleyse böyle bir ilmin sahibi olan insan nasıl oluyor da gerici olarak vasıflandırılabiliyor? Allah-u Teala'nın irşat makamına tayin ettiği kişiler her devirde o devrin ilminin birkaç yüz sene ötesinin mutlaka sahipleridir. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Öyleyse neden bahsediyoruz? Her açıdan Allah'ın sadece insanlara bir nimet olarak ihsan ettiği insanları iblis en tehlikeli, en çok zararlı insanlar olarak lanse etmeye çalışıyor. Ve insanların çoğu da buna inanıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala irşat makamına insanları bedavadan getirmiyor. 20-30 senelik bir Allah yolundaki hizmetin, sonsuz fedakarlıkların sonucunda insanoğlu mürşit olabilir. Öyleyse bedava bir olgu değildir. Sakallar değirmenlerde artılmaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözlerimize dikkat edin. İrşat makamı hayır makamıdır. Öyleyse yalnız sevgiyle davranan bu insanlar nefretten, kinden yana hiçbir karanlık yer bulunmayan kalplerinde bu insanlar nasıl oluyor da düşman gösteriliyor ve insanlar onları düşman olarak kabul ediyorlar? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı'yı Osmanlı yapan, cihan hakimiyetini sağlayan bütün sistemlerde Allah'ın mürşitlerinin %100 rol oynadıklarını görüyoruz. Ve o iman gücüdür ki Osmanlı'yı 400 yıl cihan hakimiyetinin temsilcisi kılıyor. Devleti Ali Osman. Nizam-ı Alem Osmanlı. Aleme, bütün dünyaya nizam veren Osmanlı. Ne zaman ki irşat ordusu devreden çıkartılmıştır, Osmanlı duraklama devrine girmiştir. Sarayda adım adım cinci hocalar Allah'ın mürşitlerinin yerini almıştır. Buradan duraklama tereddüdü başlamıştır, düşünüz. Daha sonraki devrede artık mürşitler tamamen devre dışı bırakıldıkları zaman insanlar Allah'ın yolundan uzaklaşmaya hedef aldıkları zaman
toplumun büyük kısmının artık Allah'la bir ilişkisi kalmadığı zaman zorbalık bütün boyutlarıyla almış Osmanlı'yı pençelerinde kıvrandırmaya başlamıştır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse İslam olmanın ikinci safhasında Allah-u Teala'nın dizaynı var mürşide mutlaka ulaşmak. Mürşitler hiç de insanların zannettikleri gibi insanları geçmişe götürecek ve taassuba sevk edecek olan bir ne yeteneğin ne de talebin sahibidirler. Hiçbir zaman Allah'ın mürşidinde bunlar oluşmamıştır. Bunlar sadece ham sofraların, Allah'ın dininden haberdar olmayan, din adamı olarak geçinen insanların yapabileceği şeylerdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İslam'da taassuba geçit hiçbir devrede olmaz. Allah'ın emri hiçbir zaman taassubu emretmez. Ama eğer mürşitler devreden çıkarsa, yerlerine Allah'ın dinini bilmeyen zorba din adamları gerçek anlamda kaim olursa, işte o zaman bizim ülkemizde yaşanan olaylar oluşur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biliyor musunuz, bir devre Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir profesör getirildi. Gerçekten dinin ne olduğunu bilen bir adam. Ve bir bayram açıklamasında diyor ki, şu tasavvufu yaşayanlara imreniyorum. Keşke bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'nda da böyle insanlar olabilseydi. Bir savcı arkadaşımızla beraber ziyarete gidiyoruz o zamanki Dinişleri, Diyanet İşleri Başkanı'na. Ve söylediğimiz hiçbir konuda hiçbir karşıt unsur yok sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve 2-3 saat süren konuşmamızın sonunda bir karar alıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'na tasavvufu öğretme kararı. O günden sonra ne oldu biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Ondan sonra giren herkes Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bu karara karşı çıktılar. Ve bir grup insana bir ay, diğer gruba 3 ay sürdü. Bir seminer vermek imkanı hasıl olmadı. Eğer olsaydı bugün Diyanet İşleri Başkanlığı da aydın, sadece din kültürüyle değil, dünya kültürüyle aydınlanmış insanlar olacaktı. Allah'ın bize öğrettiklerini biz onlara öğretmekle vazifeliydik. Onlar da bizim kadar atomları bileceklerdi. Onlar da bizim kadar iktisat bileceklerdi. Onlar da Allah'ın sahabesinin yaşadığı İslam'ı yaşayacaklardı. Osmanlı'nın yükselme devresindeki İslam'ını yaşayacaklardı. Ama olmadı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Karara rağmen nasip olmadı. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, bu uğurda çok şeyler yaptık. Bütün üniversitelerin, ilahiyat fakültesi olanların hepsine müracaat ettik o devrede. Konferans vermek istediğimizi söyledik. Biliyor musunuz sadece 2 üniversite kabul ettiler. Birisi İzmir Üniversitesi, ikincisi Erzurum. İzmir Üniversitesi'ndeki öğretim üyelerine yaptığımız açıklamalarda hiçbir itirazla karşılaşmadık sevgili izleyenler ve dinleyenler. Erzurum Üniversitesi'nde
bir kısım kardeşlerimiz karşı çıktılar. O gece sabaha kadar onlarla beraber oturduk. Sabahleyin onlar da bizim fikirlerimizin aynı standartlarda sahibi oldular. Kur'an ayetlerini bir bir sabaha kadar onlara gösterdiğimiz zaman. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o günlerden sonra her geçen gün sadece din adamlarının bize karşı cephe aldığını görüyoruz. Bu Allah-u Teala'nın güzelliklerinin yok edilmesi istikametinde bir gayret olarak görünüyor bize. İnşallah bu konuda bir yanılgının içindeyizdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, acaba neden bu Amerika bugün dünya üzerinde Osmanlı'nın ölümü istenmiş durumda? Biliyor musunuz? Amerika'daki ibadet yerlerinin sayısı Türkiye'dekinin 100 katından fazla. Her pazar çok büyük bir kesim mutlaka kiliseye gidiyor. Ve insanlar onlara İslam anlattığımız zaman hiçbir konuyu yadırgamıyorlar. Bizim ülkemizin dışında Allah'ın doğrularına karşı çıkan başka insanlar yok sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sadece bizim ülkemizde geçerli olan bir olgu bu. Ve sevgili din adamları,

Öyleyse biz muhtevaya beraberce bakalım. Mürşide ulaşmak asıldır. İrşat makamı tehlikeli değildir. Tam aksine insanları sülfes ve sükuna, adaletin tesisine ulaştıracak olan yegane vasıtadır. Eğer ülkemizde bugün senetler ödenmiyorsa, çekler ödenmiyorsa, piyasada kesin bir güvensizlik ortamı duruma hakimse, bunun arkasında manevi değerlere lazım gelen önemi vermememiz söz konusudur. Böyle geldik bugünlere sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve dava sayısı nüfusuna göre en yüksek olan ülkelerden bir tanesiyiz. Herkes birbiriyle kavga halinde. Arkasında hep aynı şey var. Manevi değerlere önem vermememiz, onları yok saymamız. Cumhuriyetlerinde moda olan bu statü bizim ülkemizde sadece hala geçerliliğini koruyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunu bütün boyutlara tatbik eden Rusya'nın çöktüğünü gördük. Materyalizm dünya üzerinde bugün artık komünizmin tatbik edildiği ülkelerin dışındaki insanların dışında başkalarından kabul görmüyor. Öyleyse manevi değerler çok önemli, toplumu mutluluğa götürecek olan temel değerlerdir. Onların var olduğu bir ortamdaki piyasayla bu ortamın kaybolduğu noktadaki piyasa arasında korkunç bir farklılık var. Osmanlı'da sevgili izleyenler ve dinleyenler, İkinci Murat devrinde sabah namazından sonra bir dükkan ve müşterilerden biri içeri giriyor. Şunu istiyorum diyor. Raftaki bir malı işaret ediyor. Dükkanın sahibi diyor ki o satılık değil. Müşteri de diyor ki ya ama sen onu vitrine koymuşsun. Ben de müşteriyim. Ve diyor vitrinde olduğuna göre satılık olması lazım. Aslında diyor satılık ama benim satmam mümkün değil. Çünkü diyor ben bugün siftahımı yaptım. Ama şu karşıdaki arkadaşım var ya diyor, o henüz siftah etmedi. Eğer mümkünse oraya gidip alır mısın diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı'nın sanatkarları çeliğe çifte su vermeyi öğrenen Osmanlı silah ustaları, kök boyalarla kumaş boyayan Osmanlı dokumacıları, onlar tarihe geçen isimsiz kahramanlardır. 700 senelik, 800 senelik kumaş görüyorsunuz sevgili izleyenler ve Osmanlı demek ki Selçuklardan kalan. Hala rengi aynı. Osmanlıların kumaşlara uyguladıkları kök boyaların sırrı hala çözülememiş durumda. O esnaf ki yükselme devresinde nam olsun diye, şan olsun diye eser verirlerdi sadece. En sağlam elbiseler, ayakkabılar o ustalar tarafından yapılırdı. Ve Allah yolunda hizmet ederlerdi. Bütün işlerini zikirle yaparlardı. Çocukluğumda hala hatırlarım. Kapalı Çarşı'nın bakırcılar kesimine girdiğimiz zaman orada devamlı bakır döven ustaların her bakırlarına vuruşlarında Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye vurduklarını

sesleri hala kulaklarımızda. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın güzellikleri böyle bir statüde yaşanır. İrşad makamı asıldır ve tereddiye değil, terakkiye götürür. Gerileye değil, ilerlemeye götürür. Ve onların götürebileceği ilerlemeyi başka insanların gerçekleştirmesi mümkün değildir. Gelecekteki harbin belki de temelini görünmeyen bir savaş uçağı halledecektir. Böyle bir şey bir uçan dairedir. Belli bir hızın ötesinde uçan daireler görünmez olur. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, söylediklerimize dikkatle bakın. Her açıdan Allah'ın dostları bir ülke için bir teminattır. Allah'ın ihsanı olan bir teminat. Öyleyse ulaşmamak değil, ulaşmak keşfek edilmelidir. Allah'ın hiçbir gerçek mürşidinde taassuba açık bir kapıyı hiçbir zaman barındırmaz. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, ülkemizde bugün adalet çiğneniyor. İnsanlar arasında ayrımlar yapılıyor. Birçok radyolar, televizyonlar, birçok din adamına açıkça hakaret ederken, söverken, onların televizyonları bir gün kapanırken, bizim hiçbir hukuk standardına aykırı olmayan sözlerimiz, televizyonlarımızın 3 ay, 6 ay kapatılmasına sebebiyet veriyor. Bunun adı adaletsizliktir. Ve dikkat edin, bu adaletsizlik Allah'ın dostlarına karşı uygulanıyor. Tabiatıyla ülke cezalandırılıyor. İşte şu anda bir açmazın içinde ülkemiz. Bir enflasyon bataklığı ve yatırımların durdurulmasıyla çözüme ulaşması beklenen bir mali politika. Bu bir yüz karasıdır devlet idaresi açısından sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Burada 14 asır evvele baktığımız zaman, Osmanlı'nın yükselme devresine baktığımız zaman, yücelmenin, yükselmenin başkalarından, başka milletlerden, devletlerden üstün olmanın temel yasası Allah ile olan birlikteliktir. Ve bu her gün biraz daha zaafa uğrayarak bugünlere gelmişiz. Bundan sonra inşallah aklımızı başımıza toplarız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mürşide ulaşmak bir insanı gördük ki üç sebepten daha Allah'ın cennetine götürüyor. Kişi kalbine iman yazıldığı, cennetle mümin olduğu için, dalaletten kurtulduğu için. 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan bir kişinin dalalette olduğunu açık açık söylüyor. Ve birçok kişi de mürşitlere ulaşmanın bir gericilik işareti olduğunu söylüyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ilericiliği içki içmek, kumar oynamak diye değerlendirenler, eğer mürşide tabi olunursa bunlar yapılamayacağı için bundan üzüntü duyanlar bu tarzda bir görüşün sahibi olurlar. Ama aslında bir mürşid hiç kimsenin içki içmesine, kumar oynamasına karışmaz. Böyle bir hak kendisine verilmemiştir. Ama onu tanıyanlar kendiliğinden bu pisliklerden vazgeçerler. Allah yolunda
bir değer olmak için vazgeçenler ve olurlar da. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de 10 ayet-i kerime kişi tabi olamazsa onun dalalette olduğunu söylüyor. Öyleyse burası ikinci safa, 14. basamaktayız sevgili izleyenler ve dinleyenler. İkinci safhaya ulaşmış oluyoruz, mürşidimize tabi oluyoruz. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra nefs tezkiyesi başlar. Zikir yaptıkça Allah-u Teala'nın indinde bir hedefe ulaşmak söz konusu olur. Nefs tezkiyesi başlar. Allah'ın göğsümüze gönderdiği, zikir yaptığımız zaman gönderdiği rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli partiküller göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşır. Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbimizin mührü artık açıktır. O mührü kalbin alt boyutuna doğru iten Allah'ın nuru orada bir muhteşem dizaynı gerçekleştirir. Bu dizayn iman kelimesinin çekim gücünün fazılları etrafına toplamasıyla noktalanan bir muhteşem olgudur. Adı tezkiyetün nefstir. Nefsin tezkiye olması, temizlenmesi. Neden temizlenmesi? %100 afetlerle olan, dolu olan nefsin afetlerden temizlenmesi. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, husumet, isyan, nefret, kin, bütün negatif faktörler nefsimizin kalbinde toplanmıştır. Bunların azalabilmesi için Allah'ın insanlara verdiği silah zikirdir. Allah'a teslim olmanın yegane silahı. Ve sevgili izleyenler ve dinleyenler, o silah yok edilmiş. Zikir farz olduğu halde bugün farzların arasında zikir mevcut değil. Düşünebiliyor musunuz insanların nasıl bir tuzağın içine itildiğini? Artık zikir farz değil. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Veskür ismi Rabbike buyuruyor. Allah'ın Rabbinin ismiyle zikret. Zikir bir farz. Çok zikir de farz. Aslan suresinin 41. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminu yeskürallâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ı çok zikredin. Yani günün yarısından daha fazla zikredin. Sabah kesiminde 6 saatten daha fazla, akşam kesiminde gene 6 saatten daha fazla Allah'ı zikrederek 12 saatten daha fazla Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Ve bunu dengeli bir şekilde dağıtın diyor. Sabah akşam Allah'ı çok zikredin diyor. Günün yarısından daha çok zikredin. Onunla da yetinmemiş Allah Teala, daimi zikrede farz kılmış. Diyor ki Feşkürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubim. Ayaktayken de, otururken de, yen üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Üç halde bulunabiliriz.
ayaktayız, oturuyoruz veya yatıyoruz. Üç halin üçünde de Allah'ı zikretmemiz üzerimize farz kılınıyor sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Ve bütün bu farzlara rağmen bugün 32 farzın içinde de 54 farzın içinde de zikir mevcut değildir. Şeytanın tuzağını görüyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Başlangıçtaki iki safhada 5 ayrı cepheden İslam'ın bacaklarının nasıl kesildiğini gördünüz. Şimdi yeni cepheler burada oluşuyor. Zikir yok edilmiş. Zikir yoksa şimdi sizlere anlatacağım. Nefs tezkiyesini gerçekleştiremezseniz, ruhunuzun Allah'a ulaşması da mümkün değildir. Nefsinizin Allah'a verdiği yemini gerçekleştiremezsiniz. Ruhunuzun Allah'a verdiği misaki de gerçekleştiremezsiniz. Ve fizik vücudunuzun Allah'a verdiği ahdi de gerçekleştiremezsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse iblis görüyorsunuz hep referanslarıyla 12'den vuruyor. Ve insanları vahva götürmek için her şeyi en ince detaylarıyla hesaplamış, kitaplamış ve tatbik sahasına koymuş. Asırlarca vakte ihtiyacı var. Kıyamete kadar yaşayacağı için vakit açısından hiçbir problemi yok. Biz faniler için vakit Allah'ın en büyük hediyesi, Allah'ın en büyük hazinesi, zaman. Onu boşuna geçirmemek için hayatımızı gece gündüz bu istikamette harcıyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler. Öyleyse zikir yaptığımız zaman ne olur bu aşamada? Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat gelir göğsümüze, kalbimize ulaşır. Nefsimizin kalbine, kalbin nur kapısına ulaşır. Nur kapısı kapalıdır, mühürlüdür. Ama bu mühür artık açılmış, mühür hareketli hale gelmiştir. Ve bu mühürün üzerine baskı yapan rahmet, faz ve selavat isimli üç grup enerji mühürü kalbin alt boyutuna doğru iter. Zülmani kapıya kadar indirir ve şeytanın karanlıklarının kalbimize girdiği kapı kilitlenir. Zikir boyunca da rahmetin, fazlın ve salavatın bu mühür üzerindeki baskısı hep devam edeceği için aşağıdan gelen karanlıkların baskısı neticelenemez. Karanlıklar zikir boyunca nefsimizin kalbine giremez. Ama bu süreç içerisinde Allah'ın nurları nefsimizin kalbini %100 işgal eder. Ve bu arada en önemli olay cereyan eder. İman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Bu güç fazılları etrafında toplamaya başlar. %1, %2 derken iman kelimesinin etrafındaki nur birikimi %7'ye ulaşır. Nefsi emmare tahakkuk eder. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime ve ma uberru nefsi inne nefsile emmaretin bisu'i. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. İşte burada, bu seviyede nefsin bütün afetleri, Allah'ın bütün emirlerini yapmamak istikametinde bir direnişin sahibiyken ve Allah'ın yasaklarını da mutlaka işlemek istikametinde bir dileğin, isteğin sahibiyken onların %7'si artık böyle değil. Allah'ın bütün emirlerini yapmak isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili de asla işlemek istemeyen bir %7 nefsin kalbine girmiş ve yerleşmiştir. İşte Allah Teala buna nefs tezkiyesi diyor. Ve rahmetle fazlın kalbimize mutlaka girmesiyle noktalandığını ifade ediyor. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا.
Sevgili izleyenler ve dinleyenler, diyor ki Allah Teala, eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, nefsinizin kalbine ulaşamasaydı, orada yerleşemeseydi, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz, diyor. Ve bunun muhtevası zikirle tahakkuk edebilir. Ve iblis zikri yasak etmiş. Farzların arasından tereyağdan kıl çeker gibi çekmiş, yok etmiş zikri. Ve şeytan şu anda bütün dünya üzerinde 8 tane kanaldan yaptıkları yayınlarla Maharishi ve onun takımına zikir yerine zikri devreden tamamen kaldırılmak için transandantal meditasyonu öneriyor. Zülmani bir takım kelimelerin Allah'ın ismi yerine tekrar edilmesiyle nefsin kalbini daha çok kapkaranlık bir hale getiren bir sistem uygulanıyor. Nefs tezkiyesi, Nefs-i Emare Kademesi'nde nefsin kalbinde %7 nur birikimi sağlar. Nefsleriniz vücudunuzda bir muhafızdır. Bir muhafızdır diyorum, affedersiniz sevgili dinleyenler, bir rehinedir. Rehinenin görevi, emaneti Allah'a teslim etmektir. Emanet ruhunuz. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimiyle ruhunuz zemin kattan birinci kata kadar çıkmak etkisini alır. Nasıl? %7 nur birikiminde %7 temizliği sağlayan rehine, birinci gök katının kapısını açacak olan uzaktan kumanda sistemini muktesefak olarak kazanır. Ve de birinci gök katının kapısı ruh için açılır. Ruh kendisiyle beraber birinci kata yükselebilen diğer ruhlarla birinci kata yükselip orada secde işlemini gerçekleştirir. Nefs-i emare ruhun birinci kata ulaşmasını sağlar. İkinci defa %7 nur birikimi nefs-i levvame. Vela uksimu bin nefs-i levvameti buyuruyor Allah Teala. O nefse, o levvame nefse kasem ederim. Lev, kınamak, suçlamak demek. Kişi yapmak istemiyor, günahları işlemek istemiyor. Ama nefse o istemediği halde günahları işlemeye devam ediyor. İşte böyle bir dizaynda kişi huzursuz oluyor. Devamlı Allah'tan tövbe ve istiğfarda bulunuyor. Hep huzursuz, sıkıntılı, pişmanlık içinde. Bu statüde ruhumuzun ikinci gök katına ulaştığını görüyoruz. Çünkü rehine ikinci gök katının anahtarına sahip olmuştur. İkinci gök katında ruhumuz suvarılma işlemlerinden geçer. Sonra yeniden bir %7 nur birikimi, nefs-i mülkime Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Şems suresi 8. ayet-i kerime fe elhamaha fücuraha ve taklaha. O nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. Takva Allah'tan gelen güzelliklerdir. Allah'ın emirlerine riayeti, yasak ettiği fiilleri işlememeyi emreden işaretler. Fücursa şeytanın pislikleridir. Allah neyi emretmişse onun yapılmamasını emreder. Allah neyi yasak etmişse onların da yapılmasını emreder. Bu sebeple Allah'ın takvasına itaat edenler ebrar adını alır. Şeytanın fücuruna tabi olanlar fücar adını alır. Birinci grup cennete, ikinci grup mutlaka cehenneme gider. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ruh üçüncü kata kadar çıkmıştır. Üçüncü katta iki katlı bir dergahın üst katında secde edilir. Sonra onun yakınında bulunan üçüncü katı dördüncü gök katına bağlayan bir mihenk mefezi isimli madeni bir silindir. Sonsuza kadar uzanır yukarıya doğru.
1,5 metre falan genişliğinde, belki biraz daha geniş bir sistem. İçine giren sonsuz hızla yukarıki kata doğru harekete geçer. Birbirinin arkasından Allah'ın evliya namzetleri birer birer bu silindire yukarıya doğru çıkarak dördüncü kata ulaşırlar. Ne zaman? Mutmainne tamamlandığında, nefsi mutmainne. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsimizin kalbinde olgunlaştığı zaman. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah Teala ya eyyetühen nefsin mutmainneti diyor. Ey mutmain olan nefs. Fecr suresi 27. ayet. Rad 28'de diyor ki Ela bi zikrillahi tatmainnel kulubu. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Sadece bir tek anahtar vardır. Emmare, levvame, mülkime ve mutmainne kademelerini sizi birer birer ulaştıracak olan, bu kademeleri aşmanıza sebebiyet verecek olan zikir ve nefsi mutmainneye ulaşıyorsunuz. Mutmain oluyorsunuz. Doyuma ulaşıyorsunuz. Allah'ın verdiklerinin size yeteceği kesinlik kazanıyor. Kesinlikle emin oluyorsunuz ki Allah Teala size neyi nasip kılmışsa, neyi vermişse o sizin için yeterlidir. O sizin için Allah'ın mutlaka optimal seviyede bir ihsanıdır. Bundan emin olduğunuz yer burasıdır. Nefsi mutmainne mutmain oluyorsunuz, doyuma ulaşıyorsunuz. Ruhunuz bu dördüncü katına çıkıyor. Mescid-i Haram'ın aslına ulaşıyor dördüncü katta. Orada secde işlemi gerçekleştiriyor. Sonra mı? Sonra beşinci defa %7'nin birikimi Allah'tan razı oluyorsunuz. Radiye diyor Allah Teala. Ruhunuz beşinci gök katında Beytül Haram'ın aslına çıkıyor. Sonra altıncı gök katı söz konusu. Beşinci kattaki secdeden sonra altıncı kata çıkma hakkını elde eden ruh altıncı kata ulaşıyor. Burası nevi şahsına nasıl bir yer. Kapı en son geçen kişinin şeklini almış durumda. Her geçen de kapı şekil değiştiriyor. Zaten kapının kanadı falan yok, açık. Ama şekil devamlı değişiyor her geçen de. İçerisi bir nurun etrafa yayılmasıyla teşekkür ediyor. Bu beyaz çok açık yeşil bir renkte görünüyor. Ve oradaki evliya namzetlerinin hepsinin derilerini çatlatıyor. Kendi rengine boyuyor, çatlatıyor. Çatlakla izhar edilince eski rengi dönüyor. Ama bir gün derisi çatlamayan birisi oluşuyor. İşte o kendisine fetih kılıcı verilerek, elbiseleri değiştirilerek yedinci kata elindeki kılıçla zeçmeliyle yükseliyor kubbeden. Yedinci katın altın kapısına ulaşıyor. Altıncı kattaki o nurlanma yerine ulaşan kişi, sıfatıl alma noktasına ulaşan kişi Allah-u Teala'nın indinde o hedefe layıktır. Ve Allah da ondan bu kademede razı olur. Beşinci katta biz Allah'tan razı oluyoruz. Altıncı katta Allah bizden razı oluyor. Her seferinde nefsimiz daha üstteki katın uzaktan kumanda anahtarını, remote kontrol aletini ele geçiriyor. Bu ona muhtesef hak olarak veriliyor. İktisap ediyor onu. Yaptığı gayretle, nefs tezkiyesiyle nefsin aklanmasının mükafatı bu. Ve yedinci defa %7'nin birikimi ruhumuz yedinci kattaki giriş kapısına geliyor. Bu zemin kattaki altın kapıyla aynı özelliklere, aynı boyutlara sahip olan bir kapı. Buradaki fazlalık kapının altında 7 tane beyaz mermerden oluşan merdiven var.
İki tarafında trabzanlar var ve iki trabzanı birbirine bağlayan 7 tane baktan oluşan bir altın zincir. Sahanlığın üzerindeki, 7 basamağın üzerindeki sahanlığın genişliği 2 metre falan. Yaklaşık 4 metre yüksekliğinde bir altın kapı. Üzeri baklava dilimli, aynı zemin kattaki kapı. İşte kişi elindeki kılıçla altın zincire bir defa vuruyor. Zincir ikiye ayrılıyor ve kapı otomatik olarak açılıyor. Kişi elindeki kılıçla kapıdan içeri uçarak giriyor. Fethini tamamlıyor. Yedinci defa %7 nur birikimiyle nefs 7. kata ulaşmak imkanını ruha sağlamıştır. Ve ruh böylece 7. kata ulaşmıştır. Evvela kader ölçülerini geçecektir. Sonra ümmül kitabı geçecektir. Sonra kudret temizliğini geçecektir. Sonra divan-ı salihini, makam-ı mahmudu, zikircilerini, sitesinin müntahaya ulaşacaktır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır yoklukta. Allah'ın zatında da yok olacaktır, kaybolacaktır. Böylece nefsimizin tezkiyesi gerçekleşir. Böylece ruhumuzun Allah'a ulaşması gerçekleşir. Böylece fizik vücudumuzun şeytana kovulmaktan kurtulması kesinleşir. Unutmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler, 3 vücudumuzda ezelde Allah'a yemin, misak ve ahd adı altında 3 tane yemin vermişler. Bu yeminleri gerçekleştiren herkes hidayete erer. Nefsini tezkiye eden hidayete erer. Ruhunu Allah'a ulaştıran hidayete erer. Fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtaran hidayete erer. 3 ayrı cepheden burada kişi hidayete eriyor. Ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim ederek, ruh Allah'ın zatına kaybolarak ilk teslimini gerçekleştiriyor. İslam olmanın, 3 teslimden oluşan İslam olmanın ilk teslimi burada gerçekleşiyor. Ruhumuz Allah'ın zatına ulaşıyor. 21. basamaktayız. Allah'ın zatında ifna alıyor, kayboluyor. 22. basamaktayız. Velayet ilk makamındayız. Öyleyse nefsimizin, ruhumuzun, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin, misak ve ahd isimli 3 tane yemin var Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu yeminlere dikkatle bakın. Hepiniz bu yeminleri verdiniz Allah-u Teala'ya özelde. Hepiniz bunları yerine getirmekle mükellefsiniz. Ve bunları yerine getirmek bir zevktir. Allah'ın güzelliklerini yaşamaya başladığınız zaman doyulmaz zevkler yaşadığınızı göreceksiniz. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşamak asıldır. Nefsimiz Allah'a yemin vermiş. Midesi 38, 39, 40. Külli nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri dereceler itibariyle. Ama yeminlerini yerine getiren, yemin sahibi olan nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler, böylece Allah'ın cennetine ulaşma imkanı bir defa daha garantileniyor Allah-u Teala tarafından. Nefsimiz Allah'a yemin vermiş. Nasıl bir yemin? Kişiyi cennete ulaştıracak olan bir yemin, felaha ulaştıracak olan bir yemin. O zaman bakalım nerede yazıyor bu? Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde. Kat eflaha men zekaha. Andolsun ki onlar felaha ererler. Cennet müjdesiyle müjdelenirler. Cennete girmeye hak kazanırlar. Kimler? Onu, nefsini tezkiye edenler. Öyleyse nefsimizin Allah'a verdiği yemin tezkiye olma yemini. İşte böyle bir yemin söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Tezkiye olma konusunda Allah'a nefsimiz yemin vermiş. Ve bu noktada
yemeğini yerine getiriyor, tezkiye alıyor. Ve Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesi şunu söylüyor. Kim nefsini tezkiye ederse, o bunu kendi nefsi için yapar ve ruhu Allah'a ulaşır. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ ve اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse, o kişi kendi nefsi için tezkiye olmuştur. Çünkü nefsi Allah'a özelde, demin bahsettiğimiz yemini vermiştir ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Ruhu Allah'a geri döner, Allah'a ulaşır. İllallah'ın masiyidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ruh için aynı dönüş Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde de açıklanıyor. Zalikel yevmül hakkı فَمَنْ شَاِدْتَ هَذَا اِلَى رَبِّهِ مَعَابَ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu sırat-ı müstakime ulaşırsa o zaman o kişinin ruhu Allah-u Teala ile olan ilişkide ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu nokta ruhunuzun Allah'a ulaştığı nokta. Ve Allah'ın zatında ifna olduğu nokta. Tüm insanlar Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde ruhlarının Allah'a ulaşmasıyla, nefslerinin tezkiyesiyle, fizik vücutlarının Allah'a kul olmasıyla şekillenirler. Öyleyse Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki işte o gün hak günüdür, hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi, neyi dileyen kişi? Hak günü, hakka ulaşmayı dileyen kişi, kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol edinir, yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın zatı kişinin ruhuna me'ab oluyor. Ruh Allah'a ulaşıyor. Neyi gerçekleştiriyor? Allah'a verdiği misaki. Ne diyor Allah Teala misak konusunda? Rad 20 ve 21'de Allah Teala açıklıyor. Ellezine yufune bi'ahdillahi. Onlar Allah ile olan ahdlerini gerçekleştirirler. Ve la yenkudune misak. Misaklerini nakletmezler. Ne yaparlar? Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Allah'a vasıl ederler. Öyleyse ruhumuz Allah'a misak vermiş. Ruhun Allah'a ulaştırılması ve ulaştırıyor ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Fizik vücudumuz ne oluyor? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyor. Fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiş. Demin gördüğümüz Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve bi'ahdillahi ahd diyor. Allah'ın ve bi'ahdillahi effu diyor. Allah ile olan ahdinizi ifa edin diyor. Yerine getirin diyor. Ve En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Ve bi'ahdillahi effu. Allah ile ahdinizi ifa edin. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَصِ اللّٰهِ. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler diyor. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği bir ahd var. Peki bu ahdin mahiyeti ne?
Yasin 60 ve 61 bu konuda açıklık getiriyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu leküm adimin mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Diyor Allah Teala. Şeytana kul olmayacaksınız diye, şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizlerden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. Demek ki ezelde hepimiz Allah Teala'ya ahd vermişiz. Şeytana kul olmaktan kurtulacağız ve Allah'a kul olacağız diye. Öyleyse bu ahdimiz söz konusu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, gördük ki nefsimiz teskiye oluyor bu kademede. Gördük ki ruhumuz Allah'a ulaşıyor bu kademede. Gördük ki fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyor. Birincinin adı yemin, ikincinin adı misak, üçüncünün adı ahd. Üçünü de gerçekleştirmek hidayet adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. O zaman, bu hedefe ulaştığımız zaman, üçüncü safhasına ulaştığımız zaman, İslam'ın beş şartının üçüncü safhasına ulaştığımız zaman, üç ayrı açıdan hidayete eriyoruz. Allah Teala hidayetleri açık bir biçimde başlangıçta söylediğimiz gibi anlatıyor. Nefsimizin tezkiyesi hidayete ermek, Allah Teala buyuruyor ki ya eyyellezine aminu aleyküm enfüseküm la yedürüküm men darle izat edeyküm sümme mercüküm cemi'a. Ey amin olanlar, nefsinizin sorumluluğu nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Kim nefsini tezkiye ederse, siz nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman velayette olanlar siz hidayete erersiniz. Velayette olanlar size bir zarar veremezler. Öyleyse nefs tezkiyesi hidayete sebebiyet veriyor. Ruhun Allah'a ulaşması, o da hidayet. Âl-i İmran 73 İnnel hidâ hidallah buyuruyor Allah Teala. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hidâ hidayet hidallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de gene aynı şeyi söylüyor Allah Teala. İnne hidallahi hüvel hidâ muhakkak ki inne hidallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hidâ hidayettir. Öyleyse bir ikinci hidayeti daha yaşamış oluyoruz. Allah'a ruhumuzu ulaştırarak. Asıl hidayeti zaten budur. Bu sebeple Türkçe'de Allah'ın evliyasına ermiş denir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Ruhunu Allah'a eriştirmiş, Allah'a vasıl etmiş, vuslata nail olmuş kişi. Ve fizik vücudu içinde aynı şey söz konusu. Eğer ahdini yerine getirirse o da hidayete eriyor. İşte Nahl 36 Allah Teala buyuruyor. Biz bütün kavimlerde Resuller bahsederiz. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar diye. Bu yüzden bir kısmı hidayet erdiler. Şeytana kul olmaktan kurtularak bir kısmının sözlerine daraya tak oldu. İşte burada sevgili izleyenler ve dinleyenler, kişi üç ayrı açıdan daha Allah'ın cennetini hak eder. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı için, misakini gerçekleştirdiği ve hidayete erdiği cihetle, fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmeyi başardığı için, bu açıdan hidayete erdiği için ve nefsini tezkiye ederek hidayete erdiği için, üç hidayetin sahibi olan kişi üç ayrı cepheden daha Allah'ın cennetine ulaşmak imkanının sahibidir. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu noktaya dikkatle bakın.
Bunların hiçbirisi bugün insanlara artık anlatılmaz olmuş. Hepsi tarihin sayfalarına karışmış, yok olmuş. Ama bütün sahabenin bunları gerçekleştirdiğini kesin olarak Allah-u Teala söylüyor. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış, hepsi nefslerini tezkiye etmiş, hepsi fizik güçlerini Allah'a kullanmış. Öyleyse daha ötesi var. Hepsi fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmiş. Daha sonra nefslerini de Allah'a teslim etmiş. Ama bu aşamada üç yeminin gerçekleştirilmesi sebebiyle insanların üç ayrı cepheden daha cennet saadetini elde etmeleri söz konusu oluyor ki Allah'a ulaşmayı dileyen sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için mürşidine ulaşan davetten kurtulduğu için yani hidayete adım attığı için birincisi, ikincisi bu meseleyi çözdüğü için bütün günahlarını Allah-u Teala sevaba çevirdiği için ve kişinin kalbine iman yazıldığı cihetle o kişinin Allah-u Teala'nın indinde mümin olması sebebiyle üç ayrı cepheden daha cenneti kazanıyor kişi. Ruhunu Allah'a ulaştırıp İslam'ın ilk teslim safhasını gerçekleştirdiği zaman da üç ayrı hidayeti tahakkuk ettirdiği için, nefsi içinde, ruhu içinde, fizik vücudu içinde tahakkuk ettirdiği için kişi üç ayrı açıdan daha Allah'ın cennetine sahip oluyor. İslam olmanın ilk şerefine sahip oluyor. İlk teslimini İslam Allah'a üç vücudun teslim edilmesiyle gerçekleşir. İlk teslim burada tamamlanır. Ruh Allah'a ulaşmış ve teslim olmuştur. Teslim tamamlanmıştır. İslam'ın birinci teslimi tamamdır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu anlattığımız Allah'a verilen yeminler, misaklar, ahdler, hidayete ermeler zamanımızda artık din adamları tarafından hiç bahsedilmez olan şeyler olmuş. Dünyanın hiçbir tarafında normal standartlardaki din adamları hangi üniversitede olurlarsa olsunlar, insanlara Allah'a, Allah'ın hidayetlerinden bahsetmiyorlar. Allah'a ruhun, fizik vücudun, nefsin teslimlerinden bahsetmiyorlar. Ve bunlar da unutulmuş. İslam'ın bacakları üçüncü defa kesilerek bacaklar tamamen yok olmuş. Önce ayakları, sonra dizlerine kadar olan kesimi, sonra da bacakların tamamı kesilmiş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesini unutturarak, kişinin mürşidine ulaşmayı, mürşidine ulaşmasını unutturarak, kişinin hidayete ermesini unutturarak, iblis İslam'ın bacaklarını kökünden kesmeyi başarmış. İnsanları cennet saadetine ulaşmaktan üç ayrı cepheden de bütün safhalarda men ederek. 21. basamağa geldik sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve ruh Allah'ın zatında ifne olur, yok olur. Velayetin birinci safhasına ulaşırız. Öyleyse ne görüyoruz? Şeytan İslam dininin temel unsurlarını yok etmeyi başarmış ve insanları kesinlikle cehenneme mahkum etmiş. İslam'ı bir bitkisel hayata itmiş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sonra gelelim son safhaya. Velayet 7 kademeden oluşur. 3 teslimi içerir. Ve bundan sonra artık velayet boyunca cennet saadetinin adım adım affedersiniz. Dünya saadetinin adım adım elde edilmesi vardır. Velayete adım attığımız an cennet saadetinin tamamını 7 ayrı cepheden, dünya saadetinin ise sadece %51'ini elde ettik sevgili izleyenler ve dinleyenler. Fena makamında ruhumuz Allah'a ulaştığı için, Allah'ta ifna olduğu için bu makama fena makamı deniyor. Nefsimizin kalbindeki nurlar
51'den 61'e ulaşır. Tabii bunlardan hiç bahsedilmez. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, 14'te sıra ver gördük ki bütün sahabe ruhlarını ağlaştırmışlar. 3 ayrı cephelerde hidayete ermişler. Öyleyse 4 esastan vuslat olayına baktığımız zaman, hidayet olayına baktığımız zaman, hidayet erme olayına baktığımız zaman, bir, Allah Teala 3 hidayeti de üzerimize farz kılmış. 2, bunları gerçekleştirmeyenin cehenneme gireceğini söylüyor. Söylüyor mu? Evet, söylüyor. Bakınız ne diyor? Ali İmran 76 ve 77. O Allah'a verdikleri misaklarını, ahitlerini gerçekleştirmeyenler var ya diyor Allah Teala. Onların ahirette bir nasipleri yoktur. Sonra da gerçekleştirenlerin mutlaka cennete ulaşacağını söylüyor Allah Teala. Bir defa bu konu sevgili izleyenler ve dinleyenler tam 11 defa üzerimize farz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması 11 defa üzerimize farz. Allah Teala bunu bütün insanların unutmasının mümkün olmayacağı bir şekilde 11 ayrı açıdan bağlamış. 9 defa direkt olarak farz kılmış. Zümer suresinin 54. ayeti girmesinde Allah Teala buyuruyor ki ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabla en yetekmin azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a döndürün ve sonra da Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Bu birinci farz. Rum 31'de minibine ileyhi ve yettekun buyuruyor Allah Teala. Allah'a ruhunu döndür ve takva sahibi ol buyuruyor Allah Teala. Ve bir sonraki muhtevaya bakıyoruz. 3. ayet Fecr 28 İrci'i ila Rabbiki, Rabbine geri dön ey ruh diyor Allah Teala. Zariyat 50'de Fefiru ila Allahi buyuruyor. Allah'a kaç, Allah'a sığın. Lokman 15'te 5. ayet Allah Teala buyuruyor. Lokman 15 ve tebi sebilâ men enâve ileyye, kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. İşte böyle sevgili izleyenler ve dinleyenler, 6. ayet Yunus 23 Allah Teala buyuruyor. Allah'ı yedi zâru selâmü yehdi men yeşâ'yı yülâ sırat-ı müstakim Allah. Teslim yurduna, teslim yurdu olan kendi zatına davet eder. Kimi oraya ulaştıracaksa, ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime, yani Allah'a ulaştıran yola ulaştırır diyor. Ve Müzemmil 8, 7. ayet-i kerime Veskül ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebkira. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön, Allah'a ulaş. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde bu bağlamda Allah-u Teala ile bir bütünlüğün içerisinde olmak durumundasınız. Hepiniz için söz konusu olan işte budur. Allah-u Teala'nın 7. ayet-i kerimesi Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön şeklinde. 8. ayet-i kerime Şura 47 üzerimize o değiştirmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'a dönün ve Allah'ın davetine icabet edin
Dokuzuncusu da Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala Ra'd 21'de şunu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَبَ Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, 9 defa Allah-u Teala bu ayette açık açık Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey diyor. Ruhun Allah'a ulaştırmasının Allah'ın bir emri olduğu kesinlikle kazanıyor. Ve böylece sevgili izleyenler ve dinleyenler, 9 defa Allah-u Teala farz kılmış. Ve Maide 7 ile Enam 152'de Allah-u Teala 3 yeminimizin birden yerine getirilmesini farz kılıyor. Tabiatıyla ruhumuzun Allah'a ulaşması da bunların bir tanesi. 11 defa üzerimize farz. Diğer iki hidayet de en az 3 defa farz. Böylece hidayetlerin gerçekleştirilmesinin bir farz hüküm taşıdığını görüyoruz. 4 asıldan öne gittiğimiz zaman bunları gerçekleştirmeyenin cehenneme gideceğini görüyoruz. Gerçekleştirenler ne olur? Onların da mutlaka cennete girecekleri Fecr 27, 28, 29, 30'da Allah-u Teala tarafından anlatılmış. Allah-u Teala açık ve kesin bir şekilde hükmünü koyuyor ortaya. Öyleyse burada ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten vardiye fethuli fi ibadi fethuli cenneti buyuran Allah-u Teala, ey mutmain olan nefs diyor, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Yani hidayete er diyor, bana verdiğin yemini gerçekleştirerek hidayete er. Ruh'a sesleniyor, ircu'i ila rabbiki, bana verdiğin misaki gerçekleştirerek hidayete er diyor. Ve bunların ikisinin hidayete ermesi halinde ne olacağını söylüyor Allah-u Teala. Fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi şeklinde. O zaman eğer nefs yeminini yerine getirerek hidayete erdiyse, ruh da misakini yerine getirerek hidayete erdiyse, sen de şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmayı hak etmiş durumdasın. Sen de hidayete ermiş oluyorsun. Hadi gel, hidayete erenlerin kullarımın arasına sen de gir. Ve 30. ayet, Betuli cenneti ve cennetime gir şeklinde. Öyleyse kim Allah'a verdiği yemini misaki vakti gerçekleştirirse, 3 ayrı cepheden de hidayete ermek şerefine eren bu kişi, mutlaka Allah'ın cennetine hak kazanıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, gördüğünüz gibi bu söylediklerimizden hiçbirini size anlatacak kimse yok. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'in farzları. Öyleyse Allah farzını koymuş 11 defa. Gerçekleştirmeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ruhunu Allah'laştırmayan kişinin hem küfürde kaldığı için hem zalalette kaldığı için mutlaka cehenneme gideceği kesinlik kazanıyor. Ama demin söylediğimiz gibi Allah Teala başka açılardan da cehennemi garanti ediyor. Ruhunu Allah'laştırmayanlar için, nefsini tezkiye etmeyenler için, fizik vücuttan Allah'a kul etmeyenler için, ama edenlerin de mutlaka cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse farz madde bir, gerçekleştirmeyen cehenneme girer, gerçekleştirenler mutlaka cennete girer. Sahabe hepsi gerçekleştirmiş, hepsi 3 hidayetinde sahip olmuş. Zaten Araf 157 ile Tövbe 100'e göre cennete girecekleri kesin. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, gördüğünüz gibi Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde İblisin insanlığa neleri unutturduğunu gördük. Bunların hepsi bugün

kendisinden de gördüğünüz gibi bugün artık bahsedilmiyor. Öyleyse bunlar tekrar ediyoruz. Önümüzdeki 3-4 yıl içinde mutlaka insanlığa mal edilecektir. Bu fena makamında ruhumuz Allah'ın zatında ifna olur. Ve söylediğimiz gibi iki ayet-i kerime bunları kesinleştiriyor. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesiyle Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi, ikisinden de ikişer defa bahsettik. Bundan sonraki makam beka makamı adını alıyor. Allah Teala ruhumuza bir taht ihsan ediyor. Onlara indi ilahide diyor. Allah'ın önünde teslimiyeti vardır. Bir altın taht. Beka makamının sahibi oluyoruz. Sonra sevgili izleyenler ve dinleyenler, birinci makamda fena makamında nefsimizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e çıkıyor. İkinci makamda 61'den 71'e çıkıyor yüzde. Ve sonra züht makamına ulaşıyoruz. Günün yarısından daha fazla zikrediyoruz. %71'den %81'e ulaşıyor nefsimizin kalbindeki nurlar. Günün yarısından daha fazla her gün Allah'ı zikreden bir özelliğin sahibi oluyoruz. Ve bahsetmiştik. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala negatif zühtten bahsediyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunun sonu ikinci teslimdir. Ruhumuzun Allah'a teslim. Birinci teslim. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Bundan sonraki işlem ikinci teslim. Allah Teala diyor ki Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki vecihini Allah'a teslim etmiş, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala dinde. Muhsinlerden olan bir kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Nefsinin kalbinde hala %9 karanlık vardır. Ama fizik vücut nefsin kalbindeki bu karanlığı hiçe sayıyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. İşte burası fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz ikinci İslam olmanın ikinci safhasıdır. Allah'a teslim olmanın ikinci safhası. İkinci teslim. Birinci teslimde Allah'a kul oldunuz. Burada ekber kul oldunuz. Sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. Ulul elbab oluyorsunuz. Ulul elbab olduğunuz zaman daimi zikrin sahibi bir insan olarak hikmet sahibi oluyorsunuz. Hikmetin üç unsurunun sahibi oluyorsunuz. Hayrın, tezekkürün ve hükmün. Burada kalp gözünüz, kalp kulağınız mutlak olarak açılır. Ve Allah'ın zemin katı sadece size göstermesi söz konusu olur. Ulu'l-Elbab makamı nefsinizin kalbinde %100 nurun oluştuğu yerdir. Ama henüz İlyas makamının sahibi olmadığınız sadece zemin katı gösteriliyor. Ne zaman Allah Teala birinci gök katını göstermeye başlarsa o zaman kişi İhlas makamının sahibi olur. Ulul Elbab makamı için Allah Teala diyor ki li ulul elbab yezkurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarımız için ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Bütün ulul elbab kulları Allah Teala'nın daimi zikrin sahipleri. Bu daimi zikir müessesesi kişinin daha ötede gök katlarını görmesine sebebiyet verecektir. Burası ulul elbab makamı, yalnız zemin katın görüldüğü makam, hikmetin

birinci kademesini oluşturur ve İhlas makamı hikmetin ikinci kademesini oluşturur. Orada nefsiniz de Allah-u Teala'ya teslim olmuştur, olacaktır. Ve olay burada tamamlanır. Öyleyse buradaki dizaynı ona göre ortaya koymak lazım. Hepiniz için söz konusu olan bu statü içerisinde bir müessese var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala İhlas makamı için diyor ki Beyyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa le yabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini, fizik vücutlarını, Allah'a nefslerini halis kılarak teslim etmekle ve böylece halis olmakla emrolundular. Muhlisler olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu muhteva içerisinde söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Böyle bir müessesenin göğün birinci katından başlaması söz konusu. Göğün ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katının ve yedinci katın yedi tane aleminin gösterilmesi söz konusu. Böylece gördüğümüz husus şu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ta sitede müntaya kadar olan bütün gösterilen kesimlerin muhtevası içerisinde kişi İhlas makamının sahibidir. Burada ruhun da Allah'a teslim edilmesi söz konusu olur. Böylece velayetin birinci makamında, fena makamında ruh Allah'a teslim edilir. Allah'a teslim olmanın birinci safhası gerçekleştirilir. Velayetin ikinci makamında velayetin dördüncü makamında fizik vücut Allah'a teslim olur. İslam olmanın ikinci teslimi gerçekleştirilir. Yani Allah'a teslim olmanın ikinci teslimi gerçekleştirilir. Ve velayetin altıncı makamında nefs de Allah'a teslim olarak İslam olmanın üçüncü safhası da tamamlanır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, işte bu İslam olmak şerefine ermektir. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey İslam olmaktır. Böyle bir dizaynı ait olduğu noktaya ulaştırdığınız zaman bu gerçeği göreceksiniz. Allah ile en güzel ilişkilerin sahibi olan insan Allah'a teslim olabilmiş olan insandır. Burası insanı kamillerin yeridir. İhlas makamı. Ve yedinci katın yedinci alemi olan Sitretül Münteha gösterildiği zaman o kişi Allah-u Teala tarafından Tövbe-i Nasuh'a velayetin son makamına davet edilecektir. Ve velayetin son makamı yedi mertebeden oluşur. İlk dört mertebede kişi Allah'a kul olmayı gösterecektir. Böylece bir muhteva kazandığımızı görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Burada Allah-u Teala'nın gösterdiği husus şu. Salah makamı bir insanın
salihlerden olduğu makamdır. Bunun dört kademesi kişinin kulluğunu, dikkat edin, üçüncü kulluktan, azim kulluktan alır, kulluğun en üstün noktasına kadar çıkarır ve azim kulluğun bu dört ötesindeki mertebe kişiyi bir yere ulaştırır. Öyleyse böyle bir dizayn söz konusu olur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse hepiniz için geçerli olan budur. Salah makamının sahibi olmak. Burada Allah'a köle olunur ve olay burada tamamlanır. Öyleyse herkes için bu ihtiva bir bütünlük kazanır. İşte bütün insanlar için ulaşılması gereken son mertebe salah makamıdır. Burada Allah'a köle olunur. Kim Allah'a köle olursa mutlaka Allah'ın zatını görecektir ve iradesi bağlanacaktır. Sonra da iradesi laf edilecektir. En üstün insanı kamil olmak konusundaki mertebelere ulaşacaktır. Burası yolun sonu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Eğer tetkik ederseniz böyle bir ilmin ve ilmin ötesi olan irfanın başka bir üniversitede mevcut olmadığını göreceksiniz. Öyleyse özellikle incelemenizi tavsiye ederiz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlarız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: Bir kişi sabah namazını vaktinde kılamazsa, yani güneş doğmadan evvel kılamazsa, bize Allah-u Teala'nın verdiği emir, o namazın karşılığında 10 tane ceza ödemesidir. O namazı kılar, eda eder. Onun dışında da gene sabah namazının birinci cezasından başlar, 10. cezasına kadar kılar. İster sabahla öğlen arasında kılsın, ister öğlenle akşam arasında kılsın, ama o 24 saat içinde o kişi bu 10 tane borcu ödemek mecburiyetindedir. Şartlarımız dışarıya pek uymuyor. Ama sevgili kardeşlerim, biz farklıyız. Bu ilmin öğretildiği merkez burası. Öyleyse sünnet-i seniyeye riayet ederiz, onun da mutlaka ötesindedir. Kıldıklarımız, bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a olan büyük saygımızdan kaynaklanır. Allah'ın bizim üzerimizdeki emri böyledir. Şartlarımız başkalarından zordur. Allah-u Teala'nın bizden istediği hedef, herkesi daimi zikre ulaştırmaktır. Onun için kardeşlerimize deriz ki, kulağınıza hep güçlerinizi takın. 24 saat boyunca hep kulağınıza dursun ve sesimizi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesimizi devamlı olarak dinleyin. İç dünyanızdan, içinizdeki sesle size devamlı olarak tekrar edin. Bu, bir insanın daimi zikre ulaşmasının en güzel metodudur. Bütün kardeşlerimizin hedefi daimi zikre ulaşmaktır. Büyük bir şevkle, heyecanla herkes namazlarını eda etmeye çalışır. Her gün, eğer borçlularsa, her gün 2 günlük borç ödeyerek. Yani sabah namazında, yani sabahla öğle namazının arasındaki kuşluk sünnetinde bir günün bütün namazlarını, teheccüd sünnetinde de aynı günün bütün namazlarını, bir günün daha bütün namazlarını her gün 2 günlük borç öderler. Borçları bitenler için artık borç yoktur ama kuşluk sünnetine teheccüd namazı mutlaka kılınacaktır. Ömür boyu böyle devam eder. Bizim aramıza katılanlar bilsinler ki daimi zikre ulaşmak Allah'ın bize emrettiği temel faktördür. Zaten bu istikamette ilerlediğiniz zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Saadetle dünya mutluluğuyla zikir arasında mutlak bir paralellik vardır. Çünkü sizi mutlu kılan şey Allah'ın emin istikametinde yaptığınız olaylardan sonra Allah'ın iç dünyanıza verdiği o muhteşem huzurdur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman yine Allah'ın size verdiği o huzurdur, mutluluktur. Ruhunuz da nefsinize rahatlık verir ve o mutluluğu hem nefsiniz hem de fizik vücudunuz yaşar. Ve zikriniz arttıkça her geçen gün mutluluğunuz artar.
1: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Efendim bir güzel birlikteliğimizde inşallah sizlerle yeniden bir aradayız. Az sonra 3. bir eşsiz ve yeni sohbetinde Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Ben müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretlerine dönmek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz sünnet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınızı ediliyor ve 3. 7 basamak konulu bugünkü bu eşsiz sohbetimize saatlerinizi Muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz sünnet ve hasret ediyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Es-sıratel müstakim. Sıratel lezina el-amte aleyhim. Gayul mentubi aleyhim ve reddalim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle, dualarımızla inşallah sohbetimize başlarız. Bugün konumuz 3. 7 basamak. Vel-Asr suresinden başlamıştık. Gene Vel-Asr suresiyle devam edelim inşallah. Konunun temeli bu. Vel-Asr suresi konusunda İmam-ı Şafii Ebu Hanife, İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki Kur'an-ı Kerim kaybolmaz. Farz-ı muhal ama kaybolması mümkün değil ama bir an için kaybolduğunu düşünelim. O zaman diyor Vel-Asr suresi tek başına bütün bir Kur'an'ı anlatmaya yeterlidir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe sabah namazından sonra uyumazlardı. Ve yolda kim kiminle karşılaşırsa evvela selamlaşırlardı. Arkasından da iki kişiden biri mutlaka Vel-Asr suresini okurdu. Ne derdi? Derdi ki Vel-Asr Eyzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vel-Asr Asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmeni olanlar hariç ve amilü salihati ve nefsi ıslah edici amel yapanlar, nefs tezkiyesi yapanlar irşat makamına ulaşıp da nefs tezkiyesine başlamış olanlar hariç ve tevasa bilhak hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler hariç ve tevasa bis sabr ve sabra ulaşıp sabrı tavsiye edenler onlar da hariç. Öyleyse Allah-u Teala açık ve kesin bir hüviyette söylüyor bunu. Dört safhadan bahsediyor. Bir, âmeni olmak. İki, amelü salihata nefs tezkiyesine başlamak. 3. Allah'a ulaşıp, hakka ulaşıp, hakkı tavsiye etmek. 4. Sabra ulaşıp, sabrı tavsiye etmek. Konumuz, bugünkü konumuz, hakka ulaşıp, hakkı tavsiye etmek. Ne olmuştu bundan evvel? Birinci 7 basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dilemişti. Allah da ona 10 tane ihsan vermişti. Bunların bir kısmı ilk 7 basamaktaydı. Kişi önce birinci basamakta olayları yaşar. İkinci basamakta Allah-u Teala tarafından seçilmez veya seçilir. Seçilen kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamağa ulaşır. Üçüncü basamağa ulaşan bu kişi niçin ulaşır? Allah'a ulaşmayı dilediği için. Sadece seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ulaşır. Sonra Allah-u Teala bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye rahim esmasıyla tecelli eder. Dördüncü basamak. O kişinin gözlerindeki perdeyi, gizli perdeyi, hicab-ı mesleği alır Allah-u Teala. Allah'ın irşat makamına herhangi bir kişi diye bakanların hepsinin gözlerinde bu hicab-ı mesleğe gizli perde vardır. Ne onlar görürler perdeyi, ne de başkaları görürler. Allah'ın koyduğu o perde gizli bir perdedir. yaşat makamına bakan bir kişi onu herhangi bir insandan ayırt edemez. Sonra Allah Teala beşinci basamakta kişinin gözlerindeki bu hicab-ı mesleği gizli perdeyi alır. Altıncı basamakta kulaklarında mevcut olan bir engeli vakraya alır. Bu engel sebebiyle kişi işitemez. Yani manaya varamaz. İrşad makamının söylediklerini manalandıramaz. Yerli yerine oturtamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, vakra alınca kişi işitmeye başlar. İrşad makamının söylediklerinin manasına varmaya başlar. Hidayetin ne olduğunu anlar. Takvanın ne olduğunu anlamaya başlar. Her açıdan yavaş yavaş vukuf kazanır. Vakıf olmaya başlar Allah'ın öğretisine. Sonra ne olur? Sonra o kişinin kalbindeki ikinliği alır. İdraki önleyen ilahi kompütürü onun kalbinden alır Allah-u Teala. İdraki sağlayan başka bir kompütür koyar, ilahi kompütür. Bunun adı ihbat. Ekinnet alınır, kişinin kalbine ihbat konur ve kişi muhbit olur. Kalbine ihbat konulan kişi olur. İşte burası yedinci basamaktır. İlk yedi basamak burada tamamlanır. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. 8. basamakta kalbinin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirir. Allah'ın nurları Zümer Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın belirttiği gibi yukarıdan aşağı inzal edilir ve bu kişi yukarıdan aşağı inzal edilen bu nurların kalbine girmesine imkan olmayan birisidir. Çünkü Allah'tan gelen nurlar yukarıdan aşağı iniyor. Kalbin nur kapısı da Allah'a dönük olması, yukarı dönük olması lazım. Halbuki aşağı dönük konumda. Onun için Allah Teala kalbe ulaşır. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. 8. basamakta kişi Allah'ın ulaşması 8. basamak ve kalbin nur kapısını Allah'ın kendisine Allah'a çevirmesi 9. basamak. Sonra ne yapar Allah Teala? O kişinin göğsünü şerh eder, yarar ve göğsünden kalbine bir nur yolu açar kişinin. Kişinin göğsünden kalbine gelen bu nur yolu sebebiyle o kişinin kalbine kadar Allah'ın nurları ulaşmaya başlar. Burası 10. basamak. 11. basamakta zikir yapan kişi bakar ki o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşıyor artık. Ama oraya ulaşan rahmetle fazlı nurları orada bir sürprizle karşılaşır. Çünkü kalbin kapısı mühürlüdür. İşte bu mühür söz konusu. Mühür sebebiyle kalbin içine rahmet nurları ve fazlılar giremez. Fazlılar sızamaz da ama rahmet nurları sızabilir. İşte bu sızıntı 11. basamakta başlar ve ancak %2'ye kadar yükselebilir. Çünkü kalpte küfür kimisi var. Karanlıkları kendine çeken, başka varlıkları iten, kabı dışarı etmeye çalışan bir özellik taşır küfür kelimesi. Rahmet nurlarını kapı dışarı etmeye çalışır. Rahmet nurları da orada tutunma konusunda bir mücadele verirler ve tutunurlar. Ama bu karşılıklı mücadele sebebiyle bütün gayretine rağmen nurun, rahmet nurlarının %2'den fazla rahmet nurunun orada oluşması, yetişmesi mümkün değildir. Kimin kalbinde bu %2 nur birikim oluşmuşsa o kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olanlara ise o kişi hacet namazı kıldığında Allah onun mürşidini gösterir. Ve bu kişi Allah'ın gösterdiği mürşidine ulaşır. İşte bu mürşide ulaşıp da önünde bir sükür tövbe ettiği zaman Allah'tan bu kişi 10 tane ihsan olur. Birinci affedersiniz nimet alır. Şu noktaya kadar 10 tane ihsan aldı kişi. Ve 14. basamağa ulaşan, mürşidine ulaşan, Allah'ın gösterdiği, hacet namazını kıldığında gösterdiği mürşidine ulaşan ve ona tabi olan kişi Allah-u Teala'dan 10 tane nimet alacaktır. Birinci nimet devrin imamının ruhu zaten tövbe merasiminde hazır bulunmuştur. Arşı tutan meleklerle beraber devrin imamının ruhu hazır bulunmuştur. O kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Birinci nimet Allah-u Teala'nın. Ve bu nimet son derece önemlidir. Çünkü başın üzerine gelip yerleştiği cihetle ruhun vücuttan ayrılmasını temin edecektir. Allah'a doğru yolculuk yapmasını temin edecektir. İşte böyle bir yolculuğun başlaması nimetlerden bir tanesidir. Ama birinci nimet devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi. Allah'ın ikinci nimeti o kişinin kalbinin nur kapısını açması. Allah kişinin kalbinin nur kapısını açıyor. Açınca ne yapar? Kişinin kalbinin nur kapısı açılınca Allah Teala kalbin içindeki küfür kelimesini alır. Mührü açar. Kişinin kalbindeki küfür kelimesini dışarı alır ve kalbin içine imanı yazar. Böylece kişinin kalbinin içine Allah imanı yazmış olur. Kişi böylece mümin olmak şerefine erer. Çünkü artık kalbinde küfür kelimesi değil, iman kelimesi varmış. Sonra mı ne olur? Sonra Allah-u Teala o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Allah-u Teala'nın birinci nimeti devrin imamının ruhunu onun başının üzerine göndermesi mücadele 22'de anlatılıyor. Diyor ki Allah-u Teala onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz diyor. Devrin imamının ruhu biliyorsunuz ki Allah'ın katındadır. Huzur namazının imamıdır. İndi ilahidedir. Ve oradan Allah-u Teala onun bir ruhunu o kişinin başının üzerine gönderir. O kişi hayatta kaldığı sürece o ruh devamlı onunla beraber olacaktır. Ve Allah-u Teala diyor ki ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Nasıl yazar? İkinci işlemi Allah-u Teala'nın kalbin mührünü açmak. Üçüncü işlemi kalbin içindeki küfür kelimesini almak, dördüncü işlemi kalbin içine imanı yazmak. İnsanlar bunlardan haberdar olmayarak yaşarlar, giderler ve kendilerine yazık ederler, Allah'ın yoluna girmezler ve kalplerinde küfür kelimesi hep kalır, kafir olarak bu dünyadan ayrılırlar, giderler. Allah-u Teala bir kişinin Allah'a inanmasını mümin olması için yeterli bulmuyor. Altı tane daha kalp şartı lazım. Yani inanç şartı sadece Allah'a inanmaksa bu yeterli değil. Altı tane daha inanç şartı lazım. Allah'a inanmak bir, kitaplarına inanmak iki, meleklerine inanmak üç, Resullerine inanmak dört, Vasıbadelmez'e inanmak beş, hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanmak altı ve ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşacağına inanmak, bunun faziletine inanmak yedi. Bu kişi yedi tane kalp şartının sahip olmak mecburiyetle burada tamamlanıyor kalp şartları. Ekinletin alınması bir, yerine ihbat kurulması iki, o kişinin kalbinin nur tapusunun Allah'a döndürülmesi üç, kişinin göğsünden kalbinin nur yolunun açılması dört, kişinin kalbinin mührünü Allah'ın açması beş, kalbin içindeki küfür kelimesini alması altı, kalbin içine imanı yazması yedi. Ve böylece kişi yedi tane kalp şartının, yedi tane iman şartının sahibi olarak mümin olmak şerefine erer. Sonra ne olur? Allah-u Teala kim böyle bir dizaynda mümin olursa ve biraz sonra anlatacağımız şekilde nefs tezkiyesine başlarsa onların günahlarını sevaba çeviririm diyor Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesinde. Furkan 69'da Allah-u Teala cehenneme gidecek olanları söylüyor. Onların cezalarının arttırılacağını söylüyor. Ve Furkan 70'te diyor ki kim mümin olursa onlar hariç diyor. Onlar cehenneme gitmezler diyor. Ve kim nefs tezkiyesine başlarsa diyor. Mümin olursa ve amel-i salihata nefs tezkiyesine başlarsa onların diyor durumu tamamlanmıştır. Biz onların bütün günahlarını, seyyiatlarını sevaba, hasenata çeviririz. Bütün negatif derecelerini pozitif derecelere çeviririz diyor Allah Teala. Sonra da 71'de tövbeleri kabul edilmiş bir halde onlar Allah'a dönerler. Kim böyle bir tövbeyi yapar da mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa diyor Allah Teala, onların günahları sevaba çevrilir buyuruyor. İşte böyle bir günahların sevaba çevrilme işleminin muhtevasında şunu görüyoruz ki o kişinin artık Allah-u Teala bütün günahlarını sevaba çevirmiştir. Sonra ne olur? Beşinci nimet oldu bu. Altıncı nimet, o kişinin ruhu vücudunu terk eder ve Allah'a doğru yola çıkar. Diyor ki Allah-u Teala, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse, yani kim ruhunu Allah'a doğru yola çıkarırsa, Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka onun ruhu Allah'a doğru yola çıkar. İşte bu Allah-u Teala'ya yönelmiş birisidir. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala tövbeden sonraki işlemi şöyle anlatıyor. ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اِتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ مَآبًا. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi, Allah'a doğru olan yolu, sırat-ı müstakimi yol edinir. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı ona meab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmak ve meaba, sığınağa sığınmak. Ve Allah-u Teala hidayeti tarif ediyor. Ali İmran 73'te innel hida hidallah, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır diyor. İşte böyle bir dizaynda ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Kendisine sırat-ı müstakimi yol ediniyor. Ruh vücuttan ayrılıyor. Nasıl ayrılıyor? Devrin imamının ikazıyla, ihtarıyla ayrılıyor. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği zaman Mü'min suresinin 15. ayet kerimesi gereğince ona hitap ediyor. Ne diyor Mü'min suresinin 15. ayet kerimesinde Allah-u Teala? Diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, dereceleri yükseltmekten muradı demin söylediğiniz Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gelince negatif dereceleri seyyiate, hasenate çevirmek, pozitif dereceleri çevirmek. Sonra neden bahsediyor Allah-u Teala? Sonra Allah'ın dizaynı farklı bir dizayn olarak çıkıyor karşımıza. Ve arşın sahibi olan Allah diyor, burada aşıkta meleklerinde varlığına bir işaret var. Ve layık olanların başlarının üzerine katından ruh gönderir diyor Allah-u Teala. Emrinden ruh gönderir diyor. Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne diyordu? Onlardan imamlar kıldık, emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Emrimizle diyor. Burada da emrinden bir ruh gönderir diyor. Devrin imamını gönderiyor. Allah'ın emrinden olan ruh. Emri tebliğ etmek üzere geliyor. Ve o ruha diyor ki senin Allah'a ulaşma günün, yevm-i talakın, Allah'a milaki olma günün geldi. Yevm gün talak da milaki olma, ulaşma manasına geliyor. Yevm-i talakın geldi, senin Allah'a milaki olma günün geldi diyor. Allah'a ulaşma günü. Ve böylece ruh Allah'a doğru vücudu terk edip yola çıkıyor. Devrin imamının dergahına ulaşıyor. Ve orada diğer ruhlarla beraber her sabah namazından sonra saf halinde birinci kata kadar ulaşmaya başlıyor. Ne zaman? Nefsin kalbinde %50 nur birikimi tamamlandığı zaman. Devrin imamın ruhu kişinin başının üzerinde, kişinin bütün günahları sevaba çevrildi. Ruhu Allah'a doğru yola çıktı. Sonra Allah-u Teala ruhun Allah'a doğru yola çıkan, yani sırat-ı müstakime ulaşan ruhun gök katlarında yükselebilmesi için mutlaka nefs tezkiyesinin gerekli olduğunu söylüyor. Nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşması paralel bir seyir takip eder. Nefs tezkiyesi nefsin kalbindeki afetlerin azalarak yerlerini ruhun hasletlerine eşit standartlara sahip olan faziletlerin almasıyla şekillenir. Öyleyse Allah'ın yolunda bir muhteva oluşuyor. Bu muhteva nefsin kalbindeki bir dizaynı işaret ediyor. Nefsin kalbindeki karanlıklar adım adım yok oluyor. Yerine Allah'ın nurları, faziletler yerleşiyor. Afetler yok oluyor. Ve nefs tezkiyesi böyle başlıyor. Ve nefsin kalbindeki nurlar çoğaldıkça ruh da Allah'a doğru yolculuğunu devam ettiriyor. Ve Allah'ın 6. nimeti ruhun Allah'a doğru yola çıkması, 7. nimeti kişinin nefs tezkiyesine başlaması, 8.'si ise fizik vücudun nefsin tezkiye olduğu oranda fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulması, şeytanın tesirinden kurtulması ve Allah'a kul olmaya başlaması. Bu kadar mı? Hayır, 10 tane nimet olacak. 9. nimet Allah-u Teala'nın, Allah o güne kadar o kişiye bütün insanların da biri 10 verirken artık konu nimete dönüşmüştür. 1'e 100 vermeye başlar Allah-u Teala. Ve bu 1'e 100'ü de 1'e 700'e kadar yükselteceğini söylüyor Bakara Suresinin 261. ayet-i kerimesinde. Allah-u Teala'nın buradaki beyanı açık bir standartta geliyor. İşte bu dizayn Allah-u Teala tarafından gerçekleştiriliyor. Diyor ki Bakara 263'te kim Allah'ın yolundaysa, fi sebilillahiyse ve infak ediyorsa elindeki nimetleri, elindeki rızkı, Allah'ın ona verdiği şeyleri ihtiyaç sahiplerine infak ediyorsa, veriyorsa, Allah diyor onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar ihsanda bulunur diyor. Allah Teala onlara 1'e 700 verir demiyor Allah Teala. Allah Teala onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar ihsanda bulunur diyor Allah Teala. Nimette nimet olarak verir. Ve Allah Teala'nın 10. nimeti o kişiye o güne kadar zikir yaptığında Allah Teala'sına yalnız rahmet ve fazl gönderirken o günden sonra rahmetle birlikte salavat nurlarını da göndermeye başlar. Ashab suresinin 43. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala salavat nurlarını göndermeye başlar. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesine göre de aynı olay söz konusudur. Salavatı da Allah-u Teala gönderir. Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz muhakkak ki Allah içiniz, Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a döneceğiz, ulaşacağız. Ve bir sonraki ayet-i kerime Allah Teala diyor ki işte hidayete erecek olanlar mutlaka bu Allah'a ulaşacaklarından emin olanlardır diyor. Buna inananlardır. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Yani bu noktadan evvel Allah'ın rahmeti ve selavatı kimseye ulaşmaz diyor Allah Teala. Ama kim bu kararı vermişse, mutlaka Allah'a ulaşacağım diyorsa ve ruhunu Allah'a doğru yola çıkarmak onun üzerine mutlak bir dilek olarak yerleşmişse, o kişi mutlaka bu hedefe ulaşır. Allah Teala rahmetle fazlın yanında, rahmetle salavat da bu kişiye vermeye başlar. Öyleyse rahmetle fazl ve rahmetle salavat dört kılık nur bu kişiye gelmeye başlar. Nefs tezkiyesi nedir? Nefs tezkiyesi nefsin kalbine afetlerin kapı dışarı edilmesi hedefine yönelik olarak Allah'ın rahmeti ve fazlı ve salavatı göndermesi ve fazılları orada yerleştirmeye başlaması işlemidir. Bu noktaya ulaştığı zaman kişinin kalbi artık nefs tezkiyesine hazır hale gelmiştir. 7 tane kapşası tamam olmuştur. Kalbin içine iman yazılmıştır. Kalbin mührü açılmıştır. Ve kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi zikir yapmaya başlar. Bu zikrinin muhtevası içinde Allah'ın bir kanunu var. Kim Allah kelimesini birbiri ardından tekrar etmeye başlarsa burada bir kod kullanıyor, bir şifre kullanıyor. Bu şifreyi kim kullanırsa kullansın, onun göğsüne mutlaka Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşır. Ama burada kişi 10 tane nimetten bir tanesini almıştır. Artık rahmetle salavat da gelecektir. Öyleyse Allah'ın katından rahmet ve fazl ve rahmetle salavat olmak üzere iki grup nur gelir. Rahmet partikülleri taşıyıcıdır. Rahmet nurları taşıyıcıdır ve aydınlatıcıdır. Ama faziletler kalmak üzere gelirler. Bir kısmı kalmak imkanı bulur. Bir kısmı tekrar geriye döner. Öyleyse nasıl kalır? Kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi zikir yapmaya başlar. Bu zikir üzerine şifre kullanılmıştır. Allah kelimesi kullanılmıştır. Allah'ın katından derhal o kişinin göğsüne sonsuz hızla birkaç saniye içinde Allah'ın rahmeti ve fazlı, Allah'ın rahmeti ve salavatı ulaşmaya başlar. Göğüse kadar gelen nurlar bakarlar ki Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmış, hemen nur yoluna girerler, kalbe ulaşırlar. Artık kalbin mührünü Allah-u Teala açmıştır. Kalbin mührü hareketli hale gelmiştir. İşte bu hareketli hale gelen mührün üzerine baskı yapan rahmetle fazla, rahmetle salavat nurları o mührü kalbin alt boyutuna doğru, alt kapısına doğru itmeye başlarlar. Mührün üzerinde dört enerji grubunun baskısı var. Rahmetle fazla, rahmetle salavat. Bu dört enerji grubunun baskısıyla mühür zülmani kapıya kadar, açık olan zülmani kapıya kadar iner, zülmani kapıyı indirirler. Alttaki, kalbin altındaki şeytanın karanlıklarının kalbimize girdiği, nefsimizin kalbine girdiği kapı böylece mühürlenmiş olur. Hangi süre içerisinde? Zikir yapılan süre içerisinde. Yani bu süre içerisinde şeytanın karanlıkları artık nefsimizin kalbine giremez. Buna karşılık Rabbani kapının üzerindeki mühür oradan inmiş, zilvani kapıyı kapalı tutmuştur. Ama Rabbani kapı açılmıştır. Oradan içeriye Allah'ın rahmeti ve fazlı, Allah'ın rahmeti ve salavatı çağlayan gibi orasını oraya girerek kalbi bütünüyle nurlar doldurur. Bu gelen rahmet, fazla, salavat nurları kalbi girip doldururken bütün karanlıkları da kapı dışarıya eder. Bütün karanlıklar kalbin dışına atılmıştır. nurlar kalbi %100 istila etmiştir, işgal etmiştir. Ve iman kelimesi kendisinin için görevi yapmaya başlamıştır. Ne yapıyor iman kelimesi? Kişinin kalbindeki Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir çekim merkezidir, cazibe merkezidir. Nasıl bir mıknatısın iki kutbu birbirine çekerse, kalbimizde yazılan iman kelimesi de fazılları, kalbe inen faziletleri kendisine çekmeye başlar. Ve çektiğini de kendisine yapıştırır. Böylece nefsimizin kalbinde yapışıp orada kalacak olan fazıllar toparlanmaya başlar. Bu fazılların toparlanması %1, 2, 3 derken %7'ye ulaşır. Ne zaman nefsimizin kalbindeki faziletler %7'ye ulaşırsa nefsi emmare tamamlanmış olur. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Nefsimizin kalbinde evvelce afetler vardı. Bu afetlerin müşterek hüviyeti Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkmak idi. Yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek idi. Allah-u Teala nefsin afetlerini o istikamette yaratmıştır ki nefsteki bütün afetler Allah'ın bütün emirlerine asidirler. Asla emirleri yapmak istemezler. Ona göre yaratılmışlardır. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri ise işlemek isterler. Ona göre yaratılmışlardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu afetlerin nefsimizin kalbinden atılması, yerine faziletlerin yerleşmesi lazım ki biz ruhumuzla nefsimiz arasındaki sulh ve sükunu sağlayalım. Ruhumuzda neler var? Hasletler var. Bu hasletlerin özelliği ne? Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek. Öyleyse birbirine zıt yaratılışlı iki mahluk içimizde birisi ruh, birisi nefs. Nefsimiz afetlerle dolu, ruhumuz hasretlerle dolu. Ve ikisi de akla kendi taleplerinin yapılması konusunda devamlı talepte bulunur. Aklın kararına göre vücut harekete geçer. Akıl beyne kumanda eder ve vücudu harekete geçirir. Allah'ın emirlerini ya yerine getirme konusundaki ruhun talebini kabul eder ya da Allah'ın emirlerine uymak istemeyen nefsin talebini kabul eder. İkisi de mümkündür. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir olay var. Nefsimizin kalbine Allah'ın nurları gelip yerleşince %1, %2 derken %7'si nefsimizin kalbinde iman kelimesinin etrafına yapışınca, orada yerleşince onlar orada devamlı kalacaklardır. %7 rakamına ulaştığımızın nefs-i emvariyi tamamlamış oluyoruz. Nefs-i emvari Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde bahsedilen bir husus. وَمَا اُبَرِّهُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِهِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي diyor Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettim ama çünkü nefs bana, nefs şerri emreder. Bana yok. Nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. İşte rahim esmasıyla tecelli ediyor Allah-u Teala bu nefse. Ve nefsin kalbinde işlemler yapıyor Allah-u Teala bu rahim esmasıyla. O işlemlerden sonra ancak nefs tezkiyesi başlıyor. Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine, kalbindeki mühürü açmasından, küfür kelimesini almasından, yerine iman kelimesini yazmasından, devri imanın ruhunu o kişinin başının üzerine koymasından sonra İslam başlıyor, nefs tezkiyesi gerçekleşiyor, iman kelimesinin etrafında fazıllar, faziletler birikmeye başlıyor. Aslında fazilet kelimesi fazlın çoğulu ama Türkçemizde tekil kullanılıyor. Ve onun için fazıllar da kullanılıyor, faziletler de kullanılıyor. Tek başına fazilet de kullanılıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda nefsinizin kalbine %7 nur dolduğu zaman nefsinizin kalbindeki afetlerin %7'si yok olmuş oluyor. Artık nefsinizin kalbinde %7 Allah'ın bütün emirlerine mutlaka uyan, o emri yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanıyor. Bu özelliği kazanan kesim henüz %7, buna nefse emare kademesi deniyor. Bu arada ruh ne oluyor? Nefse emareye ulaştığı zaman kişinin, nefsinin kalbi, fizik vücudumuzun içinde bir rehine olan nefsimiz, birinci gök katının kapısını remote kontrolla açmak yetkisinin sahibi olur. Ve birinci katın kapısı ruhumuza açılır. Böyle bir yolculuk, zemin kattan birinci kata kadar ulaşmak, bütün ruhlar tarafından yapılan, yani yolculuğa çıkan, seferde olan, seyri sülükte olan ruhlar, saflar halinde yükselirler ve hepsi beraber yolculuk yaparlar. Çok sayıda ruh, sağ kanat velisi, sol kanat velisi, hanım sultan, erkek ruhlar, hanım ruhlar, bir saf teşkil ederler ve ana dergahın, devrin imamının dergahının altın kapısından 4 metre yükseklikte, yaklaşık 1,5 metre genişliğinde bir kapıdır. Tek kanatlı bir kapı. Üzeri baklava dilimdir. Bu kapıdan birer birer dışarı çıkarlar ve boşlukta saf haline gelirler ve saflar halinde göklere doğru yükselirler. Ve zemin kattan

Allah'ın emirlerine mutlak itaat eden bir hüviyete gelmiştir. Yasaklarını da işlemeyen bir hüviyete gelmiştir. Yani ruhun hasletlerinin benzeri bir hüviyet kazanmıştır. Onlar faziletlerdir. Nefsin kalbine gelen %7 fazilet. Bütün insanlarda bütün nefsler rehinedir. Müddessir suresi 38-39-40. Ayetlerde Allah-u Teala buyuruyor ki külli nefsin bima kesebet rehinetin illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. Fizik vücudun içinde rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler, nefsin Allah'a verdiği yemini yerine getirenler, yani nefslerini tesbih edenler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Nefsini tesbih edenler felaha erer diyor Allah Teala Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha ve zekaha. Onlar ki nefslerini tezkiye ettiler, onlar felaha ulaştırıyor. Cennet saadeti onların olur diyor. Öyleyse ilk %7 nur birikimi ve bu noktaya ulaşmak. Daha sonra ne olur? Daha sonra %1 nur birikimi artmaya başlar ve ikinci defa %7 nur birikimi tamamlandığı zaman kişinin nefsi rehine ikinci gök katının da uzaktan kumandayla kapısını açar ve o ruh ikinci kata kadar ulaşabilmeye başlar. Nefsi levvame. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَلَا اُقْسِمُوا bin nefsi devameti. O levvame nefse kasem ederim ki diyor Allah Teala. Zevm etmek, kınamak demek, suçlamak demek. Kişi bu kademede nefsini suçluyor, nefsini kınıyor. Kişi hep en güzel amelleri işlemek istiyor. Kalbindeki talep bu. Ama nefsinin afetleri onun iradesi bunu istemediği halde iradesini yenerek afetler o kişiye kötü şeyler yaptırmaya gene devam ediyor. Ama nefsin kalbinde ikinci bir %7 daha Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanıyor. Ruh ikinci gök katına kadar ulaşıyor. Birinci gök katında seyir eden ruhlar İkinci gök katında suvarılma işlemine tabi tutulurlar ve bal rengine benzer şeffaf bir sıvı içinde elbiselerle oraya giren, atlas elbiselerle oraya giren ruhlar etrafı şeffaf olan havuzlarda ki bu havuzlar zemin kattan zeminden yukarıya doğru yükselen havuzlardır. Etrafı cam gibi bir maddeyle kaplanmıştır. Ve bu havuzlarda su arılırlar. İkinci kattaki işlem bu su arılma işlemidir. Nefsin kalbinde İki defa %7 fazilet birikimi tamamlanmıştır. Ondan evvel de %2 de rahmet birikimi gerçekleşmiştir. Sonra kişi zikrini daha da arttıracaktır altı talimat üzerine. Artan zikirle nefsinin kalbindeki afetler daha azalacaktır. Ve faziletler yeniden %1 yerleşmeye başlayacaktır nefsinin kalbine. Yeni bir %7 nur birikimiyle kişi nefs-i mülkimeye ulaşacaktır. Şems suresinin 8. ayet-i kerimesi de elhamaha, fücuraha ve takvaha diyor Allah-u Teala. O nefse Allah'ın takvası da
şeytanın filoğu da ilham.

0: alemdir. Şeytandan herkes devamlı ilham alır. Ama Allah'tan ilham almak bu kademede mümkündür. Nefsin kalbinde %21 fazilet biriktiği zaman ve nefs yani fizik vücudun içindeki rehine üçüncü katın kapısını uzaktan kumandayla remote kontrolle açar ve ruh üçüncü gök katına da ulaşmaya başlar. Bütün yolculuklar toplu halde saf teşkil etmek suretiyle yapılır. Saflar ya da paralel bir düzen içinde oluşur ve göklere doğru, yukarıya doğru bir yolculuk yapılır. Tek bir sıra insan ruhları ve Allah'a doğru, yukarıya doğru bir yolculuk. Safın hepsi birden aynı sırayı hiç bozmaksızın sıra halinde yan yana bir sıra yukarıya doğru yükselme söz konusu olur. Ve üçüncü katta iki katta bir dergahın üst katında da alt katında da secdeler yapılır. Ve buradan sonra ruhlar mühenk mevzide ulaşırlar. Mühenk mevzide bir silindirdir. Madeni silindirdir. Üçüncü kattan dördüncü kata kadar ulaşan içi boş maden görünümünde bir silindir. Bir insanın normal standartlarda yukarıya doğru hareket edebileceği özellikleri taşır genişliktedir. Bir metre veya bir metre 20 santim genişliğinde ve oraya giren ruh ruhlar birbirinin ardından yukarıya doğru yükselirler. Sonsuzluğa üçüncü kattan dördüncü kata ulaşırlar. Dördüncü katta Beyt-i Mahdes'in aslı var. Yeni bir dördüncü kata ulaşabilmek için kişinin nefsinin kalbinde dördüncü defa %7 fazilet birikim olması lazım. Bu birikim tamamlandığı zaman kişi nefsi mutmainliğe ulaşır. Yani doyuma ulaşır. Allah-u Teala buyuruyor ya en yeten nefsin mutmainliği Fecr 27. Allah-u Teala buyuruyor Rad 28'de Ela biznikrullahi tatmeyenil kulüb. Benimki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunu kesin olarak hissetmiştir. Daha sonra bu kişi daha çok zikredecektir. Ve rehine altıncı kat gökyüzünün de kapısını açacaktır. Ruh altıncı kata ulaşacaktır. Ruh beşinci kat cennetinde kapısını açacaktır. Ruh beşinci kata ulaşacaktır. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslı var. Yani Kabe'deki mescidin aslı var. Oraya ulaşacaktır. O kişinin ruhu da diğer bütün ruhlarla beraber. Burada kişi Allah'tan razı olacaktır. Sonra daha çok zikredecektir. Yeni bir %7 nur birikimiyle nefsinin kalbinde, altıncı defa %7 nur birikimiyle, fazilet birikimiyle altıncı katı ulaşacaktır. Burada Sıbkatullah olma mahallinde buz kulübüne benzeyen bir nurdan çıkan beyaz, çok açık yeşil renkteki nurlar o kişinin üzerinde, yüzünde ve elinde çatlaklıklar bize getirecektir bütün ruhların ve sonra tekrar onlar tamir edilecektir ve ruhlar buradan aşağı ineceklerdir. Burası fetihine belki son merhaledir. Bir gün oradaki 6. kata ulaşan kişi bir Allah'ın rızasına kavuşur ve Allah Teala bunlara radiyeten vardiye diyor. Radiye, Allah'tan razı oldunuz. 5. katı vardiye, Allah'ın sizden razı olduğu 6. katı ifade eder. Ve 6. kattan sonra fetih kapısına ulaşır. Bir gün çatlamayan ruh, ışıklardan, nurdan çatlamayan ruh fetih için hazırdır. Fetih elbiseleri giydirilir. Fetih kılıcı verilir kendisine. Ve 7. katın fetih kapısına ulaşır. Bu kapı bir altın kapıdır. 5. zemin kattaki altın kapının aynıdır. Yalnız bunun altında 7 tane beyaz mermer merdiven var. Sağında solunda trabzanlar var. İki trabzanı birbirine bağlayan 7 baklılı bir altın zincir var. Kişi elindeki kılıçla altın zincirle bir defa vurur. Ruh ve altın zincir ikiye ayrılır. Fetih kapısı açılır. Ruh oradan içeri girer. Ve oradan 7 tane alem geçecektir. 7 alemde tecrübeler edinerek sütresin müntahaya ulaşacaktır. 7. katta Allah'ın indindeki en yüksek nokta. Sütresin müntahadan da yukarıya Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır. Ve Allah'a böylece ulaşacaktır. Ne diyordu Allah Teala? Şura 13'te Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşte kişi Allah'a yönelmiştir. Allah onu kendisine ulaştırmıştır. Allah'ın zatına ulaşan ruh 21. basamakta ulaşır ve ulaştıktan sonra Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Bu da Allah'ın zatındaki yok olmak, ifna olmak bir sonucu içerir. Kişi Allah'ın zatında yok olmuştur. Burası bir neticeyi ifade eder. Allah'ın zatında yok olma, ifna olmadır. Burası velayetin birinci makamıdır. Kişi Allah'a teslim olmuştur. Allah'ın zatında ifna olmuştur. Ve hedefine ulaşmıştır. 3. 7 basamakta inşallah burada tamamlanıyor. Vuslatla noktalanıyor olay. Allah'ın zatında ifna olma. Nefsin kalbindeki nurlar %51'e ulaşmıştır. Kişi 2. kat 3. kat cennetin sahibi olmuştur ve dünya saadetinde %51'ine sahip olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, 3. 7 basamak konusu inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinize vuslatı ulaştırması, sonra da hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin tamamına nail kılması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah Teala'nın hepinizi bu şereflere nail kılması dualarımızla, dileklerimizle. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahi şeytanacım. Rabbil alemin, errahmanirrahim, maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn, ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim, gâril maghdûbi aleyhim velen dâlin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekâtühü. Muhterem Efendimiz.
2: İnsanlar ya Allah için olurlar, ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu, onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak, namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
0: El-Fatiha ve as-salavat Allah'ın salavat. Meşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve iyyâke nestaîn ihtinâ sırâtel müstakîm. Sırat-ı cezine enamte aleyhim gayrı maddobi aleyhim ve amin. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Bir bayram gününün güzelliğinde, Ramazan bayramı. Ve konumuz mürşidin özellikleri. Mürşid nasıl bir insandır? Evvela Allah-u Teala'nın irşat makamına kendisinin tayin ettiği bir insanı dikkate almak mecburiyetindeyiz. Mürşid dediğimiz zaman onun vasıfları asıldır. Yani ruhunu, veçhini, nefsini ve iradesini teslim etmiş olan Allah'a ve Allah-u Teala'nın kendisine irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle görevini teslim ettiği kişiden bahsediyoruz. Öyleyse bu mürşid irşada Allah-u Teala tarafından mezun kılınmış. Mezun kılınmak, izinli olmak, Allah-u Teala'nın iznini, müsaadesini almak demek. Kişinin iznini alması söz konusu. İzin almış kişi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın mezun kıldığı, izin verdiği kişi. Bir okulu bitirirsiniz, Türkçedeki bunun karşılığı okuldan mezun olmaktır. Eğer bitirdiğiniz tıp fakültesi ise doktor olmaya mezun kılındınız. İzin verildiniz, bu konuda vazifeli kılındınız demek. Mühendislik fakültesini bitirdiniz, mühendisliğe okuldan mühendislik okulundan mezun olarak mühendisliğe mezun kılındınız. İzin aldınız, o görevi yapmaya yetkili kılındınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görülüyor ki Allah-u Teala'nın mezun kılındın demesi, bu konuda vazife yapmaya yetkili kılındın demek. Peki, ama Allah-u Teala neden memur kelimesinde kullanılıyor? Memur kimdir? Amir kimdir? Amir, emir ve kumanda mevkiinde olandır, emredendir. Memur, amirin verdiği emri yerine getirmekle vazifeli olan kişidir. Allah-u Teala'nın irşat makamına tayin ettiği kişi de o da memurdur. Neye memurdur? Allah'ın kendisine emrettikleri şeyleri aynen yerine getirmeye. Nasıl memur kılmıştır Allah-u Teala onu? İradesini Allah'ın iradesine bağlayarak. Ne olur? Kim iradesini de Allah'a teslim ederse, iradesini Allah'ın iradesine bağlamıştır. Daha asıl ifadesiyle, Allah onun iradesini kendi iradesine bağlamıştır. Yani o kişi artık yapacağı her şeyi Allah-u Teala'dan öğrenmek mecburiyetindedir. Sormak mecburiyetindedir. Aslında buna genellikle gerek kalmaz. Kişinin herhangi bir şey sormasına gerek kalmadan Allah-u Teala emirlerini ard arda gerçekleştirir. Allah'ın emirlerini ard arda gerçekleştirdiği bir kişi var artık. Allah-u Teala ard arda emirlerini gönderiyor. O kişi de hiç duraksamadan Allah'ın emrini o emir verdiği zaman yerine getiriyor derhal. Önemli mi? İrşat makamı için çok önemli. Allah-u Teala karar yetkisini irşat makamına vermiyor. Karar yetkisi Allah'ta. İrşat makamına kararını tebliğ ediyor. İrşat makamı bildiriyor. Karşı tarafa, kendisine sorana bildiriyor. Öyleyse Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşit o kişidir ki kendiliğinden karar veremez. Kararı mutlaka Allah ona teslim edecektir. Açık bir şekilde Allah ona ulaştıracaktır, söyleyecektir. O da konuyla alakalı olan kişiye bunu bir vasıta olarak bildirecektir. Mürşit, Allah'la kul arasında naçiz bir vasıtadır. Mürşit bir insandır. Allah ise o mürşidi yaratandır. O mürşidin mutlak hakimidir. Allah mürşidin kayıtsız şartsız hakimidir. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bütün mürşitlerin iradeleri Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Onlar kendiliklerinden karar verme yetkisinin sahipleri değildirler. Kararları veren ve onları bildiren Allah'tır. Ve sadece Allah'ın bildirdiği kararı tebliğ etmek görevleri vardır. Bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman en üst noktadaki değerlendirmeyi yapıyoruz. İradesi Allah'ın iradesine bağlanmış kişi, iradesini kendisi için kullanamayan kişi, iradesini kendisine tabi olanlar için de kullanamayan kişi, Allah'ın iradesini kullanan kişi, işte Allah'ın irşat makamına tayin ettiği insanlar, bu özelliğin sahibi, iradeleri Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Kendilerinden karar veremezler, kendiliklerinden emir veremezler. Emrin sahibi Allah'tır. Öyleyse bu noktaya gelen bu kişi oraya nasıl gelmiştir? Evvela Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Üçüncü basamaktadır. Birkaç dakika içinde yedinci basamağa gelmiştir. Allah'a kapalı olan bütün kapıları Allah'a açılmıştır. Sonra 14. basamakta mürşidine ulaşmıştır. Tabiyetini gerçekleştirmiştir. Allah'tan 10 tane nimet de almıştır. O noktaya kadar aldığı 10 ihsanı ilaveten. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Allah'ın evliyası olmuştur. Sonra fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiştir. Muhsinlerden olmuştur. Mürşit olmuş mudur? Hayır. Mürşit olduğu yer demin söylediğimiz 28. basamağın 5. kademesi. İradesinde Allah'a teslim ettiği yer. 22. basamakta ruhunu bu kişi Allah'a teslim etmiştir. Ama teslim etmeden evvel bu kişi kendi mürşidine teslim olmuştur. Her mürşit önce mutlaka kendi mürşidine teslim olan bir insandır. Allah adına mürşit kişiyi teslim alır. İşte bu sebeple mürşitlerin çeşitli kademeleri söz konusudur. Bütün mürşitler önce kendi mürşitlerine teslim olmuşlardır. Allah Teala bütün devirlerde mürşitler vücuda getiriyor. Her mürşit mutlaka kendi mürşidine tabi olmuştur. Öyleyse kesintisiz bir tabiyet müessesesi Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar sürmüştür. Bütün devirlerde kesintisiz bir tabiyet söz konusudur. Hazreti Nuh'a tabi olanlar bu tabiyetlerini Nuh tufanı kopmadan evvel de koptuktan sonra da gerçekleştirenlerdir.

Nuh tufanından sonra da Hazreti Nuh'un ölmesi üzerine onlar irşat görevlerine, o mürşitler devam etmişlerdir. Öyleyse Hazreti Nuh ile beraber bugünün bütün yaşayan insanları geliyor. Çünkü dünyanın hiçbir noktası görünmüyordu. En yüksek dağların bile ötesine sular yükselmişti. Öyleyse bugün bu dünyada ne kadar insan yaşıyorsa hepsi Nuh'un gemisindekilerin torunlarıdır. Elbette ki Hazreti Nuh da, Nuh'un gemisindekiler de Hazreti Adem'in torunlarıdır. Öyleyse demek ki mürşit evvela kendi mürşidine tabi olan bir insandır. Önce Allah'a ulaşmayı dilemiştir, sonra da tabiyetini mutlaka gerçekleştirmiştir. Nebilerin mürşidinin hep Cebrail aleyhisselam olduğunu görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mürşit Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Diyor ki Maide 35'te ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey ameni olanlar, takva sahibi olun. Ve Allah'a ulaştıran vesileyi Allah'tan isteyin. İsteyin diyor Allah Teala. Vesileyi iptiga edin, isteyin. Kimden? Allah'tan. Nereden biliyoruz Allah'tan isteneceğini? Fatiha suresi söylüyor. Mürşidi Allah-u Teala'dan istemenin adına istihane deniyor. Fatiha suresine baktığımız zaman ne diyorduk Fatiha suresinde? İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn. Ve yalnız senden istihane isteriz. Ne diyormuşuz Allah-u Teala'ya? Yalnız senden istihane isteriz. Mürşide ulaşmanın standardı Allah'a aittir. Çünkü Allah Teala diyor ki alallahi kastus sebili, sebilin tayini, tespiti sadece Allah'a aittir. Sadece Allah'ın üzerine vazifedir diyor Allah Teala. Sebilin tayini ve tespiti sadece Allah'a aittir. Sadece Allah'ın üzerine vazifedir. Öyleyse sebiller, sebillerin tayini, tespiti ve Allah. Allah'ın üzerine ait olan bu sebillerden Allah-u Teala'nın muradı ne? Bütün tabiyet gerçekleştiren mürşitlerin bulundukları dergâhtan, devrin imamının bulunduğu ana dergâha kadar bir sebil söz konusudur. Sebil, birinci sebildir bu. Yeryüzünün sathına paralel bir yoldur.
hangi mürşide tabi olunduysa o mürşidin dergahından başlar. Tabi olan ruh tabi olduğu zaman vücuttan derhal, tabiyet gerçekleştiği zaman devrin imamın ruhu kişinin başının üzerine gelmiştir. Ve ona Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince senin Allah'a ulaşma günün yevmi talakın geldi, vücudu terk et ve Allah'a dön. Allah'ın vazifeli kıldığı devrin imamı olarak sana bu emri iletmekle vazifeliyim. Bu vücudu terk et ve ait olduğun yere, Allah'ın zatına geri dön. Yevmü't Talak'ın geldi. Yevmü't Talak, Allah'a mülaki olma günü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece ne görüyoruz? Gördüğümüz şey, tabiyetini gerçekleştiren kişi ruhu derhal vücudundan ayrılarak sebile ulaşıyor. Bu sebil onu devrin imamına ulaştıracak. İşte her mürşidin bulunduğu yerdeki sebiller sırat-ı müstakimin başlangıcıdır. Sırat-ı müstakim 4 sebilden oluşur. Birincisi, birinci yatay sebildir. Bütün dergahların bulunduğu yerlerdeki başlangıç noktasından devrin imamının dergahına ulaşır. Bu gözlerle, fizik gözlerle görülmesi mümkün olmayan bir yol. Ruhlar o yolu takip ederek birinci sebili kat ederler, devrin imamının dergahına gelirler. Oradan birinci kata çıkmak yetkisiyle yükselen bütün ruhlarla birlikte bir saf teşkil ederek, saflar teşkil ederek veya yükselirler. Birinci gök katına kadar bütün katlara çıkanlar, birinci kattan altıncı kata kadar çıkanların hepsi bir tek saf oluştururlar. Birinci kattaki secdede hepsi secde eder. Orada kalacak olanlar kalırlar. Diğerleri daha üst katlara çıkabilirler. İkinci katta kalacak olanlar kalırlar. Böylece bütün katlarda daha yukarı çıkamayıp daha yukarıya çıkma yetkisi henüz kendisine verilmemiş olan ruhlar kalarak altıncı kata kadar bütün katlar yol açılır. Bunlar aşağı tekrar inmek durumunda olanlardır. Yedinci kata çıkanlarsa ayrı bir kafileyi oluşturur. Onlar sadece her yerde kısacık secdeler ederek yedinci kata çabucak ulaşırlar ve yedinci katın çeşitli alemlerine, yedi alemine ayrı ayrı dağılacaklardır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sebillerin kastedilmesi, sebilin kastedilmesi Allah'ın üzerinedir diyor. Allah'ın üzerine vazifedir. Yani mürşidi sadece Allah tayin eder. Başka hiç kimse bu konuda yetkili değildir. Öyleyse mürşidin tayininde Allah Teala'nın emri ne? Bu emri, yani istenenin nasıl isteneceğini Bakara Suresi'nin 45 ve 46. ayetlerinde görüyoruz. Diyor ki Allah Teala "Vestaînü bis-sabr ve's-salâte innehâ lekebîretun illâ alel-hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn." Allah Teala buyuruyor ki sabırla
ve namazla, bu namaz hariç hacet namazdır. Allah'tan istihaneyi isteyin diyor Allah Teala. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir buyuruyor. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Huşu sahiplerinin tarifini veriyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar yakin derecesinde kesin olarak inanırlar ki ruhlarını Allah'a mutlaka mülaki kılacaklardır, ulaştıracaklardır. Ve ruhları ölümden sonra tekrar Allah'a mutlaka geri döndürülecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhun Allah'a dönüşü Allah'ın zatında yok olmak üzeredir. Ruh ölümden evvel Allah'a ulaştırılması üzerimize 12 defa farz kılınan bir manuktur. Allah'ın zatına ulaşır ve bunu gerçekleştirebilirsek Allah'ın emniyası olduğumuz zaman Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Vuslat tahakkuk etmiştir. Ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Peki bu kişi öldü, ruhu Allah'ta ne olacak? Ruh tekrar gelir başının üzerine ölümle beraber. Nefs sol tarafta, ruh sağ tarafta. Yerden yaklaşık bir metre yukarıda, ikisi yere paralel olarak beklerler. Ruhu ölüm işlemini tamamladıktan sonra ölüm melekleri beraberlerini alırlar. 7 kat birlikte çıkarlar. 7. katta ölüm melekleri kalırlar. Ruh Allah'a seslenildikten sonra tek başına ulaşır. Bu ruhun Allah'a dönüşüdür. İster ölümden evvel olsun, kişi evliya olur. İster ölümden sonra olsun ruhun ulaşması, ister bir evliyanın ruhunun ikinci defa ulaşması olsun, ama ruh mutlaka Allah'a geri dönecektir. Başka bir alternatifi yoktur. Allah'ın üfürmesiyle Allah'tan bize verilmiştir, emanettir. Emanetin sahibine iadesi söz konusudur. İşte bu emanetin sahibinin iadesi için mutlak olarak bir mürşide ulaşmak zorundayız. Onun için istihaneyi Allah'tan isteyeceğiz. Hacet namazını kılıp kimlere istihaneyi söyleyecekmiş Allah Teala, mürşidinin kim olduğunu, kesin şekilde ruhunu Allah'a ulaştıracağına inananlara yakin hasıl ederek ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inananlar. Onlar bu konuda hazırlar. Öyleyse tabiiyet müessesesine dikkatle bakıyoruz. Tabiiyet, mürşide tabiiyet. Öyleyse mürşidin kesin bir özelliği var. Mürşid evvela mutlaka kendi mürşidine tabi olmuştur. Sonra ne yapmıştır? Kimdir mürşid? Fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiştir. Ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra, evliya olduktan sonra fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiştir. Sonra ne yapmıştır?
nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesine göre nefsi de halis olmuş, Allah'a verdiği yemini kişi yerine getirmiştir. Sonra ne yapmıştır? Kişi irşada ulaşmıştır. Sonra ne yapmıştır? İradesini de Allah'a teslim etmiştir. Öyleyse mürşit ruhunu, veçini, nefsini, iradesini Allah'a teslim eden kişidir. Bu mürşit verdiğimiz kişiler Allah'a teslim olanlar mıdır? Evet. Dört teslimini gerçekleştirmişlerdir. Son teslimleri nefslerinin Allah'a teslimi, iradelerinin Allah'a teslimidir. İşte o teslimi de yaptıklarını görüyoruz. Fussilet suresinin 33-34-35. ayet-i kerimelerinde Allah Teala çizgiyi çiziyor. Onlar ki Allah'a teslim olduklarını söyleyerek Allah'a çağırırlar. Onlardan daha ahsen, onlardan daha güzel sözlü, ahsen sözlü kim vardır diyor Allah Teala. Ve devam ediyor. Seyyiatle hasenat bir olur mu? Seyyiate hasenatla karşılık vermek yetkisi az insana verilir. Onlar Hazir-i Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Öyleyse mürşidin ard arda vasıfları geliyor. Bir, mürşit iradesini de Allah'a teslim etmiş kişidir. Fussilet 33 onu söylüyor. İrade teslimini de gerçekleştirmiş ve Allah'a çağırmak yetkisini almıştır Allah-u Teala'dan. İradesini de Allah-u Teala'ya teslim ederek Allah-u Teala'nın kendisine verdiği yetkiyle kendisine çağırır insanları. Allah'a çağırır. Burada kendisi dediğimiz Allah. İşte mürşidin vasıflarından bir tanesi budur. İnsanları Allah'a çağırmak. Zamanımızdaki din öğretisine dikkatle bakın. Hemen insanların iki gruba ayrıldığını göreceksiniz. Ülkemizde 23 tane Kur'an-ı Kerim tefsiri satılmaktadır. Meali demek daha doğru. Ve 23 mealin hepsi de Allah'a insan ruhunun ulaşmasının, ölmeden ulaşmasının mümkün olmadığını iddia etmektedirler. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasının mümkün olmadığını iddia etmektedirler. Sevgili kardeşlerim, bu Allah-u Teala'nın üzerimize farzı farz kılmış. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmakla vazifeliyiz. Bu vazifeye dikkatle bakın. Neyle karşı karşıyayız? Ölmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız.
ve bununla 12 defa farz hüviyetiyle kesinlik kazanmış bir durum ile Allah'a ulaşmak mecburiyetindeyiz. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma. İşte kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması, mürşitlerin devreye mutlaka girmesini gerektirir. Tabi oldukları zaman ancak nefs tezkiyesine başlayabilirler. Çünkü nefs tezkiyesinin başlayabilmesi için kişinin kalbine iman yazılması lazım. İman yazılması için kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi lazım. Mücadele Suresi 52. ayet-i kerime. Devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi için mürşide tabiyet asıl. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin 10 ihsanla mürşide tabiyeti asıl. Öyleyse burada gördüğümüz nedir? Mürşide tabi olduğumuz takdirde ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince devrin imamının ruhu ona söylüyor, vücudu terk et. Bu muhtevada mürşide baktığımız zaman o mürşidin Allah'a davet ettiğini görüyoruz. Günümüz din öğretisine baktığımız zaman Allah'a davet etmenin devre dışı kaldığı bir öğretim faaliyetini görüyoruz. Allah'a davet intihardır anlamına geliyor tabi sözleri. Hiç kimsenin diyorlar ölmeden evvel ruhunu Allah'laştırması mümkün değildir. Ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması 12 defa üzerimize farz kılınmasına rağmen bir kısım insanlar yalan diyorlar bu. Böyle bir şey söz konusu değil. 12 tane farzı hesaba katmadıkları gibi yüzden fazla hidayet ayet-i kerimesini, ruhun ölmeden evvel Allah'laşma ayet-i kerimesini yok farz ediyorlar. Hepsinde hakikatin gizlendiğini görüyoruz. Öyleyse iki nevi insan var din öğretisinde. Allah'a çağıranlar, Allah'a çağırmayanlar. Allah'a çağıranlar, Allah'ın mürşitleridir. Ve Allah Teala onu 12 defa üzerimize farz kılmış. Çağırmayanlar, onların irşatla veya buna benzer bir şeyle alakaları yok. Hatta ona karşılar. Mürşitleri insanları ifsad eden

insanlar olarak değerlendiriyorlar. Öyleyse Kur'an doğrularıyla bugünkü İslam'ı karşılaştırırsanız Allah'a çağıranların mürşit olduğunu göreceksiniz. Fusilet 33, 34, 35'e göre. Ama çağırmayanlar, hele hele Allah'a çağırmaya da ruhun ölmeden evvel Allah'laşmasına da karşı çıkanlar, onlar Allah'ın Kur'an ayetlerini anlayamayan ama hasbelkader din öğretisinde görev almış insanlardır. Kendilerine yazık ediyorlar sevgili kardeşlerim. Hakikatleri bilmedikleri için. Bu insanlar bütün televizyonları parsellemiş durumda. Bir de halkımız Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmadığı için onların doğruyu söylediklerini zannediyor. Öyleyse Allah'a çağıranlar doğruyu söyleyenler, Allah'a teslim olanlar, Allah'a teslim olduklarını söyleyenler, doğruyu söyleyenler. Kötülüğe iyilikle mukabele edebilenler, doğruyu söyleyenler. Onlar irşat makamının sahipleri. Kimdir irşat makamının sahibi? Allah Teala'nın irşat makamına tayin ettiği en yüksek kişi devrin imamıdır. Özelliklerine bakalım. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesi. Ve cealna minhum eimmeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yuqinun. Diyor ki Allah Teala, onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsin diye. Erdirsinler diye. Emrimizle, Allah'ın emriyle hidayete erdirsinler diye. Öyleyse müşrik kimdir? Allah Teala'dan aldığı emirle hidayete erdiren kişidir. Devrin imamı da onların en üst seviyesinde olandır. Mürşit kimdir? İrşada Allah'ın ehil kıldığı kişi. Şimdi bu huzur namazının imamı için seçim söz konusu. Bütün Resuller seçilirler. Huzur namazının imamı da mutlaka bir Resuldür. Ama Nebiler devrinde Nebiler varken mutlaka aynı zamanda Nebiydi. Devrin imamları, bütün Nebiler zamanında devrin imamları mutlak olarak Nebidir. Öyleyse irşat müessesesinin en üst noktasında kim vardır? Devrin imamı vardır. Zamanımızda devrin imamı kimdir? Mutlaka bir Resuldür. Peki ondan başka Resuller var mı? Bütün kavimlerde. Şu anda dünya üzerinde ne kadar kavim varsa, kaç yüz tane lisan konuşuluyorsa, o kadar sayıda Allah'ın Resulü bütün o toplulukların içinde şu anda görev yapmaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah Teala görevli kılıyor. Biz diyor onlardan imamlar kıldık, hidayete erdirsinler diye.
İşte bütün nesiller risalete seçilenlerdir. Onlara olan yardım Resul görevini kesin olarak aldıkları noktaya kadar devam eder. Hepsi ruhlarında, beşlerinde, neslerinde, iradelerinde de Allah'a teslim edenlerdir Resuller. Ve bunu kesbi olarak gerçekleştirmemişlerdir. Vehbi olarak gerçekleştirmişlerdir. Öyleyse hidayete erdiren bir mürşitten bahsediyoruz. Bu devrin imamıdır. Ama mürşitlerin özellikleri

sabrın sahibi oldukları için diyor Allah Teala. Sabrın sahibi olan mutlaka mürşit hüviyetindedir. Sabrın sahibi olmak iradenin tesliminin kesin bir delilidir. Sabrın sahibi olanlar iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Nasıl bir sabır sahipliği bu? Kalpleri 12 mertebe müzeyyen olan bu insanlar, sabrın sahipleri, insanlara karşı sadece onları düşmanlık payesinden almakla kalmamışlardır. Onlar artık onun düşmanı değillerdir. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi buna ulaşır. Ama sabrın sahibi olduğu zaman kalbi 12 mertebe müzeyyen olmuştur. Bu noktada kişi sadece düşmanlıktan silmemiştir o kişiyi. Onu kendisine dost ittihaz etmiştir. Onu sevmeye başlamıştır. Kendisini öldüreceğini bilse de o kişiyi gene sever. Nefret ettiği insan yoktur. Öyleyse irşat makamının sahibi sabrın sahibidir. Bir başka ifadeyle sabra ihtiyacı kalmayan kişidir. Sabırsızlık afeti çoktan bitmiştir. Ama bu iradesini Allah'a teslim ettiği için sabra ihtiyacı kalmayan kişidir. İradenin kullanıldığı alanlardan biri de sabırdır. Ama bu kişinin sabra ihtiyacı yoktur. İradesini Allah'a teslim etmiş, nefsinin afetleri bitmekle kalmamış, kişinin kalbi aynı zamanda müzeyyen olmuş. Peki, mürşidin başka vasfı, Allah'ın ayetlerine yakin olmak. Ruhunuzu Allah'laştırdığınız zaman ilmel yakin olayını tamamlarsınız. Daimi zikre ulaştıktan sonra ulul-elbab ve irşat makamı, ulul-elbab ve ihlas makamını ard arda tamamladığınızda ihlas makamını tamamladığınız noktada tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. Salah makamına geçersiniz. Salah makamının birinci mertebesi olan tövbe-i nasuhu geçersiniz. Tövbe-i nasuh kademesini geçersiniz. İkinci kademesinde Allah sizin mürşidinize ulaştıktan sonraki günahlarınızı örter. Üçüncü kademesinde salah nuru verir başınızın üzerine. Dördüncü kademesinde ise günahlarınızı sevaba çevirir. Günahlarınızı sevaba çevirir.

Öyleyse günahların sevaba çevrildiği noktada kişi irşada ulaşır. Bu günahların sevaba çevrilmesi olayıyla irşada ulaşma tamamlanır. Ancak ondan sonra

irade Allah'a teslim edilir. İrşada ulaştığınız noktaya kadar aynel yakin devam eder. Yani böylece bütün mürşitlerin yeni özellikleri ortaya çıkar. Bütün mürşitler daimi zikrin sahipleridir. Bir, hepsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur daimi zikrin sahibi oldukları için. İki, kalp gözleri mutlaka açıktır. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği her mürşidin mutlaka kalp gözü açıktır. Mutlaka kalp kulağı da açıktır. Dört, temel vasıf. Ve hepsi ehli tezekkürdür. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği erkek, bütün Allah-u Teala'nın mürşitleri Allah ile her an tezekkür etmek, konuşmak imkanının sahipleridir. Ehli tezekkürdürler. Yeter mi? Yetmez. Aynı zamanda ehli hayırdırlar. Yani daimi zikrin sahipleri oldukları için her an derecat kazanırlar Allah-u Teala'dan. Her an o istikamette bir gayretin sahibidirler. Her an derecat kazanmak, hayır kazanmak olduğu için onlar hayır sahibi olarak vasıflandırılmışlardır. Sonra mürşitler hikmet sahipleridir. Demek ki bütün mürşitler bu yedi tane vasfın mutlaka sahipleridir. Ama irşat makamına tayin edildikleri zaman hikmet sahibi olmanın ötesine geçerler. Hikmetin ötesinin de sahibi kılınırlar. O zaman hakkul yakinin sahibi olurlar. Devrin imamları da bütün mürşitler de hakkul yakinin sahipleridir. İradelerini de Allah'a teslim ettikleri noktada kişi hakkul yakinin sahibi olur, sabrın sahibi olur.

O noktada müşrikler ve bütün kavimlerdeki resuller Allah'a ulaştırmaya vesile olurlar. Devrin imamı ise Allah'a ulaştırır. Herkesin başının üzerine Allah'a ulaşmayı dileyip de o insan alıp müşriğine tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu gelir. O ruh, fizik vücudun içindeki ruhun Allah'a doğru yola çıkmasını temin eder. O ruh sebebiyle, devrin imamının ruhu sebebiyle kişi nefsinin kalbine iman yazılacağı için nefs eskisine başlar. Fizik vücudu nefsin afetleri azaldığı süreçte aynı oranda şeytanın kovulmaktan kurtulmayı devam ettirir. Öyleyse bu muhtevada kişinin ulaşabildiği nokta bütün bu söylediğimiz hususları ihtiva eder. Her mürşit vasıfların anlattığımız boyutlarda sahibidir. Ama bütün mürşitler ve resuller Allah'a ulaştırmaya vesile olanlardır. Ulaştıran sadece devrin imamı olan en üst noktadaki mürşittir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir güzel günde yine bir aradayız. Bu güzelliği yaşamak üzere sizlere doyum olmaz. Ama vakit burada doluyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ve sıratel müstakim, sıratel lezine inabdi aleyhim, gayril magdubi aleyhim ve lezine. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kıssastan bahsediyor ve bunun bazı kişiler için uygun görmüş. Bunun yanında Allah Teala ulul elbab kulları için, yani daimi zikre ulaşmış, birisinin kalbinde hiçbir afet bulunmayan ve hiç kimseye kötülük bulunmayan, aksine kendine kötülükte bulunanları iyilik eden kişilere de kısasla sizin için hayat vardır demiş. Yani ulul elbab kulları için kısasla sizin için hayat vardır. O zaman Allah Teala'nın burada bahsettiği kısas nasıl bir kısas oluyor? Birisinde hiçbir afet yok. Kesinlikle kısas bizim anladığımız, normalde anlaşılan anlamda bir kısas yapması mümkün değil ama Allah Teala kısastan bahsediyor. İnşallah bize bu kısası anlatabilirsiniz.
1: Allah razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ezzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Yıldırım Beyazıt Ulu Camii yaptırıyor. Cami tamamlandığında damadına diyor ki açılış konuşmasını yapar mısın? Ve minbere çıkan Allah-u Teala'nın çok sevdiği bir kulu olan damadı Bursa'daki en tanınmış evliyalardan bir tanesi. Tam konuşmasına başlarken diyor ki bu konuşmada yetkimizin olmadığı buyruluyor. Bizim yerimize Somuncu Baba konuşacak. Somuncu Baba'ya sesleniyor. Somuncu Baba geliyor, çıkıyor kürsüye. Ve aynı konuyu Somuncu Baba 3 defa anlatıyor. Birinci anlatışında diyor ki bunu avam anladı. Havas da anladı diyor. Hasül Havas da anladı. İkinci konuşmasını yapıyor. Bunu diyor Havas anladı ve Hasül Havas anladı diyor. Üçüncü konuşmasını yapıyor. Bunu diyor yalnız Hasül Havas anladı. Sonuncu Baba konuşmasını bitirdikten sonra iniyor günlerde ve davetler oluyor. Akşam yemeğine davet. Avamın temsilcileri davet etmişler. Havasın temsilcileri davet etmişler. Hasül Havas'ın temsilcileri davet etmişler. Ve Sonuncu Baba 3 daveti de kabul etmiş. Aynı saatte iftar 3 tane davet. Ve ertesi gün camiye gittikten de öğle namazı için şenlik var camide. Havas ayrı şenlik yapıyor. Hasül Havas ayrı şenlik yapıyor. Avam ayrı şenlik yapıyor. Somuncu Baba akşam bizimle beraberdi. Birinci grup böyle söyleyince ikinci grup diyor ki imkansız. Üçüncü grup diyor imkansız kere imkansız. Hasül Havas demişler ki bizimle beraberdi. Havas demişler imkansız demişler ama azıcık kafalarında gene bir şey var yani. Ama avama gelince olmaz diyorlar öyle şey. Bizimle beraber, sizinle beraber olması mümkün değil. Ve öğle namazı başlarken üç kapıdan birden aynı kişi giriyor Somuncu Baba. İşte Somuncu Baba'yı bu olaydan sonra Bursa'da bir daha gören olmamış. Somuncu Baba ayrılmış. Başka yerlerde yaşantısını tamamlamış. Öyleyse tasavvuf dilinde avam kimdir? Havas kimdir? Hasül Havas kimdir diye bir sualin cevabıyla konuya girmemiz lazım. İnsanlar aslında çeşitli açılardan gruplandırılırlar Allah-u Teala'nın dilinde. Mesela kalbinde iman yazanlar ve yazmayanlar. Bu bir gruplamadır. Zikir sahipleri, daimi zikir sahipleri, zikirsizler, eksik zikirler. Bu da bir gruplamadır. Allah-u Teala her açıdan çeşitli vesilelerle insanların farklarını anlatıyor. Dalalette olanlar, hidayette olanlar iki grup oluşturuyor. Kafirler, müminler iki grup oluşturuyor. Öyleyse meselemize avam, havas, Hasül Havas açısından bakarsak ne görüyoruz? El-Vakıa suresine dikkatle bakın. Allah-u Teala El-Vakıa suresinde üç grup insandan bahsediyor. Ashab-ı Meşeme, Ashab-ı Meymene ve Sabikun. Ashab-ı Meşeme Havas. Ashab-ı Meymene Havas.
sabikun hasil hava. Öyleyse ne farkları var? Bunlardan birinci grup avam, velayet mertebelerine ulaşamamış olan insanlar. Ya yolun dışındalar veya yola girmişler ama ruhlarını Allah'a henüz ulaştıramamışlar. Henüz nefslerine zulmeder hüviyetteler. Nefslerine zulmedenler, zulümleri nefslerinin ne yaptıkları hayırdan daha ötede olanlar. Unutmayın, kime zulmederseniz edin, onunla beraber mutlaka kendi nefsinize de zulmetmiş olursunuz. Ne zaman derecat kaybederseniz, yaptığınız şey nefsinize zulmetmektir. Öyleyse Allah-u Teala bir ayet-i cennesinde nefislerine zulmedenler diyor, işte onlar avamdır. Henüz nefslerindeki tezkiye tamamlanmamıştır. Nefsin kalbi afetlerin çoğuyla örtülüdür. Yani henüz kalpteki aydınlıklar %50'yi aşamamıştır. Ya kapkaralık bir kalbin sahibidir veya biraz aydınlanmış bir kalbin sahibidir ama henüz kalpleri o aydınlığa ulaşamamıştır. İşte bunlara Kur'an-ı Kerim nefslerine zulmedenler diyor. Peki ruhunu Allah'a ulaştırmış, nefsinin kalbinde yarıdan daha fazla nur oluşmuş ve henüz daimi zikre varamamış olanlar, onlar da halası oluşturuyor. Birinci grup nefslerine zulmedenler, ikinci grup ashab-ı meymene. Ashab-ı meymenenin karşılığı havas. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde Emir Buhari Hazretlerinin söylediği avam, havas ve hasül havas, Somuncu Baba'nın söylediği avam, havas, hasül havas, hangi standartlarda insanlar? Demek ki birinci grup, kalplerindeki karanlık ağır basanlar veya tamamen karanlıklardan oluşanlar. İkinci grup, kalplerindeki aydınlık ağır basanlar. Üçüncü grup, daimi zikrin sahipleri. Demek ki kişi evliya olmuşsa ama daimi zikre ulaşamamışsa o havası oluşturuyor. Sadece daimi zikre ulaşabilenler hasün havası oluşturuyor. İşte Allah-u Teala'nın kısas konusundaki ayırımı da buna paralel bir seyir gösteriyor. Allah-u Teala 1. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, bundan evvelkilere yazıldığı gibi kısas size de yazıldı. Dikkat edin, Allah-u Teala burada size de farz kızıl kılındı demiyor. Çünkü aralarında her çeşit insan var, yazıldı diyor. Yani bundan faydalanmak isteyen faydalanır diyor. Ayet-i kerimenin devamı şöyle, ana affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Peki Allah Teala Fussilet suresinin 33-34-35. ayetlerinde neler söylüyor, beraberce bakalım. Diyor ki, onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç kötülükle iyilik, seyyiatla salihat bir olur mu? Sen kötülüğe iyilikle cevap ver. Ola ki can düşmanın olanlar sana can dostu olurlar. Görüyor Allah-u Teala. Ve o kişiler için, Allah'a çağıranlar için diyor ki, onlar hazzül sahipleridir. Öyleyse dizaynı ait olduğu açılardan incelediğimiz zaman üç grup insan çıkıyor ortaya. Birinci grup, kısas yapmaya ehil olanlar,
Allah'ın kısas yapmalarında bir mahsur görmediği insanlar. İkinci grup, affetmeleri kısastan daha güzel olanlar. Üçüncü grupsa kısasın da affetmenin de ötesinde. İşte birinci grup adamı, ikinci grup havası, üçüncü grup hasil havası temsil ediyor. Öyleyse ne demek istiyoruz? Bunun müşahhas bir misalini verelim. Bir delikanlı hacet namazını kılmış, mürşidini görmüş, ulaşmış önünde diz çöküp tövbe etmiş. Ve mürşidi diyor ki, yavrum bugün ilk imtihanına giriyorsun, merdivenlerden aşağı in, tam karşındaki odanın içeriye gir, orada şu anda kura bakmakta olan birini göreceksin, ensesine bir tane tokat at, neticeyi de gel bana söyle. Delikanlı gidiyor, emri aynen yerine getiriyor, biraz sonra da ensesini oluşturarak geliyor, efendim diyor, aynen dediğinizi yaptım. Ne oldu diyor, yerinden kalktı diyor, o da benim enseme şiddetli bir tokat attı diyor. Tamam diyor, mürşidi yavrum, aynen diyor, böyle olması lazımdı, güzel diyor. Şimdi merdivenlerden in, onun sağ tarafında bir tane daha oda var, bu sefer de o odaya gir, o adamın denizesine bir tokat at ve neticeyi bana söyle. Delikanlı gidiyor. O kapıdan da içeri gidiyor. Bir tokat da o adamı atıyor. Adam şöyle geriye doğru dönmüş bakmış. Ondan sonra gülümsemiş. Sonra yukarı doğru bakmış, göz kırpmış. Bir daha gülümsemiş. Ondan sonra da işine devam. Delikanlı'ya bir daha hiç ilgilenmemiş. Dedim ki gitmiş. Demiş ki yaptım dediğinizi de bu sefer gidemiş, hiç bana tokat falan atmadı. Hatta gülümseyip yukarı doğru bakıp göz bile kırptı demiş. Tamam demiş. Bu da böyle olması lazımdı. Onun sağında bir kapı var demiş. Oraya da gir. Bir tokat sonra at. Gene gel neticeyi bana söyle. Delikanlı gitmiş. Aynen dediğini yapmış. Ama bu sefer adam kalkmış mı yerinden? Delikanlıya doğru da iki adım atmış mı? Bizimki iki adım geri çekilmiş tokat geliyor diye. Ama tokat gelmemiş. O da sana demiş ki yavrum demiş. Bana demiş tokat attın, Allah demiş senden razı olsun. Şimdi demiş ben demiş Allah'ın karşısında kendimi demiş sorumlu hissediyorum. Çünkü demiş tokat attığın zaman demiş enseme mutlaka demiş elin acımıştır. Elini acıttığın için demiş ensem, elini acıttığı için Allah'ın huzurunda senden demiş af diliyorum. Ayrıca demiş bir talebim daha var. Eğer bu tokatı bana sana karşı yaptığım bir hatanın bedeli olarak atmışsan başımın üstünde yeri var bunun demiş. Ama demiş bana Allah'ın huzurunda hatanı söyle ki yine onun huzurunda senden af dilemek istiyorum. Hatam neyse o hatam için senden af dilemek istiyorum. Estağfurullah efendim demiş, ne hatanız matanız falan yok demiş bizimki. Ve o zat demiş ki yavrum demiş bugün bir dost kazandım. Ne zaman bir problemin olursa gel problemlerle beraber çözüm arayacağız. Akif demiş beni en yakın dostlarından birisi olarak kabul et. Ne zaman sıkışırsan başın derde girersen mutlaka bana gel. İşte üç grup insanın misalini bu küçücük kıssada gördünüz. Birinci nefsine zulmedenlerden. Nefsine zulmedenlerden yani afetleri hasletlerinden daha çok nefsinin kalbinde, afetler ağır bastığı için davranışlarının %50'den daha fazlası negatif. Negatif olduğu için nefsinin tesiri altında, nefsinin tesiri ruhunun tesirine galip geliyor. Galip geldiği için nefsindeki öfke afeti, kin afeti ve özellikle intikam afeti hiç dayanamıyor. Kendisine bir şey yapıldığında mutlaka intikamını alacak. İşte böyle insanlar için Allah Teala diyor ki size kısas yazıldı. Eğer uygulamak istiyorsanız, nefsiniz başka birinin yaptığı hakarete dayanamıyorsa, ondan mutlaka intikam almak istiyorsa siz almayın. Kadıya müracaat edin. Onun kısas uygulama emrini alın ve ondan sonra aynı yetkiyle
aynı şiddette bir tokadı siz de ona vurma hakkını kazanırsınız. Şimdi ne oldu? Nefsine hakim olamayan insanlar, nefslerindeki intikam afetinin fazlalığı sebebiyle mutlaka intikamlarını almak istiyorlar. Almazlarsa işleri rahat etmiyor. İşte Allah Teala onlara kısasla bir kapı açmış. Kısası uygulayabilirsiniz, intikamınızı alabilirsiniz ve ondan sonra içiniz rahat ederse ne âlâ diye onlara bu yetkiyi vermiş. Peki Allah Teala ne diyordu? Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Şimdi burada hayır kelimesine dikkat etmeniz lazım. Hayır nedir? Derecat kazandığınız bütün olaylar hayırdır. İstersiz bir olay vücuda gelin, getirin. Birine bir iyilikte bulunun, birine bir yardımda bulunun, birine bir güzel söz söyleyin. Başkalarını mutlaka küçücük bir davranışta bulunun. Mutlaka derecat kazanırsınız. İşte bunun adı hayırdır. Size derecat kazandıran bütün olaylar hayır adını alırlar. Peki şer nedir? Size derecat kaybettiren bütün olaylarda şerdir. Şimdi burada bir konuya çok dikkat etmelisiniz. Allah-u Teala'nın indinde olaylar kader ve kaza diye ikiye ayrılıyor. Eğer bir olayı kendi iradenizle vücuda getirmişseniz onu kaza etmiş, yani ifa etmiş, yani gerçekleştirmiş olursunuz. Kendi iradenizle bilerek, isteyerek hangi olayı vücuda getiriyorsanız, siz o olayı kaza ettiniz. Yani gerçekleştirmek istikametinde. Bizim anladığımız otobüs kazası değil. Öyle bir kaza düşünmeyin. Kaza yerine getirmek anlamına gelir. Bunun için kaza edenin adı kadıdır. İşte bu Arapçadaki D harfi ile Z harfi arasında bir harf var. Söyle bakayım en güzel sen söylüyorsun bunu. V. Böyle mi söyleniyor? Ne D diyor, ne de Z. Mesela biz hizmet diyoruz. Ama eski Osmanlıca'da bir de hizmetler anlamına gelen hizmet kelimesi var. Birincisi hizmet, Z ile söylüyoruz. Ama kitaplara bakarsanız ikincisi hizmet. D ile söylüyoruz. Öyle bir harf ki bu. D ile Z arasında işte bunu Araplar tabii çok rahat söylüyorlar ama biz söyleyemiyoruz. Böyle bir dizaynda harflerin çıkışı kazada Z kelimesini kullanıyoruz. Kaza etmek diyoruz. Ama kaza eden, hüküm veren kadı, onu kadı demiyoruz. Kadı diyoruz. Yani Türkçedeki bizim dilimizin hançereden çıkardığı seslerle Arapların çıkardığı sesler birbirinden farklı. İşte hangi olayı kaza etmişseniz, siz vücuda getirmişseniz, o sizin için kazadır. Hangi olayı başka birisi vücuda getirmişse ama siz ondan tesir aldıysanız, olayın tesiri size dokunduysa, sizin bir dahliniz yoksa kendi iradenizin, bu sizin için kader, kaza değildir, kaderdir. Öyleyse kader nedir? Bizim irademizle vücuda gelmeyen, başka bir iradenin vücuda getirdiği ama bize tesir eden bir olay bizim için kaderdir. Mesela birisi mahkemeden hüküm giyiyor. Hüküm giyen insanın elinde değil, kararı veren hakim. Öyleyse bu o kişi için kaderdir. Birisi bir başkasının silahından çıkan kurşunlarla ölüyor. Kendisi bir şey yapmamış. Başka birisi onun üzerinde onun ölmesini intihac eden, sonuçlandıran bir saldırıda bulunmuş. O da ölmüş. Ölen için olay kaderdir. Öldürene gelince eğer bunu bilerek, isteyerek, tahammüden yapmışsa onun için kader değildir, kazadır. İsteyerek yapmıştır. Tahammüt vardır. Kaza etmiştir bu olayı. O vücuda getirmiştir. Bilerek, isteyerek. Ama tabancasını temizlerken tabanca yere düşmüş. İçinde bir tane kurşun var. Öyle bir yere takılmış ki namzda o sırada öyle bir tarafa doğru dönük ki yoldan geçen birisinin kalbinden asılıyor kurşun ve öldürüyor onu. Tabancanın sahibi için de kaderdir. Ölen insan için de kaderdir.
Tabancanın sahibi için neden kaderdir? Çünkü o kişiyi öldürmek falan istemedi. Niyeti tabancasını temizlemekti. Ama tabancanın yere düşmesi, yani belki milyonda bir vücuda gelecek bir olay. Tabanca yere düşüyor, tetik bir yere takılıyor. Tetiğin takılıp da mermiyi ateşlediği anda istikameti, zavlunun istikameti yoldan geçen birisinin kalbi. Dıdının dıdısı. Ama adam ölüyor. Adam ölmüşse o kişi için bu mutlaka bir kadardır. Fakat tabancanın sahibi için kaza değildir. O zatın ölmesinde bir onun dahli yoktur, tahammülü yoktur. Böyle bir hedefi yoktur. Bu sebeple o kişi için de olay kaderdir. Öyleyse kaderle kaza meselesi meselenin esasını teşkil ediyor. İnsanlar kaza ettikleri olaylarda derecat kaybedebilirler ve derecat kazanabilirler. Yani bir insan eğer cehenneme gidiyorsa cehenneme gitmesinin arkasında Allah'ın bir hakikati var. O kişinin kaybettiği dereceler, yani istediği şerler kazandığı derecelerden mutlaka fazladır. Kaybettiği dereceleri ise sadece o kişinin bilerek, isteyerek vücuda getirdiği kendi işlevleri vücuda getirebilir. Başka bir şekilde derecat kaybetmesi mümkün değil kişinin. Öyleyse kaza adını verdiğimiz sistemde biz başka birisine yaptığımız bir iyilikle, bir güzel davranışla Allah'ın bir emrini yerine getirmekle Allah'la kendi aramızdaki ilişkilerde hep derecat kazanabiliriz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememekte yine derecat kazanabiliriz. Ama Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmazsak, başka birine bir durumda bulunursak, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlersek, bu sefer de biz bunları yaptığımız için derecat kaybederiz. Yani şer işlemiş oluruz. Biz derecat kazanabiliriz, biz derecat kaybedebiliriz. İkisi de mümkün. Eğer kaybettiğimiz dereceler fazlaysa, gideceğimiz yer Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre cehennemdir. Ya kader, başka birinin bizim üzerimizde vücuda getirdiği olaylar iki unsur oluşturabilir. Ya bize zulmetmiştir, bir zarar vermiştir kişi, o zaman o derecat kaybeder. Biz de o kişiden zulüm gördüğümüz için derecat kazanırız. Çünkü kul hakkı doğmuştur. Derecat kaybeden kişinin dereceleri zulmettiği kişinin hesabına yazılır. Eğer başka birisi bize bir zarar vermişse kaderin bir unsuru olarak biz derecat kazanırız. İkinci alternatif bize bir fayda sağlaması başkalarının üzerimize vücuda getirdiği tesir. O zaman derecat kaybetmeyiz, derecat kazanmayız da. Ama derecat kaybetmeyiz. Bizim dışımızda vücuda giren irade, başka bir iradesi olsun, Allah'ın ilahi iradesi olsun, hiçbir şekilde derecat kaybetmemiz mümkün değildir. İşte böyle bir dizaynda insanların vücuda getirdiği olaylar, onlara derecat kazandırılan olaylar veya derecat kaybettiren olaylar diye ikiye ayrılıyor. Hayır ve şer. Şimdi meselemize bu açıdan bakıyoruz. Kısas nedir? Kısas ne zaman gerçekleşir? Bir kişi bir diğerine zulmediyor. Ona bir tane yumruk atıyor. Ona hakarette bulunuyor. Onun bir malını çalıyor. Vesaire vesaire. Şimdi hakarete uğrayan kişinin birinci gruptan birisi olduğunu düşünelim. Yani nefsindeki afetler fazla. Nurlar fazla değil, afetler fazla. Ya tamamen karanlıkta olan birisi, nefsini kaybetmiş, tasavvufa girmemiş kişi, nefs tezkiyesi yapmamış hiç, kapkaranlık bir kalbin sahibi ve bu kişiye bir başkası bir yumruk atıyor, bir hakarete bulunuyor ve bu kişinin nefsi bunu asla kaldırmıyor. Bu diyor bana bunu nasıl yapar? Gidiyor kadıya.
Ve kadın efendi iki tarafı da davet ediyor. Suçunu sabit görüyor ölmüş kişinin. Ne diyor, sen cezaya muhatap olun. Şimdi diyor, bu kişinin sana kısas yapma yetkisi var. Bu yetkiyi ona kadı olarak veriyorum. Bu kişi o yediği yumruğun veya yediği sokatın aynısını karşı tarafa atmak yetkisinin, hakkının sahibi oldu. Şimdi bundan evvelki duruma bakalım. Bir de bundan sonraki duruma bakacağız. Bundan evvelki durumda ne var? Yumruğa atan veya tokata atan A kadar derecat kaybetti. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allahü seri'ün hisab. Allah hesabı çabuk görendir diyor. Daha o kişi tokete attığı an kiramen katibi melekleri o sahneyi videoya aldılar. Video 3 boyutlu bir video. Yani sizi bir ekranda falan değil, kıyamet günü o sistemin önünde boşlukta 3 boyutlu olarak gösterecek. Tokatı atan, tokatı nasıl atmış? Sadece tokatı atarkenki görüntüsü değil, o sırada zihninde ne var? Bilerek, isteyerek mi o kişiye tokat attı? Yoksa o anda başka bir sebeple mi buna mecbur oldu? Bunların hepsi kişinin düşüncelerinde var. Düşünceler de orada görünüyor. Öyleyse münafık kimdir? O kafasındaki düşünceyle yaptığı işlem birbirini tutmayan kişi. Birine iyilik ediyormuş gibi gösterip ona kötülük yapan kişi mürahidir. Aynı zamanda münafıktır. Düşünce sistemiyle yaptığı işlem birbirinin içinde değil. Saklıyor, gizliyor bir şeyleri. İşte orada hayat filminizde o sahne gösterilir. Böyle bir olayda taraflardan birisi tokatı veya yumruğu attığı anda derecat kaybetmiştir. Allah-u Teala derhal onun hesabına, o kişinin hesabına negatif olarak bu dereceyi kiramen katibin meleklerine yazdırır. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Aynı anda tokat yeğenin hesabında pozitif tarafa, hayır hanesine aynı rakam yazılır. Ne oldu? Hesap kapandı. Fizik olarak atılan bir tokat kaç derecelik bir derecat kaybına sebebiyet vermişse o kadar derecat tokatı atan tarafından kaybedildi. Fiiliyle kaybettiği derecat birbirine eşit, hesap kapandı burada. Öbür tarafa geliyoruz. O bir yumruk yedi. Acı duydu. Hızdırap duydu. Ama karşılığı ona derecat olarak ödendi. Kaybettiği, huzursuzluk duyduğu olayın derecesi kendisine hediye olarak verildi. 0. Kaç derecelik bir tokat yediyse o kadar derecelik bir dereceyi kazandı. Fizik olarak kaybettiği olayı fizik ötesi olarak kendisine verilen dereceyle eşitledi Allah-u Teala. Birinden aldı, ötekine verdi. Böyle bir noktada kişi öfkesine yenildi, gitti kadıya, onu dedi mahkum et. Kadı da adamı mahkum etti. İntikam almayı dileyen kişi de intikamını aldı, bir yumrukta ona attı. Allah yeniden hesap görüyor. Yumruğu atan kişi derecat kaybediyor. Yumruğu yiyen kişi derecatı kazanıyor. Şimdi gene eşitlik var. Bu eşitlik birincisinden farklı. Dünyadaki olaylar birbirine eşit, derecatlar da birbirine eşit. Birinci hesapta dünyadaki fiille onun karşısındaki derecat birbirine eşit. Hırsız kötü bir fiil işledi. X derecelik, kaybettiği derecat da X kadar, fiiliyle kaybettiği derecat birbirine eşit hesap görüldü. Birinci safhadan bahsediyorum. Yumruğu yiyen, yumruk yedi, canı acıdı ama o yedi yumruğun derecesi kadar da derecat kazandı. Fizik olayla kazandığı derecat birbirine eşit,
Yani fizik olayda kaybettiği, sıkıntı duyduğu olayla onun karşılığında kazandığı derecat birbirine eşit. Eşitlik hemen sağlandı. Ötekinin de attığı yumruğa karşılık kaybettiği derecat yine birbirine eşit. Yumruğun davranış biçiminin Allah'ın katında mutlaka bir derecesi var. Bizim düşünemeyeceğimiz kadar sonsuz inceliklerle Allah Teala kainatta ne kadar düşünce sistemi, ne kadar aktivite varsa hepsinin hesabını sünnetullahına yaptırmış. İnsan aklının ulaşması mümkün olmayan bir hesaplama tekniği. Ama her şeyin karşılığı hazır. Ki hangi fiili işlerse elindeki mizan onu hemen gösteriyor derecat olarak. Eğer kişi başka birisine zulmetmişse o fiilin karşılığı derecat hemen kendisinden alınıyor. Ne oldu? Başka birine bir zarar ika etti ama aynı miktarda derecatı kaybetti. Yaptığı yanlış fiille ödediği ceza birbirine eşit sıfırlandı olay. Öbür taraf sıkıntıya düştü, yumruk yedi, huzursuzluk duydu. Bunun neticesindeki duyduğu acı, duyduğu huzursuzlukla kazandığı derecat yine birbirine eşit. Fizik olayla derecat eşitliği söz konusu birinci olayda. O kişi henüz intikamını almadı. Kadıya gitmeden evvel ki, kadı karar vermeden evvel ki durum. Kadı karar verdikten sonra o kişi isterse kısası gene uygulamayabilir. Uygulamazsa kazandığı derecat kendisinde kalır. Ama uygularsa kısası, ne kadar derecat kazandıysa kısası uyguladığı anda, o da karşı tarafa bir yumruk attığı anda attığı yumruğun bedeli kazandığı derecat kadardır. Kazandığı derecatı tekrar kaybeder. İlk yumruğu atan kişi yumruğu attığı için derecat kaybetmişti. Şimdi aynı derecatı kendi de yumruğu yedikten sonra tekrar kazandı. Öyleyse olaylara bakalım. Biri bir yumruk yedi ama ikincisi de yedi. Olaylar dengede. Birisi derecat kazandı yumruğu yedikten sonra ama öteki de kendi de yumruğu yedikten sonra aynı derecatı o da kazandı. Öyleyse iki tarafta aynı miktarda derecat kazandı. İki tarafta aynı acıyı yaşadı. Olaylar sıfıra sıfır, elde var sıfır. İki tarafta da denge hasıl oldu. Olayların da bir hızlı derecatlar. İki tarafta da aynı sıfıra sıfır, elde var sıfır. A kadar derecat kazandı, A kadar derecat kaybetti. Yumruğu yiyen, yumruğu atan A kadar derecatı önce kaybetti, sonra gene A kadar derecatı kazandı. Gene sıfıra sıfır, elde var sıfır. Öyleyse Allah-u Teala'nın adaletine dikkat edin. Birinci olayda da adalet var, ikinci olayda da adalet var. Meselenin ruhunu anlayabildiniz mi? Sümbül Efendi talebelerine diyor ki, bugün hepiniz gidin diyor, çarşıya, pazara, mahkemelere, kadılara, nerede bir adaletsizlik görürseniz, haksızlık görürseniz, dengesinde olmayan bir iş görürseniz gelin bana haber verin. Ki kim bunun en güzelini yaparsa benim hırkamı alacak, yerime o geçecek. Herkes bütün mahkemeleri, haksızlığın olabileceği yerleri dolaşmışlar serserilerin arasını ve bakmışlar bir sürü haksızlık var. Gelmişler akşamüstü anlatıyorlar şeyhlerine. Efendi Hazretleri diyorlar biz falan yerde şunu gördük, peşmeken yerde bunu gördük. Adam şöyle yapmış, öldürmüş, dövmüş falan filan. Bir kişi hiç konuşmuyor. Hep ötekileri dinliyor. Bir türlü bir şey söylemeye cesaret edemiyor. Herkes sözünü bitirdikten sonra sen hiç konuşmayacak mısın demiş, evladım demiş Sümbül Efendi. O da demiş ki, efendim ben onların söyledikleri her yere gittim demiş. Ama demiş, eğer benim fikrimi soruyorsanız, her şey demiş merkezindeydi. Ve öyle söylemiş, Allah'ı seri'ül hisab. Allah hesabı hemen görür. Ve anlatmış ne demek istiyorsun deyince, benim size anlattıklarım anlatmış.
Evet demiş, o adamı öldürmüş. Ama onun mizanını gördüğüm zaman demiş, gördüm ki öldürmesinin karşılığı olan derecatı kaybetmiş. Ölen kişi ise onun kaybettiği derecatı kazanmış. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü bu dünyada yaşayacağınız hayat 60 senedir, 80 senedir, 100 senedir, bir yüzde benden 200 senedir. Daha ötesini yaşayamazsınız. Bugünkü teknikle insanların yaşayabileceği süre hiçbir zaman 200 yılı bulunmaz. Ben öyle olduğunu kabul ediyorum. Şimdi de cennet hayatını düşünün. 200 trilyon sene mi diyeyim? 200 katrilyon sene mi diyeyim? Yoksa 200 ile 200 katrilyonun kendileriyle çarpıyı mı kadar mı diyeyim? Bir sonsuz yıllar cennette yaşayacaksınız. Bunu sadece kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazla olduğu takdirde yaşayabilirsiniz. Öyleyse önemli mi derece kazanmak? Son derece önemli. İşte bu açıdan düşünüyor olayı ileride Sümbül Efendi'ye damat olacak olan ve adı Merkez Efendi olarak tarihe geçecek olan o zat. İkisine de gittik İstanbul'dayken. Hem Merkez Efendi'yi ziyaret ettik hem de efendisi olan Sümbül Efendi'yi ziyaret ettik. Zaten çok uzak değil yerleri birbirine. Ve tarihin bu olaylarını anlattım kardeşlerimize. Öyleyse nasıl bir denge? Her şey merkezinde diyor. Adam resmen öldürmüş ötekini. Bu da gelip diyor ki her şey merkezinde. Ne yapmış? İkisinin de mizanlarını göstermiş Allah-u Teala ona. Bak demiş bundan bu kadar kayboldu. O öğlenin de hesabına bu yazıldı. İşte mizanları bu. O adam da öyle bir durumda olabilir ki kazandıkları ve kaybettikleri arasında birazcık fark var. Kaybettikleri fazla. Başka birisi tarafından öldürülünce öyle bir derece kazanıyor ki kaybettiklerinin telafisi mümkün oluyor. Kazandıkları kaybettiklerinden öteye geçiyor. Geçtiği anda cehenneme gidip sonsuz cehennemde kalacak olan adam cennete girip sonsuz cennette oluyor. Öyleyse derece kazanmak Allah-u Teala'nın dininde bu kadar önemli bir olay. Ve yani Merkez Efendi bu olayın önemini anlatıyor ötekilere. Derecat kazanmanın faziletini. Öyleyse Allah-u Teala ne yapmış? Tamam öteki birinciyi öldürmüş. Öldürmüş ama kendisini cehenneme mahkum etmiş. Çünkü Allah-u Teala haksız yere adam öldürenlerin gideceği yer cehennemdir diyor. Ama o kişi zaten evvelce kafirmiş vesaireymiş vesaireymiş. Öldürmesi de ayrı bir sebep olarak giriyor devreye. Öyleyse öldürme fiilini işleyen kişi bu fiili işlediği için cehenneme gitmek mecburiyetinde haksız yere adam öldürmüşse ve ölen kişi de eğer kazandığı derecelerle kaybettiği dereceler arasında fazla bir farklılık yoksa haksız yere öldürüldüğünden olan oluşan kazancı aradaki farktan fazlaysa bunun manası kazandığı dereceler kaybettiği dereceleri aşacak demektir. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin kazandığı dereceler sevapları kaybettiği derecelerden günahlarından fazlaysa onlar cennetimize girerler ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Bir sonraki ayet-i kerime müminin 103 kimin günahları sevaplarından fazlaysa kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onlar cehenneme alınır ebediyen cehennemde kalacaklardır. Böyle bir haksızlık gibi görünen dünya üzerinde bir olay, ötekilerin haksızlık olarak anlattığı olay, Merkez Efendi tarafından böyle bir sonuca ulaştırılmış. Allah'ın hesabı nasıl seri olarak gördüğünü buradan çıkartacaksınız. Dünya üzerindeki her fiilin bir derecesi vardır. Kıyamet günü hayat filmlerinizin başına gittiğiniz zaman orada size hemen mizanınız teslim ediyor. Hangi olayı görürseniz orada, gördüğünüz an sizin elinizdeki mizan o rakamı yazar. Orada hayat filminizde o rakam eğer kaybettiğiniz derecesi kırmızı rakamlarla,
kazandığınız bir derecesi yeşil rakamlarla orada yazılacaktır. Yazıldığı anda mizanınıza bakın, ikisinde de aynı dereceyi göreceksiniz. Peki Allah-u Teala'nın bundan muradı ne? Tamam, orada derecelerimizi görüyoruz zaten. Mizanı niye gösteriyor bize? O mizan kainattaki bütün fiillerin kaybedilen veya kazanılan derecelerin hepsini havi. Hangi olay cereyan etmişse otomatik olarak o olayın derecesi gösteriliyor size. Muradı ne Allah-u Teala'nın? Muradı size zerre kadar haksızlık yapılmadığını Allah-u Teala'nın size ispat etmesi. Mizanla orada gördüğünüz derece sonsuz bir şekilde birbirine eşittir. Hiçbir zaman ikisinin arasında bir derecelik bir farklılık göremezsiniz. Milyonlarca derece içinde, milyarlarca derece içinde bir derecelik bir farklılık göremezsiniz. Hayat filminizde pozitif ve negatif olarak yazılan bütün rakamların mizandaki karşılığı aynı anda oradakinde mutlaka sağ tarafınızda olan mizan birbirine eşittir. Allah-u Teala diyor ki kimseye kıl kadar haksızlık yapılmaz diyor. Öyleyse Merkez Efendi'nin ne dediğini yerli yerine otursun. Allah hesabı çabuk görür diyor. Allah el-adildir diyor. Adaletin sahibidir. Bir şey daha söylüyor. El-haktır diyor. Allah hakkın da sahibidir, adaletin de sahibidir. Hakkı çiğnetmediği gibi adaleti de çiğnetmez. Şimdi insanlar diyorlar bu dünyada haksızlık mı? Tümenle. Hayır. O haksızlıkların her birinin karşılığı orada ikinci safhada ödetiliyor. Hiçbir şey boşlukta kalmıyor. Karşılığı anında Allah-u Teala tarafından ödeniyor. Öyleyse Allah-u Teala kısası Kur'an-ı Kerim'e koymakla neyi sağlamış? Nefslerine yenik düşen insanların o duydukları büyük üzüntü sebebiyle kendilerini daha fazla rahatsız etmesinler diye ikinci bir adalet mekanizmasını getiriyor Allah-u Teala. Onları da tatmin eden ama aslında tatmin etmese çok daha iyi olacak olan bir adalet meselesi. Birincisinde fiille kazanılan ve kaybedilen dereceler birbirine eşit. İkincisinde fiiller de birbirine eşit. Kazanılan ve kaybedilen dereceler de birbirine eşit. Ama eşitlik hiç bozulmuyor. Öyleyse Allah'ın adaletten neyi kastettiğini ait olduğu yerlere otursun. Allah el-adlidir. Adaleti olay vücuda geldiği anda tahakkuk ettirmiştir. Dünya üzerinde bizim mahkemelerin verdiği kararlar insanlara ait olan bir adalet meselesi. Yoksa Allah'ın adaleti hangi olay vücuda gelirse gelsin, olay vücuda geldiği an derecat olarak ödenmiştir, hesap kapanmıştır. Şimdi Allah-u Teala'nın ikinci grup insanlarına bakalım. Evliya olmuşlar. Nefslerindeki hasbetler, nurlar, afetleri, karanlıkları geçmiş. Şimdi bu insan düşünüyor, ya bu adam geldi bana bir tokat attı. Ama biliyorum ki tokatı attı ama aynı adına ben onun attığı tokat sebebiyle derecatı kazandım. Şimdi benim ne yapmam lazım diyor adam. Benim diyor Allah-u Teala'ya anlıyorum. Beni bununla imtihan ediyorsun. Ama ben ondan razıyım. Ben sana diyorum ki ya Rabbi biliyorum ki bu bir imtihan. Ben ondan şikayetçi değilim. Böyle bir davranış biçimi o kişinin rızasını gösterir. Allah'ın o başka biri eliyle kendisine ulaştırılan fiildeki herkesin başkalarının adaletsizlik sandığı nesnedeki olaya o kişinin bakış açısını gösterir. Ne diyor Allah-u Teala ayet-i kerimeye tekrar bakalım. Sizden evvelkilere yazıldığı gibi kısas size de yazıldı ama affederseniz daha hayırlıdır diyor sizin için. Hayırlıdır. Neden hayırlı?
affettiği anda kazandığı derece kalıyor kendisinde. Hayır nedir? Derece kazanmaktır. Başka birinin yaptığı fiil, attığı tokat o kişiye birincinin kastı da olsa olmasa da mutlaka ikinciye derece kazandırır. Kazanan kişi derece kazandığı için hayra ulaşmıştır. Eğer ya Rabbi ben ondan razıyım, bu tokatı bana attı ama ben de onun attığı tokat yüzünden senin bugün gördüğün derecatı kazandım. Ben ondan şikayetçi değilim. Onun yaptığı davranışa rıza gösteriyorum. Böyle diyen bir kişi hayra ulaşmıştır. Böyle bir insan sabretmiştir. Nefsine kalsaydı hemen kalkıp bana tokat mı attın, ben seni döverim deyip bir temiz sopa çekerdi ona. Ama bunu yapmıyor. Şöyle delikanlıya doğru şöyle bakıyor, gülümsüyor. Sonra yukarı bakıyor. Tamam diyor, anladım. Onun rahatsızlığı diyor, beni imtihan ediyorsun. Ama diyor ben hayır, şikayetçi değilim. Ve bu kişi hayır kazanmıştır. O kişinin attığı tokatla hayır kazanmıştır. İşte bu Allah'ın evliyasıdır. Ama henüz daimi zikre ulaşamamıştır. O delikanlı bir gün ondan yardım istese, yardım yapıp yapmayacak konusunda kesin bir şey söylenemez. Çünkü daimi zikre ulaşmamıştır. O andaki haleti ruhiyesi neyi gösterecek? Orası bilinmez. Ama üçüncü gruptaki kişiye ulaştığınız zaman o kötülüğe iyilikle mukabele eden kişidir. Ne diyor? Ne zaman başın sıkışırsa, problemin olursa bana gel diyor. Artık ben senin bu dünyadaki en büyük dostlarımdan biriyim. Beraber göstereceğiz diyor senin başına gelen negatif olaylara. İşte böyle bir dizaynda daimi zikrin sahibiyle karşı karşıyayız.

Nefslerinde karanlığın aydınlığa hakim olduğu insanlar kısas yapmak yerini duyuyor. Çünkü kendisine yapılan hakareti tahammül edemiyor nefsi. İsyan ediyor, mutlaka diyor intikamımı alacağım. Ama o lerime falan kişilerindeki bütün afetleri yok etmiş. Daimi zikrin sahibi, hiç afet kalmamış. Ona nasıl davranırsanız davranın, o sizden intikam almaz hiçbir zaman. Aklına bile gelmez intikam almaz. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği, ey ulul elbab, sizin için kısasta hayat var bu sözü ne ifade ediyor? İşte Serdar kardeşimizin sorduğu sual bu. Madem ki diyor, ulul elbab kısas yapmaz, Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre, öyleyse Allah-u Teala, ey ulul elbab, sizin için kısasta hayat vardır demekle ne demek istiyor? Ulul elbabın kısası şeytanla. Şeytan hayatınız boyunca hep size derecat kaybettirmek ister. Her açıdan bunu yapar. Allah'ın bir emri mi geldi? O emri yerine getirmemeniz için her şeyi yapar. Sabah namazının ezanı okunmuştur. İblis sizi yataktan kaldırmamak için her türlü numarayı yapar. Çok uykun geldi der, sen şimdi uyu der. Gideceksin der, çalıştığın yere. O zaman der, uykusuzluğu hissedeceksin, güçsüz kalacaksın, vazifeni yapamayacaksın, seni belki işinden atacaklar. Şöyle olacak, böyle olacak diye sizi kaldırmamak ister yataktan. Şu sıcacık yatağa bak der. Gideceksin, buz gibi sularla abdest alacaksın, belki de hasta olacaksın bu yüzden. Hani der, öğleye kadar zaten der, sabah namazının vakti devam eder. Gerçekten devam eder. Sabah namazı girmediği için öğleye kadar kaza etmezsiniz, namazınızı eda edersiniz. Öğle namazının vakti girdikten sonra sabah namazını kılarsanız o zaman kaza etmek mecburiyetindesiniz. Bakın sabah namazına ait bir farklılık, ayrıcalık bu. Sabah namazını vaktinde kılamadınız. Namazın vakti, sabah namazının vakti güneşin doğma saatine kadardır. Sabah namazının başlangıç dakikasından güneşin doğma dakikasına kadar sabah namazının kılınması asıldır. Kılamadınız, öğleye kadar kılabilirseniz sabah namazının kazasına demeyeceksiniz. Vaktinde kılamadığım sabah namazının gene edasına diyeceksiniz. Öğle namazının vakti girdikten sonra sabah namazını kılıyorsanız o zaman sabah namazının kazasına diyeceksiniz. Yalnız sabah namazına mahsus bir farklılık yok namazlarla. Şimdi aklımıza şeytan geldi, oradan buraya girdik. Şeytan sizin namazı kılmamanız için her numarayı yapar. Ve de en çok kızdığı ne biliyor musunuz? Bizim bu kıldığımız teravih namazları. Şeytanı çileden çıkarıyor. O ne kadar az namaz kılıp da hemen kenara çekilirsek o kadar mutlu olur. Çünkü az kazanırız. Ama biz 1,5 saat namaz kıldığımız zaman şeytan çileden çıkıyor. Akşam namazı, borçlar, hamd ve şükür namazı, yatsı namazı, arkasından 20 rekat teravih, tamam. Şeytanı çileden çıkarmak için her şeyi yapıyoruz. Evet, konumuzu göre kaybetmeyelim. Demek ki ulul elbab nefslerinin kalbinde bir damla bile afet kalmamış olan insanlar hiçbir zaman intikam almayı düşünmezler. O zaman ne demek istiyor Allah-u Teala acaba? Ey ulul elbab, sizin için kısas hayat vardır diye. Şeytanın yaptıklarının bedelini şeytan ödetiyor. Şeytan bize her derecat kaybetmesinde aslında bize bir tokat atmış oluyor. Hangi sebeple derecat kaybettirmeyi başarırsa başarsın ister. Allah'ın emirleri var, yaptırmadı bize. Şu veya bu sebebi ön gösterdi bize. Kendi düşüncemiz gibi zannettik onu. Yapmadık. Ya da Allah'ın yasak ettiği bir fiili işledik. İkisinde de mutlaka nefsimiz vardır ama nefsimizin arkasında mutlaka şeytan vardır. Şeytanın hedefi devamlı size derecat kaybettirebilmek. O zaman düşünün, bir tarafta Allah var, bir tarafta şeytan var. Eğer Allah'ın emrini yerine getiremezseniz, şeytanın emrini yerine getirmiş oldunuz. Şeytan sizi tuzağa düşürdü. Her olayda bunu düşünün. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmadığınız her an şeytanın dediğini yaptınız. Bir başka ifade kullanayım, asıl ifadeyi kullanayım. Allah'ı Rab mevkiinden, emir ve kumanda mevkiinden aldınız, kenara çektiniz, nefsinizi oturttunuz oraya.
şeytanla

0: beraber dersiniz, size emretti, onun emrini yerine getirdiniz. Her seferinde bir tokat yediniz şeytandan. İşte ömürleri boyunca şeytanın onlara attığı tokatı ödetiyorlar şeytana. Nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok ediyorlar. Şimdi şeytan geliyor diyor ki, sabah namazına kalkma, şöyle olacaksın, böyle olacaksın. Ölü levham sadece gülüyor. Diyor, tamam. Acele kalkıyor, namazını kıldıktan başka bir o kadar da daha kılıyor. Diyelim ki kazara bir sabah namazını kaçırdınız. Ne yapmanız lazım? Sabah namazını bir defa kılmayın. 7 defa kılın. 7 defa kılın ki şeytanın bir daha cesareti olmasın. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerini şeytan namaza kalkmaktan men etmiş bir defa, ona oyalamış. O da uyanır uyanmaz 30 rekat mı 40 rekat mı şimdi unuttum, sabah namazını ağır darda kılmış. Ya 30 defa ya 40 defa. Ertesi gün şeytan başının üzerinde sabah namazına kalkıyor. Ya diyor, sen diyor şeytan değil misin? Şeytanım. E diyor, sen nasıl oluyor da benim namazı kaldırıyorsun? Kaldırmazsan diyor 40 defa kılacaksın. Kalk bir defa namazını kıl ya da o kadar diyor. Hadi kalk. Şimdi böyle bir dizaynda neyi görüyoruz? Allah'ın güzelliklerini görüyoruz. Ulul elbab kullar kimdir? Her davranışlarıyla şeytana, o şeytanın kendilerine ezelde attığı tokatları iade edenler. Her tokatta da kısas yapıyorlar iblise. Ne diyor şeytan? Sabah namazına kalkma, onlar kalkıyorlar. Umurlarında bile değil. Eski içki arkadaşlarını çıkartıyor karşısına. Hadi gidelim meyhaneye, eskisi gibi kafayı çekelim. Ne söylenirse söylensin kendisine, şeytanın söylediğine asla bir önem vermiyor. Her seferinde şeytan, tokat atmaya gelen şeytan, tokatı yiyip köz köz geriye dönüyor. Her seferinde ulul elbab şeytana kısas yapandır. Ve ulul elbabın hayatı daima böyle geçer. Devamlı hayır kazanarak, yani şeytanın istemediği sonuca her olayın arkasından ererek. Şeytan ne ister? Devamlı derecat kaybetmenizi. Ulul elbapsa bütün hayatlarında ulul elbap olduktan sonra her an sadece derecat kazanan insanlardır. Gerek başkalarına olan davranışlarda, gerek kendi nefsleriyle, kendileri için yaptığı davranışlarda, her olayda hayır kazanan, devamlı derecat kazanan, bu sebeple şeytana her olayda bir tane tokat atar insanlar. Evvelce yedikleri yüzlerce tokatın, binlerce tokatın acısını orada şeytandan çıkartıyorlar. Bir farkla, bunu intikam hissiyle yapmıyorlar. Şeytanın üzülmesi veya üzülmemesi onlar için önemli değil. Yani şeytanı üzmek için böyle bir gayretin sahibi değiller. Nefslerinde afet olmadığı için bütün davranışları en güzel davranışlar. Ama şeytan aynı şekilde düşünüyor. Gene benden intikam aldı diyor. Gene intikam aldı diyor. Gene intikam aldı diyor. Şeytan devamlı huzursuz, devamlı Allah-u Teala'nın söylediği kısasın, ulu-elbap kısasının sonsuz bir şekilde tokatını yiyen şeytan. İşte ulu-elbap'ın yaptığı kısas böyle bir kısas. Yoksa insanlardan birisi ulu-elbap'a bir kötülük yapacak da o da mukabil kötülüğü yapacak. Böyle bir şey hiçbir zaman mümkün değil. Çünkü nefslerinde afet yok. Ayrıca hem ulu-elbap, yani 26. basamak, hem muhlisler 27. basamak, hem de salihler, üçü de üç grupta ulu-elbaptır. Daimi zikrin sahipleridir. Öyleyse bunların arasında kötülüğe, iyilikle mukabele edenler de var. Yani hiçbir şekilde şeytandan intikam almayı onlar düşünmezler. Ama ne var ki bütün davranışları şeytan açısından baktığınızda şeytana bir kısastır. Onu her seferinde tokatlarlar. Tokatlamak istemedikleri halde şeytan o tokatın üzerinde her zaman yaşar onlardan. Hep onları da yoldan çıkarmaya çalışır. Devamlı bir gayretin içindedir. Ama hiçbir zaman şeytan başarı kazanamaz. Her gayretinin sonucunda kaybetmeye mecburdur. Yani şeytan ulul elbabın gazılı acıdır. Öyleyse ulul elbab şeytanı gazılı acı yaparak bütün olaylarda, bütün davranış biçimlerinde şeytanın hep kaybettiği, ulul erbabın hep kazandığı bir kısas uygulaması söz konusudur. İşte böyle bir düzende ulul erbaba Allah-u Teala'nın neden öyle söylediğini açıklamış olduk. Ey ulul erbab, sizin için kısasta hayat vardır. Gerçekten ulul erbab olarak hayatını devam ettikleri sürece her şeytana karşı ulul erbab kısaslıdırlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde hepinizin şeytana karşı kısas yaparak ulul erbab olarak hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek kısasın bu kademesini inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine şükrederiz, hamd ederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yerine getirmek üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Onun emrettiği şey hep sohbetin, insanlar bir araya gelince konuşmaların hep böyle olması, hep Allah'ın konu alındığı, Allah'ın merkezi oluşturduğu bir konuşma dizaynının oluşması. Ne yazık ki biz insanlar bir araya geldiğimiz zaman konuşmalarımızın esasını başka insanlar teşkil eder. Nefsimiz bir açıdan mutlaka öyle olmasını arzu etmektedir. Ve hep bir araya geldiğimizde başka insanlardan bahsetmeyi kendimize adeta iş edinmişizdir. Allah'ın da yasak ettiği şey işte bu. Buyuruyor ki, zannın bir kısmı size haram kılındı. Hanginiz dedikodu yapıp ölü kardeşinizin etini yemek ister diyor Allah-u Teala. Demek ki öyle bir olay ki dedikodu yaptığımız kişiyi adeta öldürüyoruz. Adeta onun ölü etini yemiş oluyoruz. Bir kişi hakkında dedikodu yaptığımız zaman. Hele daha ötede bir şey varsa, o kişinin hoşlanmayacağı şekilde bir şeyler yapıp da kendimizden de bir şeyler ilave ediyorsak, bu dedikodunun da ötesine geçiyor. Adeta iftihar, iftira olayını yaşıyoruz. Öyleyse söz konusu olan bizlerden iki kişi bir araya geldiği zaman sadece Allah'tan bahsetmek olmalı. Hep Allah'tan bahsetmek temel şiarımız olmalı. Zaten bu yolun yolcuları bir süre sonra başka sohbetlerden hoşlanmadılar. Komşular geldiğinde, misafirler geldiğinde bu çok derin bir şekilde hissedilir. Ve insan düşünür, Allah'ın bize ihsan ettiği en büyük hazine zaman hazinesi. Herkese her gün 24 saat zaman parçası verilir. Allah-u Teala'nın bunu vermekten muradı acaba bu zaman parçası içinde biz insanlar ne kadar Allah'ı zikredeceğiz? Ne kadar onunla dolduracağız zamanımızı? Onun istediği şey bunun %100 olmasıdır. Yani bizim muktesit olmamızı istemiyor ki muktesit olmak aslında orta seviye bir olaydır ya da başlangıca göre üst seviye bir olaydır. Bir insanın muktesit tabiriyle anılabilmesi, asgari seviyede Allah'a karşı yeminlerini yerine getirmiş olmasıyla ifade ediliyor. Ne zaman nefsimizi tezkiye etmişsek, ne zaman buna paralel olarak ruhumuzu Allah-u Teala'ya vasfetmişsek, ne zaman bunların ışığı altında Allah'ın kulu olmuşsak, şeytana kul olmamışsak, işte o zaman biz muktesibiz. Muktesit tabirinden de göreceğiniz gibi iktisat eden anlamına geliyor. Zamanı iktisat ediyoruz. Hepsini kullanamıyoruz Allah-u Teala'nın indinde. Bir boş parça kalıyor. Allah-u Teala zamandan, zaman hazinesinin hepsini kullanmamızı istiyor. Her 24 saatin bütününü Allah'ı zikretmek üzere kullanmamızı istiyor. Onun için Nisa suresinin 103. ayeti kerimesine Allah-u Teala ve Tekad Hazretleri Esbirallah'e kıyamen kuden ve ala cunubiyyum kumaralarını koymuş, yerleştirmiş. Demek ki Allah'ı ayaktayken, oturarak ve yatarken daima zikretmemiz emrediliyor. Zaten bir insan üç halde bulunabilir. Oturmak, ayakta olmak ve yatmak bu üç hali oluşturuyor. Üç halin üçünde de zikretmemiz emrediliyor. Yani her gün bize Allah'ın ihsan ettiği zaman sermayesinin bütününü Allah'ı zikrederek değerlendirmemiz lazım. O zaman Allah'ın sermayesinden ticaret edersiniz. Az bir şey karşılığında büyük şeyleri sattınız diye Allah-u Teala'nın ifade ettiği o yenilgiye düşmeyiz. Aslında bir insan kalbi, üzerinde Allah'ın tuğrası bulunan bir insan kalbi günde ortalama 100.000 defa Allah'ı zikretmektedir. Allah kelimesini biri ardınca tekrar etmektedir. Değil, üzerinde Allah'ın tuğrası bulunan insanın kalbi, şu kainatta var olan canlı veya cansız bütün varlıklar en küçük parçalarında, atom yapılarında, bütün elektronlarında devamlı Allah kelimesini zikretmektedirler. Ama onların Allah kelimesini tekrar edişlerine Allah-u Teala zikir demiyor. İsra suresinin 44. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz buyuruyor. Şu kainatta canlı veya cansız hiçbir şey yoktur ki her zerresiyle daima beni tesbih eder olmasın diyor. Burada kullandığı şey söz tesbih sözü. Tesbih cansızların gayri iradi olarak şuurla ama gayri iradi olarak Allah-u Teala'nın ismini tekrar etmesidir. Hiçbir zerre yok. Göremediğimiz boşluk da devamlı Allah-u Teala'yı zikretmekte. Yani şu odada bir görülen şeyler var. Bir de gaz olarak şu gözlerle şu anda seçemediğimiz şeyler var. Ama havayı oluşturan oksijen, azot gibi gazların da elektronlardan oluştuğunu unutmayın. Onlar da atomlardan oluşuyor. Ve onların da atomlarındaki her elektron her an Allah-u Teala'nın ismini devamlı tekrar ediyor. Böylece sonsuzluk içerisinde sonsuzun her zerresinin Allah'ın ismini tekrarı ile oluşan bir büyük senfoni söz konusu. Devamlı aynı ses çıkıyor ve Allah-u Teala ayet-i kerimeyi şöyle bağlamış. Ama siz onların tesbihini anlayamazsınız diyor. Demek ki her zerre Allah-u Teala'ya tesbih ediyor ama biz anlayamıyoruz. Ne zamana kadar anlayamıyoruz? Acaba sonsuz bir anlayışsızlık mı bu? Hayır. Ne zaman ki siz de eşya gibi olursunuz tesbih açısından, yani Allah-u Teala'yı 24 saatin bütününde zikreder hale gelirsiniz, o zaman göreceksiniz ki eşyanın sesini duyarsınız. Eşya da konuşur. Ve Allah'ın zikri bütün boyutlarıyla nasıl kainata yayılmış onu izlersiniz. İşte böylece ne görüyoruz? İnsanın iç dünyasında bir olay var. Adına zikir diyor Allah-u Teala. Eğer cansız bir şey olsaydık biz, o zaman da tesbih adını verecekti buna. Ama bir insan vücudu devamlı olarak Allah-u Teala'yı tesbih de eder. Çünkü fizik vücudumuz da elektronlardan, onların oluşturduğu atomlardan ve atomların oluşturduğu maddeden oluşmuştur. Hücreler atom yapısının bir gereğidir. Öyleyse her hücremizde söz konusu olan binlerce, milyonlarca atom kendi içindeki elektronlarla devamlı Allah-u Teala'yı her parçamızda zikretmektedir. Bir tırnak dediğiniz zaman tırnağınızın da her zerresinde Allah'ın her an tesbih edildiğini unutmayın. Siz bir bütünsünüz. Bütününüzün her parçaları, elinizdeki tesbihin her zerresi devamlı Allah-u Teala'yı tesbih ediyor. Bu buraya kadar gayri şuuri bir tesbih söz konusu. Yani fizik vücudumuzun her zerresinin Allah-u Teala'nın ismini tekrar etmesi, şuurlu fakat irade dışı, gayri iradi bir olay. Ama bizim tesbihimizden Allah-u Teala'nın muradı zikir kelimesiyle ifade edilmektedir. Zikre gelince bunun hem şuurlu hem de iradi olduğunu göreceksiniz. İşte böyle bir şeyi bizim tamamlayabilmemiz, kalbimizin her atışında Allah kelimesini bir defa tekrar etmemizden kaynaklanıyor, oradan geçiyor. Ve bunu sağlayabildiğimiz zaman günde ortalama bizde 100.000 defa, yani kalbimizin her atışında bir defa Allah diyerek Allah'ı zikretmekte kalacağız. Böyle bir statü içinde bir insan daimi Allah'tan rahmet alan, bunun karşılığında şeytandan karanlıkların kalbine hiç ulaşamadığı bir hüviyete varır. Böyle bir durumda artık kirlenmek, artık hatalar işlemek, günahların sıkıntısını çekmek o insan için söz konusu değildir. O insan sadece Allah'tan gelen rahmetin bütünlüğü içerisinde hayır isteyecek olan, hep huzur içinde yaşayacak olan, yani sonsuz hazzın sahibi olan bir insan olacaktır. Görüyorsunuz ki bunun temelinde daimi zikir yatıyor. Allah'ın ismini sonsuz olarak tekrar etmek, Allah'ın sermayesini Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta tam olarak kullanmak yatıyor. Bunu başarabildiğimiz zaman biz de Allah-u Teala'nın indinde en hayırlı bir statüye inşallah ulaşmış olacağız. İşte böylece öyle bir gün gelecek ki başkalarının yaptıkları hatalar, bize karşı yöneltilmiş olan herhangi bir davranış biçimi artık bizim için hiçbir önem taşımayacaktır. Neden öyle olacaktır? Çünkü bir defa bileceğiz ki bizim muhatabımız başka insanlar değildir, Allah'tır. Başka insanlara hangi istikamette bir şeyi yapmasını emrederse Allah-u Teala ya da o insanların nefisleriyle bir şeyler yapmasına müsaade ederse, bu Allah'ın onu uygun görmesinden, o olayın bizim üzerimizde oluşmasını uygun görmesinden kaynaklanan bir sonuçtur. Öyleyse bizim o andaki situation'ımız, durumumuz, özelliğimiz o olayın varlığının bizim için en faydalı oluşundan kaynaklanır. Yani bu öyle bir olaydır ki hangi statü içinde nasıl oluşursa oluşsun, o oluşan olay bizim o andaki o zaman parçası içinde bizim için mutlaka olması lazım gelen bir zaruri olaydır. Neden? Çünkü ancak o olay olduğu takdirde, o olay vücuda geldiği takdirde biz Allah'a daha yakın olmak için en uygun ortamda bulunacağız. Bu en uygun ortamın tayini bize ait değildir. Böyle bir yetkimiz de hiçbir zaman olmayacaktır. Çünkü Allah'a yaklaştıkça ayrıyetin bizden çıkarak Allah'a ulaştığını göreceğiz. Bütün insanlar ulaşabilseydi mümkün değildir ama ulaşabilseydi öyle bir noktaya ulaşacaklardı ki Allah'ın tasarrufu altına gireceklerdi. İradeleri tamamen devre dışı kalacaktı ve Allah onların üzerine tam tasarrufunu icra edecekti. Bütün peygamberlerde ve her devirdeki halifelerde olduğu gibi Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin tasarrufu söz konusuydu. Bu ne ifade eder? Orada artık bizim irademizin, bizim nefsimizin hiçbir rol oynamadığını, tamamen bir başka iradeye, Allah'ın iradesine bağlı olarak hareket ettiğimizi gösteren bir olay bu. Bizi bizden sonsuz kat fazla seven Allah, eğer bizim üzerimizde tasarruf eda ediyorsa, tasarruf icra ediyorsa, bu demektir ki biz her hareketimizde neye sahip olacaksak, bizim için faydalı olan ne bize ait olacaksa, onun sonsuz kat fazlasını Allah Teala bize verecek demektir. Çok basit olarak rakamsal ifade edelim. Diyelim ki biz bir şeyler yaptığımız zaman istediğimiz şeyleri yapmamız için Allah Teala bize müsaade etti. Dedi ki sen kendine faydalı olarak gördüğün, senin için uygulanan neyse hepsini yapma yetkisini sana verdim. Serbestsin, dilediğini yap. Buradan bir şeyler kazandığımızı düşünelim. Ben şimdi en basit rakamla konuşuyorum. Allah Teala bize bunların iki katını verse, biz ona tabi olduğumuz takdirde, onun bize ihsan ettiği şeyler bizim kazancımızın iki katı olsa, demek ki onun verdikleri üstün. Şimdi bu iki katı 200 kata, 2000 kata, 2 milyon kata, sonsuz kata çıkarım. O zaman Allah Teala ve Tekat Hazretlerinin bir insanı tasarrufu halinde o kişinin sadece hayırlardan oluşan bir sonsuzluğa vasıl olduğunu göreceksiniz. Hiçbir zaman Allah'ın tasarrufunda şer oluşması mümkün değildir. Sadece hayırlardan oluşan bir sonsuz aydınlık, hayrın ve faydanın birleştiği bir muhteşem olay. Evvelki konuşmalarımızda söylemiştik, hayırla fayda arasında farklılıklar var. Biz dedik insanlar olayları yaşarken fayda veya zarar açısından mütalaa ederiz. Allah-u Teala ise bizim etrafımızda oluşan olaylar dizisinde fayda veya zarar yönünü değil, hayır veya şer yönünü ele alır. Onun vücuda getirdiği veya vücuda gelmesine müsaade ettiği her olay bizim için mutlaka hayırdır. Yani başkaları tarafından bizim üzerimizde icra edilen, bize tesir eden hangi olay olursa olsun, Allah'ın müsaade ettiği bütün bu olaylardan bize ulaşan bir tek şey vardır. Sadece hayır. Hayrı derecat kazanmak olarak anlatıyor Allah-u Teala. Şerri ise derecat kaybetmek olarak anlatıyor. Öyleyse başka birisi hangi tipte bir olayı bize ulaştırırsa ulaştırsın, hangi tipte bir olayı vücuda getirirse getirsin, o olayın bizim üzerimizdeki tesiri ne olursa olsun bütün sahalar açık. O olayın bize ulaştırabileceği sadece bir tek şey vardır. Bize derecat kazandırmak. Hiçbir zaman kaybettirmek söz konusu değildir. Bu Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizin birinci faktörü. Demek ki ne yaparsa yapıyor, müsaade ettiği veya bazı şeylere müsaade ediyor. Her müsaade ettiği şey bizim için mutlaka hayrı oluşturuyor. Ve bizim için söz konusu olan şey, eğer bir şer kazanıyorsak bunun bir tek kaynağa dayalı olduğudur. Kim bir şerri kazanmışsa, yani bir başka ifadeyle derecat kaybettiyse, bunun kaynağında sadece bir tek faktör yatar. O kişinin nefsi. Bize nefsimizden başka hiçbir şey derecat kaybettiremez. Demek ki Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri olayları vücuda getirirken iki tane unsur temelde var. Birisi Allah'ın müsaade ettiği o olaylarla başkasının bize tesir etmesi istikametinde müsaade ettiği olaylarla bir, bize hayır kazandırıyor. İki, o olay bizim hayatımızda elzem olan bir olay. Biz anlamıyoruz ama Allah-u Teala onun elzem olduğunu biliyor. Niçin? Bizi Allah'a daha çok yaklaştırmak için mutlaka öyle bir olayın içinde bulunmamız lazım. Bizim nelerin sahibi olduğumuzu, nefsimizin ne ölçüde etkenlere sahip olduğunu, seviyesinin ne olduğunu en iyi bilen Allah'tır. Ve o etrafımızda vücuda getirdiği veya vücuda gelmesine müsaade ettiği olaylarla bizi kendisine daha çok yaklaştırmak gayesini gidiyor. O olayın, X olayının olmadığı veya olduğu iki tane ortam düşünelim. Eğer o olay olmuşsa, oluşmuşsa, o olayın var olduğu noktadan itibaren biz artık Allah'a daha yakın olma konusunda bir etki alanının içerisindeyiz. Allah'ın vücuda getirdiği o olayla Allah'a yaklaşmak istikametinde gerekli şartlardan yenilerine de kavuşuyoruz. O olay olmasaydı o yeni şartlarda oluşmayacaktı. ve biz Allah'a daha yakın olmak için yeni imkanlara sahip olmayacaktık. Allah Teala diyor ki Allah havesle iştigal etmez. Yani her yaptığı mutlak olarak abesin dışındadır. Bir başka ifadeyle mutlak olarak hayırdır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimiz son derece net olarak bir takım gerçekleri gösteriyor bize. Gerçekler açık ve kesin. Allah ile olan ilişkilerimizde bizler Allah'ın bizim için vücuda getirdiği hayırların muhatabı oluyoruz sadece. Gelelim nefsimize. Nefsimiz olayları fayda veya zarar açısından değerlendirdiği cihetle aslında hayır olan fakat zararlıymış gibi görünen olaylar bize ters tepki yapıyor. Ve çok üzülüyoruz. Allah bunu bize niye reva gördü diye çok üzülüyoruz. Oysa ki Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde eğer bilsek ki her şey sadece Allah'ın müsaadesiyle oluşmaktadır. Allah bu müsaadesiyle oluşturduğu her şeyi bize sadece hayır ulaştırmak için yapmaktadır. Hiçbir zamanda aksi varet olmamıştır insanlık tarihi boyunca. O zaman etrafımızda oluşan olayları daha bir dikkatle izlerdik. Neden acaba falanca bizim için şunları söyledi? Mutlaka söylemesi lazım. O sözler bize ulaşacak. O sözlerle bizim aramızdaki ilişkide Allah hayrını icra edecek. En basit hayır. Biz diyelim ki bir takım sözler söyleniyor ve normal kabul görmüş prensiplere göre de bu sözler bizim aleyhimizde. Aslında insanın aleyhinde veya aleyhinde diye bir olay yoktur. Her söz hayrın, başkasının sizin için söylediği her söz, her dedikodu, her iftira size sadece Allah'ın hayır kazandırmak için müsaade ettiği özel olgulardır. Siz onun bilincinde değilseniz insanlara kızarsınız. Niye benim için böyle söylediler? Ben buna layık mıyım? Benim başıma bu da mı gelecekti? Ya Rabbi bana bunu nasıl layık gördün gibi bir takım şeyler söyleriz. Hatta Rabbimize de hafiften çatarız. Halbuki burada sadece ve sadece bir isyan vardır. Allah'ın bir insan için oluşturduğu her çerçevede, her sahne sadece o insanın hayrı için vücuda gelen olaylar dizisinden ibarettir. Ama biz insanların nefsi ya da başka bir ifadeyle nefislerine ait olan seviyeleri öyle seviye farklılıkları gösterir ki insan isyan da edebilir Allah-u Teala ve takatas hayatlarına. Neden başkasına değil de bana bunu yapıyorsun gibilerden. Oysa ki bir bilseler aslını başlarına gelen her hadisenin, her olayın Allah'ın kendilerini Allah'a yaklaştırmak için sadece bir vesile teşkil ettiğini, o güzel hedefe insanları ulaştırmak için mutlaka onun oluşmasını, bunun ne kadar gerekli olduğunu bir bilselerdi. Neden gerekli diyoruz? Çünkü bizim saadete ulaşabilmemiz, sonsuz saadete sahip olabilmemiz, nefsimizi gerçek anlamda tezkiye edişimizin de ötesinde bir olaydır. Tasfiye etmemiz lazım. Ama tezkiye sırasında bile bir takım imtihanlardan geçirir Allah-u Teala bizi ki o imtihanlarda kazanacağımız başarıya göre tezkiye oluruz. Bu Allah-u Teala'ya bağlılığımıza, yolumuza bağlılığımıza ve onlarla ilişkilerimize göre kaynaklanan, oluşan bir olaylar dizisidir. Çocuklarımız okullarda okuyorlar. Ve senenin sonunda diploma alıyorlar ya da sene içinde karneler alıyorlar ve devamlı imtihanlara tabi tutuluyorlar. Her imtihanda notlar alıyorlar. İşte bu imtihanlardır ki, bu imtihanların varlığıdır ki bizleri Allah yolunda olgunlaştırıyor. Bu imtihanlar Allah-u Teala ve takat hasretleriyle bizlerin arasında bir güzelliklere doğru götürüldüğümüz köprüler dizisini oluşturmaktadır. Her imtihan nefsimizde bizim olaya bakış açımıza göre ya negatif bir rahne açacaktır ya da pozitif bir hedefe doğru yaklaştıracaktır bizi. Olayın arkasında yatan gerçeği düşünebildiğimiz zaman bize herhangi bir hadiseyi reva gören karşımızdaki kişiyi hiçbir zaman muhatap görmeyiz. Allah Teala ona müsaade ettiğine göre onun sahibi muhatabımızdır. Ona müsaadeyi veren muhatabımızdır. Allah muhatabımızdır. Öyleyse herhangi bir hadiseyle karşımıza çıkan insanlar değil, hep Allah-u Teala'nın müsaadeleri oluşturduğu olaylar. Hangi açıdan meseleye bakarsanız bakın, hep Allah'ın hedefi bizim için en güzel hedeftir. Nefsimizi tezkiye etmek mi? İmtihanlarla mümkün olan bir olaydır bu. Her imtihandan aldığımız derecat bizi güzelliklere doğru ya da nefsimiz durumu hakimse Allah'ın güzelliklere doğru bizi ulaştırmak için vücuda getirdiği olayı yanlış değerlendirmek suretiyle yanlış bir istikamette gitmemizi sağlar. O zaman güzelliklere doğru değil, çirkinliklere doğru, yozlaşmaya doğru bir yol takip ederiz. Unutmayın, kendi haline bırakılan her şey yozlaşmaya mahkumdur. Senelerce uğraşır, bir gül bahçesi oluşturursunuz. Oraya bülbüller gelmeye başlamıştır. Ama onu kendi haline bırakın. 3 sene sonra oraya gittiğinizde o güzelim gül bahçesini yabani otların bürüdüğünü, 5 sene sonra gittiğinizde güllerden hayatta kalan hiç kimsenin, hiçbirisinin bulunmadığını göreceksiniz. Eşyanın tabiatına uygun olarak gül bahçesindeki o otlar güllerin hayat suyunu da kendilerine çevirmişlerdir. Daima yozlaşma, olgunlaşmanın, eğer serbest bırakırsanız hadiseleri, gerisinde kalır. Olgunlaşma her zaman ona büyük emekler vermenizle gerçekleşen bir şeydir. Halbuki yozlaşma emek istemez. Başka bir ifade kullanalım. Allah'ın dostuysanız, Allah'ın dostu olmak istiyorsanız, devamlı faal olmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın size verdiği zamanı, zaman parçasını Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta en iyi kullanmak mecburiyetindesiniz. En iyiye yaklaşmak mecburiyetindesiniz. Kısaca hep çalışma mecburiyetindesiniz. Ama iblisin taraftarları için bu böyle değildir. Onlar kendi hallerine bırakıldıkları zaman zaten yozlaşmaya gideceklerdir. İblisin de istediği bir tek şey var, yozlaşma. Eğer insanlar yozlaşma istikametindeki gayretlerini çoğaltırlarsa o istikamete daha hızlı gideceklerdir. Çünkü zulmani ilimlerde de bir ilim olayı var. O ilmin öğrenilmesi, tatbikatı, insanın şer açısından marifet kazanması ki buna istidraç deniyor. Yani şeytanın insanlara bir takım fizik ötesi şeyler yaptırması olayı. O da bir gayreti icap ettirir. Ama her gün şeytana yaklaşmak istikametinde daha büyük merhalelerin aşıldığı ve insanın Allah'tan giderek uzaklaştığı bir yozlaşma sistemi içerisinde geçerlidir. Eğer Allah'ın dostu olmak istiyorsanız, o zaman zamanı Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Böyle yaparsanız eğer, zamanı Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta gerçekleştirirseniz, bunun merkezinde bir tek olayın var olduğunu göreceksiniz. Bu olayın adına zikir diyor Allah Teala. İnsanı Allah'a yaklaştıran veya insanı şeytandan uzaklaştıran en büyük faktör zikirdir. Unutmayın ki bir kronometre nasıl çalışıyorsa hayat filminiz de her an çalışıyor. Sadece buraya geldiğimiz andan bu tarafa bakalım. Hepimizin omuzlarında kiramen katibin melekleri var. Bu anlattıklarım, bu sahne, bu oda hepinizin kader hücrelerinde ezelden beri var. Bugüne bakabilmiş olsaydınız kader hücrelerinizde şunu göreceksiniz ki bugün ben size bu anlattıklarımı anlatmaktayım. Hepinizin kader hücrelerinin bu gününün bu saati bu anlattığım hüviyette. İşte bu filme çekilen sistem bir kronometre nasıl çalışıyorsa her saniye bir derecat hesap. Her saniye bir derecat mutlaka hayat filminize işlenmektedir. Bakın saat devamlı kendi lisanıyla Allah diyor. Biz onun her Allah deyişinde hayat kronometremizde bir vurgu var olduğunu idrak etmeliyiz. Her saatin vuruşu eğer biz zikir yapmıyorsak bir negatif derecatın hayatımıza mutlaka hak edilmesidir. Eksi kırmızı derece. Her an bir şeyler kaybediyoruz. Onun için diyorum ki kendi haline bırakılan her şey yozlaşmaya mahkumdur. Çünkü bir insan söz konusuysa kendi haline bırakıldığı andan itibaren zikirden yoksun olacaktır. Zikirden yoksun olma onu bulunduğu yerde muhafaza ettiremez. Mutlaka aşağı doğru, sıfırın altına doğru bir yolculuğa girecektir insanoğlu. Ama eğer şu zaman parçalarını beni dinlerken zikirle geçiriyorsanız, hayatınızın bu safhasında, her noktasında bir derecat kazanmanız söz konusu. Yetmez, bununla beraber beni dinliyorsanız yine derecat kazanıyorsunuz. Çünkü bu bir zikir sohbetidir. Bu Allah'ın sohbetidir. Allah'ın sohbetinin var olduğu her noktada mutlaka hayatınızın her saniyesinde bir değer kaybı değil, kazancı söz konusudur. Öyleyse demek ki zamanı ya lehimizde kullanıyoruz veya kendi haline bırakıyoruz, o da aleyhimizde kullanmak anlamına geliyor. Öyleyse bir insan, evet ben şu anda bir Allah'ın emrettiği ameli işlemiyorum. Ama kimseye bir hayat kronometremizde negatif rakamların alındığı bir düzeyde yaşıyoruz. Ne zaman ki Allah'ın ayaktayken, otururken ve yatarken, yani daima beni zikrediniz ayeti kerimesinin gereğinin ifasına geçersek, Allah'ın zikri bizim için ön planda olursa, zikir yaptığımız sürelere has olmak üzere devamlı kazancımız söz konusudur. Dikkat edin ki burada derecat farklılıklarıyla karşı karşıya oluyoruz. Normal şartlar içinde bir insan her yaptığı hayırda o hayrın 10 katının hayat filmine kaydedildiğini görecektir. Yani herhangi bir hayırla 10 derecelik bir kazanca sahip olan bir insan düşünün, bunun hayat filmine intikali 100 derece üzerindendir. 10 derece asıl, onun 10 katı da hediye, hatta 110 derece üzerindendir. Allah Teala 10 katını yazıyor. Şimdi böyle bir istikamette bir insan daha ötelere geçebilir. Çünkü Allah'ın ahdini yerine getirmeye, fiili olarak yerine getirmeye başladığımız zaman bu 10 kat biliyorsunuz 100 kata çıkıyor. Eğer bu istikametteki gayretlerimiz çoğalırsa 100 kat 200 kata, 300, 400, 500, 600, 700 kata çıkıyor. Peki bu derecatın sonsuz olarak bize ihsan edildiği bir yer var mı? O da var. Eğer bir insanın ulaşabileceği son merhale olan ihlasın ötesindeki salaha ulaşmak söz konusuysa, Allah Teala ve Tekatasettir'i bizi Nasuh Tövbesi adlı kapıdan geçirip de irşad kademesine yerleştirirse, hedefi oysa, o zaman salihlerden olduk demektir. O zaman Allah Teala ve Tekatasettir'i başımızın üzerine bir nur yerleştirdi demektir. İşte biz o noktadan itibaren bir kere daimi zikrin 3 kademi aşağıdan beri sahibiyiz. Ulul Erbab olmuşuz, daimi zikrin sahibi olmuşuz. Sonra ihlas sahibi olmuşuz, daimi zikrimiz devam ediyor. Allah-u Teala bizi Tevbe-i Nasuh kapısından geçirmiş, ondan sonra salihlerden olmuşuz. Salihlerden olmak Allah'ın indinde son derece önemli bir olay. Çünkü diyor ki biz onları diyor, yani salihlerden olanı peygamberlerimizle, şehitlerimizle ve sıddıklarımızla beraber haşrederiz diyor. Bir insan peygamber olmadığı halde peygamberlerin cenneti olan Adn cennetine gidebilir mi? Açık ayet-i kerimeler var. Birçok gidebildiği kesin. Öyleyse Allah-u Teala ve tekaddüs ettirmenin bizleri niçin yarattığını bir defa daha düşünün. Bir tek muradı var. Kendisine ibadet ettirmek değil. O murat bizi saadete ulaştırmak, bizi mutluluğa ulaştırmak. Ama ne var ki bu saadete ulaşmak Allah'a ibadetten geçiyor. İbadet, görüyorsunuz ki bir vasıta, Allah'ın bizim için uygun gördüğü şey bizim saadetimiz, bizim mutluluğumuz. İnsan adı verilen bu mahluk Allah'ın indinde düşünebileceğiniz en değerli mahluk. Meleklerden de, cinlerden de, var olan bütün mahluklardan daha üst seviyede yaratılmış, hepsinden üstün olan ve saadete layık olan en üst seviyeli varlık. İşte bakın, Bakara suresi 29. ayet-i kerime Allah-u Teala diyor ki, neyi yarattıysak hepsini insan için yarattık arzda. Dünyada verilen bu gezegende yaratılan her şey insan için yaratılmış. Ve halakaleküm mâ fîl ardı cemî'an diyor Allah-u Teala. Sizin için, insanlar için yarattım diyor şu dünya üzerindeki her şeyi. Sonra bir adım daha atıyor Allah-u Teala. Diyor ki aynı surenin 30. ayet-i kerimesinde Rabbim meleklere bir zamanlar dedi ki ben yeryüzünün halifesini yaratacağım. Halife kılacağım yeryüzünde. Yeryüzünün hükümdarı. İşte bu Adem Aleyhisselam. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yeryüzünün hükümdarı olarak yaratıyor. Bir sonraki ayet-i kerime bu konuyla alakalı ayet-i kerimelerin daha üst seviyesindeki Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki bütün göklerde ve yerlerde yarattığım, kainatta yarattığım her şeyi katımdan insanın emrine musahhar kıldım. İnsanın emrine tahsis ettim. Öyleyse Allah'ın yarattığı bütün göklerdeki ve yerlerdeki bütün kainatta yarattığı her şey insan için yaratılmış. İnsan Allah'ın indinde çok özel bir yapıya sahip. Öyleyse melekler de insan için yaratılmış. Cinler de insan için yaratılmış. Hayvanlar, bitkiler, düşünebileceğiniz her şey insan için yaratılmış. Ve tabiatıyla bunun bir sebebi olmalı. Eğer Allah-u Teala insanı en çok sevmeseydi, her şeyi onun için yaratmazdı. Her şeyi insan için yarattığına göre çok açık bir gerçekle karşı karşıyayız. En çok insan seviliyor Allah-u Teala tarafından. Allah'ın en çok değer verdiği varlık insan. Hal böyleyse Allah'ın en çok sevdiğini mutlu olmasını istemek gibi son derece tabii bir arzusu da yerlerine oturmaktadır. Ve Allah'ın indirdiği 4 kitapta biliyorsunuz Hazreti Musa'ya Sebur'u, Hazreti Davud'a, Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti Davud'a Sebur'u, Hazreti İsa'ya İncil'i ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de Kur'an-ı Kerim'i indirdi Allah-u Teala. Ama mutluluk reçetesi, saadet reçetesi hiç değişmiyor. Bütün peygamberlerine verdiği emir İslam olmak emri. Ve biz insanlar İslam olabildiğimiz takdirde önce İslam'ın gerektirdiği teslimleri yerine getirebildiğimiz takdirde Allah'ın bir bize tayin ettiği hedefine, mutluluk hedefine, sonsuz bir sulh ve sükun hedefine, sonsuz bir haz hedefine ulaşıyoruz. Ve bütün kitaplarda değişmeyen esas kaide bu. İslam olma emri. Yani teslim olma ve saadete ulaşma. İşte yaratılış sebebimiz, insanın var olma sebebi, insanın mutluluğu, insanın saadete ulaşması. Böylece bizler için Allah-u Teala ve Tekat Hasretlerinin gösterdiği bir genel hedefin var olduğunu görüyoruz. Mutluluk, saadet ve bütün insanların o sonsuz saadet haline ulaşmasını diliyor. Yüce Rabbimiz, biliyorsunuz ki biz insanları üç ayrı cesetle yarattı. Fizik vücudumuz var, nefsimiz var, bir de ruhumuz var. İşte Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri fizik vücudumuzdan bahsediyor. وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَيْنْ مَنْسُنْ حَمَيْنْ مَسْنُونَ diyor Allah-u Teala. Biz insanı şekillenmiş kuru bir balçıktan halk ettik diyor. Sonra nefsimizden bahsediyor. Nefsimizin sevva edildiğini söylüyor. Şems suresinin 7. ayeti kerimesinde. Sonra ruhumuzun üfürüldüğünden bahsediyor. Secde suresinin 9. ayeti kerimesinde. Ve böylece bizler için Allah-u Teala'nın ihsanları söz konusu. Üç tane cesedin Allah-u Teala tarafından alınmış emirleri var. Bu emirler neler yapmamız gerektiğini, o sonsuz saadete nasıl ulaşacağımızı gösteren emirler sadece. İnsanlara nasıl görünürse görünsün, Allah-u Teala'nın insanları ibadete daveti, o insanların mutluluğunu oluşturacak olan temel sebeplerdir. Netice mutluluktur. Sonuç saadettir. Ve Allah'ın bizleri ulaştırmak istediği tek yer orasıdır. O mutluluk ve saadet. Etrafınızdaki insanlara bakın. Dikkatle bakın. Hep mutsuz insanlarla karşı karşıyasınız. Hep stres içinde, sıkıntı içinde, herkesin kendisine düşman olduğunu düşünen ve böyle benimseyen olayları, dolayısıyla kendisinin de o düşman insanlara onlar gibi davranmak mecburiyetini hisseden insanlarla dolu etrafımız. Aslında bunun sadece bir tek sebebi var. Nefsimiz. O nefsimizi terbiye etmedikçe, nefsimizdeki afetleri Allah'ın gösterdiği metotla tasfiye etmedikçe, bizim için şu dünya hayatında saadete ulaşmak, neye sahip olursak olalım mümkün değildir. İnsanlar kendilerine göre senaryo uyduruyorlar. Mesela falanca zannediyor ki, şu anda kazandığı paranın iki katını kazansa, mutlaka mutlu olacaktır. Bir başkası 15 katıyla, bir başkası 100 katıyla, bir başkası da çok fazla para kazanmakla mutlu olacağını zannediyor. Diyoruz ki, ah Allah-u Teala o insanlara bu parayı verseydi, verseydi de görselerdi o paraya sahip olmanın kendilerine mutluluk hiç getirmediğini, hatta başlarına büyük dertler açtığını. Bundan bir süre evvel 500 milyon liralık, 1 milyar liralık ikramiyeler vardı. Milli piyangolar. Bunlardan iki tanesinin başlarına geleni ard arda gazetelerde okumuştum. Bir tanesi hapse girdi, diğeri de çıldırdı. Bu olaylar dizisinde ne görüyoruz? Çok zengin insanlar var etrafımızda. Korkunç zengin insanlar. Mutlu oldukları söylenebilir mi? Yaşantılarına gidin, dikkatle tetkik edin. Paranın insanı saadete ulaştırması tezi sadece bir masaldır, bir hayal ürünüdür. İnsan çevresiyle ve kendi iç dünyasında bir uyum haline ulaşmadıkça, bir sulh ve sükun haline ulaşmadıkça hiçbir zaman o insan için saadet söz konusu değildir. Saadet bir uyum halidir, bir sulh ve sükun halidir, bir haz halidir. O sonsuz haza bir insanın ulaşabilmesi ise hiç de nefsinin ona önerdiği reçetenin gereği gibi değildir. Unutmayın ki biz insanlar birer mahlukuz. Nefsimizle, ruhumuzla, fizik vücudumuzla Allah-u Teala ve tekat asetleri tarafından yaratılmışız. O yaratan bizim nelere muktedir olduğumuzu, nasıl saadete ulaşacağımızı en iyi o bilir. Buna misal olarak hani bir televizyon veriyorduk, diyorduk ki bir televizyon aldığınız zaman size bir el kitabı veriyorlar. O el kitabını, el kitabındaki şartlara uygun olarak televizyonunuzu kullandığınız zaman, orada tarif edilenlere tam uyum sağlayarak düğmeleri çevirdiğiniz zaman, ayarları yaptığınız zaman, bakıyorsunuz ki o televizyondan en üstün randımanı alabiliyorsunuz. Neden? Çünkü bu televizyonu yapanlar, bu televizyonun performansını en iyi bilenlerdir. Unutmayın ki sizi de ruhunuzla, nefsinizle, fizik vücudunuzla bir üçlü olarak yaratan Allah'tır. Ve sizi yaratan Allah, yaratıcı olarak en iyi bilir. Siz nasıl mutluluğa ulaşacaksınız? Unutmayın ki sadece saadete ulaşmak için varsınız. Allah bunun için sizi yarattı. Halbuki siz mutlu değilsiniz. Mutlu olmamanızın kökeninde kesin olarak bilin ki başkaları yatmıyor. Yalnız siz varsınız. Nefsinizi Allah'ın emrettiği istikamette, onun emrettiği hedeflere ulaştırmadıkça, önce teskiye, yani bir nevi arınma, temizlenme, sonra da tasfiye, yani onun bütün afetlerinden kurtulma olayını tamamlamadıkça, Allah-u Teala'nın bütün insanlar için uygun gördüğü o sonsuz hazza hiçbir zaman ulaşamazsınız. İşte her olayda nefsiniz var. Neden etrafınızdaki insanlar mutlu değil? Hep huzursuzluk içinde, hep sıkıntı içinde. Neden Allah'ın emirlerini yerine getirmeyenler o saadete ulaşamıyorlar? Çünkü karşılarında en büyük düşmanları var. Kendi iç dünyalarındaki nefsleri. Eğer bir kişi nefsinin tesiri altında ise, buna nefse emmarede olmak diyoruz. Allah'ın o güzel yoluna giremediyse, böyle bir kişi sonsuz bir mutsuzluk içindedir, sıkıntı içindedir. Bunun sebebi nefsine dayalıdır. Çünkü Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri Hazreti Yusuf'a şöyle dedirtiyor. Estağfirullah. Ve ma uberri'u nefsi innen nefse le emmâretin bis-sûi illâ mâ rahime rabbi. Ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerri emreder. Yalnız Rabbimin esirgediği nefisler müstesna. Demek ki nefsimizin bize şerri emrettiği bir devre söz konusu. İşte bütün huzursuz olan, sıkıntı içinde, stres içinde olan, mutsuz olan insanlar, bu devredeki insanlar. Onlar için nefisleri var ve şu sebeplerden dolayı devamlı bir huzursuzluğun içerisinde kalmaya mahkumlar. Birinci sebep, nefislerinin onları şerre davet etmesi. Eğer nefsimiz bize şerre davet ediyorsa, her an nefsimizden bir şer daveti alıyorsak, vücudumuzda bulunan o seviyedeysek ruhumuzu Allah-u Teala

istikametindeki gayretleriyle devamlı bir kavganın içindeler. Kavga, vücut ülkesinde iç savaş var. Nefsimizle ruhumuz bitmez tükenmez bir kavganın içerisinde. Tin suresinin 5. ve 6. ayet-i kerimelerinde Allah Teala ve Tekat Hazretleri diyor ki: "Ve lekad haleknel insanı fi ahseni takvim sümme reddetnahu ila esfeli safilin." Biz diyor insanı ahsene, en üstüne, en güzele dönüşebilecek olan bir hüviyetle, bir takvimle yarattık. Bir değişme metodu içinde, değişme süreci içerisinde yarattık. Sonra onu cehennemin en alt katına reddettik. Esferi safiline. Anlaşılıyor ki Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri ile olan ilişkilerimizde yelpazenin en üst boyutlarına ulaşmak da söz konusu, yelpazenin en alt boyutuna düşmek de söz konusu. Bu bizim Allah'ın reçetesini tatbik etmekte göstereceğimiz dirayete bağlı, göstereceğimiz gayrete bağlı ve davranış biçimimize bağlı. Ne zaman, nasıl, hangi şartlarda her şeyi en güzele dönüştürebiliriz veya dönüştüremeyiz, bu bizim gayretimizin sonucudur. Demek ki insan nefsi en kötüye de dönebilen, en iyiye de dönebilen bir özellikle yaratılmış. Halbuki insan ruhunda bir değişiklik olması asla mümkün değil. İnsan ruhu sadece en güzele dönüktür. Bütün talepleri Allah'ın bize ihsan ettiği o sonsuz şaşmaz güzellik hedefleri üzerinedir. Mutluluk hedefleri üzerinedir. Bir insan mümkün olsaydı da daha başlangıçta nefsini hiç dinlemeseydi, yalnız ruhunun emrettiklerini yapabilseydi, o insan daha başlangıçtan itibaren bir şaşmaz mutluluk içinde olacaktı. Ama ne var ki nefs emredici. Hem şerre davet ediyor, hem de dediğini zorla yaptırıyor. Şimdi demiştik ki nefsin şerre daveti üzerine ruhumuz mutlaka karşı çıkıyor. Her olayda, hayatımızın her dakikasında bir olay vardır. Bir hareket halindeyiz. Her olayda içimizde iki ses, devamlı bir kavga halindedir. Birisi bize şerri yaptırmak ister, günah işletmek ister bize. Ona göre güzellikler onun arkasında saklıdır. Birisi de bize hep hayrı tavsiye eder, hayrı yaptırmak ister. Bu sebeple ikisi kaçınılmaz bir kavganın daima içinde olmaya mahkumdurlar. Ama Allah Teala nefsi ahseni takvim içinde yaratmıştı. Yani ahsene ulaşabilme yeteneğiyle yaratmıştı. Eğer nefsimiz o kademelerden geçerek ahsen olabilseydi, o da ruh hüviyetinde olacaktı. Onun ruh hüviyetinde olması halinde de söz konusu olan şey ne olacaktı? Ruhumuzla nefsimiz arasında sonsuz bir savaşsızlık hali, sonsuz bir sulh hali oluşacaktı. Ama etrafınızdaki insanlardan muradım onlara bakmanız ki onlar hiçbir zaman o güzelim hedeflere ulaşmamışlardır. Sıkıntı içinde olan, hep birbiriyle kavga halinde olan insanlar var etrafınızda. Hep nefislerinin tesiri halinde, altında başkalarının kalbini kıran, nefislerinin icap ettirdiği şeyi yapan, bu sebeple etraflarıyla daimi kavga içinde olan insanlar dizisi. Bugün Türkiye'deki dava sayısı Türkiye nüfusunun yarısına eşit. Yani öyle bir olay düşünün ki, eğer iki kişi bir davayı oluşturacaksa, ki bir davada iki kişiden az yoktur, mutlaka iki taraf vardır, o zaman bu şu demek, bütün ülkemiz birbirine davalı. Böylesine nefislerinin tesiri altında yaşayan bir insanlar grubu oluşturmuşuz. Asıllardan uzaklaştığımızdan bu yana. Demek ki iç dünyamızdaki ilk olay, nefsimizle ruhumuz arasındaki devamlı kavga hali. Bu kavga kaçınılmaz. Nefsimiz bizi şerre davet ettiği sürece ruhumuz mutlaka hayra davet edecektir. Öyleyse mutlaka kavga edeceklerdir. Nefsimiz değişimini tamamlayacaktır.

0: gelinceye kadar kaçınılmaz bir iç savaş vücudumuzu kasıp kavuracaktır. Öyleyse savaş olan yerde sülh ve sükun olmayacağına göre bizim sülh ve sükuna ulaşmamız iç dünyamızda bu sebeple mümkün değil. Yetmez. Nefsimiz sadece şer işlemimizi istemekle kalmıyor. Onu bize yaptırıyor. Çünkü emredici nefs, nefsi emmare. Nefsimiz aklımıza öyle bir tesir ediyor ki, aklımız o günahı işletiyor bize. İşlettiği zaman ne oluyor? O günahı, herhangi bir günahı işlemenin sıkıntısını o günahı işlerken yaşıyoruz bir defa. Bir sıkıntı gelip kaplıyor içimizi derhal. Dikkat edin ki yaşamışsınızdır olayları. Ne zaman bir hayır işlerseniz içinizde bir rahatlık, bir ferahlama, bir huzur duyarsınız. Ne zaman günah işlerseniz o zaman da bir sıkıntı, bir hoşnutsuzluk hali duyacaksınız. Bunlar birbirinin zıttı olan iki tane mevhum ve eşyanın tabiatına uygun. Hangisini işlerseniz onun oluşturduğuyla karşı karşıya olacaksınız. Eğer işlenen şey günahsa mutlaka sıkılacaksınız. Eğer işlenen şey sevapsa, hayırsa o zaman da o hayrın huzurunu mutlaka hissedeceksiniz. Demek ki nefsimiz duruma hakimse, ki nefsi emarede nefsi hakim, duruma hakim olan daima nefstir. Nefsimiz duruma hakimse bize hep günah işletecektir. Her günah işlemekte de o sıkıntıyı mutlaka hissedeceğiz. Daha bunun ötesinde bir başka olay var. Eğer biz o günahı işlersek Allah-u Teala bunu cezasız bırakmıyor. Ruhumuza Allah-u Teala ve tekatas hazretleri öyle bir yetki vermiş ki nefsimizin yaptığı her hatanın karşılığında mutlaka nefsimize ruhumuz azap etmek mecburiyetinde. Bu azap meselesinin bu azap meselesinin oluşmasında bizim için sadece bizim yaptığımız şeylerin etkin olduğunu hiç unutmayın. Eğer nefsimiz günahı işlemişse ruhumuz ona azap edecektir. Başka bir alternatif yok. Öyleyse üçüncü kademede ruhumuzun nefsimize azap etmesi kaçınılmazdır. Eğer nefsimiz şerri istiyorsa o zaman başlangıçta nefsimizle ruhumuz arasında sonsuz bir kavga var. Demek ki sulh ve sükun yok, kavga var. Eğer nefsimiz emrediliyse ve bize devamlı günah işletiyorsa devamlı o günahları işlemek dolayısıyla huzursuz ve sıkıntılıyız. Her günahın işlenmesinden sonra da ruhumuz mutlaka nefsimize azap tatbik ediyor. Ve bizler için söz konusu olan şey o devamlı azabın içinde bulunmak. Eğer başkalarıyla olan ilişkimizde bizlere bir zulüm yapılmışsa dışımızdaki insanlar, üçüncü kişiler tarafından bu zulmün karşısında nefsimizin kin, öfke, gayz, intikam gibi afetleri hemen harekete geçiyorlar. Ve karşımızdaki kişiye bir ters hareketi başlatmak için el birliği ediyorlar. İçimizden bir şey bizi tırmalıyor. Mutlaka o kişiden intikamımızı almamız istikametinde. Bir şey içimizden bizi o intikama doğru itiyor. Ama burada iki tane alternatif var. Ya karşımızdaki insan güçlüdür, bize o kötülüğü yaptığı halde, bize zulmettiği halde ondan intikam alamayız. İntikam alamadığımız zaman intikam hissimiz kine dönüşüyor ve şuur altımızda da bir birikim başlıyor. İşte bu birikimin stres halini alması bizi huzursuz eden temel faktördür ve devamlı huzursuzluklara neden olacaktır. Aksini düşünelim, o kişiden intikamımızı aldığımızı farz edelim. İntikamımızı alırsak bu sefer de bir şer işlemiş oluyoruz. O günahı, o şerri işlemiş olmanın huzursuzluğunu yeniden duymak mecburiyetindeyiz. İntikam aldığımız sırada. Daha da ötede ruhumuz mutlaka nefsimizin üzerine azap tatbik edecektir. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. O azabın mutlak olarak konulması Allah'ın bir emrinin muktezası. Öyleyse etrafımızdaki insanları bu açıdan değerlendirin. Onlar bilmiyorlar. Onlar Allah'ın bir güzel yolunun bulunduğunu, insanları mutlaka saadete ulaştıracağını bilmiyorlar. Ve sadece bilgi sınırları içinde düşündükleri bir mutluluk olayı var. Herkes kendisine göre o mutluluğu hayal ediyor. Daha çok parayla veya etrafındaki insanlardan A'nın, B'nin, C'nin, D'nin, E'nin kendisine farklı bir davranış biçimiyle davranmaları halinde mutlu olacağını zannediyor. Oysa ki onu mutsuz kılan şey çevresi değil, onu mutsuz kılan şey kendi içindeki nefsi. Çevresindeki davranışlar değişse bile nefsi bu sefer başka vasıtalar icat edip, başka hedefler seçip gene o kişiyi mutsuz etmekte devam edecek. Böylece görüyoruz ki Allah-u Teala ve takat hasretleriyle kişinin ilişkilerinden evvel kişinin iç dünyasında bir huzursuzluğun var olduğunu görüyoruz. Bu huzursuzluğu doğuran temel etken insanın nefsi. 19 tane afetten oluşan nefsi. Her afet nefsimizde. Bütün kötü tohumlar nefsimizin içine ekilmiş. Ama dikkat edin ki nefsiniz alt edilemez bir düşman değildir. O düşmanı alt edilemez zannettiğiniz zamanlar siz Allah'tan daha yardım almıyordunuz. Ama ne zaman ki Allah'ın yoluna girersiniz, Allah'ın yardımı bire onken 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 kat artar. O zaman Allah'tan gelen yardım sizi mutlaka bir huzura, bir saadete ulaştıracaktır. İnsanlar bir takım iptilaların tesiri altındadırlar. Bu iptilaları Allah'ın yardımı yokken bırakmayı denemişlerdir. Ama evet, başaramamışlardır. Çünkü orada muhatapları nefisleridir. Bıraktıklarını zannettiklerinden bir süre sonra tekrar aynı düşman onları sırt üstü yere vurmuştur. Defaatle mesela sigara denilen bir illeti defaatle bırakan sonra tekrar başlayan insanlar gördük. İçki de bunun gibi. Alkol iptilası. İnsan kendi nefsine güveniyor. Diyor ki bırakacağım. Bıraktım diyor. Gerçekten bir süre bırakıyor. Sonra bir de bakıyor ki hiç olmayacak bir sebepten yeniden başlayıvermiş. Ve kendisine de
1: İstanbul'dan Ebru Özdemir kardeşimiz der ki bu yolun yolcusunun sermayesi yokluktur cümlesindeki yokluktan maksat nedir? Dünya standartlarında o kişinin bir varlığa sahip olmaması, tasavvuf insanlara hep böyle bir anlatım biçimi içinde gelir. Tasavvuf yokluğun yoludur. Tasavvufun yolu yokluktan geçer. Neden böyle oluyor? İnsan yoklukların içinde yaşamaya kendisini alıştırırsa o zaman problemleri varlıklarla ilişkisinin en düşük noktasına ulaşır. Eğer dünya nimetlerinde kişinin gözü yoksa, o zaman kalp gözünün ve baş gözünün göreceği bütün alanlar manevi sahaları kaplar. Öyleyse yokluğun bütün boyutlarıyla oluştuğu yerde varlık sadece manevi varlıklar standartıdır. Ne diyor Yunus? Ne yokluğa yerinirim, ne varlığa sevinirim. Bana seni gerek, seni diyor. Öyleyse kim hedefe ulaşmışsa o bu sermayeyi kullanmış olan insandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin gözünüzü öyle bir doyurur ki dünya varlıklarının artık sizin için bir değeri kalmaz. Sizin için var olan şeyler yok olduğu gün sizin için bir negatif sonuç doğmaz. Onların varlığıyla yokluğu arasındaki denge noktası sıfırsa, işte siz orada ne varlığa sevinen, ne yokluğa yerinen bir insan olursunuz. Öyleyse kim hedefe yürümüşse, devrin imamıydı Yunus, o hedefe yürürken sermayeyi kullanıyor ve giderek daha büyük bir sermayenin sahibi oluyor, yokluk arttıkça, bu dünyaya ait yokluk. Allah Teala daha güzel, daha muhteşem şeyler ihsan ediyor manevi cepheden. Eğer talepler fizik noktadaysa, o zaman da Allah Teala fizik standartlarda insanda bulunuyor, nimet gönderiyor. Allah'ın gönderdiği sofra Yunus'a ve arkadaşlarına ulaşıyor. Öyleyse sermaye yokluktur. Giderek yokluğa yaklaşan bir dünya hayatı kişiyi en üst seviyelere ulaştırır. Allah razı olsun.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde daha inşallah birlikteyiz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, mutlu musunuz? Eğer değilseniz biliniz ki Allah Teala mutlu olmanızı istiyor. Ve mutluluğu yaşamanız da inanılmaz derecede kolay bir sebeple gerçekleşiyor, kolay bir tarzda gerçekleşiyor. Allah Teala sizin mutlu olabilmeniz için sadece sizlerden bir tek şey istiyor. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemenizi istiyor.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın hepinizden istediği sadece bir tek hedeftir. O hedef sizin mutlu olmanızdır. Dünyayı da cennet yapmak elinizde sevgili kardeşlerim. Ama dünyanızı karartmak da, şu dünyada bir cehennem hayatı yaşamak da elinizde. Bizi yaratan Allah-u Teala kainatta en çok bizleri sevdiğini söylüyor. Diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Hasrettim, sihrettim diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey biz insanlar için yaratılmış. Allah'ın katında en sevgili mahluk, Allah'ın en çok değer verdiği mahluk insan. Öyleyse evvela her şeyden evvel sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığımız için Allah'a çok hamd ve şükredelim. Hepiniz insan olarak yaratıldınız. Kainatın en üstün mahlukları olarak. Cinlerden de üstünsünüz, şeytanlardan da üstünsünüz, meleklerden de. Unutmayın, bütün melekler Adem Aleyhisselam'a secde ettiler. Neden? Çünkü o Allah'ın ruhunu taşıyordu fizik vücudunda. Ona hayat veren bir varlık olarak değil. Allah'ın onu ruhla mükafatlandırdığı bir mahluk olarak. İnsan adlı yeni bir yaratık. Hepimiz onun sülbündeniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bizleri tarihin bu noktasında hayatta kıldı. Hidayet çağında hayatta kıldı. Allah Teala bizleri hidayetle görevli kıldı. O hidayet ki unutulmuş. İşte bütün insanları tarifsiz bir mutluluğa, dilinden tarifi gayri mümkünsüz bir mutluluğa Allah Teala bütün insanları ulaştırmak istiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, künhüne vardıkça arkasında yatan sırları Allah Teala size gösterdikçe hayranlık duyuyorsunuz Allah'a. Her şey en güzel standartlarda sizler için yaratılmış sevgili kardeşlerim ve sizlerin emrine sunulmuş. İşte insanoğlunun yaptığı şey, o kendisine verilenleri yanlış istikametlerde ve kendisini mutsuz edecek şekilde kullanması. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse, o kişinin mutluluğu yaşamaması mümkün değildir. Bu mutluluk bir örnek olarak yaşatılır insana. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin bu safhası, Allah'a ulaşmayı dileme safhası, onu
bütün negatif faktörlerden kurtaran bir sonuca ulaştırır. O Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Bunun manası o kişi dalaletten kurtulmuştur. Küfürden kurtulmuştur. Fısktan kurtulmuştur. İnsan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulmuştur. Dost olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın dostu olmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Cehennemden kurtulmuştur. Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulmuştur. Amellerinin boşa gitmesi ihtimalinden kurtulmuştur. Amelleri boşa gitmeyecektir. Tam aksine günahları örtülecektir. Mutlaka cennetin sahibi olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala daha başlangıçta size yardım elini uzatıyor, bataklıktan bütün insanları çekmek, kurtarmak için. Sizleri o kadar çok seviyor ki, her şeyi sizlerin kurtuluşunuz için dizayn etmiş Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlara söyleyin. Ne çıkar deyin. Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz deyin. Ne kaybedersiniz ki? Ama mutluluğu Allah Teala size yaşatmaya başlayınca o zaman bize teşekkür edeceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insan için bütün güzellikler, hayat, gerçek hayat, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, öylesine mutluluk verici bir dünyada yaşıyorsunuz ki ve insanların o kadar azı bu hakikatleri görebiliyor ki, onlara bu güzellikleri ulaştıramamanın o derin hicranını yaşıyoruz. İnsanlara zorla hiçbir şeyi kabul ettiremezsiniz ki sevgili kardeşlerim. Onlar kendilerini kurtaracak olan dala sarılmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, şeytanın akıntısına kapılıp, girdaplar içerisinde cehenneme doğru yol almaktan kurtulamazlar. Ama onların Allah'a ulaşmayı dilemeleri lazım. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine o kadar yardımı dokunan amcasını cehennemden kurtaramadı. Arkasında amcasının her halükarda Allah'a ulaşmayı dilememesi yatıyordu. O dilemedikçe onun bir peygamber olmasına rağmen amcasını kurtarması mümkün olamazdı, olamadı da. Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin diyor Allah Teala. İnsanlar hidayete Allah Teala tarafından erdirilirler ama o insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani ruhlarını ölmeden evvel
Allah'a ilka etmeyi, mülaki kılmayı, ulaştırmayı dileyenlerdir. Öyleyse düşünün ki Allah Teala Hanif dininden başka, yani Kur'an'daki tabirle İslam dininden başka bir dini hiç yaratmamış. Ve her devirde dinlerini yaşayan insanlara baktığımız zaman bu insanların ruhlarını, etlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenler olduğunu, yani İslam'ın 7 safhasını ve 4 teslimini yaşayanlar olduğunu görüyoruz. Her devirde. Her devirde insanların bir kısmı, bir azınlığı mutlaka böyleydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine öğrettiği dini insanlara öğretmeye başladığı zaman, açıklamaya başladığı zaman herkes ona düşman oldu. Hakaret edenler, taşlayanlar, bütün kötü şeyler ard arda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı yapıldı. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ard arda göndeririz. Ardı arası kesilmeksizin bütün kavimlere Resuller göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek diyor, bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor. Hiçbir kavim olmamış sevgili kardeşlerim. Resulünü başlangıçta inkar etmeyen hiçbir kavim olmamış. İşte zamanımızda da insanların Allah'ın hakikatlerini reddetmeleri sadece onları incelememeleri sebebiyledir. Öğrendikleri ilmi yeterli zannediyor insanlar. İslam'ın 5 şartıyla cennete gireceklerini zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şeytanın devamlı telkinleriyle insanlar korkunç bir mutsuzluğu yaşamaktalar. Ve de Allah'ın emirlerinin devre dışı kaldığı bir dizaynı yaşıyoruz. Bakıyorsunuz bütün hastanelerde yoga seansları yapılıyor. Ama zikir seansları yapılmıyor. Transandantal meditasyon yapılıyor. Zikir yapılmıyor. Yani şeytan insanlara öyle bir tesir sahası yaratmış ki, vücuda getirmiş ki, orada Allah'ın doğruları yerine hep şeytanın insanları sevk etmek istediği, onları sadece daha mutsuz, daha mutsuz edecek olan bir muhteva ortaya çıkıyor. Şeytan bunu gerçekleştirmiş. Bir tek hedefi var sevgili kardeşlerim. Bütün insanları mutsuz etmek. Ama Allah'ın dostlarının ve Allah'ın da bir tek hedefi var. Bütün insanları mutlu kılmak. İşte gece gündüz sizlere bu hakikatleri anlatmaya çalışıyoruz ki Allah kimsenin mutsuz olmasını istemiyor. Ve diyor ki, siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Gerisi benim işim diyor. Ben sizden sadece serbest iradenizi kullanmanızı ve benden bir dilekte bulunmanızı istemekle vazifelendirdim diyor. Göreviniz orada bitiyor. Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ben sizi kendime ulaştıracağım. İşte
Allah Teala'nın söylediği ifadeye gelin beraberce bakalım. Şura 13. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Seçtikleri insanların %90'dan fazlası. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan 14 asır evvel dini, İslam'ı yani kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini söyleyerek insanları dine davet ederken Yahudilerden de Hristiyanlardan da küçük gruplar sevinç gözyaşı döküyorlardı. Neye sevinç gözyaşları? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği şeyler o küçük grupların yaşamakta olduğu şeylerdi. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak, irşad olmak ve irşat makamına tayin olmak, bir hakkın takvanın sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bütün güzellikler insanlar için. Ve bu insanlar büyük sevinç duyuyorlardı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın ayetleri indikçe onların yaşadığı hayatı anlatıyordu. Emrediyordu Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla. Hazreti Musa'dan sonra geçen yüzlerce yıl, Hazreti İsa'dan sonra geçen 600 yıl boyunca insanlar dinlerini unutmuşlardı. Toplumun, Hristiyan toplumunun da, Yahudi toplumunun da büyük kısmı dinlerini unutmuşlardı. Onun için onlar din zannettikleri asli unsurları yok edilmiş olan bir tatbikat biçimini yaşıyorlardı. Hristiyanlar kendilerine göre, Yahudiler kendilerine göre. Ve ayrı ayrı dinlerin mensupları sayıyorlardı kendilerini. İslam'ın da ayrı bir din olduğunu zannediyorlardı. Ama Hz. Musa'dan itibaren mürşitlerine tabi olarak gelen bir grup insan, Yahudi, onlar bakıyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inen ayetler onların zaten yaşamakta olduğu hayatı anlatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemişler, namaz kılıyorlar, zikir yapıyorlar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorlar ve bunların bir emir olarak inmesi onları büyük mutluluklara ulaştırıyor. Hristiyanların içinde de gene küçük gruplar bunu yaşıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeyle aynı şeyleri yaşıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ondan ötesi evvel Allah Teala bunu söylüyor. Kitap sahiplerinin hepsi bir değildir diyor. Onların arasında sana bu ayetler indirildiğinde sevinç gözyaşları dökenler, gözlerinden sevinçten kanlı gözyaşı dökenler vardır diyor. Bir başka ayet-i kerimesinde onların çoğu manastırlarda yaşarlar diyor Allah Teala. Bizdeki tekkelerde yaşayan sufiler gibi.
Sevgili kardeşlerim, burada önemli olan şey doğruyu seçmek ve tatbik etmek ve mutlu olmak. Ama insanların çok çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası yanlışı seçmiş ve mutsuz. Doğru kendilerine öğretilmemiş. Çünkü öğretme mevkiinde olanlar da dinlerini unutmuşlar. Dinlerinin insanları mutluluğa ulaştıracak olan temel unsurlarını unutmuşlar. Yani hedefleri unutmuşlar. Vasıtaları da hedef sanmışlar ve mutsuzluk şarkıları söylüyorlar. Hayatları mutsuz, sıkıntılı ve huzursuz geçiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bunları sizlere anlatmak imkanını Allah Teala bize bahşetmiş. Diyoruz ki sadece bir tek dileğinizle mutluluğu mutlak olarak yakalayabilirsiniz. Çünkü bu Allah'ın garantisinde olan bir şey. Sizden sadece bir tek şey istiyor. Ona ruhunuzu ulaştırmayı dileyeceksiniz. Sadece bir dilek. Ey insanlar, bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Sizlerden olması mümkün olmayan, yapılması mümkün olmayan güç bir şey mi istiyor Allah Teala? Bir tek dileğiniz sizi Allah'ın cennetine ulaştıracak. Ve 28 senedir size bunları anlatıyoruz. Ne kadar az insan sözlerimizin doğruluğunu görüp de Allah'a ulaşmayı diliyor. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ne kadar az insan. Hayatımız biz istesek de istemesek de dünyanın en kıymetli hazinesi olan zaman devamlı geçtiği için devamlı hayatımız da geçiyor. Sona doğru yürüyoruz. İşte bütün hayatımızı bütün insanların mutluluğuna adamışız. Allah bunu bize hedef göstermiş. Hayatımızı Allah'ın öğrettiklerini öğretmeye hasretmemiz emredilmiş. Biz onun tasarrufundayız. Ne dilerse o bize yaptırır. Öyleyse bu kainattaki en mutlu insan kim diye düşünüyorsanız biz oyuz. Onun tasarrufunda olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzelliği insanların yaşaması ya da yaşamaması söz konusu. İşte mutluluk dediğimiz zaman Allah'ın sizi ulaştırmak istediği o temel hedefe bakın. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Peki hedef nedir? Allah Teala sizi nasıl mutlu kılacak? Mutluluk nedir? Mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Öyleyse hayatınızda mutlu olduğunuz anlar vardır diye düşünüyorsanız, onlar mutluluk değildir, hayatın zevkleridir. Mutluluk dediğimiz müessese devamlı bir vetiredir. Kesintisiz bir mutluluğu yaşamanız. O'dur mutluluk. Zevklerle mutluluğu birbirine karıştırmayın. Mutlulukta bir uyum, bir anlaşma, bir huzur
müessesesi vardır ve kesintisizdir. İç dünyanızda sufle sükunu yaşayacaksınız. Kesintisiz bir sufle sükun. Şu veya bu sebeple bozulmayacak olan bir sufle sükun. Dış dünyanızda sufle sükunu yaşayacaksınız. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükunu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iç dünyanızda sulh ve sükunun yerine oturabilmesi için, mutlu olabilmeniz için içinizdeki iki düşman kardeşin arasını bulmak mecburiyetindesiniz. Üç vücuttan oluşuyorsunuz. Ruhunuz var, fizik vücudunuz var, nefsiniz var. Allah Teala fizik vücut olarak Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Hepimiz Adem Aleyhisselam'ın soyundan geliyoruz. Bugün var olanların hepsi Hazreti Nuh'un gemisinden o aradaki topluluktan geliyor. Hepimiz onların soyundanız. Hazreti Nuh'un gemisinin içindekilerden yaklaşık 7 milyar insan hepsi o noktadan bu tarafa gelmişler. Geri kalanların hepsi Nuh tufanında boğulmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İç dünyanızda iki düşman kardeş var. Birisi nefsiniz, birisi ruhunuz. Ruhunuz %100 hasletlerle donatılmıştır. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen ama Allah neyi yasak etmişse onları asla yapmak istemeyen bir özellik taşır. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine itaat eder. Hem emirler cephesinde hem de nehirler cephesinde durum aynıdır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de katiyen işlemez. Eğer idare ruhta olsaydı Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirecektiniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecektiniz ve bundan çok büyük bir zevk duyacaktınız. Çünkü yapınız ona göre inşa edilecekti. Nefsinize gelince sevgili kardeşlerim, nefsiniz de başlangıç noktasında %100 afetlerle vücuda getirilmiştir. %100 afetlerden oluşan bir nefsiniz var. Allah'ın bütün emirlerini reddeden, asla yerine getirmek istemeyen, Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmak isteyen bir hüviyet. Acaba böyle olmasının dünya hayatında bir sebebi var mı? Elbette şeytan devamlı nefsinize telkinlerde bulunur. Bütün insanları şeytan münkerle ve fuhuşla emreder. O insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü şeytan sizi o zaman öyleyseniz şeytan adımlarına tabi olursanız münkerle ve fuhuşla emreder.
İşte bu şeytana tağuta kul olmaktır. Şeytan aslında emretmek yetkisinin sahibi değildir. Kendisi de öyle söylüyor zaten. Ben diyor size emretmek yetkisinin sahibi değildim. Ben sadece sizi davet ettim. Siz de benim davetime icabet ettiniz diyor. Beni suçlamayın, kendinizi suçlayın diyor cehennemde. Ama Allah Teala da emredin ifadesini kullanıyor. Acaba neden? Arkasında ne var? Arkasında insanoğlunun nefsi var. Madem ki nefs Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor afetleri itibariyle, asla onları yerine getirmek istemiyor. Madem ki Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek istiyor, böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda o kişi için sadece mutsuzluk vardır. Nefsin talep ettiği şeylerin yerine gelmesini istiyor iblis. Buna hazır bir nefs buluyor karşısında. Allah'ın bütün emirlerini işlememeye göre programlanmış, Allah'ın yasaklarını da işlemeye göre programlanmış bir nefs. Afetler grubu. Nefsiniz Allah'ın yoluna girmeden evvel mutlaka %100 afetlerden oluşur. Karanlık bir dünyanın içinde yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde bir muhtevaya dikkatle bakalım. Şeytan size emretmek yetkisine sahip değildir ama nefsiniz zaten şeytanın söylediklerini yapmaya teşne, hazır vaziyette. Şeytan neyi emrederse, neyi söylerse onu yaptığı için şeytanın buradaki sebebi sizi sadece davet etmek olmasına rağmen bunu rahatlıkla emir olarak değerlendirmek mümkün. Çünkü nefsinizin bütün afetleri şeytanın bütün dediklerini yapmaya yönelik olarak programlanmıştır. İşte bu sebeple Allah Teala mükellef ve fuhuşla emreder diyor. Aslında emir ve kumanda etkisi yok. Ama nefsiniz buna bütün boyutlarıyla hazır olduğu için şeytanın verdiği bütün telkinlere açık, derhal onları yerine getirmek istiyor. Öyleyse bir insanın iç dünyasında günün her saniyesinde, her dakikasında yeni bir kavga oluşuyor. Ruh Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmek istemiyor ama nefs işlemek istiyor. Fizik vücuda her ikisi de bunu yapmalarını istiyorlar. Ruh Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememesini istiyor fizik vücuttan. Nefs de işlemesini istiyor. Yasak ettiği fiillere gelelim. Ruh yasak ettiği fiilleri işlememesini istiyor. Nefs de işlemek istiyor. Nefs de fizik vücudun Allah'ın yasak ettiği fiili işlemesini istiyor. Hem emirler cephesinde iki zıt kuvvet var, hem de yasaklar cephesinde. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe iç dünyasındaki kavga ölünceye kadar devam eder. O kişi her an içinde kavga olduğu için mutsuz bir insandır, yetmez. Bir faktörü daha devreye koymak mecburiyetindeyiz. Akıl. Size beyninizi kullanmak suretiyle kumanda eden varlık akıl adını alır. Akıl beyninize kumanda eder. Beyninizi kullanarak fizik vücudunuzda kumanda eder. Ama
vücudun kumandanı olan beyni akıl kullanarak bu hedefe götürür. Akılsa hangi ortamda şuur kazandıysa o ortamın standartlarına göre emir verir. İşte bir ortam düşünün, Allah'ın bütün emirleri yasaklanmış, yasak ettiği her fiilde serbest bırakılmış. Akıl, fizik vücudu Allah'ın yasak ettiği fiillerin kabulüne yönlendirir. Emrettiği şeylerin de kabul edilmemesi istikametinde yönlendirir. Onu yaptırır. Fiziki olarak beyne kumanda etmek suretiyle, beyin vasıtasıyla vücudu Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleterek, Allah'ın emrettiklerini de yaptırmayarak kullanır. Böyle olunca o vücuda şeytan münkerle ve fuhuşla emretmiş oluyor sevgili kardeşlerim. Peki o kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi ne olacaktı? O zaman Allah Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda sanki bir bıçakla keser gibi o kişinin şeytanla ilişkisini kesecekti. Şeytan o kişiye telkinde bulunmak imkanını tamamen yitirecekti. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıncaya kadar şeytanın o kişi üzerinde bir hakimiyeti asla söz konusu olmayacaktı. O kişi bu sebeple mutluluğu yaşayacaktı. Öyleyse iç dünyamızda neden mutsuzuz? Nefsimiz akla söylediklerini yaptırdığı için, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlediğimiz için Allah Teala bizi cezalandırıyor. Her olaydan sonra bize azap ediyor. Ruhumuz da nefsimize sıkıntı veriyor. Öyleyse insan neden mutsuz? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hayatının her dakikasında Allah'ın emirlerini çiğniyor, yasak ettiği fiilleri işliyor. Arkasından da Allah o kişiye azap ediyor. Sevgili kardeşlerim, yapılan her yanlışın arkasından mutlaka bir azap gelir. Buna ne isim verirseniz verin. Ama bir hata yaptığınız zaman, mesela bir kişinin kalbini kırdığınız zaman, Allah Teala'nın size azap ettiğini hissedersiniz. Huzursuzluğu yaşarsınız. Öyleyse ister Allah'ın bir emrini yerine getirmesin kişi, emirler cephesinde o emri yerine getirmediği için azap görür. İsterse yasak ettiği bir fiili işlesin Allah Teala'nın, o sebeple azap görür. Ama kişinin ömrü hep olayları işleyip arkasından azap edilen bir varlık olmakla devam eder. Bu huzursuz bir hayattır, sıkıntılı bir hayattır. Bir başka ifadeyle mutsuz bir hayattır. Öyleyse kişinin iç dünyasında devamlı kavga var. Ruh nefsle devamlı kavga halinde. Çünkü bütün gücüyle dirilir ruh, Allah'ın emrini yerine getirilmesini ister. Ama akıl ve nefs beraberce ruhu hep yenerler. Aklın dediği olur. Ya akıl hangi ortamda şuur kazanmışsa onun gerektiğini yaptırır. Ve de arkası o kişinin devamlı olarak huzursuz bir hayatı sürdürmesidir. Her emri çiğnedikçe huzursuzluğu yaşayacaktır kişi, kendisine azap edildiği için. Her yasak ettiği fiili işledikçe aynı şey vücuda gelecektir. Bu sevgili kardeşlerim,

Dikkat edin. İş dünyasında Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutsuz bir insansınız. Çünkü nefsiniz de ruhunuz devamlı kavga halinde. Gelelim dış dünyanıza. Neden dış dünyanızda mutsuzsunuz? Çünkü başka insanlarla devamlı çekişme halindesiniz. Her etrafınızdaki insanla yaptığınız kavganın sonucunda kimiye bir kötü sözde bulunmuşsanız, kötü bir davranışı oluşturmuşsanız, Allah size mutlaka azap eder. İşte dış dünyanızda da yaptığınız kavgalar, anlaşmazlıklar sebebiyle, nefsinizin afetleri sebebiyle mutsuzsunuz. Nefs öyle bir hastalığın sahibidir ki hep başkalarından üstün olmak ister. Başkalarına tahakküm etmek ister. Onları onların rızası hilafına emri altına almak ister. Bu ise Allah'ın kesinlikle yasakladığı bir müessesedir. İşte bütün insanlar birbirlerine hakim olmak istedikleri için, etrafındaki insanların üzerinde hakimiyet kurmak istediği için onların tepkisine muhatap olurlar. Böyle bir davranış biçimi, başka insanlara hükmedici bir davranış biçimi sebebiyle haksız bir fiil işlendiği için, dış dünyalarındaki haksız bir fiil sebebiyle Allah onlara azap eder, ruh da nefsi cezalandırır, huzursuz kılar. O kişi dış dünyasında da mutsuzdur. Bu kadar mı? Hayır, dış dünyadaki mutluluk başka mutsuzluklara da başka mutsuzluklara da yol açar. Yani kimin kalbini kırdıysanız, kime bir kötülük ettiyseniz, o konudaki muhatabınız mutlaka aynı şeyi size yapmak ihtiyacını duyacaktır. Bir başka ifadeyle mutlaka intikam almak isteyecektir. Eğer o da nefs sahibi ise, nefs tezkiyesi falan yapmayan biri ise, mutlaka intikam almak ihtiyacını duyacaktır. Ve intikam almak fırsatını bulduğu anda derhal intikamını alacaktır. O zaman yeniden bir huzursuzluk yaşayacaktır kişi. O kişiye zulüm yaptığı zaman Allah Teala ona müdahale etmişti. Ona azap vermişti başkasına zulmediyor diye. Şimdi bu kişi bir defa daha huzursuz olacaktır. Kendisine kötülük yaptığı kişi de ondan intikam almıştır. O kişiye kötülük yaptığını hesap etmez. O anda kendisine bir kötü davranışta bulunulmuştur. Bu sebeple huzursuz olur. Ve ikinci defa huzursuz olur. Yeter mi? Gene yetmez. Bu kişi de intikam almak sevdasına kapılır. Başlangıçta kendisinin ona yaptığı bir kötü davranış sebebiyle onun karşısındaki kişinin kötü davranışına muhatap olduğunu unutur. Sebebin kendisi olduğunu unutur. Kendisine bir kötü davranışta bulunulmuştur. Öyleyse intikamını alması gerekir diye düşünür. İntikamını almaya çalışır. Aldığı zaman üçüncü defa huzursuz olur kişi. Allah ona azap edecektir. İntikamını aldığı zaman ruhu da nefsine huzursuzluk verecektir. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Dış dünyanızda da üç defa huzursuz oluyorsunuz. Başka birisine bir kötülük yaptığınız zaman arkasından o sizden intikam alıyor. İntikamınızı alamadınız. Bu sefer de stres sebebiyle huzursuz oluyorsunuz. Ama gene huzursuzsunuz. Sıkıntılısınız. Öyleyse her halükarda nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayan bir insan dış dünyasında

Her halükarda huzursuzdur, sıkıntılıdır. Demek ki bu kişi dış dünyasında da huzursuz ve sıkıntılı, hem de iç dünyasından daha çok huzursuz ve sıkıntılı. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Allah Teala namaz emretmiş. 5 vaktini farz kılmış, 2 vaktini de sünnet kılmış, 7 vakit namaz emretmiş. Aslında beş vaktin dışındaki kuşluk sünneti ile teheccüd sünneti bütün insanlara verilen bir emir değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen bir emirdir. Ama insanlardan kim bunu gerçekleştirirse onun huzurunu ve mutluluğunu yaşar. Öyleyse 5 vakit farz, 2 vakitte sünneti yerine getiren kişi günde 7 vakit namaz kılacaktır. Haftada bir gün perşembe günü sünneti seniye olarak oruç tutacaktır. Ramazan'da da oruç tutacaktır. Parası varsa hacca gitmek mecburiyetindedir. Bütün güzellikleri yaşayacaktır kişi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala'nın emirlerini yaşamayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar emirleri ya yerine getirmezler ya da yerine getirirlerse bir angarya olarak yaparlar bunu. Aman şöyle namazını kılayım da omuzumdan, yakamdan şu namaz da düşsün. Bir an evvel bitireyim gideyim. Başka işlerimi yapayım diye düşünür insanlar hep. Ve de bu o namazın bütün zevkini yok eder. Halbuki namaz kılmak bundan 14 asır evvel sahabe için doyulmaz bir zevkti. Arkasında namaz kılanlar her tarafı doldurduğu için sahabenin geri kalan kısmı bahçede mum ışığının bahçeye vuran aydınlığında teheccüd sünnetini kılarlardı. Teheccüd sünneti deyip geçmeyin sevgili kardeşlerim. Gecenin en az 1/3 kadar, yani 8 saat, 12 saatlik bir gece düşünün, eşit olduğunu düşünelim. 4 saat süren bir namaz. Baştan aşağı dualardan sonra ayetleri okuduktan sonra zikirle geçen bir namaz dizaynı. Zikrin mecburi oluşu. En az 4 saat süreli. Ki bunu 8 saate kadar Allah-u Teala'nın çıkarması da söz konusu olabiliyor. Çünkü diyor ki, Habibim gece kalk da sırf sana mahsus bir namaz olmak üzere gecenin en az 1/3'ünü, en çok 2/3'ünü ibadet ederek geçir. Namaz kılarak geçir. Bu namaz zaten zikrin ta kendisidir. Çünkü 13 rekatlık bir namaz bu. Teheccüd namazı. Ve de 13 rekatlık namaz netice itibariyle 20 dakika, 25 dakika, 30 dakikalık bir namazdır. Ama bu 13 rekatı en az 4 saatte kılarlardı. Yani sure ve zamm-ı sureden sonra zikretmek konunun temelini teşkil ederdi.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı çok zikredin. Ve ibadetlerinizi yapın, özellikle zikrinizi yapın. Bir kişi daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olur. Yerini faziletlere terk eder. Faziletler ise ruhun hasletlerine paraleldir. O kişi nefsinin kalbi tamamen fazlalardan oluşunca, %98 fazla, %2 rahmetten oluşunca, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen birisi hüviyetine gelir. İşte mutlu insan odur. O insan iç dünyasında mutludur. Çünkü nefsindeki bütün afetleri daimi zikir vasıtasıyla yok etmiştir. Afetlerin yeri tamamen fazlalarla dolmuştur. O kişi Allah'ın bütün emirlerini bu sebeple yerine getirir. Mutlak olarak yerine getirir. Yasak kılan bir faktör yoktur. Devamlı ibadetlerini tamamen gerçekleştiren bir kişidir bu. Nefsinin kalbinde afet olmadığı için Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Bu kişi iç dünyasında mutludur. Nefsiyle ruhu arasındaki kavga sona ermiştir. Dış dünyasında mutludur. Nefsiyle ruhu arasındaki kavga sona erdiği için dışarıya karşı olan davranışları hiçbir zaman başka insanları kıracak olan bir hüviyet taşımaz. Onlara Allah'ın emrettiği gibi en güzel şekilde davranış biçimleri sergiler. Ve sevgili kardeşlerim, böylece dış dünyasındaki kavga da bitmiştir. Allah ile olan ilişkilere gelince, emirler cephesindeki bütün emirleri gerçekleştirir. Bunun için daima mutludur. Yasaklar cephesindeki bütün yasakları da gerçekleştirir. Bunun için de daima mutludur. Böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde, insanlarla olan ilişkilerde ve kişinin iç dünyasında, dış dünyasında her açıdan sadece mutluluğun yaşandığı bir muhteşem dizayn oluşur. İşte sevgili kardeşlerim, kim daimi zikre ulaşırsa, o kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bittiği için bütün hayatı boyunca sonsuz bir mutluluğu yaşar. Dış dünyasında başka insanlarla onun arasındaki kavga bittiği için, kendi cephesinden kavga bitmiştir. İnsanlar onun düşmanı olamazlar. Onlar kendisine düşman olabilirler ama o kimseye düşman olamaz. Bu sebeple dış dünyasında da kavga bitmiştir. O kişi dış dünyasında da mutludur. Allah ile olan ilişkilere gelince bütün ibadetleri büyük bir zevki yaşayarak yerine getirmektedir. Emirler cephesi bütünüyle mutlulukla tamamlanmaktadır. Yasaklar cephesinde ise işlenen hiçbir suç söz konusu olmayacaktır. Bu sebeple o kişi Allah ile olan ilişkilerde de hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde bütün boyutlarıyla mutluluğu yaşayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğu yaşamak varken ne diye kendinizi mutsuzluğa teslim ediyorsunuz? Kendinize yazık etmiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın mutluluğunu yaşayın. Allah'ın sizden istediği yegane şey budur. Allah'ın mutluluğu sizin içinde var sevgili kardeşlerim. Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi şartlar içinde olursanız olun, bu dediklerimi yerine getirirseniz Allah Teala'nın size beklemediğiniz kadar büyük bir saadeti yaşatacağını göreceksiniz.
Ondan o kadar çok yardım alacaksınız ki, ya Rabbi diyeceksiniz, ben bu kadarına layık değilim. Oysa ki layıksınız. Doğru yolu seçtiğiniz için, Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz için, yasaklarını işlemediğiniz için siz mutluluğun gerçek anlamda sahibi kılınıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin sizinle beraber bir yolculuğa çıkalım. Bu yolculuk boyunca yarenlik edeceğiz. Yarenlik biliyorsunuz lügat manasını. Dostça, yakın bir konuşma. Yarenliğin temelinde hep Allah vardır. O yardır. Yarenlik de yarla alakalı konular demek. Sevgili kardeşlerim, şu anda biz sizinle beraber dünyadan ayrıldık. Orada insanlar bırakın birbirlerini yemeye devam etsinler. Ama biz Allah ile beraber olalım bu akşam. Bütün dünyayı, bütün problemleri arkamızda bırakalım. Biz dizi olalım, el ele olalım, gönül gönlü olalım. Allah'la beraber olalım. Hı? Ne dersiniz? Buradan çok güzel görünüyor her şey. Oradan da öyle mi? Çok büyük mutluluk duyduğum bir konu var. Şu anda siz dünyanın neresinde olursanız olun ben size ulaşabiliyorum. Eğer bir bilgisayarınız varsa, internete de bağlıysa tamam, yarenlik için hazırsınız. Yalnız güzellikleri düşünün. Ruhunuzun hasretlerinin bir an için tamamen sizi kapladığını düşünelim. Ne olmuş? Şu olmuş. Düşmanlığın, kinin, hasetin, intikamın hepsinin yerini sevgi ve onun arkadaşları almış. Herkese karşı yalnız sevgi duyduğunuzu düşünün bir an için. Probleminiz kalır mıydı? Eğer yalnız seviyorsanız, onlar sizi sevseler de seviyorsanız, sevmeseler de seviyorsanız, sizde hakim olan sevgiyse, o zaman geriye ne kalır ki? Ondan sonra artık düşmanınız olmaz. Siz kimseye düşman olamazsınız. İşte Allah-u Teala'nın zikir adı verilen bir müessesesi var. Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye ard arda söylemek. Ne mi yapar? Eğer 10 tane insanla mürşidinize ulaştıysanız, Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, ondan sonra demeyin gitsin. Çünkü her yaptığınız zikirler, nefsinizin kalbindeki afetler, öfke, kin, intikam, düşmanlık, hepsi adım adım yok olacaktır. Yerlerini sevginin, dostluğun ve başkalarına hizmet etme aşkının geldiğini göreceksiniz. Kısaca sizi mutlu edecek olan her şey sizinle beraber olacak. Şeytan insanlara hep almakla, bir şeyler elde etmekle mutlu olacakları intibanı vermeye çalışır. Oysa ki sevgili kardeşlerim, o varı olanlar ne olur? Diyelim ki siz öyle bir varlıklı kişisiniz ki 100 tane apartman daireniz var. Bir tane yazlık daireniz olabilir, bir tane de kışlık. Sonra mı? Hepsinde birden oturamazsınız. 98 tanesini kiraya vereceksiniz. Sonra mı? Ondan sonra seyredin siz gümbürtüyü. Her ay, acaba bu ay hangi kiracı parayı vermez? Kimi mahkemeye vermek mecburiyetinde kalırım? Kim bana acaba bu parayı vermeyeyim de ona şöyle şöyle oyunlar yapayım diye neler düşünüyor?
böyle demez misiniz zannediyorsunuz? Bir deneyin. Bırakınız 100 taneyi. Şöyle 4-5 tane daireniz olsa da bir deneyin bakalım. O kiracılarla uğraşmaya başladığınızdan itibaren, mahkemelerde sürünmeye başladığınızdan itibaren alacaklarınızı tahsil edeceksiniz diye, şu para dinlen baş belasının sizi nerelere sürüklediğini o zaman anlayacaksınız. Her kiracı ayrıldıkça onun bıraktığı harabiyatı evinizi öyle bir kullanmışlardır ki harap etmişlerdir. Acaba aldığım kiralar bunu karşılar mı diye düşünmenin ötesinde, acaba aylıklarımı muntazaman tahsil edebilecek miyim diye ayrı bir düşünce sizi hep sıkıntıya sokar. Düşünün, servetiniz çoğaldıkça başınızın derdi de çoğalır. Ferahlamak şöyle dursun, her geçen gün hafakanlar boğar sizi. Şimdi bütün bunlardan sıyrıldığınızı, onunla, Allah-u Teala'yla dost olduğunuzu düşünün. Onunla dostsunuz. Aranızdan su sızmıyor. Sizi seviyor. Kim olursanız olun sizi sever. Siz onu sevdikçe, daha çok sevdikçe, daha çok sevdikçe, o sizi, sizin belki her seferinde bin katınız daha çok, daha çok, daha çok sever. Bir ünite Allah-u Teala'yı seviyorsunuz, o sizi bin ünite sever. İki ünite sevmeye başladınız, 2000 ünite oldu onunki. Üç ünite sevmeye başladınız, 3000 ünite oldu. Sonsuz bir sevginin sahibidir. Sevgi gibi mutlu eden bir şey var mı acaba sevgili kardeşlerim? Bir düşünün. Sevmeyi unutan o kapkara yüreklerin, kalplerin insanları öldürdüğünü düşünün. Para için insanları, onların hayatlarını sıfır sayarak öldüren bir sürü insan var dünya üzerinde yaşayan canavarlar. Eğer onlar da Allah-u Teala'yı tanısalardı, o zaman bunların hiçbiri olmayacaktı sevgili kardeşlerim. Hep Allah'ın unutulduğu yerde bataklıklar ve mutsuzluk vardır. Allah'ı yok saydığınız noktada siz bir hiçsiniz. İşte ne yazık ki insanların çoğu bu güzellikleri hiç yaşamadan bu dünyada bir ot gibi bir hayat geçirirler ve bir gün ölüp giderler. Ancak ölürken, ölüm anında Allah-u Teala perdeleri açar da kalp gözünüzle göreceğiniz şeyleri o gün ona gösterirse o kişiye, o kişi hayatının bir boş balon olduğunu görecektir. Şu dünyada neye sahip olursa olsun. İşte o zamanki dünyanın en zenginlerden birisi Firavun. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ölürken diyor ona dedik ki hadi açtık keşfini. Gör bakalım şimdi hakikatleri. Allah Teala diyor ki o diyor hakikatleri görünce Allah'a dedi ki ya Rabbi beni tekrar yeryüzüne gönder. Ben sana ne kadar asi bir kul olmuşum. Ben kendimi Allah diye onlara takdim ettim. Ama şimdi artık hakikati gördüm. Beni tekrar yeryüzüne gönder. Bak senin istediğin gibi bir kul oluyor muyum, olmuyor muyum? Allah-u Teala diyor ki, ne zaman diyor, keşfi açarsak, ölüm sırasında onlar için bir daha dönüş yoktur. Firavun'a dedik ki diyor Allah-u Teala, ey Firavun, sen ki kendini Allah ilan ettin. Seni şimdi bulunduğun, şu ölürken bulunduğun secde vaziyetinde,
böyle bırakacağım. Hiçbir uzvunu çürütmeyeceğim. Binlerce yıl gelecek nesiller hep kendini Allah diyen bu senin gibi bir zalimin bana secde ettiğini görecekler. Senden sonra binlerce yıl kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Vücudunu hiç çürütmeyeceğim diyor Allah-u Teala. Ve Firavun'un cesedi bugün British Museum'da secde vaziyetinde. Hiçbir uzvunda en ufak bir noksanlık yok. Sanki dün ölmüş gibi Firavun. Bütün alemlere ibret olmak üzere Allah-u Teala onu secde vaziyetinde insanların görmesi için orada müzede bulunduruyor. Sevgili kardeşlerim, bir de aksini düşünün. O eğer Allah'ın bir dostu olsaydı ne olurdu ki? Yunus gibi bir şey olurdu. Ne diyor Yunus? Artık diyor ben onu dost tuttum diyor. Allah'tan bahsediyor. Ondan diyor neden korkayım? Onu sadece severim. Sevgili kardeşlerim, seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Hep sizlere telkinler yapılır. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye. Allah korkulan bir Allah olmak istemiyor. Sevilen bir Allah olmak istiyor. Kendisine koşulan bir Allah olmak istiyor. Sizlerin hayırlarda koşuşmanızı istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Siz birinci grubu teşkil ediyorsunuz. Tek başınıza siz. Sizin dışınızda ne kadar insan yaşıyorsa onlar da ikinci grubu teşkil ediyorlar. Üçüncü grup mu? Allah. Sonra mı ne olur? Sizinle diğer insanların arasında bileşik kaplar usulü bir sistem caridir. Siz etrafınızdaki insanlara ne verirseniz Allah'ın kanunları size onu aynen iade eder. Yani sizden çevrenize mutsuzluk akıyorsa, davranış biçimleriniz başkalarını rahatsız ediyorsa, siz de huzursuz olursunuz. Siz başkalarına ne verirseniz, toplum bilmediğiniz bir yerden size mutlaka onu iade eder. Bu yüzden insanların bir kısmı mutludur, bir kısmı mutsuzdur. Öyleyse mutluluğun yolu bir şeyler elde etmekten geçmiyor, bir şeyler vermekten geçiyor. İnsanlara hangi mutluluğu ulaştırabilirsiniz, o kişiden değil başka insanlardan size mutlaka o geri dönecektir. Herkes verdiği neyse onu geri alır. Allah'ın koyduğu kanun böyle. Öyleyse siz başka insanları memnun etmek üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın mutluluk oluşturucu faktörleri harekete geçer. Diyelim ki bir saatlik bir sürenizi A için harcadınız. Onu mutlu etmek için düşünmeye başladınız. Ben buna onu memnun edecek olan acaba ne yapabilirim? Şu düşünce var ya bu kadar. Ben onu mutlu etmek için acaba ne yapabilirim? Bunu düşündüğünüz andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Dikkat edin. O düşündüğünüz kişiyi henüz mutlu etmediniz. Zaten size mutluluğu verecek olan o mutluluğu ulaştıracağınız kişi değildir. Ona o mutluluğu ulaştırana kadar siz Allah-u Teala tarafından mutlu edileceksiniz. Ne zaman bir başkasını huzurlandırmak, memnun etmek, onun mutlu olmasını temin etmek için düşünmeye başlasanız,
düşündüğünüz andan itibaren bu apsis ve ordinat eksenleri var ya, o eksenin, yatay eksenin üzerinde bir yerlerdesiniz. Orası pozitif alem. Allah'ın dünyası. Allah'ın krallığı. Allah'ın aleminde, pozitif alemde yaşarsınız. Her saniyenizi huzurla, zevkle geçirirsiniz. Ne zamana kadar? O düşündüğünüz, onu memnun edecek olan şeyi o kişiye teslim edebildiğiniz zamana kadar. Bu süreç içerisinde siz mutluluğu yaşarsınız. O mutluluğu size veren o kişi değildir, Allah'tır. Yetmez. O kişiye ulaştırdığınız şey, siz niyet sahibiyseniz, onu mutlu etse de siz mutlu olursunuz, mutlu etmese de siz mutlu olursunuz. Çünkü niyet İslam'da, kainatta, amelden daima üstündür. Her zaman Allah niyetinize bakar. Niçin yaptınız? Kendi kendinizi de aldatamazsınız, Allah'ı da aldatamazsınız. Öyleyse şu eskilerin dediklerine bakın. İyilik yap, denize at, balık bilmezse Halik bilir. Halik bilir. Bilmekle kalsa iyi. Bilir ve size onun iki kat mükafatını da verir. Şimdi düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Etrafınızdaki herkes, neler varsa, kimler varsa etrafınızda, her birisi sizin için bir mutluluk kapısıdır. Her birine bir saatinizi harcasanız sabahtan itibaren, 10 saat boyunca 10 kişiye mutluluğu götürmeye çalışsanız, başarsanız da başaramasınız da 10 saat süreyle siz mutlu bir insansınız. Onlara bu güzellikleri ulaştırdığınız zaman onlar da mutlular. Düşünün, 10 saatlik bir zaman süresi içerisinde 10 kişiye saadet ulaştırmak için, onları mutlu edebilecek olan bir şeyler yapmak için çırpındınız. Allah'ın size verdiği aklı, zamanı, parayı, size ne verdiyse, sizin için değerli olan neyse, kendinize ait olan her şeyi kullanarak başka birinin mutluluğuna adadınız. Bunun manası ne biliyor musunuz? Bunun manası siz Allah'ın katında kıymetli bir insansınız. Çünkü siz başkalarına huzursuzluk vermek için yaşamıyorsunuz. Siz başkalarını mutlu etmek için yaşıyorsunuz. Onların mutluluğu için çırpınıyorsunuz. İşte bu çırpınışınız var ya, bu Allah için yeterlidir. Başarsanız da mutlu bir insansınız, başaramasanız da mutlu bir insansınız. Şimdi düşünün, etrafınızda 10 kişi var. 10 saat süreyle her birine birer saat harcadınız. Hepsine bir memnuniyet verici şey yapmaya çalıştınız. Bunun gayreti içinde oldunuz. 10 saat boyunca dünyadaki en mutlu insan sizsiniz. Eğer daimi zikrin sahibi olsaydınız aynı mutluluğu yaşayacaktınız. Eğer daimi zikrin sahibi değilseniz ama bunu yapıyorsanız daimi zikrin sahipleriyle aynı seviyedesiniz. Ve 10 kişinin her birine tattırdığınız mutluluğun iki katını Allah-u Teala size yaşatır. Öyleyse o kendilerini memnun ettiğiniz davranışlarınızla onları memnun ettiğiniz o 10 kişi var ya, her birinin ortalama mutluluğunun tam 20 katını yaşarsınız her gün. Düşünebiliyor musunuz? İnsanın kendisini başka insanların mutluluğuna adaması ne demek? Allah-u Teala tarafından çok seviliyorsunuz demek. Onun vazgeçmeyeceği, hangi şartlar içinde olursanız olun, vazgeçmeyeceği bir insan olmak demek. Bu söylediğimiz alem Allah'ın alemi. Eğer daimi zikirde değilseniz bir üçgen içinde yaşarsınız.
bir kenarını Allah'ın teşkil ettiği, bir kenarını ruhunuzun teşkil ettiği, üçüncü kenarını da istediğiniz hayırların teşkil ettiği bir üçgen. Ya daimi zikirdeyseniz bir kare içinde yaşarsınız. Gene bir kenarını Allah, bir kenarını ruhunuz, bir kenarını istediğiniz hayırlar, tamam. Ya dördüncüsü? Dördüncüsünde dördüncü kenarda nefsiniz. Çünkü nefsiniz de ruhiyetine girdi. Bir kare. Mutluluk karesi. Her tarafı buram buram mutlulukla dolu bir dünya hayatı sevgili kardeşlerim. Bunun ötesi mi? Ötesi şu. Eğer siz kendinizi başkalarına adarsanız kendinizi düşünecek olan vakti bulamazsınız. Yani üzülemezsiniz. Olaylar etrafınızda nasıl cereyan ederse etsin, sizi onların etkisi altına almasına Allah mani olur. Yeter ki siz kendinizi başkalarının mutluluğuna adayın. Diyeceksiniz ki, hayır ben öyle yapmak istemiyorum. Şeytanın söylediği gibi davranacağım. Başkaları ben neden iyilik edecekmişim? Başkaları bana iyilik etsinler. Ben ancak başkalarına hatlarını bildiririm. Kim bana posta koymaya kalkarsa onun hakkından gelirim. Bunun cezasını ona ödetirim. Şimdi diyelim ki etrafınızdaki insanların her birine hadlerini bildirmekle meşgulsünüz. Nerede yaşıyorsunuz biliyor musunuz? Şeytanın üçgeninde yaşıyorsunuz. Bir kenarını şeytanın, bir kenarını nefsinizin afetlerinin, üçüncü kenarında işlediğiniz seyyiatin, kaybettiğiniz derecelerle ölçülen, işlediğiniz seyyiatin oluşturduğu bir çirkinlik üçgeni. Ne zaman birisinin haddini bildirmeyi düşünmüşseniz, davranış biçiminiz o kişiyi özellikle üzmek için dizayn edilmiş. Gayeniz başka bir insana haddini bildirmek. Gayeniz onu üzmek. Onu sıkıntıya sokmak. Böyle bir ortamda siz o kişinin yaşadığı huzursuzluğun iki katını yaşarsınız. Şimdi tablonun tersini çizelim. Birinci tabloda gün ışığında bir insan var. Allah ile beraber. Başkaları, herkes ondan memnun. Herkes onunla birlikte saadeti yaşıyor. O kişi çevresindeki herkese iyilik saçmakla meşgul. Onları mutlu etmeye hayatını adamış. Şimdi ikinciye bakalım. Bu karanlık çevreli bir insan. Herkese bir kötülük yetiştirmekle meşgul. Saygı görmek istiyor. Zannediyor ki bunun için mutlaka başkalarının kendinden daha aşağıda olduğunu onlara ispat etmek mecburiyetinde. Bunun için herkesten bir şeyler konusunda istifade etmek mecburiyetinde. Bir şeyler almayı bir marifet zannediyor. Eline geçenleri, başkaları kendisini saysın diye bir merdiven yapmak istiyor. Nefsinin kibir afeti övülmeyi istiyor. Pohpohlanmayı istiyor. Ve ancak başkalarının kendisinden daha aşağıda olduğunu ispat edebilirse onlardan saygı göreceğini düşünüyor. Herkese sadece onların üzüleceği şeyleri yapmakla meşgul. İşte dünyadaki en mutsuz insanlar bunlardır. Ve hayatları hep şeytanın karanlık dünyasında mutsuzluk ve huzursuzluk içinde geçer. Hayatlarını
bu yolda harcarlar ve bitirirler. Dünyadaki bütün güzellikler hiçbirisi onlara ait değildir. Onlar sadece mutsuzlardır. Bu insanlar üstelik de çok akıllı olduklarını düşünürler. Yetmez. Demin söylediğimiz kendilerini başkalarının mutluluğuna harcayan insanlar için de enayi derler. Onlara göre asıl olan almaktır. Asıl olan aldatmaktır. Çok dünya malının sahibi olmaktır. Öyle olunca mutlu olacaklarını zannederler. Ömürleri boyunca mutsuzluğun bir adım ötesine geçemezler. Sevgili kardeşlerim, ne zaman siz Allah'la beraberseniz, ne zaman Allah da sizinle beraberse, işte o zaman mutlusunuz. Ve Allah sadece, dikkat edin sözüme, Allah sadece ruhunuzun hasletleriyle hareket ettiğiniz sürece sizlerle beraberdir. Bir başka ifade kullanalım. Hayır işlediğiniz sürece. Ne zaman nefsinizin afetleri sizi önüne katmış götürüyorsa, o zaman nefsinizin afetleriyle hareket ediyorsunuz. Sizinle beraber olan başka bir varlık, iblis. Birincisinde Allah'ın ülkesindesiniz, ikincisinde şeytanın ülkesindesiniz. İşte konumuzun en hazin noktasına ulaştık ki, iblis insanlardan çoğunu aldatıp mutlaka tuzağına düşürür. İnsanlar da zannederler ki, mal varlıkları büyüdükçe mutlu olacaklar. Bilmezler ki her artan mal varlığı o yeni ilave edileni de düşünmeye zorlayacaktır o kişiyi. Zamanı hep o sahip olduğu şeyleri nasıl devam ettireceğini, onları nasıl daha çok arttıracağını düşünerek geçer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde sahabeden birisi diyor ki, ey Allah'ın Resulü, bu kardeşlerimin bazılarının sürüleri var. Ben de bir sürü sahibi olmak istiyorum. Bana yardım eder misin? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ederim tabii diyor. Ederim de diyor, bu sahip olduğun şeylerin seni Allah'tan uzaklaştırmasından korkarım. O da diyor ki, hiç korkma, beni Allah'a çok yakın bulacaksın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, madem köyde istiyorsun, dua edeyim diyor. Ediyor. Allah Teala o kişiye sürü veriyor. Her gün biraz daha artıyor sürüsü. Bir süre sonra sabah namazlarına o kişi gelmez oluyor. Bir süre sonra akşam namazlarına, bir süre sonra bütün namazlara. Her geçen gün zengin olan bu kişi sahabe arasında mutsuzluğun bir timsali olarak yaşamış. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala size mutluluğu yaşatmak için her zaman hazırdır. Yeter ki bilin mutluluğun ne olduğunu. Mutluluk, şeytanın dizaynına göre sizlere söylediği şey değildir. Hiçbir zaman olmaz. Vermek her zaman almaktan daha mukaddestir. Kişiyi mutlu edebilen şey almak değildir, vermektir. Öyleyse insanların mutluluğu söz konusu olmalı. Böyle bir dizaynda hepiniz Allah-u Teala'ya çok şükretmelisiniz ki etrafınızda kardeşleriniz var. Düşünün, kimlerle beraberseniz, her gün kimlerle karşılaşıyorsanız, ne olur her birine onu mutlu edecek olan bir şeyler söyleseniz, onlarla biraz meşgul olsanız,
onlarla bir güzelliği yaşasanız, güler yüzünüzle onları teşhir eden, benimseyen, onları seven bir kişi olarak onların gönüllerinde taht kursanız, ne kaybedersiniz ki? Etrafınızdaki her kişi sizin mutlu olmanız için Allah-u Teala tarafından size verilmiş olan bir hediyedir. Her birini harcadığınız, onları memnun edecek olan zaman parçası, sizin her birinizin en az onların iki katı kadar memnuniyeti, mutluluğu yaşayacağınız bir ifade taşır. Öyleyse etrafınızdaki insanlar kim olurlarsa olsunlar, her birisi sizin için Allah-u Teala tarafından özel surette oraya konulmuş olan bir mutluluk vasıtasıdır. İnsanlar var, ben eşimle geçinemiyorum diyor. Ben talebeler var, öğretmenimle geçinemiyorum diyor. Öğretmenler var, ben talebelerimle geçinemiyorum diyor. Bu insanlara sorarsanız eğer, herkes kendilerine kötü davranıyor. Onlara böyle söyledikleri zaman siz sorun. Peki sen iyi olduğuna emin misin deyin. Demişler ki senin deli olduğunu söylüyorlar. Ne diyorsun bu işe? O da diyor ki hayır diyor, ben deli değilim, benim abim deli. Peki diyorlar senin akıllı olduğunu kim söyledi? Abim diyor. Şimdi böyle bir dizayn içerisinde kendini akıllı sanan milyarlarca mutsuz insan yaşıyor bu dünya üzerinde. Onların deyimiyle bir sürü de enayi. Ama işe bakın, enayiler mutlu. Sevgili kardeşlerim, bütün güzellikler sizi bekliyor. Şu dünyaya Allah Teala sizi mutlu olmanız için getirdi, var etti. İnsanın yaratılışında Allah'ın bir tek hedefi var. İnsan adı verilen, kainatta en üstün yarattığı bu mahlukunun mutlu olması. Niçin yaratmış sizi? Kainatın sahibi olasınız diye, kainata varis olasınız diye. Sizden başka yarattığı her şeyi neden acaba Allah-u Teala yalnız sizin için yarattı? En çok sizi sevdiği için. En çok sizleri seviyor, insanı seviyor. İnsan kadar kıymetli bir varlık yok. En kıymetli sizsiniz. Siz insansınız. Bütün kainat sizin için yaratıldı. Siz mi? Siz de Allah için yaratıldınız. Öyleyse hepiniz Allah'ın sizden başka yarattığı bütün mahlukatla Allah arasında bir köprüsünüz. Allah'ın sizden başka yarattığı bütün mahlukatla Allah arasında bir köprü. Her şey sizin için yaratıldı. Her şeyin kendisi için yaratıldığı siz, Allah için yaratıldınız. Öyleyse Allah'ın katında ne kadar kıymet ifade ettiğinizi düşünün. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Hanginiz kendinizi mutsuz hissediyorsa, şu dünyada benden daha mutsuz insan yok diye düşünüyorsa, onlara sözümüz, kendinize dikkatle bakın. Neredesiniz? Yolun neresindesiniz? Neden şükretmiyorsunuz? Böyle dediğimiz zaman insanlar diyorlar ki, neyine şükredeyim ki diyorlar. Bana ne vermiş ki şükredeyim? Yani eğer Allah-u Teala onlara dünya malını verirse, o zaman şükredecekler. Yoksa hayır. Allah bana ne vermiş ki nesine şükredeyim? Sevgili kardeşlerim, şükretmek ve küfretmek iki ayrı davranış biçimidir.
insanlar Allah'ın yolunda olmadıkları sürece şükretmezler. Hiçbir zaman Allah'ın kıymetini bilmeden bir dünya hayatı yaşayacaklardır. Hiç mutluluğu tadamadan bir ot gibi yaşayıp şu dünyadan çekip gideceklerdir. Kendilerinin mutluluk için yaratıldığını hiçbir zaman öğrenemeden bu dünyada yaşayacaklar ve sonra yok olacaklardır. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Kendilerine yazık etmiyorlar mı bu insanlar? Şu dünyada mutlu olmak varken ve sadece kendisini başkalarına adayarak mutlu olmak varken, dikkat edin, aslında Allah'a adamış oluyorsunuz kendinizi. Neden öyle söylüyorum? Çünkü başka insanlara ulaştırabildiğiniz, onları memnun eden her davranış biçimi mutlaka sizin mutluluğunuzdur. Sizi mutlu kılmanın vesilesidir. Mutlu olmanızın arkasında onlar var. Öyleyse şu kainattaki en kıymetli varlık türü olan bir insan olarak yaratıldığınızı unutmayın. Siz bir insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Başka bir ifadeyle, mutlu olmak için yaratıldınız. Ya bileceksiniz, eğer öyle olabilirsiniz, sahabe gibi kalbiniz tezyin olursa, başka insanlar için yaşamaya başlarsanız, o zaman anlayacaksınız sözlerimizin değerini. Pencereleri açıp haykırmak gelecek içinizden, mutluyum diye. İşte tasavvuf budur. Dünya olaylarının negatif tesirinden 100 üzerinden 100 kurtulmakla sonuçlanır. Dünya olayları İnsanların çoğunun, şeytanın emrinde, başkalarına mutluluk vermek şöyle dursun, hep başkalarını mutsuz etmek için yaşayan abuz suratlı insanlar, karanlık çehreli insanlar, hedef edilmişler başka insanların mutluluğunu engellemeye. Sevgili kardeşlerim, İblis her şeyi öylesine ters bir açıdan insanlara kabul ettirmiş ki insanların bütün mutluluk yollarını tıkamayı başarmış. İşte insanlar mutsuz, huzursuz ve onları mutluluğa götürecek olan bütün yolları iblis tıkamayı başarmış. Biliyor musunuz, her yerde transandansal meditasyon, yoga, ilim olarak kabul edilmiş. İnsanları mutsuzluğa götürecek olan bu vasıtalar, okullarda, hastanelerde, İlmin birer vasıtası olarak insanları mutsuzluğa götürmekle meşgul, götürmek istikametinde kullanılıyor. Sevgili kardeşlerim, buna karşılık insanları gerçek anlamda mutlu edecek olan zikir müessesesi bir düşman gibi kabul ediliyor. İblis insanlara bunu, yani zikri, onları mutluluğa götürecek olan bir vasıta olarak değil, mutsuzluğa götürecek olan bir sıkıntı aracı olarak
gösteriyor. Buna karşılık insanlarda stresi oluşturacak olan transandantal meditasyonla yoga, tıp ilmi tarafından da ilim kabul ediliyor. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar, yani okült sistemin sahipleri, okültizmin, şeytani ilimlerin sahipleri şu anda 8 tane uydudan dünyaya, dünyanın her tarafına yayın yapıyorlar. İnsanlara meditasyon öğrenip bir de insanlardan bunun için para alıyorlar. Yani insanları mutsuzluğa ulaştırmak için paralı bir öğretim metodu. Sevgili kardeşlerim, bizler size mutluluğu anlatmak için hayatımızı bu konuya vakfetmişiz. Dünyadaki bütün engeller karşımıza dikilmiş. Her tarafta sizlere mutluluğu anlatamamamız için engeller oluşuyor. Radyolarımız kapatılıyor, televizyonlarımız kapatılıyor, uydumuz kapatılıyor. Ellerinden gelse bizim bir bilgisayar üniversitesinde kapatacaklar. Ama hiç Allah'ın sesi susar mı sevgili kardeşlerim? Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki bu mutluluğu yaşayamayan insanlar her zaman yaşayanlara düşman olmuşlar. Konunun daha hazin yönü, mutluluğu yaşayanlar her zaman mutsuz olan insanların %10'unu aşamamış. Hangi peygamber zamanında olursa olsun, hangi ülkede hangi Resul var olmuşsa, ki şu anda bütün ülkelerde Resuller var, o ülkelerin hepsinde mutluluğu yaşayabilenler her zaman %10'un altında olmuş. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğiniz şeylere dikkatle bakın. Allah Teala sizin sadece mutlu olmanızı ister. Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bir saadet davetiyesidir. Allah Teala bütün insanlara takva sahibi olun diyor. Bütün insanlara bana kul olun diyor. Bütün insanlara mümin olun diyor. Bütün insanlara bana yaklaşın diyor. Dost olun diyor. Beni sevin diyor. Arkasında ne var? Arkasında Allah'ın yegane hedefi olan mutluluk var. Ve insanların çoğu bu mutluluğun insanlara ulaşmasına mani olmak

sevgili kardeşlerim. Çünkü bu teslimiyet 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim etmenizle, 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmenizle, 28. basamakta, 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim etmeniz ile 28. basamağın 5. mertebesinde iradenizi de Allah'a teslim etmeniz ile devam eder. Her teslim bir evvelki mutluluktan daha üst seviyede bir mutluluğu sizin yaşamanıza mutlak zemin hazırlar. Ve Allah-u Teala'ya iradenizi teslim ettiğiniz zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Nefsinizde hiç afet kalmamış olacak. İradenizi de Allah'ın iradesine bağlamış olacaksınız. O zaman Allah-u Teala sizi irşat makamına tayin edecek. Ruhunuzla ve içinizle, nefsinizle insanları hayra davet edeceksiniz. Mutluluğa davet edeceksiniz. O mutluluğu yaşayan bir insan olacaksınız. İşte Hazreti Tecelli oradaki Allah bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Şeytan ise bütün insanların %90'ından fazlasının her zaman mutsuz olmasını başarmış. Bir insan hayatının bir noktasında bir şeyden memnun olur. Sonra gene hüzünlerin içine döner. Sevgili kardeşlerim, bu falanca olaydan memnun olmak mutluluk değildir. Mutluluk devamlı bir metredir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bu kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşamanız da mümkündür iç dünyanızda. Nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavgayı bitirerek. Gerçekleştirmenin yolu nefsinizdeki bütün afetleri yok etmek. Yok ettiğiniz gün ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan faziletler nefsinizin afetlerinin yerini alacaktır. O zaman ne olacaktır? Ruhunuz nasıl Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat ediyorsa, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemiyorsa, nefsinizin afetleri de artık yoktur. Nefsinizin hasletleriyle mücehessiniz. Faziletleriyle. Faziletler gelip nefsinizin kalbini bütünlüğüyle işgal ettiği zaman nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyecek. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyecektir. Yani evvelce nefsinizle ruhunuz arasında kavga varken, savaş varken şimdi suf ve sükun hakim olmuştur nefsinizin kalbine. İç dünyanızda mutluluğu yaşıyorsunuz. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirdiğiniz için. İç dünyanızda sülh ve sükun oluştu. Neden baştan kavga vardı, içinizde savaş vardı? Çünkü nefsinizin afetleri Allah neyi emrettiyse onları yapmamak istiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise Allah neyi emretmişse onları mutlaka yapmak istiyordu. Öyleyse hem yaratılış yapıları farklı, birbirine ters, hem de davranış biçimleri bu yapının gereği olarak birbirine ters, her zaman kavga içinde olan bir iç dünyanız vardı. Allah neyi yasak etmişse nefsiniz mutlaka onları işlemek istiyordu. Allah neyi yasak etmişse ruhunuz asla onları işlemek istemiyordu. Akıl karar merceği, nefsiniz akla müracaat ediyor. Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek için ruhunuz akla müracaat ediyor. Allah'ın yasak ettiği fiili işlememek için karar aklınızda. Eğer aklınız Allah'ın emirlerinin hiçe sayıldığı, yasak ettiği fiillerin normal kabul edildiği, işlenmesinin normal kabul edildiği bir alemde şuur kazanmışsa, o zaman yasak fiilleri her zaman işleyeceksiniz. Allah'ın emrettiklerini de yapmak istemeyeceksiniz. Çünkü nefsiniz

duruma hakim ve bu sebeple hep huzursuz olacaksınız. İşte insanların iç dünyalarında mutsuz olmasının arkasında bu var. Ne zaman ki daimi zikre ulaşırsınız, ne zaman ki nefsinizin bütün afetlerini yok edersiniz, yerine ruhunuzun hasletlerini yerleştirirsiniz, o zaman iç dünyanızdaki kavga biter, sulh ve sükun hasıl olur. Ruhunuz da, nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Ruhunuz da, nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek ister. İşte iç dünyanızda kavga bitmiştir. Sulh ve sükun sizi sarmıştır. Kim daimi zikre ulaşırsa bu büyük mutluluğa mutlaka ulaşır. Peki ya dış dünyanız? Nefsinizdeki afetler size hakim olduğu sürece hep bir takım insanların davranışları size batar. Onlardan hoşlanmazsınız. Onları düşman bellersiniz. Fırsat buldukça siz de onlara kötü davranmak istersiniz. Onların bu kötü davranışları sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikre ulaştığınızda nefsinizin kalbindeki öfke, kin, düşmanlık, haset, nefret yok olacaktır. Onların yerlerini sevgi ve sevginin yakın kardeşleri alacaktır. Nefretin yerini sempati alacaktır. Düşmanlığın yerini dostluk alacaktır. Ve sevmemek değil, sevmek size hakim olacak. O zaman başka insanlara kötü davranamazsınız. Nefsinizin kalbinde afetler yoksa başka insanlara kötü davranamazsınız. Davranamazsınız, onların hiçbir zaman kalbini kırmayacaksınız demektir. Kalbiniz müzeyyen olduğu noktadaysa sizi düşmanca hareketleriyle, kötü niyetleriyle eskiden meşgul eden insanlar artık sizi hiç meşgul etmeyecektir. Onlar diledikleri kadar kötü insanlar olsunlar. Size düşman olsunlar. Siz onlara düşman olamazsınız. Mutluluğunuz da zaten bunun arkasında saklıdır. Ne zaman dış dünyanızda daimi zikrin sahibi olarak kavgayı bitirebilmişseniz, artık insanlar sizin düşmanınız değilse, sözüme dikkat edin, onlar size düşman olabilirler. Ama siz onlara artık düşman olamıyorsanız, onlar sizi öldürmek isteseler bile düşman olamıyorsanız, o zaman sizin için dış dünyadaki kavga bitmiştir. Yerini mutluluğun simgesi olan, yegane ölçüsü olan sulh ve sükun almıştır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Nerede kavga varsa, nerede kaos varsa, harp varsa, muharebe varsa, savaş varsa, orada huzursuzluk vardır, belirsizlik vardır. İnsanlar mutsuzdur, mutsuzdur, mutsuzdur. Ama nerede bir sulh ve sükun ortamı kurabilirsiniz? İnsanlar birbirinin karşısında değil, yanındaysa, birbirlerine yardımcıysa, işte öyle bir cemaat, onlar mutluluğun namzetleridir. Orada dış dünyada kavga bitmiştir. Dış dünyanızda da sulh ve sükûne kavuştunuz. İşte mutluluğun ikinci şartı. Devamlı bir dış dünya mutluluğu. Başka insanlarla kavganın bitmesi. Devamlı bir iç dünya mutluluğu. Nefsle ruh arasındaki kavganın bitmesi. Ve nihayet mutluluğun
Üçüncü boyutu, Allah ile olan ilişkilerinde mutluluk. Allah'ın emirlerinin %100 yerine getirildiği, yasak ettiği hiçbir fiilin asla işlenmediği bir hayat yaşayacaksınız. O zaman Allah ile olan ilişkilerinizde şeytanı yenik düşürdünüz demektir. Şeytan sizin gazoz ağacınız oldu demektir. Neden mi? O size gene Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamak için zorlayacaktır. Size tesir etmeye çalışacaktır. Ama her seferinde yenilmeye mahkumdur. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde onun size tesir edebileceği afetler daimi zikir sebebiyle yok olmuş. Tutunabileceği hiçbir dalı olmayan bir zavallı mahluk olup çıkar şeytan. Hep size yenilmeye mahkumdur. İster Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamak için sizi zorlasın, başarması mümkün değildir. İster Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi istesin, başarabilmesi mümkün değildir. Her seferinde eli mahkum yenilecek. İşte Allah Teala onun için ulul elbaba sizin için kısasta hayır vardır diyor. Ya ulul elbab diyor. Ne kısası bu? İblis onlar daimi zikre gelinceye kadar hep onlara yanlışlıklar yaptırmış tabi. Allah'ın emirlerini yerine getirmelerine mani olmuş. Yasak fiilleri işlemelerine sebebiyet vermiş. Hep onlara her seferinde bir tokat atmayı başarmış iblis. Ama ulul elbab olduktan sonra, daimi zikrin sahibi olduktan sonra, nefslerinde afet kalmadıktan sonra, o insanlara şeytan gene Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışmış ama hiçbirini başaramamış. Emrettiği şeyleri yaptırmamak için gayret etmiş, onları da başaramamış. Ne oluyor sonuçta? Ondan evvelki hayatları boyunca şeytanın kellerine attığı her tokatın bedelini ödetiyorlar şeytana. Onlar şeytanı her olayda tokatlıyorlar. İşte kısas neydi? Size atılan bir tokata aynı şiddette bir tokatla karşılık vermek. Peki ulul elbab başka insanlarla böyle bir alışverişin içine girebilir mi? Asla. Neden? Çünkü onlar daimi zikrin sahipleri. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemezler. İşte ulul elbabın kısası o kısastır ki o kısas şeytana yapılır. O güne kadar şeytanın onlara yaptığı her türlü zulmün karşılığını şeytana ödetmek. İşte böyle bir dünya. Mutluluk dünyası. Burada gerek emirler cephesinde, gerek nehiler yani yasaklar cephesinde Allah ile olan ilişkilerinizde şeytanı hep yenik düşürmek sonsuz bir saadete sizi mutlaka ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri yaşadığınız zaman o zaman pencereleri açıp bağırmak gelecek içinizden mutluyum diye herkesin mutlu olmasını isteyeceksiniz. Ama göreceksiniz ki insanların çoğu mutlu olamayacaklar. İblis onları tuzağına düşürmek için her türlü hileyi kullanır. Ve neticede bunu genel anlamda insanların çoğunda mutlaka başaracaktır. Belki bunun bir istisnası da ikinci asrı saadet olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz sizlere doyum olmaz. Saatlerce, günlerce anlatsam sizlere doyamam. Sizler bizim hayatımızın bir parçasısınız. Bizimle berabersiniz. Kalp kalbe,
gönül gönüle, el ele Allah'ın yolunda bir yolculuk yapıyoruz sizlerle Allah'a doğru. Sözlerime "O sizi seviyor, çok seviyor" diye başlamıştım. Ve sözlerimi gene öyle bitiriyorum. O sizi seviyor. Bilemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Ve sizin de onu sevmenizi ve mutlu olmanızı istiyor. Biliniz ki Allah'ın hepinizden istediği şey sadece ve sadece sizin mutlu olmanız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah sizden başka hiçbir şey istemez. Her sizin için söylediği şey sizin mutluluğunuzu arttırmak ve sizi güzele ulaştırmak için. Sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sizinle sohbete gene doyamadan zaman bitiyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Hepinizi Allah-u Teala Zülcenahayn noktasına ulaştırsın. Hem dünya saadeti hem cennet saadeti sizlerin olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamdle şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim Allah'ın bütün kainatı insan için yarattığını söylüyor. Canlı ve cansız her şeyi insan için yarattığını ve insanın emrine tahsis ettiğini söylüyor. Ve sahhare leküm mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardı cemî'an minhû. Allah Teala diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığım her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar diyor. Bütün kainat, canlı ve cansız bütün kainat, ki dünyamız bu kol sonsuz kainata bir zerredir, bir toz zerresidir. Hepsi biz insanlar için yaratılmış. Öyleyse canlılar, melekler, cinler, hayvanlar, bitkiler kimin için yaratılmış? İnsanoğlu için yaratılmış. Hepsi sizler için, sevgili izleyiciler. Hepsi sizler için yaratılmış. Öyleyse biz insanlar, biz kim için yaratılmışız? Allah Teala cevabını Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde veriyor. Onlar diyor kendilerine bir musibet isabet edince derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ayet-i kerimenin devamı Allah'ın bunu tasvip ettiğini söylüyor. İfadenin tam dört dörtlük yerine oturduğunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala işte hidayete erecek olanlar onlardır. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a döneceğiz diyenlerdir diyor Allah Teala. İşte hepiniz Allah için yaratıldınız. Ve hepiniz Allah'a dönmek yetkisinin, Allah'a ulaşmak yetkisinin sahibisiniz. İnsan ruhu ölümden evvel mutlaka Allah Teala'ya ulaşmak emriyle yaratılmıştır. Ölümden sonra mı? Zaten bütün insanların ruhu ister birinci defa Allah-u Teala'ya ulaşmış olsun, ikinci defa Allah-u Teala'ya ulaşır veya hiç ulaşmamış olsun, mutlaka ölümümüzden sonra Azrail'e sinen ruhumuzu Allah'a kadar, daha doğrusu yedi kat yukarıya kadar götürür. Ondan sonra ruh kendi yolculuğunu kendisi tamamlar. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı ruhumuza mehap olur, sığınak. İşte Nebe suresi 39. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor zalike yevmül hakkı fe men şaa ittehaza ila rabbihi meaba. İşte o gün hakka ulaşma günüdür. O gün hakka ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol edinir. Ve ruhu Allah'a ulaşınca Allah onun ruhuna meab olur. Sığınak olur diyor Allah-u Teala. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor vallahi indehu hüsnül me'ab. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Öyleyse Allah-u Teala son derece net ifadelerle her şeyi sizler için, insanlar için yarattığını ama insanları kendisi için yarattığını söylüyor. Bu itibarla şu sonsuz kainat içerisinde Allah için yaratılan bir tek varlık vardır. O da insandır. Yani sizlersiniz. Sadece insan için yaratıldığımızdan dolayı bile Allah-u Teala'ya ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek azdır. Hepimiz Allah için yaratılmışız. Öyleyse muhteşem bir olayla karşı karşıyayız. Çünkü Allah'ın katındaki en kıymetli mahluk insandır. Yani sizlersiniz. Öyleyse Allah-u Teala Kainatı uğruna yarattığı bu mahlukundan ne istiyor? Niçin yaratmış onu? Sadece bir tek hedefe dayalı bir sonuçla karşı karşıyasınız. Alternatifi yok. Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanızı. Şu dünyada mutlu olmanızı ve mutlaka cennete girip sonsuz bir saadeti yaşamanızı. Cennet saadeti mi? Hiç de zor kazanılan bir şey değil. Son derece basit bir talep üzerine bütün insanlar cennetlerini kazanabilirler. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi bunu dilediği anda Allah Teala o kişinin kalbinden geçen talebi işitir ve bilir ve görür. Üç fiil birden. İşitir kalbinizdeki sesi, Allah'a ulaşma talebini, görür bu talebi ve bilir böyle bir talebin sahibi olduğunuzu. İşte bu dizayn üzerine insanoğlu yaratılmış. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki sözü. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ama hesaba katmadığımız başka bir olay var. Ya ölüm? Ya Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşamadan emaneti teslim ederse, ölürse Allah-u Teala sözünü tutuyor. Mutlaka onu cennetine alıyor. Yani bir insanın cennet adı verilen bir hayal gibi görünen o yere gitmesi bu kadar kolay mı? Evet, bu kadar kolay. Öyleyse insan ve mutluluk müessesesi insanın saadeti üzerine kurulmuş ve son derece kolay temellerle çatısı atılmıştır. İnsanlar Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa geçen 14 asırda Kur'an-ı Kerim konusunda yazılan yanlışlara öyle bir inanmışlar ki Kur'an'ı unutmuşlar, rafa kaldırmışlar. Kainatta en çok insanı seven, insanın sadece mutluluğunu isteyen Allah-u Teala ona hiç zor kullanır mı? Sadece bir tek dilek sevgili izleyiciler. Sadece bir tek dilek sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Öyleyse kısaca bu hakikatten girelim konumuza. Allah'a ulaşmayı dilemek, dileyen ne olur, dilemeyen ne olur? Önce acısından başlayalım. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir talebi yoksa, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse ayet-i kerimeye beraber bakıyoruz. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمِ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah Teala, onlar var ya diyor, onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Dünya hayatı onları tatmin eder. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve bir sonraki ayet, 8. ayet, onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle mutlaka cehennemdir diyor Mâsâle. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların gideceği yer cehennem. Öyleyse bu ayet-i kerimeler, yani Yunus 7 ve 8 bize Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kesin olarak var olduğunu ve bu insanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Peki dileyenler de mi var? Elbette var. İşte Ankebut suresinin 5 ve 6. ayetleri Allah Teala buyuruyor. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجِلَ اللّٰهُ لَعَدْ Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin edeceği o gün mutlaka gelecektir. O kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Ve Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Hazreti Nuh kavmi de dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amel olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse iki nevi insanlar Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ne yazık ki kurtuluşu yoktur. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Ben onu diyor mutlaka kendime ulaştırırım. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde bu büyük hakikati gördük. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onları kendisine ulaştırıyor. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Elbette var. Enam suresinin 35. ayet-i kerimesi, pardon 125. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islamin. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğsünü İslam'a, onların göğsünü Allah'a teslim olmaya açar. Yani acaba Allah-u Teala ne demek istiyor? Eğer Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesine bakarsak ne demek istediğini net olarak görüyoruz. Allah-u Teala buyuruyor Zümer 22'de sadece Allah'ın göğüslerini teslime açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Yani Allah'ın göğsünüzden kalbinize bir nur yol açması bir tesadüf değil. Hedefe yönelik. Allah'ın nurlarının zikir yaptığınız zaman yani Allah
1: Allah Allah,
0: Allah diye Allah'ın ismini andığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetin ve fazlın en az iki tane nurun göğsünüze kadar geldiğini söylüyor Allah Teala. Ama böyle bir yol yoksa yol açılmamışsa Allah Teala tarafından o zaman tekrar Allah'ın katına geri döndüğünü sizin iç dünyanızda hiçbir nurlanmayı vücuda getiremediğini söylüyor. Öyleyse yerine getirebilmesi için Allah'tan gelecek olan nurların nefsinizin kalbindeki karanlıkları dağıtabilmesi, yok edebilmesi için mutlaka göğsünüzden kalbinize bir yol açılması lazım. Bu yol sadece bir tek dilekle açılır. Allah'a ulaşmayı dilemeniz üzerine gerçekleşen bir yoldur. Ya dilersiniz, mutlaka kurtuluş alırsınız. Allah Teala sizi cennetine ulaştıracağına dair garanti vermiş veya dilemezsiniz. Peki garantiyi başka ayetlerde de görüyor muyuz? Elbette görüyoruz. İşte Kur'an'ın en kısa surelerinden bir tanesi var asr. Asr zaman demek, asır demek. Vel asr, asra yemin ederim. Zamana yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İnsanların hemen hepsi hüsrandadırlar diyor Allah-u Teala. Dört tane istisna saymış. Onlar hariç herkes hüsranda. Ne olur hüsrandaysa. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız diyor Allah-u Teala. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar cehennemdekiler hüsranda olanlardır diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın burada açık bir dizaynı var. İnsanların hüsranda olmaları söz konusu. İnsanların çok büyük bir kısmının. Ama yani cehenneme gitmeleri kesin. Ama istisnalardan birincisini koymuş Allah-u Teala. İllel lezine amenu. Ama amenu olanlar hariç diyor Allah-u Teala. Öyleyse amel olanlar hariç diyor Allah-u Teala. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Herkes Allah'a inanır. Çok büyük, insanların çok büyük bir çoğunluğu Allah'a inananlardan oluşur. İnanmayanların sayısı az. Çok az. Hatta laf aramızda o Allah'a inanmadıklarını söyleyenler var ya, eğer hayatları tehlikeye girerse davet edecekleri yine odur. Allah-u Teala'dır. Hele bir öyle bir ölüm tehlikesi getirsinler. Onlara o zaman sorarız, çağırdınız mı, çağırmadınız mı diye. Göreceksiniz ki çok geniş açıklı olarak insanların hepsi, Allah'a inanmadıklarını söyleyenler de dahil, ona sığınırlar. Zaten ölüm varit olduğu zaman onlar o büyük sırrı çözeceklerdir. Allah ile mutlaka karşılaşacaklardır. Öyleyse Allah Teala'nın izninde Allah'ın kendi zatına daveti var. Her şeyden evvel. Tam 11 defa farz kılmış ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı. Ölümden evvel Allah'a ulaşmak. İşte söz konusu bu. Ne yapar? İnsanı evliya kılar. Mutlaka bir dileğe dayalı Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için gidecekler cehennem kesin. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka onları kendisine ulaştırıyor. Ve diyor ki kim bana ulaşırsa onun gideceği yer cennettir. Gerçekten öyle mi? Bakalım Fecr suresi 27, 28, 29, 30 ne söylüyor bize? Allah Teala diyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircii ya Rabbi ki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadî fethuli cennetü. Ey mutmain olan, doyuma ulaşmış olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Yani bana verdiğin yemin var ya, tezkiye olma yemini, temizlenme yemini, o kapkaranlık nefsinin kalbine, tamamen afetlerden dolu olan nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını yarıdan daha çok yerleştirip nurların nefsine hakim kılmak konusunda bana verdiğin yemin var ya, işte o yemini gerçekleştir. Sonra ruhumuza sesleniyorum. İrci ila Rabbike. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Yani bana verdiğin ruh olarak fizik vücudun ölmeden evvel Allah'a geri dönmek, Allah'ın zatında ifna olmak konusunda bana verdiğin misaki, misakta bir yemin çeşidi geride getir diyor Allah-u Teala. Sonra da fizik vücudunuza sesleniyor. Fethuli fi ibadî. O zaman nefsin Allah'a verdiği yemini yerine getirdiği zaman, ruhun da Allah'a verdiği misaki yerine getirdiği zaman, o zaman sen de bana verdiğin ahdi gerçekleştirirsin. Sen bana şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağına dair ahd vermiştin. İşte o zaman ahdini yerine getirmiş olursun. Hadi gel kullarımın arasına gir. Ve 30. ayet-i kerime cennetime gir. Her kim Allah'a verdiği yeminini, misakini, ahdini yerine getirirse o kişinin gireceği yer Allah'ın cenneti. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Kim de Allah'a ulaşmışsa onun gideceği yer kesin olarak Allah'a tarif mi? Allah'ın cenneti. Bir defa daha kesinleştirelim. Ali İmran suresi 76 ve 77. ayetler şöyle. Kim Allah'a olan yeminlerini yerine getirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Onlar Allah'ın cennetine giremezler. Ama kim de onları yerine getirirse onlar takva sahipleridir. Yani onların gireceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Demek ki her şey bir yeminle, bir taleple başlıyor. Allah'a ulaşmayı biliyorsunuz veya başlamıyor. Dilemiyorsunuz. Ama dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değil. İşte şimdi basit misaller verelim. İnsanlar var, namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler, hacca giderler, kelime-i şehadet getirirler. Her şeyi yaparlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemezler. Hatta açıkça din adamları karşımıza çıkıp defaatle söylemişlerdir. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur İslam dininde demişlerdir. Hani eskilerden birisi ne kadar güzel bir şey söylemiş. Ol mahiler ki derya içedir, deryayı bilmezler. Şimdi biz bu zatlara Allah-u Teala'nın 11 defa farz kıldığını ispat ettiğimiz zaman ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ne dediklerini zannediyorsunuz? Sadece oradan ayrılıyorlar. Söyleyecek hiçbir sözleri yok sevgili izleyenler. Sizler bunlara gelecek günlerde çok daha geniş ölçüde şahit olacaksınız. Öyleyse insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerimize farz mıdır? Sual. Her cevap evet 11 defa. Öyleyse ayetler. 1 Zümer 54 ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyücümün azabı. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce Allah'a ruhunuzu ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Demek ki ölmeden evvel, üzerimize ölüm gelmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız Allah-u Teala tarafından farz kılınıyor. Birinci farz. İkinci farz fecr. Fecr 28. Üçüncü farz ama hadi ikinci olarak bunu söyleyelim. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Yani Rabbin seni ey ruh üfürdü o kişinin vücuduna. Ama Allah'tan geldin. Şimdi de geri döneceğin yer. Gene geldiğin yerde vücut fiili geri dönmek demek. Ait olduğu yere geri dönmek. Üçüncü ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön ey ruh ve ey fizik vücut takva sahibi ol. Ruhumuzun Allah'a dönmesi bir defa daha emrediliyor. Dikkat edin bunların hepsi birer emir. Yani hayatta olan bir insanın serbest iradesine Allah-u Teala emrini veriyor. O emrin gerçekleştirilmesi. Dördüncü farz Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci farz Lokman 15. Vettebi semila en ena ve ileyye. Kim bana ulaşmışsa, ruhunu kim bana ölmeden evvel ulaştırmışsa, sen de onların takip ettiği yolu, aynı yolu, yani sırat-ı müstakimi takip ederek, sen de ruhunu Allah'a ulaştır. Altıncı ayet-i kerime, Yunus 25. Allah Teala diyor ki Allahu yecud darusselam. Allah selam yurduna, selamet yurduna, teslim yurduna davet eder. Yehdi ileyhi men yeşâ'ü ilâ sırat-ı müstakim. Kimi oraya, o selam yurduna, teslim yurduna, darusselama ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sevgili izleyenler, sırat-ı müstakim deyince oradadır. Ülkemizde 23 tane Kur'an-ı Kerim verdi satılar. Bizimkiyle beraber 24 oldu. Hamdolsun 3 tane cildi tamamlamayı Allah-u Teala nasip kıldı. Fatiha suresi, Ali İmran suresi ve Nisa suresi tamamlandı. 3 cilt halinde sizlere sunuldu. Geri kalan ne kaldı? 19 yıldan 3'ü tamam, 16 tanesi kaldı. İnşallah önümüzdeki günleri 4'üncüsü şu anda hazırlıkta. Yakın bir gelecekte ondan inşallah tamamlayacağız. Bunlar Allah-u Teala'nın müjdeleri. Neden öyle söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Bu 23 tane Kur'an-ı Kerim mealini incelediğiniz zaman nerede sırat-ı müstakim kelimesi geçerse orada insanlar buna sadece doğru yol demişler. Nerede hidayet kelimesi geçerse ona da doğru yol demişler. Ve doğru yol dedikleri zaman neyi ifade ettiğini hiçbirisi anlatmıyor. Gerçekten sırat-ı müstakim bir doğru yoldur. Ama özelliği olan bir doğru yol. Allah'a ulaştıran doğru yol. Sevgili izleyenler, Allah Teala Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Kim Allah'a sarılmayı, yani kim ruhunu Allah'laştırarak Allah'ın zatında ifna etmeyi dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Yani onlara rahmet ve fazl içinde iki tane nurunu gönderir. Sonra ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim doğru yoldur gerçekten. ama Allah'a ulaştıran bir doğru yol. Ve eğer sırat-ı müstakime, ki müstakim istikamet üzere olan demek, doğru yol derseniz yanlış bir şey söylemiş olmazsınız. Ama aynı zamanda hakikati de gizlemiş olursunuz. Sırat-ı müstakim her şeyden evvel Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Öyleyse Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala selam yurduna ulaştırmak istediklerini Allah sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Yani Allah'a ulaştıran yola ulaştırır diyor. Allah'a talep bir defa daha kendini gösteriyor. 6. defa. Bu 6. farz. 7. farz Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Veşkir ismi Rabbike ve temettel ileyhi tebkira. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse gene hayatta olan bir insanın serbest iradesine bir emir var. Allah'a ulaşmak. Öldükten sonra insanın ruhu Allah'a ulaşmaz. Öldükten sonra insanın ruhu Allah'a ulaştırılır. Azrail aleyhisselam vasıtasıyla ulaştırılır. O sadece bir vasıtadır. Ama ruh ölmeden evvel Allah'a ulaştırılacaksa bu tamamen iradi yapının bir müessesesidir. Ve bir iradi yapı gerçekleştirecektir bunu. Onun için söylediğimiz 7 tane emniyetesinde diğer emirlerle birlikte 9 defa direkt farz, 2 defa en direkt farzla Allah-u Teala 11 defa ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılmış. 7 olmuştu. 8.'si Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Biliyoruz ki Allah'ın daveti de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in daveti de sahabenin daveti de Allah'a davettir. Allah'ın davetinin Allah'a davet olduğunu bu 8 tane ayet-i kerimeden gördük. Ama peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabe onlar için de aynı şey. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin Allah'ı kalp gözümüzde görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Demek ki davet sadece Allah'ın daveti değil. Allah'ın emri üzerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in daveti ve sahabenin daveti hepsi Allah'a çağırıyorlardı. Peki zamanımızın alimleri Allah mı diyorlar? O ulaşılmazdır. Sen diyorlar Allah'ı ne zannediyorsun yahu diyorlar. Allah insan mı? Biz diyoruz ki Allah elbette insan değil. Ama siz Allah'ı ne zannediyorsunuz? Allah eğer insanlar ruhlarını bırakırız Allah-u Teala'ya ulaştırmayı dilemedikleri zaman bile onların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Biz de onlara soruyoruz, siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Cevap hayır. Öyleyse diyoruz Yunus suresinin 7-8. Ayetlerini İbret-i Alem için okuyun. Nereye gideceğinizi görün ve kararınızı ona göre verin. Siz ki bugün prof titrinin sahipleri olan insanlarsınız. Ama Kur'an'ı bilmiyorsunuz. İşte böyle bir nizam içerisinde insanlık 14 asırda insanların yazdığı kitaplarla Allah'ın yolundan derece derece yavaş yavaş uzaklaşmış. İnsanların topyekun cehenneme gidecekleri bir sonuca ulaşmışlar. Sevgili izleyiciler, İslam'ın bacakları kesilmiş, İslam'ın kolları kesilmiş, İslam'ın bitkisel hayata atmayı başarmışlar. İblisin hedeflediği bir yolda. Şu ana kadar size sadece Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsettik ve 8 tane de farz söyledik ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasının faziyeti. 9. farz Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki 20 ve 21'inde Rad suresinin اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَقِ. Onlar yeminlerini ifa ederler, yerine getirirler. üç yeminlerini birden. Ama özellikle ruhlarının Allah'a verdiği misaki bozmazlar. Onu mutlaka yerine getirirler. Zaten birini yerine getirmek, üçünü de yerine getirmek demektir. Ne yaparlarmış? Vellezine ve onlar Resulüne vasıl ederler. Ma şeyi emrallahu, Allah'ın emrettiği şeyi birini ona, Allah'a en güzel ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakin gerçekleştirilmesi bu demek. Sevgili izleyiciler, evinizde Kur'an-ı Kerim varsa Allah rızası için alın Kur'an-ı Kerim'i ve Murat Suresinin 21. ayet-i kerimesine bir göz atın. Onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Meal veriyor adamlar. Ya kardeşim diyorum, nerede akrabalık kelimesi, nerede bağ kelimesi, nerede kuvvetlendirme kelimesi, hiç birisi yok. Ondan sonra kelime kelime soruyorum. Vellezine ve onlar değil mi? Evet. Yasulüne ulaştırırlar değil mi? Evet. Ma şey değil mi? Evet. Emrallahi Allah'ın emrettiği şey değil mi? Evet. Bihi ona Allah'a değil mi? Evet. En yüksele ulaştırmak değil mi? Evet. Öyleyse diyorum ne oluyor? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar değil mi? Evet. Öyleyse bu saçmalığı bana izah eder misin diyorum. Ve cevap veriyor. 6-7 sene evvel İzmir'deki karşı yakın müftüsü cevap veriyor. Biz bu Kur'an-ı Kerim tefsirini yapan eski insanlara o kadar büyük bir hürmet besleriz ki onların söylediklerini değiştirmek yetkisini katiyen kendimizde göremeyiz. E ne yapıyorsunuz yani? Yani bunlar zaten 6-7 kişi. O 6-7'den bir tanesini alıyoruz ve Kur'an-ı Kerim'i yazıyoruz. Peki diyorum ki sen şimdi bana söylemedin mi? Kelime kelime bunların manası bu. Senin de oraya koyduğun onun dışında bir şey. O bizim hatamız değil ki diyorum. Onların hatası. Sevgili izleyenler, insanların Allah'ın yolundan yavaş yavaş kaymaları ve cehenneme ulaşmayı hak etmeleri işte böyle bir düzen içerisinde gerçekleşmiş. Asırlar geçtikçe İnsanlar daha evvelki neslinin yazdıklarının doğru kabul ettikleri eserlerine kendilerinden de ilaveler yapmışlar. Tasavvur edin 14 asırda kaç nesil geçer? Her 25 senenin bir nesil olduğunu düşünsek, bir asırda 4 nesil, 10 asırda 40 nesil, 15 asır olsaydı 60 nesil olacaktı. 50 küsur nesilden beri hep Kur'an-ı Kerim tefsir edilmekte. Hep insanlar hüküm koymakta. Her biri kendisinin emergelerini doğru kabul edip kendi ilavelerini de yapmakta. 14 asır sonra mı Kur'an-ı Kerim'in 5 temel esası mahvolmuş. Allah Teala'nın bütün insanları mutluluğa çağıran temel faktörleri kaybolmuş. Eğer bütün bunları o bize öğretmeseydi, bizim de sizlere bunları açıklamamız ne yazık ki mümkün olmayacaktı. Ve insanlık zaten diğer dinlerdeki sapmalar onları Allah'a teslim olmaktan uzaklaştırmış. İnsanlar bilmiyorlar ki dünya üzerinde Allah'a teslimden başka bir gerçek yoktur. Sadece ruhunuzun bir, fizik vücudunuzun iki ve nefsinizin üç Allah'a teslimi söz konusudur. Onun için de kainatta teslimden başka bir din hiç olmamıştır. Nitekim Tevrat'ı incelediğimiz zaman Allah'a teslim ayetlerini net olarak görüyoruz. Zebur'u incelediğimiz zaman net olarak görüyoruz. İncil'i incelediğimiz zaman da net olarak görüyoruz. Kur'an-ı Kerim ise zaten Allah'a teslim olmaktan, İslam'dan başka bir din yoktur diyor Allah Teala. Hiç olmamıştır. İşte bu son devirde insanları Allah'ın bayrağı altında toplayacak olan bu esastır. Allah'a teslim olmak. Bütün dinlerin temeli ve hepsinde izlerini bırakmış Allah-u Teala. Şeytan da bütün ayetleri değiştirmiş Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de. Ama bir kısım teslim ayetleri var ki onları İblis değiştirememiş. Aynen duruyor. İşte onlar geleceğin Allah'a yakın olan insanları, Allah'ın adamlarını bir bayrak altında toplayacağı temel ayetlerdir. Sadece Kur'an-ı Kerim'den bahsetmiyorum. Tevrat'ta da, İncil'de de, Zebur'da da, üçünde de, tabi Kur'an-ı Kerim'in esasını zaten bu teşkil ediyor. Hepsinde Allah'a teslim olmak farz kılınmış üzerimize. Şimdi ruhumuzun Allah'a ulaşması ne demektir? Ruhumuzun Allah'a teslimi. Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında ikna oluyor, yok oluyor. Allah'ın zatı ruhumuza ne yapılıyor? Bu ruhumuzun Allah'a teslimidir. 9 ayet söylemiştik. Rab'la beraber, Rab 20 ile 21 ile beraber 10 ayet oldu. 8 ayet söylemiştik. 19'da da bahsedersiniz. 10. ve 11. ayetler 3 yeminimizi birden üzerimize farz olan ayetler, tabiatıyla ruhumuzun Allah'a ulaşması da bu 3 yeminden bir tanesini teşkil ediyor. Öyleyse bakalım Nahl Suresi'nin 7. ayet-i kerimesi ne söylüyor. Hep sorarlar bize, ne zamandan beri Müslümansın? Cevap verirsin, galibeladan beri. Galibela daha insanlık kainatta yokken, daha kainat yaratılmadan evvel Allah'ın huzurunda olan bir olay. Allah Teala bütün, sadece bu dünyadan bahsedelim şimdilik, dünyaya gelecek olan bütün insanları Adem Aleyhisselam'dan başlayıp her birinin babasının sırtlarından oğullarını ve kızlarını çıkartarak onların hepsini huzurunda topluyor Allah Teala. Araf 172. Diyor ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Halu, dediler ki bela. Evet. Hepimiz Allah Teala demişiz ki burayla işitiyoruz. Kalbimizle işitiyoruz Allah Teala'nın söylediklerini. Hepimiz duyuyoruz. Ve hepimiz Allah Teala diyoruz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. Peki bunun üzerine Allah Teala ne yapıyor? Bunun üzerine Allah Teala diyor ki Maide Suresi'nin 7. ayet-i kerimesi, işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da size bunları farz kıldı. Allah'a verdiğiniz o yeminleri farz kıldı diyor. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Biz hepimiz Allah Teala'ya evet sen bizim Rabbimizsin dedikten sonra Allah Teala diyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim, ey nefsler, sizlerden yemin istiyorum. Nefsinizi tezkiye edeceğinize, temizleyeceğinize dair. Ey ruhlar, sizlerden nisak istiyorum. Fizik vücudunuz ölmeden evvel bana ulaşacağınıza dair. Yoksa öldükten sonra hepinizin vücudunuz, ruhu zaten bana ulaşacak. Üçüncüsü, ey fizik vücutlar, size sesleniyorum diyor. Hepinizden ahd istiyorum. Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız, bana kul olacaksınız diye. Ve soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz, semina, işittik. Allah Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Ve yemin veriyor nefsler, misak veriyor ruhlar, ahd veriyor fizik vücutlar. Ve Allah Teala bunları işitmesine rağmen soruyor, itaat ettiniz mi? Diyoruz ki, atana, itaat ettik. Allah Teala diyor ki, öyleyse yeminleriniz, misakleriniz ve ahdleriniz üzerinize farz kılındı. Üzerinize yüklendi. İşte böylece yeminimiz, misakimiz, vaatimiz üzerimize yüklenince bunlardan bir tanesi misak, ruhumuzun Allah'a ölmeden evvel ulaşması. 10. defa olarak üzerimize farz kılınıyor. Ve Enam Suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bir ahdullahi efku, Allah ile olan ahdlerimizi, yeminlerimizi, misaklarımızı yemin ediyor. 11. defa farz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması tam 11 defa üzerimize farz kılınmış ve bizim sevgili dostlarımız hala çıkıp ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mı? Böyle bir şey İslam'da yoktur diyorlar. O sevgili izleyiciler, 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim indirilmiş. Ve size ne söylüyorsak sahabe onların hepsini gerçekleştirmişler. İşte yok dedikleri insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması mı? Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenmiş olanına, Kur'an-ı Kerim hükümlerine tabi olurlar. Onların hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar diyor Allah Teala. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerimede sahabe için Allah Teala şunları söylüyor. Habibim de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz şu fizik vücudumuz var ya onu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ünlüleri ve kitap sahiplerine. Onlardan da fizik vücutlarını ve kişilerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa onlar mutlaka daha evvel ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiği bu Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesiyle kesinlik kazanıyor. Daha evvel teslim edilmesi bu gereken ruhun teslimi ise bir başka kesinlik daha kazanıyor. Öyleyse ne kadar kolay değil mi? Hayır, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur demek. 11 tane farzdan haberi olmamak sahabenin bunların hepsini gerçekleştirdiği, bütün sahabenin bunu gerçekleştirdiğinden haberi olmamak bir korkunç olay bu. Sevgili izleyenler, kim bu hedefe ulaşırsa, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa ne olur? Cennet saadetinin sahibi olur. Demin nasıl sahibi olduğunu söyledik. Öyleyse İblis ne yapmış? İblis'e dikkat edin. Ne diyordu Allah Teala'ya? Adem Aleyhisselam Allah Teala yaratıyor. Hepinizin de diz çökün secde edin diyor. İblis secde etmiyor. Bütün melekler ve cinler secde ediyor. Allah Teala diyor ki İblis'e emrimi dinlemedin ve huzurumdan kovuldun. Cehennemde sonsuza kadar cezalanacaksın. İblis'in cevabı ya Rabbi beni kıyamet kadar yaşat. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan ben onlardan mutlaka intikamını alacağım. Onların suratını sakınları üzerine oturacağım. Hepsini senin yolundan saptırmaya çalışacağım. Senin ihlas sahibi kulların hariç hepsini saptırmaya çalışacağım. Ve kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın diyor İblis. Allah Teala'nın cevabı sen müsaade verilmişlerdensin. Benim ihlas sahibi kullarım hariç diyor. Ne demek ihlas sahibi kul biliyor musunuz? Daimi zikre ulaşmış, nefsinin kalbindeki 19 tane afetten hiçbirisi kalmamış. Ruhunun bütün güzellikleri nefsinin afetlerini kapı dışarı ederek onun kalbine yerleşmiş.

içinde yarattım. Belli bir zaman parçası, herkese göre değişen bir zaman parçası içinde bütün nefslerin ruhun bütün hasletlerine sahip olup aksine ulaşabilecekleri bir yetki olarak bütün nefslere verilmiştir. İşte bu nefsin temizlik ameliyesinin yarısı o kişiyi mutlaka cennete ulaşmaya yeter. Ulaştırmaya yeter. Devamı ise dünya saadetinin bir müjdecisidir. Öyleyse bir insanın nefs tezkiyesi yapması diye bir olay var. Kim mürşidine ulaşırsa ulaştığı gün onun kalbindeki 7 tane kalp şartı tamamlanmış olur. O kişinin kalbindeki ekinnet alınmıştır. Ekinnet idraki engelleyen bir faktör. O kişinin kalbine ihfaz kılmıştır. İdraki mümkün kılan bir kompütür sistemi. O kişinin kalbinin nur kapısı şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirilmiştir. Çünkü Allah'ın nurları zikirle yukarıdan aşağı doğru iner. Dördüncü faktör, o kişinin göğsünden kalbine Allah bir nur yolu açmıştır. Allah'tan gelen nurlar kalbe ulaşsın diye. Mürşidine ulaştığı gün sonuç kalp şartı gerçekleşmiştir. Nefs kalbinin mühürü açılmıştır Allah Teala tarafından. Kalbin içindeki küfür kelimesi alınmıştır. Kalbin içine iman kelimesi yazılmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü iman kelimesi bir cazibe merkezidir, bir çekim merkezidir. Bir manyetik alan oluşturur. Allah'ın katından gelen rahmetle fazla rahmetle salavat mührü iterek kalbin içine girerler. Mührün üzerine baskı yaparak mührü zulmani kapıya kadar şeytanın karanlıklarının kalbimize girip kalbimizin afetlerini daha da tehlikeli hale getirmesine mani olurlar. Artık şeytanın karanlıkları nefsimizin kalbine giremez. Mühür alt kapıyı kapatmıştır. Yukarıda neler oluyor? Ona bir göz atalım. Yukarıdaki kapıyı örten mühür aşağı indiği için yukarıdaki kapı açılmıştır. Allah'tan gelen rahmet, faz ve selamat bir çağlayan gibi nefsimizin kalbine içeriye dolarlar. Dolarlarsa ne olur? İman kelimesi bu üç unsurdan sadece fazlı etrafını çekerek toplamaya başlar. Bu toparlanmanın manası orasını eskiden işgal etmiş olan karanlıkların bu nurlar toparlandıkça orada tutmasının imkan olmaması, karanlıkların kapı dışarı verilmesidir. Nitekim %1, %2 derken nefsinizin kalbinde %7 nur birikimini gerçekleştirirsiniz. Bu nefse emare kelimesidir. Mürşidinize ulaştığınız gün vücudundan ayrılan ve Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz zemin kattan birinci kata kadar çıkma yetkisinin sahibi olur. Sonra mı ne olur? Zikrinizi arttırırsınız. Artan zikir daha çok nuru getirecek ve iman kelimesinin etrafında nurlar daha fazla toplanmaya başlayacak. %2. defa yediği bulduğu zaman %14 bu nefsi levhame kademesidir. Birincisi nefsi emmare, nefsinizin %100 şerri emrettiği kademe. İkincisi, ikinci defa %7 eksik olarak nefsinizin kalbinin şerri emrettiği kademe ve böylece devamlı olarak nefsinizin kalbinde biriken nurlar %7 arttıkça ruhunuz zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, İkinci kattan üçüncü kata ve böylece dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacaktır. Yedinci gök katının 7 tane alemini geçen ruhunuz, sitetin müntahadan sonra yokluğa geçecek. Allah'ın zatı bir mekana ihtiyaç duymaması sebebiyle yokluktadır. Ve Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Bunun adı Kur'an-ı Kerim'de vuslat olarak geçer. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, o Allah'ın evliyası olma şerefine ermiştir. Dikkat edin, bizim ülkemizde evliyaya ermiş denir. Hiç aklınıza geldi mi sormak? Nereye ermiş, neye ermiş, niçin ermiş? Allah'a ermiş sevgili izleyenler. Ruh Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş, ikrah olmuş. Allah'ın zatı o nefse, o ruha meap olmuş, sığınak olmuş. O kişi de Kur'an-ı Kerim'de evvap adını almış. Yani Allah

0: Allah'a ruh olarak ulaşmış ve Allah'a sığınmış kişi demek bu. Öyleyse burası ruhun Allah'a ulaşma mevkiidir. Birinci aşamada Allah'a ulaşmayı dilemek, sonra mürşide ulaşmak, ikinci aşama, sonra da Allah'a ruhun ulaşması, üçüncü aşama. Bu üç safa kişinin cennet saatiyle alakalıdır. Bir insan ağzıyla kuş tutsa Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtuluşa ulaşmasının mümkün olmadığını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Böyle bir dizaynda insanların hepsinin kurtuluşa ulaşması mümkün mü? Sevgili izleyiciler, Allah Teala diyor ki Allah size zorluk dilemez. Allah size kolaylık diler. Ne dilemiş? Demiş ki bir tek dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlaka cennetime girersiniz. Öyleyse size bu kadar kolay bir şeyden bahsediyorum. Siz bana söyleyin Allah rızası için. Zor bir şey mi? Allah'a ulaşmayı dilemek zor bir şey mi? Öyleyse sorabilir miyim? Neden dilemiyorsunuz? Gideceğiniz yer cehennem. Ve sadece bir dilek sizi kurtaracak. Bir insan düşünün Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Bu kadar. Karşılaştırın, 30 sene, 40 sene dinini yaşamış, yaşadığını denetmiş, namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. O adam Allah'a ulaşmayı dilemediği için kurtulamıyor. O adam mürşidine ulaşamadığı için kurtulamıyor. O adam ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemediği ve bunu gerçekleştiremediği için kurtulamıyor. Ama bir kişi düşünün sadece bunu dilemiş ve ölmüş. Bu insan kurtuluyor sevgili izleyiciler. Allah Teala son derece açık bir lisanla bunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. İfade kanuni bir ifade. Siz size düşeni yapın, ben kendime düşeni yaparım diyor Allah Teala. Sizden istediği şey Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Gerisini bırakın o yapsın. Size namazı o sevdirir. Size orucu o sevdirir. Size zekat vermeyi o sevdirir. Size kendisini o sevdirir. Size başka insanları o sevdirir. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyin. Bırakın geri kalanını o gerçekleştirsin. Kim bunu denemiş? Sahabe. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Kimisi ulaşamadan ölmüş ama onlar da cennete girecek. Öyleyse bu birinci safhası konumuzun. İkinci safha mürşide ulaşmak. Mürşit meclisi gene inkar edilen bir meclisi. Herkes unutuyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın son mürşid olarak nitelendirenler, sahabenin ondan sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olduğunu unutuyor. Ve Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi gereğince de bütün sahabeden sonra gelen neslin adı ve tabi deniyor. Sahabeye tabi olduğunu unutuyorlar. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün tabiinin sahabeden sonra gelen neslin ensardan ve muhacirinden oluşan sahabenin hepsine tabi olduğunu görüyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu bir de kalbindeki küfür kelimesi alınmadığı için küfür içinde olduğunu söylüyor. Kurtuluş bu, ulaşmakta. Çünkü ulaştığınız gün kalbiniz için Allah Teala mutlaka iman kelimesini yazacaktır. O kelimenin etrafında Allah'ın nurları toplanacaktır. Nefsinizin kalbine hakim olacaksınız. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde insanoğlunun kurtuluşa ulaşması söz konusu. İşte böyle bir dizayn Allah Teala öngörmüş. Ve daha sonra ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak Allah'a ulaşması keyfiyeti. Bunları gerçekleştiren insan cennet saadetinin mutlaka sahibi olur. Ölüm yaşantısına göre hangi zaman parçası için ölmüş kişi? Kişi mürşidine ulaşmadan ölmüş. İki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dileyen. Dileyen ve mürşidine ulaşamadan ölen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Ama dilemeyen için kurtuluş yok. O son derece kolay olan bir talebi gerçekleştirmemiş. Şimdi biz size sormaz mıyız? Bu kadar zor bir şey mi? en azından Allah-u Teala kurtuluşu vaat ediyor. Üstelik de bizim de sizin aranızda bir şey değil, onun da sizin aranızda. Kalbinizde böyle bir talep oluştuğu anda Allah-u Teala onu işitir, bilir ve görür. Daha sonraki adımı atamadan öldünüz diyelim. Allah-u Teala emanetini aldı. Cehenneme gitmeniz katiyen mümkün değil. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediniz diye mutlak kurtuluşunuz söz konusu. İşte bu kadar basit. Allah kanunlarını koymuş, insanlar mı? Unutmuşlar. 14 asırda Allah'ın bütün güzellikleri, bütün insana sağladığı kolaylıklar hep unutulmuş. Ve şimdi insanlar diyorlar, cennetten mi bahsediyorsun sen? Bu mümkün olmuyor bizim. Sahabe bile cennete giremiyor. Yahu diyoruz, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün sahabenin cennete gideceğini söylüyor. İşte Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi, işte Araf Suresinin 157. ayet-i kerimesi, ah diyorlar. Sen diyorlar, nereden biliyorsun? Biz de diyoruz ki, biz bilmiyoruz, Kur'an-ı Kerim böyle yazıyor. Açın bakalım aynı ayet-i kerimeyi, siz aynı şeyleri okumayacak mısınız? Sonra mı ne oluyor? Sonra o kişi mürşidine ulaşamazsa iki sebepten dolayı cehenneme gider diyor Allah-u Teala. Mürşidine ulaşamayan diyor. 10 ayet-i kerime gereğince dalalettedir. Dalalette olanlar 7 grup ayet-i kerime gereğince ne yazık ki cehenneme giderler. Ve bir de bakıyoruz ki zamanımızın din adamları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti. Ondan sonra bir daha mürşit gelmez diyorlar. İyi de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde sahabeye tabiinin tabi olduğunu söylüyor. Hepsinin mürşit olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler, bir tarafta Allah-u Teala'nın söyledikleri, bir tarafta da onun taban taban özeti bizim din alimlerinin söylediği. Biz sadece Kur'an hakikatlerini söyleriz. Bu hakikatlerden hüküm çıkarmak o sizin işiniz. Öyleyse Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki cehenneme gitmenize razı değil. Bunun için kolaylıkları koymuş. Ve bu kolaylıklar Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını oluşturuyor. İşte sonradan söylediğimiz ruhunuzu Allah'laştırmak konusundaki çabalarınız, zikriniz, nefsinizin tezkiyesi, hepsi cennet saadetinin üçüncü safhası için, ruhunuzun Allah'laşması için, nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının hakim olma noktasına kadar yükseldiğinin ifadesi, bir de fizik vücudunuzun şeytanı kullanmaktan kurtulup Allah'a kul olma yönünde yolun yarısını aşıyor. İşte burası sizin ulaştığınız bir sonuç cennet saadetiyle alakalı kesin burada tamamlanıyor. Allah-u Teala sizin mutluluğunuzu istiyor demiştik değil mi başından? Şimdi şu cennet saadeti konusunda meselemizi beraberce bakalım. Allah-u Teala neyi farz kıldı? Nefsinizi tezkiye etmenizi. Neyi farz kıldı? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı. Neyi farz kıldı? Fizik gücünüzü Allah'a kul etmenizi. Bu farz kıldıklarıyla bir hedefi var. Kim bunları gerçekleştirirse o kişi mutlaka cennet saadetine ehil oluyor. Kur'an-ı Kerim bu açıklamayı yapmış. Öyleyse eğer Allah-u Teala sizin mutluluğunuzu istemeseydi bu farzları koyar mıydı? Bunları gerçekleştirenin mutlaka cennetine ulaşacağını söyler miydi? Yetmez. Eğer sizleri istemeseydi şimdi konumuzun başına dönüyoruz. Sadece bir dileğin, bir tek dileğin, Allah'a ulaşma talebinin bir insanı Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracağını söyler miydi? Öyleyse Allah-u Teala'nın dilinde ve sizin kalbinizde bir hedef olmalı. Allah'ın güzelliklerini yaşamak. O kadar çok sizi seviyor ki bir dileğiniz de sizi cennetine sokmaya hazır ve siz insan olarak düşünün. O dileği bile gerçekleştirmiyorsunuz. Sorarım size ne kaybedersiniz? Vel Asr suresi Allah Teala buyuruyor. Vel Asr'a yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllellezîne âmenû. Âmenû olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onların gideceği yer cennettir diyor Allah-u Teala. Öyleyse sözlerimizin bu bölümünde Allah'ın sizin için dilediği mutluluğun sadece cennet kanadını sizlere ifade etmiş olduk. Görüyorsunuz ki o şartlarını koymuş. Topu size atmış. Siz dilerseniz Allah'ın cennetine gireceksiniz. Dilemezseniz giremeyeceksiniz. Ve onun cennetine girebilmeniz sadece ona ulaşmayı dilediğinizde mümkün. Öyleyse hepinizin sadece Allah-u Teala'nın cennetine ulaşmayı dilemesini değil, daha ötesini, onun cennetine ulaşmanızı dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a salatu aleyküm. İzmir'den bir öğrencimiz diyor ki bir takım olayları yaşıyorum. O süre içinde olayları geç idrak ediyorum. Bu halden kurtulmak için açıklamalarınıza muhtacım. Allah razı olsun diyor. O zaman kardeşimizin sorması uygun olur. Bize bilgisayardan ulaşabilir, telefondan ulaşabilir. İnşallah cevaplarız. Bu halden kurtulmak istiyorsa kardeşimiz, o zaman çok zikir yapsın. Allah-u Teala'yı ne kadar çok zikrederseniz, şikayet ettiğiniz bütün hallerinizden mutlaka kurtulursunuz. Zikir, bütün dertlerin çözümünü içerir. Malatya'dan Sevin ve Esma kardeşlerimiz der ki 47 bin zikrimizi yapamıyoruz. Tekrar 7 binden başlamamız uygun mudur? 47 bin zikrinizi yapamıyorsunuz. 7 binden başlamak istediğinize göre tabii mümkündür. 7000'den tekrar başlayabilirsiniz. Allah razı olsun. 2. Görevlerimizi niçin yapamıyoruz? Zaten bu kadar büyük bir farklılığı istediğinize göre 47.000'den 7000'e düşmek istediğinize göre demek ki içinizden bu istikametteki bir gayret gelmiyor. Hareketlerinize, davranışlarınıza, başkalarıyla ilişkilerinize, onlara karşı sevgi duyup duymadığınıza, onlara karşı nasıl davrandığınıza, onların size olan davranışlarından hangi ölçüde etkilendiğinize dikkatle bakarak kendinizi bir imtihandan geçirin. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Allah'ı sevmekle etrafınızdaki insanları sevmek arasında çok yakın bir ilişki vardır. Biliyorum ki bana Allah'ı seviyorum diyeceksiniz. Ama 7000 zikri kendinize uygun gördüğünüze göre Allah-u Teala'yı %5'ten yukarıda sevmiyorsunuz. 24 saatlik bir zaman devresini %100 olarak kabul edin. 7000 zikri bir saatin içinde yaptığınızı kabul edersek eğer 25 olsa 25'te biri kadar, yani Allah-u Teala'yı %5 seviyorsunuz. Başka insanları da öyle. Kendinizi %95. Öyleyse bu yanlış bir şey. Değişmelisiniz. Sevginizi arttırmalısınız. Allah'ın ülkesinde yaşamalısınız. Her şeyin çok güzel olacağı bir dizayna ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdilik 7000 zikri uygun gördüğünüze göre oradan başlayın. Söylediklerimi dikkatle tatbik etmeye çalışın. İnsanları sevmeye çalışın. Allah'ı da seversiniz. Zikir size güç geliyorsa bu nefsinizin afetlerinin size zikrinizi ihmal ettiğiniz için hakim olmaya başlamasından kaynaklanır. Dua edin inşallah. Allah razı olsun. Ankara'dan bir grup öğrencimiz bize derler ki ellerinizden hürmetle öperiz. Bizler üniversitede okuyan talebeleriniz olarak bir mesele hakkında tavsiyelerinizi bekliyoruz. Ayet çalışmaları yapmak ve okul derslerini çalışmak zaman harcamamıza sebep oluyor diyor kardeşimiz. Özellikle okulun sınav zamanlarında derse ayırmamız gereken zaman artıyor. Bu zamanları da zikirle geçirmek istiyoruz. Bu hususta nasıl bir yol önerirsiniz? Bu istikamette biz ders çalışırken sesli zikre başlıyoruz. Ve zikri sesli yaptığımız için unutmuyor fakat Allah'ı da düşünemiyoruz. Ancak burada bir sorunumuz ortaya çıkıyor. Dersleri istenilen düzeyde anlayamıyoruz. Bu konudaki açıklamanızı bekliyoruz diyor kardeşimiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kardeşlerimiz zikir yapıyor. Böyle bir zikri siz olsaydınız nasıl yapardınız? Namaz, derse başlamadan evvel 5 dakika sessiz zikir yapın. Yani içinizdeki bir sesle iç sesinizi duyarak zikir yapın ve devam ederken derse başlayın. Ve dersinize devam ederken bir şey size Allah'ı ve zikri hatırlatmalı. Ne zaman gözleriniz o şeye kayarsa o zaman hemen derse başlamalısınız. Öyleyse bu derse başlama süreci içerisinde gene zikri kaçıracaksınız. Gene mesela saate baktığınız zaman Allah Teala aklınıza geliyorsa, gelecekse ona göre dizayn edin kendinizi. Baktınız gözünüz oraya kaydı, hemen zikre başlayın. Zaten uzun süre devam ettiremezsiniz. Devam ettiremezsiniz zikri. Bu sessiz zikirdir. Sessiz olduğu için bir süre sonra zikri mutlaka unutacaksınız. Ama zaten ders çalışmaya başladınız. Unutsanız da dersinize devam edin. Ta ki gözünüz tekrar o eşyaya, yani saate, duvardaki saate takıldığı ana kadar. Takılınca dersi bırakıp iç sesinizle zikre başlayın. Ve zikrinizi yaparken yeniden derse başlayın. Birkaç dakika zikrettikten sonra, zikri birkaç dakika devam ettirdikten sonra içinizdeki iç sesinizle yaptığınız zikirle derse başlayın. O zaman aklınızda mutlaka daha fazla kalacaktır. Es-sahâlelüküm mâfî semâvâti ve mâfî arzı cemî'an minhî. O Yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine müstahhar kıldı. Allah-u Teala'nın indinde demek ki bütün göklerde yaratılanlar, bütün arzlarda yaratılanlar, kısaca bütün kainatta yaratılanlar her şey ama her şey sizler için yaratılmış ve sizlerin emrine sunulmuş. Her şey sizler için. Evet, Allah'ın katındaki en değerli mahluk sizlersiniz. İşte bunun için Allah-u Teala'ya çok şükürsünüz ki bizi insan olarak yaratmış. Kainatı bizden başka ne yaratmışsa hepsini bizim emrimize vermiş. Her şey insan için yaratıldı ve insanın emrine verildi. Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse siz hak ettiğiniz zaman kainattaki her şeyin hakimi olabilirsiniz. Allah-u Teala bu istikameti sizi destekleyecektir. Her şeyin en güzel olacağı bir statüde yaşamak sizin de hakkınız. Öyleyse birçoklarınız bana şu sualı soracaktır. Tamam da biz mutsuzuz. Sakın ola ki mutsuzluğunuzun sebebini başkalarında aramayın. Şu kainat üzerinde sizleri mutsuz kılabilecek olan bir tek kişi var. O da sizsiniz. Hepiniz kendinizin saadetinden sorumlusunuz. Eğer mutsuz olduğunuzu söylüyorsanız, mutsuzluğun sebebi sizin yüklediğiniz gibi başkaları değil. Neden? Çünkü mutsuzluğunuzu hep başkalarına yüklüyorsunuz. Alınca bana bunu yaptığı için mutsuzum. Eğer bana öyle davranmasaydı, şöyle davransaydı muhakkak ki ben mutsuz olmazdım. Hayır, öyle değil. Size olan davranışlardan hangi istikamete etkilenirseniz o istikamette mutlu veya mutsuz olursunuz. Yani size yapılan bir kötülüğü, bir üzüntü vesilesi rahat rahat yapabilirsiniz. O sizi huzursuz kılar ve kabahati başkasına atarsanız, yani onlar size öyle davrandığı için mutsuzsunuz diye. Oysa ki sizi mutsuz eden o olay değildir. O olayın sizin üzerinize vücuda getirebildiği tesir sizi mutsuz etmiştir. Eğer mutsuzsan bir tesir aldınız. İşte bu tesir sizi mutsuz etti. Öyleyse böyle bir tesirin muhtevasına bakın. O tesiri sizin için Allah-u Teala yok etmek istiyor. Size olan başkalarının davranış biçimlerine dikkatle bakın. Onlar kendi nefslerinin gereğini yapacaklardır. Eğer size bir zarar verirlerse bunun bedelini derecat kaybederek ödeyecekler. Siz de onların size verdiği zararı derecat kazanarak telafi edeceksiniz. Öyleyse başka insanlar size bir zarar veriyor diye düşünüp de bunun üzerine üzülüyorsanız bu sizin olaylardan aldığınız tesiri gösterir. Eğer tasavvuftaysanız bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman olayların üzerindeki tesiri bütünüyle yok olacak. Ve o zaman olaylar sizi hiçbir şekilde üzemeyecek. Bir de bakacaksınız ki o size eskiden üzen olaylar artık sizin üzerinize ulaşmıyor. Neden? Çünkü onlardan lüzum dersi aldınız. Allah-u Teala muhtemeldir ki artık sizin etrafınızda o olayları tekrar vücuda getirmeyecektir. Lüzum dersleri aldığınız için. Öyleyse mutluluk adı verilen bir müessese varsa o sizin iç dünyanızdaki, dış dünyanızdaki ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki suç ve sükunu gösterir. Eğer siz suç ve sükunun sahibi olmuşsanız iç dünyanızda, bunun anlamı nefsiniz ve ruhunuz arasında tam bir dengeyi kurdunuz, savaşı bitirdiniz. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşabilmek, güzellikleri yaşayabilmek. Sizler için söz konusu olan şey muhakkak ki mutlu olmak. Ve Allah-u Teala biliyorsunuz ki hepinizi sadece tek bir maksada yönelik olarak yarattı. Sizin mutlu olmanız. Ve istediği şey bu. mutlu olmanızı istiyor. Eğer siz Allah'ın Kur'an'da verdiği tavsiyeleri, ki din alimleri bugün ne yazık ki bu tavsiyeleri ötesine geçiyorum, farz emirleri unutmuşlardır. Sizlere de bu itibarda öğretemiyorlar. Tatbik ederseniz mutlaka saadete ulaşırsınız. Şeytan insanın en büyük düşmanı, insanları mutlulaştıracak olan temel faktörleri 14 asırda devreden çıkarmış. Ne demek istiyorum? Eğer söz konusu olan şey insanların saadeti ise, söz konusu olan şey insanların mutluluğu ise, unutmayın ki iblisin bir tek hedefi vardır. Bütün insanları mutsuz edebilmek, bu dünyada bütün insanları mutsuz edebilmek ahirette. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın sizin mutluluğunuz için sizden ne istediğini bilmenizdir. Ve bu bildiğiniz şeyler sizin şu ana kadar öğrenmiş olduklarınız değildir. Onun ötesindedir. Sakın amaçlarla, hedeflerle araçları yani vasıtaları birbirine karıştırmayın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi birer araçtır, vasıtadır. Bu araçlar sizi menzilinize götürecek, yani mutluluğa. Eğer buradan İstanbul'a gitmek istiyorsunuz, bir otomobile binip de denizle İstanbul'a gidiyorsanız, hedefiniz, amacınız İstanbul'a gitmektir. Araba, bindiğiniz araba sizi o hedefe ulaştıracak olan bir araçtır, bir vasıtadır. İşte namazlar, oruçlar, zekatlar, haçlar hepsi o aracı vasıtayı temsil ederler. Ama varmak istediğiniz yer orası mutluluktur ve hedefiniz odur. Cennet saadeti ve aynı zamanda dünya saadeti. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey bu saadete ulaşmak. Bizim görevimiz size Allah'ın bize öğrettiği Kur'an-ı Kerim'deki temel esaslarla, o esasları sizlere öğreterek ve sizlere yaşatarak oraya ulaştırmak. Bir, cennet saadetine ulaştırmak. İki, daha ötede dünya saadetine ulaştırmak. Cennet saadeti ve dünya saadeti, bunlardan birincisi önce kazanılır, sonra yaşanır. İkincisi sonra kazanılır, önce yaşanır. Yani 28 basamaklık bir olgunlaşma sürecinin içerisinde 21. basamakta cennet saadetini ödersiniz. Ama yaşantınız, cenneti yaşamanız kıyametten sonradır. 21. basamakta bunu elde edersiniz. 27. basamakta dünya saadetini elde edersiniz. Ve dünya saadetinizi hemen yaşamaya başlarsınız. Nefsinizdeki afetler temizlendikçe dünya saadetindeki mutluluk standartınız her gün biraz daha büyür. Nefsinizin kalbinde %60 nur oluşmuşsa %40 karanlık vardır. Yani mutluluğunuz %60'a ulaşmıştır. Mutluluğunuzun %100'e ulaşabilmesi, yani olayların seyir sahasından tamamen dışa çıkışınız ancak daimi zikirde mümkündür. Ve Allah Teala sizi mutlaka saadete ulaştırmak sizin için zikri de daimi zikri de üzerinize farz kılmıştır. Şimdi bizim sevgili din adamlarına soruyoruz. Zikir farz mıdır? Bize diyorlar ki farz değildir. O zaman Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesine acaba ne diyor bu sevgili dostlarımız? Buyuruyor ki Allah-u Teala Vescür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ne diyor? Vescür ismi Rabbike. Allah'ın ismiyle Allah Allah
1: Allah Allah Allah Allah Allah
0: zikret diyor Allah Teala. Allah'ın ismiyle zikret. Nerede Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde bir emir Allah Teala'dan verin, Allah Teala tarafından verilmişse o bir farzdır. Kur'an'da bir emir olarak verilmeyip de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından usul haline getirilen faktörlerin ise adına sünnet diyoruz. Öyleyse eğer Allah Teala Müzzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesiyle zikri farz hükümlerin arasına koymuşsa zikir farzdır. Peki daimi zikir farz mıdır? Hadi gelin beraber bakalım. İza kadeytimiz salate feskülün Allah'a kıyamen kuden ve ala cunubi. Ayaktayken de, otururken de, yenisi yatarken de hep Allah'ı zikredin namazınızı bitirdiğiniz andan itibaren. Peki namazınızda gene zikredeceksiniz. Zikirle dirdi birbirine karıştırmayın. Tesbihle yaptığınız ve vücudunuzun 7 bölgesinde dolaştırdığınız tesbihi dolaştırarak dağıttığınız Allah'ın özel titreşimlerini oluşturduğunuz sistemin adına virt diyor Allah Teala. Ama ne zaman kalbinizin sesine ayak uydurarak kalbinizin her çift dışında biliyorsunuz ki kalbiniz çift tecelli atar. Yani kalbiniz şöyle atmaz. Şöyle atar. Her bir hecede içinizde kalbiniz devamlı olarak tekrar eder. Unutmayın, siz isteseniz de tekrar eder, istemeseniz de tekrar eder. İnsanlar var, ateistler, Allah'a inanmıyorlar. Onların da kalplerindeki bu çift dediğine içlerindeki ses sonsuz bir şekilde hep Allah'ı zikretmekte. Onlar bunu istemedikleri halde gene devam edecektir. Ama eğer siz bunu istemezseniz mutluluğa ulaşamazsınız. Hangi mutluluğa ulaşamazsınız? İkisine de ulaşamazsınız. Cennet saadeti de dünya saadeti de mutlaka ama mutlaka ama mutlaka zikre ihtiyaç gösterir. Zikirsiz bir teslim olayı hiçbir zaman mümkün değildir. Ve Allah Teala bir, ruhunuzu, önce ruhunuzu, iki, fizik vücudunuzu, ikinci olarak fizik vücudunuzu, üç, nefsinizi, üçüncü ve son olarak nefsinizi Allah'a teslim emrediyor. İşte Nisa suresi 58. ayet-i kerime. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Hepiniz Allah'ın size verdiği, sizin zannettiğiniz ama aslında Allah'a ait olan ve size emanet olarak verilen üç emanetin sahibisiniz. Birinci emanet ruhunuz, ikinci emanet fizik vücudunuz, üçüncü emanet nefsiniz. Üçü de sizde bir emanettir. Öyleyse siz üç tane emanetin sahibisiniz. Üç tane emanetin bulundurucususunuz. Sahibi siz değilsiniz, sahibi Allah. Niçin sahibisiniz dedim? Siz kendinizi sahibi zannettiğiniz için. Öyleyse Allah-u Teala'ya dikkatle bakın ki o emanetlerin ve sizin üstelik sizin sahip olduğunuz ne varsa dünya malı olarak, ahiret malı olarak hepsinin sahibi gene siz değilsiniz. Onun sahibi her zaman Allah. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde siz bir emanetsiniz. Ne diyordu İmam-ı Şafii Hazretleri kendisine bize zekat anlattığı zaman? Diyor ki zekatın nesini soruyorsunuz? Nisabını. Bana göre mi diyor, Allah'a göre mi? Allah'a göre tabi diyorlar. %10'dur diyor. Biliyorsunuz Şafii mezhebinde teşhir geçerlidir. %10. Peki diyorlar bize sana göre anlat bakalım. Sana göre değişiyor mu yoksa bu? Diyor ki ben kendim zekatım. Anlamı ne? Şu benim gördüğünüz fizik vücudum var ya demek istiyor. O. Onun içinde bulunan nefsim, Allah'a ulaştırmış olduğum ruhum, onların hepsi bana ait değil. Ben de bana ait değilim. Ben de ayrılmak üzere bana ait olan, bana ait olduğunu şimdiye kadar zannettiğim, eskiden zannettiğim her şey aslında benim değil. Allah'ım. İşte olayı buraya oturttuğumuz zaman bir muhteşem sanda görüyoruz. Burada bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'a köle olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de bunun adı abd. Yani Allah'ın kulu olmak. Allah Teala bütün insanları başka bir şey için değil, Allah'a kul olsunlar diye yarattığını söylüyor. İşte Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime. Ve ma halektel insi vel cannı illa leyabudun. Allah Teala buyuruyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye, abd olsunlar diye yarattık diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilminde insanoğluna dikkatle bakın. İnsan Allah'a kul olsun diye yaratılmıştır. Ve üç kulluk mevkii söz konusu. Hepsinin de arkasında temel faktör zikirdir. Bütün ibadetleri en üst boyutlarda yapacaksınız. Ama özellikle zikri. Çünkü zikirden daha büyük bir ibadet yok. İşte şimdi gene bizim sevgili dostlarımızla anlaşamadığınız bir konu. Hepsi bize aynı şeyi söylüyorlar. Hayır diyorlar. En büyük ibadet zikir değildir, namazdır. Biz de diyoruz ki güzel, siz bunu söylüyorsunuz. Bize bir delil getirin bakalım. Getiriyorlar. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah Teala konunun açıkça cevabını getiriyor. Aynı ayet-i kerimenin içinde. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Zikir diyor, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir diyor. Hadi beraberce bakalım bu ayet-i kerime Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde ne söylüyor? Utlu uhiye ileyke minel kitabı ve akumus salat innes salatu tenhenne ani fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Allah Teala diyor ki Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, anlat, yani tilavet et. Kur'an-ı Kerim'i tilavet et. Bir, Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Sonra ve namaz kıl. İki, namaz da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim hem Kur'an-ı Kerim tilavetinin hem de namazın zikir olduğunu açık bir şekilde ifade etmiş. Devam ediyor Allah Teala. İnne salate tenhevne anil fahşai vel münker. Çünkü namaz, namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Ve le zikrullahi ekber. Allah'ı zikretmek en büyüktür, en büyük ibadettir. Ne oldu? Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de zikir daha büyük bir ibadettir. Yani Allah'ın ismini
2: Allah.
1: Allah Allah Allah Allah Allah Allah.
0: Bunu şimdi duyduğunuz ses gibi Özkan kardeşimizin sesiydi. Cezde geliyor kendisine biliyorsunuz. Dilinizle, sesle söyleyebilirsiniz. Bunun adı cehri zikir. Açık zikir. Bir kısım tarikatlar açık zikir yaparlar. Allah'ın indinde kıymetli midir? Elbette kıymetlidir. Hafî zikir ne kadar kıymetliyse cehri zikir de o kadar kıymetlidir. Bu kardeşlerimiz genellikle halka olurlar. Bazen karşı karşıya gelirler ayakta ama hep Allah-u Teala'yı zikrederler. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Sesle de söyletirler bunu. Cehri zikir olsa kıymetlidir. Hafif zikir olsa kalplerinin atışına paralel olarak içlerindeki sesle kalplerinin atışına iştirak etsinler. O da kıymetlidir. Bu iki zikrin ikisi de kıymetlidir. Ama bir tanesi devamlı olması mümkün olmayan bir zikirdir. Onun için onlar da, yani cehri zikir yapanlar da, sessiz zikir yapanlar da, onun dışındaki zamanlarında hafî zikir yaparlar. Yani kalplerinin atışına paralel olarak iç dünyalarında sessiz sesleriyle Allah'ı zikrederler. Sözüme dikkat edin. Sessiz ses diyorum. Zaten biliyorsunuz bizim adımızı deliye çıkardılar. Bu adam hafif üşütük diyorlar. Tabii bu saçmalardan bir tanesi diyorlar. Bu sessiz ses diyorlar. Ne demek? Hem sessiz hem de ses. Evet. Hem sessiz hem de ses. Kimler bilir? O sesi işlerinde duyanlar bilir. Eskiler çok da doğal olmayan bir şey söylemişler ama hadi biz de söyleyelim, onların ekmeğine biraz yağ sürelim. Ne diyorsunuz? Diyorlar ki deli olmadan veli olunmaz. Bu gerçek değil tabii. Ya da onlara göre gerçek zannettikleri bir şey. Çünkü bizim akıl doktorlarına göre eğer bir insanın kalp gözü açılmış da hafazan Allah gök katlarını, melekleri falan görmeye başlamışsa bizim keskin doktorlarımız hemen bu kafayı sağlam üşütmüş, bundan daha deli olamaz kimse diye hükümlerini verirler. Eğer böyle bu standartlarda deli diyorlarsa, ki bizim deliliğimizin sebebi sok, niye bizi deli diyorsunuz ya diyorsunuz. Sen gök katlarını gördüğünü söylüyorsun be kardeşim diyorlar. Gök katları, melekler, Allah'a doğru yükselen her katta eğitim gören ruhlar, bunları herkes görmez. Yalnız deliler görür. İşte kendi dinlerinden, kendi kültürlerinden haberi olmayan zavallı insanların hüküm noktalarıdır. Hele hele bizim Özkan gibi böyle sesle cezbeye gelirseniz üç defa delisiniz. Yani sizi deli etmek için direkt olan her şeyi yaparlar. Biz onlara demiştik ki bu delinin size bir suali var. Bakalım cevap verebilecek misiniz? Ne demiştik? Demiştik ki size bir cümle söyleyeceğiz. Biz bu cümleyi Allah'ın bize söylediğinden emin. O söylemiyor diye bir iddianız varsa o zaman siz de buna benzer bir cümle yapın bakalım. Hani herkes Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı Risalet-i Nurlar isimli kitaba, bu kitabı sen yazdın efendi, bu bir uydurmadır diyorlar ya. Onlara hitap ediyorum şimdi. Kur'an-ı Kerim'e bakmayı nasıl cesaret edemiyorsunuz? Allah mı yazdırdı, biz mi yazdık o kitabı diye. Onun için bir sualime cevap verin bari. Naçizane bir sual bu. Çok basit. Cümle şöyle. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Dikkat edin. Severiz değil, re ile değil, Rasim'deki re ile değil. Seveniz ne harfiyle, Naci'deki ne harfiyle? Nesimi'deki ne harfiyle? Bunun manası ne dediğimiz zaman bize ilkin demişlerdi ki o hesabımızdaki kişiler. Yani Allah seni en çok sevdiğini söylüyor. Yani sen kendi kendine Allah'ın seni en çok sevdiğini iddia ediyorsun. Hayır değil, bu tek taraflı bir olay değil. Allah Teala burada seni en çok seveniz dediği zaman seni birçokları sever, insanlar da sever, biz de severiz. Bu sevenlerin içinde, seni sevenlerin içinde seni en çok seven biziz. Seni en çok seveniz dediği zaman bizim sevdiğimiz birçok insan var. Bunların arasında en çok seni severiz diyor Allah Teala. Yani birincisinde sevenler arasında bir açıklama var. Sevenler için bir açıklama var. Bizi sevenler için de en çok seven Allah'ıymış. Bir de ikincisinde sevilenler için açıklama var. Allah bizimle beraber birçok kişiyi severmiş. Onların arasında en çok bizi severmiş. Sadece iki tane cümle. Kadri meydan. Hadi bakalım bu cümleyi biz uydurduysak eğer, siz de böyle bir cümle yapın bakalım. Yapabilecek misiniz? Bir deneyin. Daha cümleyi söylediğim zaman cümlenin mahiyetini keşfedemediniz. Düşünün bir hafta falan vakit var size. Haftaya cevabını isterim ama. Öyleyse bir iddiada bulunmadan evvel bütün insanlar vicdanlarına danışmalıdır. Eğer bizim hakkımızda yaptığınız bir iftira yüreğinizi sızlatıyorsa onu yapmaktan kaçının. Çünkü cezalanırsınız. Biliyorsunuz ki birçok kişi bizim hakkımızda kötü şeyler söylediler. Ve bir kısmı bunu bizi çok üzen bir şekilde hayatlarıyla ödediler. Ve zannettiler ki biz onlar için beddua ettiğimiz için o insanlar ölmüşlerdir. Asla Allah'ın dostları hiç kimse için bedduada bulunmazlar. Biz de bulunmayız. Bize hangi fenalığı yaparsanız yapın, sizin için asla beddua etmeniz mümkün değildir. İşte o cezalandırılmadan korktuğu için bizim yaşarları Öztürk kardeşimiz bir türlü bizim şiddet ısrarlarımıza rağmen Kur'an-ı Kerim'e el basıp da ikimizden birisi yalan söylüyor. Ben diyorum ki bu kitap senin tarafından uydurulmuştur. O da diyor ki hayır, bu kitabı bana Allah yazdırdı. İkimizden biri yalan söylüyor. Allah'ın laneti yalan söyleyenin üzerine olsun. Âl-i İmrân suresinin 61. ayet-i kerimesi hangi Kur'an-ı Kerim sayfasındaysa o sayfanın üzerine el basıp yemin edecektik. O gece belki 6-7 defa yaşamıyoruz Öztürk kardeşimizi yemine davet ettik. Hiç yaklaşmadı. Dikkat ettiniz tabii. Çünkü biliyordu. Allah-u Teala'nın cezalandıracağını. Çünkü ölümden korkuyor. Herkes korkar diyecek. Hayır. Herkes korkar. Biliyor musunuz ki ölüm vadesi belli bir olaydır. O vade geldiği zaman ne bir dakika evvel ne bir dakika sonra olmaz. O dakikada, tam o dakikada ve Allah'ın sizin ölmenizi kararlaştırdığı yerde orada öleceksin. Birisinin sizi öldürdüğünü düşünün. Şunu kesinlikle bilmenizi istiyorum ki eğer o kişi sizi öldüremeseydi başka bir sebeple ama orada ve o dakikada ölmüş olacaksınız. Ayet-i Kerime son derece kesin. Diyor ki münafıklar eğer Uhud Savaşı'na iştirak etmemiş olsalardı bizim kardeşlerimiz, babalarımız, amcalarımız ölmeyecekti. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de cevap veriyor. Hayır, öyle değil. Onların hepsi sürüklene sürüklene evlerinden öldükleri noktaya getirilip o noktada ve aynı anda can vereceklerdir diyor. Ne demek istiyor? Eğer orada savaşta düşmanları tarafından öldürülmemiş olsalardı ama gene savaşın olduğu yerde, o savaşın hangi noktasında, hangi koordinatında, mekan koordinatında öldülerse o koordinatta, zamanın hangi koordinatında öldülerse o koordinatta o insanlar gene ölmüş olacaklardı. Eğer bunu biliyorsanız, buna inanmışsanız ölümden korkar mısınız? Düşmanını sizi öldürmek istiyor, öldürdü. Ama öldürmediniz, siz zaten öleceksiniz. Aynı anda. Yetmez, aynı sebeple öleceksiniz. Aynı anda, pardon, aynı zaman parçasında, aynı mekanda, aynı noktada öleceksiniz. Sebep değişecekti sadece. Hal böyleyse, buna kesin olarak inanıyorsanız, ya daha ötesini söyleyeyim, ya Allah-u Teala'da ne kadar yaşayacağınızı söylediyse, ne yapar? Allah-u Teala'nın öyle dostları vardır ki, Allah-u Teala onlara ne zaman öleceğini önceden haber verir. Öyleyse, size sormaz mıyız? Neden biz mutluyuz da siz mutsuzsunuz? İnsanlar neden Allah'ın kendi mutlulukları için emrettiği şeyleri yerine getirmez de dini, Allah'ın dinini hiç bilmeyenlerden öğrenmeye kalkarlar? İşte 14 asır sonra din artık Allah'ın mutluluk için indirdiği Kur'an-ı Kerim'den öğrenilmiyor. İnsanlar dinlerini Kur'an-ı Kerim yerine insanların yazdığı kitaplardan öğreniyorlar. Dikkat edin, o kitapların yazılmasında asırlar boyunca şeytan parmağını karıştırmış işe. Sonuç bu, son derece kesin çizgilerle söylüyorum. Sonuç şu, insanları cennet saadetine ulaştırabilecek olan ne varsa Kur'an-ı Kerim'de hepsi var. Bir insan nasıl cennete ulaştırıyor? Kesin, garantili. Onların hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen tatbikattan çıkartılmış. Artık İslam alemi kendilerini cennet saadetine ulaştıracak olan farzları yerine getirmiyor. Yetmez. Bir insanı dünya saadetine ulaştıracak olan farzlar hangileri ise, onlar da Kur'an-ı Kerim'de var. Ama 14 asırda insanların yazdığı kitaplara çaktırmadan yaptığı müdahalelerle iblis dünya saadetine ulaştıracak olan bütün tatbikatı ortadan kaldırmış. Kur'an-ı Kerim'de hepsi duruyor ama Kur'an-ı Kerim'e bakan kim? Kur'an-ı Kerim'i insanlar ezberliyorlar, Allah'ın farzlarından haberleri yok. Ne diyor? Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. İşte bu Kur'an-ı Kerim ezberleyenler de ol mahiler ki Kur'an-ı Kerim zaten hafızalarında ama ondan haberleri yok. Bütün güzellikler sizler için. Ama ne olur? Ne olur Allah'ı ön plana alın. O sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve bunun için Kur'an-ı Kerim'ine temel hedeflerini koymuş. Nedir temel hedefleri? Sizin mutluluğunuz olacak olan temel hedefler. Temel farzlar. Öyleyse nedir farzlar? Ne sizi mutlu edebilir? Cennet saatine size götürecek olan unsurlara bakın. Birinci unsur. Bakın ne kadar basit şeylerden bahsediyorum size. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci ve sonuncu unsur bu. Çünkü böyle bir unsurun sahibiyseniz, Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı diliyorsanız, meseleyi çözdünüz. Siz mutlu olmaya layıksınız. Mutlaka mutlu olacaksınız. Çünkü Allah-u Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse kurtuluşu mümkün değil diyor. Ve İslam'ın beş tane şartının içinde de Allah'a ulaşmayı dilemek istemiyorsunuz. Ne yazık ki yok. Dikkat edin, İslam'ın 5 tane şartı deyince bunların mutlaka yerine getirilmesi lazım geldiğini söylüyoruz. Daha ötelerde yerine getirilmesi lazım geldiğini söylüyoruz. Zekatın nisabı 40'ta bir

gitmek, kelime-i şehadet getirmek var mı? Bu beş tane şartın içinde Allah'ın aşkına dilemek. Ama dilemezseniz gideceğiniz yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah sana. Hadi gelin beraber bakalım. Yunus suresi 7. ayet-i kerime. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ. Onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı, bize mülaki olmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olurlar ve bununla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Yunus 7. Yunus 8. Onların gideceği yer cehennemdir, ateştir. Neymiş efendim? Eğer Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemezseniz, yaşarken, hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemmiş. Biz mi söylüyoruz? Hayır, Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bizim görevimiz sizi ikaz etmek. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bütün sahabenin dilediği gibi. Dilediniz, yaşantınız devam ediyor. Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, biz de onu kendimize ulaştırmayı dileriz. Ve mutlaka ona hayat verirsek, kendimizi ulaştırırız. Manası ne? Hayatını yoldan evvel, bize ulaşmadan evvel alırsak, onu gene cennetimize alırız. Çünkü biz ona söz vermişiz. Sırf o bize ulaşmayı diledi diye, mutlaka biz o kişiyi kendimize ulaştırmaya söz vermişiz. Ve bunu mutlaka gerçekleştiririz. Öyleyse olay ne? Allah-u Teala'nın dininde Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın da bizi kendisine ulaştırmasını mutlaka gerektiriyor. Ve Allah-u Teala kimi kendisine ulaştırmayı dilerse mutlak olarak kendisine ulaştırıyor sözü var. Var mı? İşte Allah-u Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahiplerini, siz öyle istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi muhakkak ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Yaşarken, hayattayken. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey, hayattayken, yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Kim dilerse mutlaka Allah-u Teala'ya ruhu ulaşır. Hangi şartta? Hayatı devam ederse. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah gördü, işitti ve bildi. Üç tane tabir kullanıyorum. Allah-u Teala diyor ki, Allah kalplerde olanı bilir. Bir. Allah kalplerde olanı görür. İki. Allah kalplerde olanı işitir. Üç. Siz Allah'a ulaşmayı kalbinizle dilediğiniz anda kurtuldunuz. Çünkü Allah işitti, bildi ve gördü ki siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Öldünüz. Dilediniz ve hemen arkasından öldünüz. Sıfır amel. Hiç Allah'ın güzelliklerini işleyemeden, namaz kılamadan, oruç tutamadan gittiğinizi kabul ediyorum. Gene de kurtulursunuz. Böyle bir dileğin sahibisiniz diye. Ha, aranızda bir takım su kurnazları var, şimdi düşünüyorlar. Biz öleceğimiz sırada, ey Allah'ım biz sana ulaşmayı diliyoruz deriz, hop köprüye atlarız. Atlayamazsınız. Çünkü o anda yaptığınız talep bir defa kabul edilmez, madde bir. Daha önemlisi, Allah Teala sizin ağzınızdan çıkan cümlelere bakmaz. Alakadar bile olmaz onunla. O kalbinize bakar. Ve kalbinizde bunun yazması bu fikirde olan bir insan için hiçbir zaman mümkün değildir. Yani Allah'ı aldatabileceğinizi zannediyorsunuz. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyecekseniz hemen dilemeye çalışın. Allah'ı hiçbir zaman aldatamayacağınızı, yani dibinizde ben ey Allah'ım
Ben sana

0: Ulaşmayı biliyorum. İşte gör beni demeniz yetmez. Gerçekten ulaşmayı dilemelisiniz. Bu da kalbi türevinize bağlıdır. Kalbinizde ne olduğunu ise en iyi o bilir. Kalbinize bunu soktuğunuz an gerçekten Allah-u Teala'ya ulaşmayı diliyorsanız hiç korkmayın. Hiçbir kuvvet, hiçbir düşman sizi cennete ulaşmaktan men edemez. Allah'a ulaşmaktan da men edemez. Allah'a ulaşmaktan Allah men edebilir. Ulaşmadan evvel sizi öldürürse hayatınızın tayini ona aittir. Ölüm vakitleri belirli bir olaydır. Koordinatları belirli bir olaydır. Allah'ın tarafınızdaki emanetini dilediği zaman alır. İşte onun için sakın geç kalmayın. Burada bir takım kardeşlerimiz var. Buradaki üniversiteye gidiyorlar. Onlardan bir tanesi genç bir delikanlı. Hep aynı şeyleri söylerdi. Daha biz çok genciz. Elimizde uzun ömür var. Ve bir gün olur biz de Allah'a ulaşmayı dileriz. İnşallah Allah Teala bizi kendisine ulaştırır falan. Ama öldü. Bunların hiçbirini gerçekleştiremeden öldü. Belki de anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden bu dünyadan göçüp giderseniz kurtuluşunuz hiçbir şekilde mümkün değildir. Ve biz size neden her söylediğimizin arkasından onu ispatı dediğinde ayet veriyoruz? Aklını başına toparlayamayanlar o ayetlere baksınlar bakalım söylediğimiz doğru mu yanlış mı diye. Eğer doğruysa o zaman sakın başkasını suçlamayın. Bizim bundan haberimiz yoktu diyemezsiniz. Size belki 100. defa aynı şeyleri söylüyoruz. Hangi devirde yaşarsanız yaşayın, mutlaka Allah Teala sizin kulağınızı da şu veya bu vasıtayla Allah'ın doğrularını iletecektir. Kabul etmek veya kabul etmemek sizin işiniz. Kabul etmezseniz o zaman zinziri cehennemi kendiniz seçiyorsunuz. Allah'ın talebini kabul etmiyorsunuz. Peki de niçin kabul etmiyorsunuz? Sırf onu biz söylüyoruz diye mi? Bize inat olsun diye mi? Hani bir söz var, papaza kızıp oruç bozmak diye. Ne biz papazız, ne de zaten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan oruç tutmanın zevkini yaşayabilir. Ama bu kadar kolay bir sebeple mutlak edinmede gitmeyi Allah-u Teala kabul etmişse o zaman bunu gerçekleştirmemek laflarımızda arzu bir tabir ama kullanmak mecburiyetindeyim. Enayilik olmaz mı? Bakınız tekrar ediyorum. Allah-u Teala size diyor ki ey benim aziz kulum, ben seni yarattım ve mutlu etmek istiyorum. Mutlu olmanın da bir tane yolu var. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Sadece bir dilek bu kadar zor bir şey mi? Neden Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz? Bakın kesin hüküm koymuş Allah-u Teala. Bana ulaşmayı dilemeyen mutlaka cehenneme gider, yeri ateştir diyor. Bana ulaşmayı dileyen de mutlaka kurtulur diyor. Diyor mu? Elbette diyor. İşte bakın ne kadar açık bir şekilde. Vel asr. Asr'a yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak hüsrandadırlar. Ne olur hüsrandaysa? Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onları cehenneme koyarız. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Kimmiş hüsranda olanlar? Cehenneme gidecek olanlar. Allah Teala diyor ki asla yemin ederim, zamanı yemin ederim ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların büyük kısmı, aslında bunu tamamı diyor, arkadan 4 tane istisna getirmiş. İnsanların hepsi hüsrandadırlar. Ama amin olanlar kurtulurlar. Mürşitlerine ulaşanlar kurtulurlar. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, yeminliği, sak ve ahireti yerine getirenler kurtulurlar. Üç vücutlarını Allah'a teslim edenler kurtulurlar. 4. Ne diyor Allah Teala? İllellezine amenu. Ameni olanlar Yani Allah'a ulaşmayı dileyen inananlar hariç. Onlar hüsranlı olanlar değildir. Yani onların sevapları mutlaka günahlarını aşacaktır. Mutlaka biz onları cennete ulaştıracağız diyor Allah Teala. Sebep ne? Sadece bir tek sebep var. O kişiler Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Ve bu dilekleri yüzünden bu insanlar mutlaka kurtuluşa ulaşacaklar. Tabii bu incelikleri size bugüne kadar kimse anlatmadı. Siz de tabii bu istikamette tepeden tırnağa haklısınız. Ama şimdi biz bunu söyledikten sonra da bunu gerçekleştiremezseniz, o zaman haklı olduğunuzu sakın düşünmeyin ve iddia etmeyin. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilediniz, mutlaka kurtuldunuz. Bundan sonra öleseniz de gam yemezsiniz. Neden? Çünkü mutlaka Allah Teala sizi cennete göndereceğini kesinlikle ifade etmiş. Kim amin olursa o hüsranda olanlardan değildir. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sonra ondan sonra mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Yaşarsanız zaten Allah Teala mutlaka sizin mürşidinize ulaştıracak. Ulaşmadınız. 10 tane ayeti kerime sizin dalalette olduğunuzu söylüyor. İşte bir tanesi Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesi. Allah sana diyor ki Habibim, eğer senin davetine, yani Allah'a ulaşmaya olan davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar nefslerine tabi olanlardır. Kim Allah'ın davetçisine, Allah'a davet eden Allah'ın mürşidine veya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberlerine tabi olmazsa, onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah'tan. Sadece iki alternatif var. Bir, davetçiye tabi oluyorsunuz, hidayetçiye tabi oluyorsunuz. İki, olmuyorsunuz. Eğer tabi olursanız kurtuldunuz. Hidayete adım attınız. Artık dalalette değilsiniz. Tabi olmadınız. Tabi olmadınız sürece dalalettesiniz. İşte Taha suresinin 123. ayet-i kerimesi. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Sizlere hidayetçilerimiz gelecek. Manası, nerede olursanız olun, hangi kavimde yaşarsanız yaşayın. Bir. İki. Zamanın hangi parçasında yaşarsanız yaşayın. Size mutlaka hidayetçilerimiz gelecek. Kim o hidayetçilere tabi olursa onlar da dalaletten kurtulurlar. Sadece onlar da dalaletten kurtulurlar. Şakide olmazlar. Yani cennetine, cehenneme de gitmezler. Mutlaka cennete giderler. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ki bu ilişkiler sizi mutlak saadete ulaştırabilir. Öyleyse sizin için söz konusu olan şey o saadete ulaşmak ve bunu mutlaka gerçekleştirebilecek olan vasfın hepiniz sahibisiniz. Demek ki kurtuluşun cennet saadetinin birinci standardı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Ondan sonra hedeflerinize ulaşamazsınız da kurtuluyorsunuz. Neden? Çünkü Allah sana dedi ki bu Allah'a ulaşmayı diledi. Ben sana söz verdim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Ulaştığı zaman da cennetim ona açılacak. Ama o bana ulaşamadan evvel ben onun hayatına son verdim. Onu öldürdüm. Öyleyse bunu söyleyen Allah-u Teala, yaşasaydınız mutlaka ona ulaştıracağı için sizi, Allah'ın sözü olduğu için bu, Allah-u Teala sizi o hedefe ulaşmış kabul ediyor ve kurtuluyorsunuz. Mürşidinize ulaşamadığınız zaman, ulaşamadığınız takdirde 10 ayet-i kerime sizin dalalette olduğunuzu söylüyor. Öyleyse insanlar için söz konusu olan şeye dikkatle bakın, mutlaka mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Üzerinize farz kılınmış ve tebu ile ilgili vesileti buyuruyor Allah-u Teala Maide 35. Ona, Allah'a ulaşmaya kim size vesile olacaksa o vesileyi isteyiniz. Allah'tan o vesileyi isteyiniz buyuruyor Allah-u Teala. İstemiyorsunuz, farz hükme riayet etmiyorsunuz. Allah-u Teala buyuruyor, bütün insanların üzerine zillet damgası vuruldu. Ama Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılanlar hariç. Allah-u Teala Bakara Suresinin 256. ayet-i kerimesinde buyuruyor, dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla Allah'a ulaştıran yollarla gay yolları, cehenneme ulaştıran yollar birbirinden ayrılmıştır. Kim şeytana değil de Allah'ın dostuna tabi olursa, kim şeytana tabi olmazsa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a amin olursa, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulda sımsıkı yapışırlar diyor Allah-u Teala. Arkasında çok ibretli bir söz. Allah işitir ve bilir. Neyi? Kalbinizdeki sesi. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, Allah işitiyor. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, Allah biliyor. Ve Allah sinelerde olanı görür. Cehennem Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ve Allah-u Teala aynı zamanda da görüyor, işitiyor, biliyor ve görüyor sinelerinde olanı. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah'ın sözü var, mutlaka kurtuluşa ulaştınız. Yaşamadınız, öldünüz. Amene oldunuz, öldünüz, kurtuldunuz. Mutlaka cennete girersiniz. Devam ettiniz yaşandığınızda mürşidinize ulaşamadan öldünüz, tamam. Gideceğiniz yer cennet. Mürşidinize dikkat edin, Allah'a ulaşmayı dilemediniz ve mürşid diye bir şey de tabii ulaşmayı gerektirmeden, ulaşmayı dilemeden öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için mürşidinize ulaşmadan evvel ölmeniz sizi mutlaka cehenneme götürür. Aradaki farkı anlatabiliyor muyum? Allah'a ulaşmayı dileyen insan kurtulmuştur. Daha sonraki safhalara erişemediyse de kurtulmuştur. Ama hayatı müsait. Mürşidine ulaşmış. Bir defa daha kurtuldu. Neden? Çünkü mürşidinize ulaştığınız gün kalbinize iman yazılır. Kalbinize iman yazıldığı zaman mümin olursunuz. Ve Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Siz mürşidinize ulaşmak istemiyorsunuz. Hiçbir zaman kalbinize iman yazılmaz. Zaten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Madde bir, buradan kaybettiniz. Daha ötede hiçbir olayı gerçekleştirmeniz zaten mümkün değil. Ama en azından mürşidinize ulaşmayı dilemediğiniz için hiçbir zaman mürşide ulaşamazsınız ve kalbinize iman da yazılmaz. Yani kendinizi sadece mümin zannedersiniz, hiçbir zaman mümin olamazsınız. Korkunun ecele faydası yoktur. Kendinizi mümin zannetmeniz hiçbir şey ifade etmez. Tıpkı bu söz gibi hiçbir şey ifade etmez, kurtulamazsınız. Yaşadınız, dikkat edin şimdi sözlerime, Allah'a ulaşmayı dilediniz, zaten kurtuldunuz. Hayatınız müsait, uzun hayat yaşayacaksınız, mürşidinize ulaştınız, zaten bu da kurtuluşunuzun bir nesnesi, çünkü mümin oldunuz. Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre, bütün müminler Allah-u Teala diyor, kadın olsun erkek olsun mutlaka cennetimizi alırız. Öyleyse gideceğiniz yer zaten Allah'ın cennetidir. Sonra mürşidinize ulaştıktan sonra nefsiniz 7 kademede temizlediniz. Sizden ayrılmış olan ruhunuz da Allah'a ulaştı. Allah'a verdiğiniz yemini ve nisaki gerçekleştirdiğiniz için gideceğiniz yer cennettir. Âl-i İmrân Suresinin 76. ayet-i kerimesi ve 77. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a verdikleri yemini, nisaki ve ahdi gerçekleştirmezler. Onları pek ucuza satarlar. az bir para karşılığı, az bir menfaat karşılığı, ücret karşılığı değiştirirler. Onun arasında bir nasibi yoktur. Allah Teala diyor ki, kim diyor Allah'a verdiği yemini ve misaki yerine getirirse, onlar diyor mutlaka kurtuluşa ulaşırlar. Çünkü onlar takva sahibi olurlar. Biliyorsunuz ki takva sahibi olanların mutlaka cennete ulaşacak kesin. Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse ruhunu kim Allah'a ulaştırırsa, nefsini kim tezkiye ederse, fizik vücudunu kim Allah'a, kim Allah'a kul ederse, böyle bir insan cennet saadetine mutlaka ulaşmıştır. Hayatı olanlar buraya kadar gelmiştir. Hayatı devam edenler bunu da gerçekleştirmişlerdir. Cennet saadetini elde etmenin kesin noktası burasıdır. Allah'a verilen yeminin, misakin ve ahdin gerçekleştirilmesi, yani 21. basamak. İlk 7 basamakta amel oluyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, kurtuluşa ulaştınız. Yaşıyorsunuz, hayatınız devam ediyor. 14. basamakta yeni bir kurtuluşla karşı karşıyasınız, görüşünüze ulaştınız, zararetten kurtuldunuz ve hidayete adım attınız. Kalbinize iman yazıldı, mümin oldunuz, mutlaka cennete girersiniz. 21. basamak, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız için, nefsini tezkiye ettiğiniz için mutlaka kurtuluşa ulaşırsınız. Çünkü hem Ali İmran suresinin 76-77. ayetleri gereğince sırf yeminlerinizi, misaklarınızı, ahdinizi yerine getirdiğiniz için kurtulursunuz. Tıpkı bunun gibi Hicr suresinin 27-28-29-30. ayetleri gereğince yemininizi, misakinizi ve ahdinizi yerine getirdiğiniz için kurtuluşa ulaşırsınız, cennete ulaşırsınız. Hem de takva sahibi olduğunuz için mutlaka cennete ulaşırsınız. Çünkü bu üç tane yemini yerine getirmek sizi mutlaka takva sahibi kılar. Bütün takva sahiplerine gidecekler Allah'ın cennetidir. Daha öteye geçelim. Dünya saatinde istiyorsunuz. O zaman daimi zikre ulaşacaksınız. İrşadın sahibi olacaksınız. İrşada ulaşacaksınız. Ve teslime ulaşacaksınız. Yani ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz 21. basamaktan sonra, 4 basamak sonra fizik vücudunuzu, ondan 2 basamak sonra, yani 6 basamak sonra nefsinizi de Allah'a feryat teslim edersiniz. Daimi zikrin sahibisiniz. Teslimlerinizi tamamladınız. İrşada ulaştınız. Cennet saadeti sizin olur. Ve bir gün tövbeyi de sonra davet edilirsiniz. İrşad makamına sahip edilirsiniz. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince. Bütün bu güzellikler cennet saadetini yaşamak ve dünya saadetini yaşamak Allah'ın sizlere mutlaka vermek istediği hediyeler. Bu hediyeleri alırsınız veya almazsınız, alırsınız mutlu olursunuz, almazsınız mutlu olursunuz. Hediyelerin gereğini yerine getirirsiniz, cennet vizesinin sahibi olursunuz. Dünya saadetine sahip olursunuz. Getirmezsiniz, ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaşamazsınız. Ama bilin ki din Allah'ın bütün insanlara onların mutlu olması için indirilen kaidelerin bütünüdür. Ve Allah sizden yalnız mutluluğunuzu ister. Her ne kadar size öğretilen din sizi mutlu edebilecek hiçbir standardın sahibi değilse de söylediklerimizin ışığı altında dininizi bir defa daha incelemeniz tavsiye olunur. Mutluluk sizin için. Mutluluklar üzerinize olsun diye diliyoruz. Bu vesileyle geçmiş olan regaib kandilinizi kutlamak istiyoruz. Yine geçmiş olan bugünkü cumanızı kutlamak istiyoruz. Hepimizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.
1: El-Fatiha ve As-Salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ey Rabbil Alemin. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Gâlin adlı ve aleyhim ve rezzâlin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah yolunda bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bu mutluluğu Allah-u Teala bize nasip kıldı. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Her şeyin en güzel olduğu standartlarda Allah-u Teala bizlere sesleniyor. Her şeyi ondan öğreniyoruz. Ve öğrendiklerimiz bize dünyayı günler içinde oluşturuyor. Allah'ın yolunda bütün güzellikleri yaşamaya hepiniz namzetsiniz. Çünkü Allah-u Teala hepinizi mutluluk içinde yaşamanız için vücuda getirdi, oluşturdu, yarattı. Ve siz Allah'ın yolunu seçtiniz. Öyleyse mutluluğa layıksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün güzellikler sizin için. Her şey sizler için dizayn edilmiş. Bütün gönlümüzce o güzellikleri bütün boyutlarıyla yaşamanızı Allah-u Teala'dan niyaz ediyoruz. Mutluluklar sizin olsun sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu yol mutluluk yoludur. Bu yol erenlerin yoludur. Öyleyse hepinizin erenlerden olması için dualarımızla, sözlerimize başlarız. İstanbul'dan Tarık Sapmaz kardeşimiz der ki, çok güzel şeyler söylemiş kardeşimiz. Diyor ki, size soru sormak ve cevap almak, Allah'ın gerçeklerine muhatap olmak ve Allah'ın bizim için razı olduğu ilmi sizin vasıtanızla öğrenerek insanlara bu ilmi ulaştırmak istikametinde bir çabanın sahibi olmak bizleri öylesine mutlu ediyor ki içimiz içimize sığmıyor. Bizim de içimiz içimize sığmıyor Tarık, siz böyle şeyleri söylediğiniz zaman. Bunlar hep Allah'ın o muhteşem güzelliklerinin birer parçası. İçinizi huşuyla dolduran, o güzellikleri yaşatan gene o. Bu yaptığınız şeyden zevk alıyorsanız Allah'ın istediği hüviyettesiniz. Öyleyse gelecek çok daha güzel şeylere açıktır. Ufkunuzda Allah'ın bütün güzellikleri mevcut. Öyleyse en güzeline ulaştırmasını dileriz. Şimdi kardeşimizin birinci suali, Allah sizden razı olsun dedikten sonra buna başlıyor. A'raf suresinin 157. ayeti kerimesini açıklar mısınız diyor. Şimdi beraber bakalım A'raf suresinin 157. ayeti kerimesinde ne var? اَلَّذ۪ينَ يَتَّبُونَ الرَّسُولَ اَنَّبِيَ الْاُمِّيَ الَّذ۪ي يَجُودُونَهُ مَكْتُوبًا اِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. Şimdi parça parça konuya girelim. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَ الْاُمِّيَ الَّذ۪ي. Onlar ümmi, nebi, resule tabi olurlar diyor Allah-u Teala. Şimdi o ümmi, nebi, resul ki diyor Allah-u Teala, yecidunehu, onu bulursunuz mektuben, yazılmış şekilde inde tüm onların intlerinde, yanlarında bulunan fi tevrati, Tevrat'ın içinde, yani Musevilerden bahsediyor Allah Teala, Musevi toplumundan, ve İncil'i ve İncil'in içinde bulursunuz diyor Allah Teala. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceğini hem Tevrat'ta hem İncil'de Allah Teala yazdığı cihetle onun içindedir diyor. Onun içinde bulmuşlardır. Ye'muruhum bil marufi, onlara irfanla emreder. Ve yenhahum anil münkeri, ve onları münkerden nehyeder. Yenha, nehyetmek, aynı kökten geliyor iki kelimede. Ve yuhillu anil münkeri ve yuhillu lehumit tayyibati, ve onlara helal kılar tayyip olan, temiz olan şeyleri. Ve yuharrimu aleyhimül habais, ve onlara, onların üzerine haramı, habaisi, kötü olan, çirkin olan, pis olan şeyleri, habis olan şeyleri onlara haram eder, haram kılar, haram olduğunu söyler.

Eda'yı anhüm israfim. Onların sırtlarındaki ağır yükü indirir. Vel aglaleti kânet aleyhim. Bağlandıkları zincirleri koparır. Fellezîne âminû bihi. Öyleyse onlar ki ona iman ederler ve azzer ruhu ve hürmet ederler. Ve nasarühü ona yardım edenler. Vettebe'u ve tabi olanlar ün-nurellezî ünzile me'ahü. Ona indirilen nura, onunla gönderilen, onunla ona indirilen, onunla beraber bulunan nura uyarlar, tabi olurlar. Ülâike hümül muflihun. İşte onlar felaha erenlerdir diyor Allah-u Teala. Şimdi kardeşimiz soruyor. İnşallah bizlere Araf suresinin 157. ayet-i kerimesini açıklar mısınız diyor. Aslında söylediklerimizden zaten konu açıklanıyor. Yani şimdi bir defa Allah-u Teala tabi olanlardan bahsediyor. Ümmi Nebi Resul'e tabi olanlar. Bütün sahabe o Ümmi Nebi Resul'e sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerin arasında sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şartların üçünü birden taşıyor. Hem Ümmi hem Nebi hem Resul.

Kitabın bir kısmı Hristiyanlara, bir kısmı Musevilere, bir kısmı da diğerlerine. Onlara kitap verdiği için onu diyor, hem Tevrat'ta hem İncil'de yazılmışlardır. Yani hem Tevrat hem İncil Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir nebi olarak, son nebi olarak geleceğini müjdeliyor. O onlara, Hristiyanlara, Yahudilere, puta tapanlara, bütün sahabe netice itibariyle çevredeki insanlardan oluşuyordu. Onlardan İslam'a dönüş söz konusuydu. O onlara diyor, irfan ile, yani anel yakin ve hakkı yakin ile emreder. Allah'ın yasak ettiklerinden men eder. Emri bil maruf, nehyi anil münker. Haram ettikleri, kendilerine haram ettikleri temiz şeyleri onlara helal kılar. Pis şeyleri de haram kılar. Sırtlarındaki ağır yükü indirir. Bağlandıkları zincirleri koparır. Burada iki tane kavram geçiyor. Sırtlarındaki ağır yükü indirir. Bağlandıkları zincirleri koparır. Ona inanan, hürmet eden, yardım edenler, onunla gönderilen nura uyanlar, onlar felaha erenlerdir diyor. Şimdi Allah-u Teala'nın burada ifade ettiği şeyi kardeşimiz sual olarak soruyor. Açıklar mısınız dedikten sonra açıklama bu standartlarda çok açık bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in görevlerinin o günlerde yaptıkları şeylerin neler olduğunu söylüyor. Şimdi ona uyanlar bu standartların içine giriyorlar. Hepsinin felaha erdiğini söylüyor Allah-u Teala. Sırtlarındaki ağır yük ve bağlandıkları zincir kavramları ne manaya gelmektedir? Yüce Rabbimiz ayetin başında ümmiyle ve Resul'e tabi olmaktan bahsettiğine göre bu iki kavramı 14 basamakla 14. basamakla ilişkilendirebilir miyiz? Oradan başlayalım. Tabi olmaktan bahsettiğine göre Allah Teala 14. basamakla tabi ilişkilendirebiliriz. 14. basamak tabi olma basamağı. Bütün sahabe Tevrat'ı incelemişlerse, Zebur'u incelemişlerse, İncil'i incelemişlerse görmüşlerdir ki Allah Teala Tevrat'ta da İncil'de de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceğini zaten açık bir şekilde söylüyor. Ve onun irşadıyla Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar Allah Teala'nın kendilerine verdiği 10 tane ihsanla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıyorlar ve ona tabi oluyorlar. Sırtlarındaki ağır yük. Bağlandıkları zincir. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gelin beraberce muhtevaya bir göz atalım. Allah Teala bizden mürşidimize ulaştıktan sonra ne yapmamızı istiyor? Ruhumuzu Allah'a ulaştırıp ona teslim etmemizi. Neyi sağlar? Ruhumuzun Allah'a kavuşmasını, teslim olmasını sağlar. Nefsimizin afetlerinin yarısının yok olmasını sağlar.
Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman ne olur? Nefsimizin afetlerinin %90'dan fazlası yok olur. Daha sonra ise nefsimizin Allah'a tesliminde nefsimizin afetlerinin %100'ü yok olur. %100'ü yok olur. İşte böyle bir dizaynda nefsimizin de Allah'a teslimi söz konusudur. Öyleyse şimdi Allah-u Teala'nın bir emanet vermesinden bahsettiği ayete gelelim. Ne diyor? Biz emaneti yere, dağlara, göklere teklif ettik de onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sonra insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Çünkü insan cahildir ve inkar eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda cahil ve nankör olan insandan bahsettiğine göre Allah-u Teala nefsiyle beraber olan bir insanın cahillik ve nankörlük nefsimizin iki tane afeti. Öyleyse fizik vücut ve nefs beraber. Bu ikiliye Allah-u Teala bir üçüncüyü emanet ediyor ruhumuz. Acaba insanların sırtlarındaki bu yük nasıl bir yük? İşte sırtlarındaki yani iç dünyalarındaki yük bu sonradan verilen emanet. Sırtlarındaki yükü indirir diyor Allah-u Teala. Yani emaneti Allah'a doğru yola çıkarır diyor. Allah'a doğru yola çıkarır. Sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi oldukları an ruhları, vücutlarını terk ediyor. Ve sırtlarındaki yük böylece yok oluyor. Onu Allah-u Teala bütün insanlara Allah'a ulaştırsınlar diye vermiş. Böylece görüyoruz ki Allah ile olan ilişkilerinde bütün insanların sırtlarında bir yük var. Bu yükü onun gerçek sahibine, Allah'a ulaştırması gerekir insanoğlunun. Bu yük bir zincirle bize bağlı. Bu zincirin her bir halkası 19 tane halkadan oluşur. 19 tane afeti simgeler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu zincirin yarısı ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla yok olur. Geri kalan ikinci yarısı adım adım yok olarak nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz noktada tamamlanır. Öyleyse sırtımızdaki yükün, o ağır yükün sona ermesi, yok olması, sahibi olan Allah'a doğru yola çıkarılması, yolu sırat-ı müstakim olan ruhumuzun artık ağırlığının, yük ağırlığının sırat-ı müstakime transfer edilmesi söz konusu. Artık yük biz insanlarda değil,
Ruhumuz zirveden ayrılıp da ayrıldığı anda sırat-ı müstakime ulaşmıştır. İlk sebil'le birlikte artık onu taşıyacak olan biz değiliz. Onu taşıyacak olan sırat-ı müstakim. Allah'a kadar. Allah'a ulaşınca Allah. Bize göre yük. Nedir yük? Bir insanın taşıdığı ama mutlaka sırtından indirmesi lazım gelen bir şey. Bir ağırlık. Kendisinin dışında ama onunla beraber bulunan başka bir varlık. İşte Allah-u Teala'nın bize üflediği ruh bizim için bir emanet, aynı zamanda bir ağır yük. Bu yükün yük olmaktan çıktığı yer Allah'ın zatıdır. İşte böyle bir dizayn söz konusu ve bu yük bize nefs adı verilen bir unsurla çok sağlam bağlarla bağlanmış. Bir zincirle bağlanmış. O zincirin halkaları aynı standartlarda kaldıkları sürece, erimedikleri sürece zincir adım adım yok olmadıkça biz o ağır yükten kurtulamayız. Nefsimizin her afeti 19 tane halkadan oluşan bu zincirin bir bağlantısıdır. O zincirler ruhumuzu fizik vücudumuza bağlar. Bu zincirleri ergitmedikçe, onları adım adım yok etmedikçe, ki zincirin halkaları eriyebilir, nefs tezkiyesi yaptıkça, her seferinde %7 halkalar özelliklerini kaybedeceklerdir. Ve mürşidimize ulaştığımız an, tabi olduğumuz an, zincir onu vücudumuzda tutmak yetkisini kaybeder. Ama zincir onun birinci kata çıkmasına mutlaka mani olur. Zemin katta kalmasını temin eder. Ne zaman ki %7 nur birikimini sağlarız, bu zincirlerin %7'si azalır. Bunun manası, bu zincirin bize müsaade ettiği birinci gökkatına kadar ruhumuzun tırmanması söz konusudur. Vücudumuzda bir rehine olan nefsimiz, birinci gökkatının kapısının açacak olan uzaktan kumanda sistemini, remote kontrol aletini, ruhumuz %7 nur birikimini gerçekleştirdiği zaman elde eder. Böylece zincirlerde erime başlamıştır. Erime yok. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılmış. Zikir yapamıyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil. Mutlaka zikir yapıyoruz. Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilemişsek, eğer ruhumuz Allah'a ulaşmak konusunda bizi terk etmişse, ki böyle bir olay sadece 10 tane insan almamız halinde mümkündür. O zaman zikir yapmamamız, görevlerimizi yapmamamız mümkün değil. Zincirin halkaları adım adım eriyecektir. Eridikçe o ağır yük giderek Allah'a yaklaşacaktır. Ve zincirin halkalarının yarısında ruh 7 tane gök katını aşmış olacaktır. Geri kalan halkalar fizik vücudumuzun Allah'a teslimine ve nefsin Allah'a teslimine ait olan sırat-ı müstakimlerde geçerlidir. Yoksa zincir aynı şekilde zincirdir ve ruhumuzu Allah'a ulaşmaktan zincir nasıl ruhumuzu Allah'a ulaşmaktan men edebiliyorsa, ondaki afetler aksini istediği için fizik vücudumuzun Allah'a teslimini de men etmek istikametli bir gayretin sahibidir zincir. Nefsimizin Allah'a teslim olmasını da
önlemeye çalışan bir gayretin sahibidir. Ama zikir ve sonunda daimi zikir zincirin bütün halkalarını eritecektir, yok edecektir. Öyleyse zincir sadece üzerimizdeki, sırtımızdaki asıl yükü teşkil eden, bize ait olmayan, Allah'a ait olan bir yükü bizim taşımamızsa, bu daha zincirin halkalarının yarısının ergimesi halinde, erimesi, yok olması halinde ruhumuzun Allah'a ulaşması için yeterli zemin oluşturur. Ama fizik vücudumuzun Allah'a teslim olabilmesi için zincirin %91'inin yok olması, erimesi lazım. Nefsimizin Allah'a teslimi için de %100'ünün erimesi lazım. İşte böyle bir dizaynda nefsimizin afetleri bizim ruhumuzu fizik vücudumuza bağlayan nefsimizi, ruhumuzu ve fizik vücudumuzu şeytana bağlayan bir özel zincir. Şeytanla ilişkimiz zincirin bağları eridikçe yok oluyor. Aynı olayda, aynı oranda da fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtuluyor, Allah'a kul oluyor. Öyleyse görüyorsunuz ki zincirin halkaları ruhumuz içinde, fizik vücudumuz içinde, nefsimiz içinde 19 tane engel teşkil ediyor. Hepsi aynı oranda erir, adım adım yok olur. Ve o zaman bu sırtımızdaki ağır yük, bu zincirin yarısının yok olması noktasında Allah'a ulaşmıştır. Mürşidimize ulaştığımız an yükten kurtulmuşuzdur. Allah'a ulaştığı anda zincirin halkalarının yarısı yok olmuştur. %90'ı fizik vücudumuzun Allah'a tesliminde yok olur. Daha ötesi, daha fazlası nefsimizin Allah'a teslim olduğu yerde zincirimizi tamamen terk ettiği noktada mümkündür. Allah razı olsun. İkinci sualı kardeşimizin Bakara suresinin 224. ayetini açıklar mısınız diyor. İnşallah. Vela tecelullâhe urdaten li eymanikum. Allah'ı engel kılmayın diyor. Li eymanikum, yeminleriniz sebebiyle.

Ebrar olmaktan ve takva sahibi olmaktan ve insanlar arasında ıslah olmaktan

sizi men edecek olan yeminleriniz sebebiyle Allah'ı kendinize siper etmeyin diyor Allah Teala. Allah'ı semî'ün alîm. Allah işitir ve bilir diyor Allah Teala.

Şimdi burada Allah-u Teala Ebrar olmaktan bahsediyor. Kimdir Ebrar? Cennete gireceklerin hepsi Ebrar'dır. Takva sahibi olmak. Kimdir takva sahibi? Cennete gireceklerin hepsi takva sahibidir. İnsanların arasını ıslah etmek. Kim ıslah eder? İrşad makamına ulaşanlar. Ama ondan evvelki bütün kademelerde bu konuda çalışırlar. Mutlaka kısmen bu konuyu başarırlar. Şimdi kardeşimiz soruyor, ayetteki yeminler sebebiyle Allah'ı engel kılmak.

Burada insanların yeminleri birinci açıdan meseleye baktığımız zaman yemin, misak ve ahd olarak karşımıza çıkıyor. Yemin, misak ve ahd. Ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin Allah'a teslimi. Eğer Allah Teala bu yeminlerimizden bahsetmiş olsaydı, o zaman bunların pozitif neticeleri olması gerekirdi. Yani yeminlerimiz, misaklarımız, ahitlerimiz bunları yapmaktan bizi men etmek şöyle dursun, onu gerçekleştirmek üzere harekete geçirirdi. Öyleyse Allah Teala burada bir takım insanların bana şöyle şöyle davranmazsanız yemin ederim ki ben sizi Allah yolunda teçhiz olman için size yardımcı olmam. Sizi bu istikamete yaratmak için bir gayretin sahibi olmam. Bir insanın böyle bir yemini söylediğini düşünün. Bunun arkasına saklanarak yeminin ben yemin ettim sizlere bir faydam olmaz yeminim sebebiyle. Yoksa ben aslında size yardım etmeyi isterim ama bir defa yemin etmiş bulundum. Allah Teala'nın açıklaması bir açıdan çok az bir gruba hitap eden böyle bir açıklamayı da oluşturabilir.

Hani insanlar bir hedefe ulaşmak için kendilerini güçlü kılmak istikametinde yemin ederler. Başkalarının da duyabileceği standartlarda ve eğer şöyle şöyle şöyle yapmazsanız yemin ederim ki size yardım etmem. Böyle bir dizaynda bir insanın bu yeminine dayalı olarak başka insanlara yardım etmekten vazgeçmesi hali bu ayette Allah-u Teala tarafından kabul edilmiyor. Burada geçen yemininiz bizim Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahd değil. Allah'ın bizden istediği yeminimizin, misakimizin, ahdimizin yerine getirilmesi değil. Bizim kendi kendimize koyduğumuz davranış sebebimizi başkalarına meşru göstermek için koyduğumuz bir

Allah razı olsun. Üçüncü sualine diyor ki kardeşimiz, Allah-u Teala amel-i takvanın sahibi olanlar için Hakka suresinin 48. ayet-i kerimesinde ve innehu le tezkiretun lil muttakine. Çünkü o Kur'an Allah'tan sakınan takva sahipleri için bir öğüttür. Bu kardeşimiz diyor ki amenü takvanın sahipleri için Allah Teala bunu söylüyor. Müddessir suresinin 54, 55, 56. ayetlerinde kella innehu tezkire. O evet, o Kur'an şüphesiz bir öğüttür. Femen şa zekere. Kim dilerse öğüt alır. Femen şa'e, öyleyse o takdirde o kişi ki dilerse zekere öğüt alır. Ve ma yeskürûne illa en yeşâallah. Sadece Allah'ın dilediği kişi öğüt alır. Kimse öğüt almaz. Sadece Allah'ın dilediği kişi öğüt alır. Hüve ehlut takva, o takva sahibidir. Ve ehlul mağfiret ve mağfiret eridir. Günahları sevaba çevrilmiştir. Burada da ifadeden anlıyoruz ki günahları sevaba çevirmiş, mağfiret ehli olmuş kişi ve takva sahibi, öyleyse bu mümin takva, müminler takvası. Ve Saat Suresinin 49. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Hâzâ zikrün ve inne limuttakîne lehusne meâbin. Bu bir zikirdir. Şüphesiz muttakiler için elbette varılacak güzel bir yer vardır. Yani bir meab, bir hüsnül meab söz konusudur. Takva sahibi olanlar o meaba, Allah'ın zatına ulaşmış olanlar ve evap takvası oluyor. Bu öğüt olma kavramı diyor şimdi kardeşimiz soruyor. Üç takvada aynı yapıyı mı ihtiva etmektedir? Elbette aynı yapıyı ihtiva etmiyor. Her takva kademesinin öğüt alma standardı birbirinden farklıdır. Şimdi burada çok önemli bir faktör var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ve burada bu önemli faktör Müddessir suresinin 56. ayet-i kerimesinde. Ve ma yeskürûne. İbret almazlar.

Tezekkür kelimesi, buradaki yeskürune kelimesi, zekere kelimesi, tezkire kelimesi, hepsi aslında zikir kelimesinden geliyor. Zikir hatırlamak, öğüt almak, öğüt vermek istikametinde de kullanılıyor. Burada Allah-u Teala'nın söylediğine dikkatle bakın. Sadece Allah'ın dilediği kimse öğüt alır. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar kulvarda. Yarış için kulvara girmişler. Allah-u Teala bunların arasından seçiyor. Allah seçiyor.

Birçok açılardan insanları devamlı kontrol altında bulunduruyor Allah Teala. Devamlı bütün insanların yaptığı her şeyden haberdar. Ve öğüt alabilecek olan kişiyi seçiyor Allah Teala. Enam 87 ve 88'de diyor ki onların anne babalarından, evlatlarından, kardeşlerinden, eşlerinden seçeriz diyor. Biz seçeriz ve sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. Seçeriz diyor Allah-u Teala. Ve bir başka dizayn Allah Teala diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır. İnsanlardan Allah Teala'nın dilediğini seçmesi ve yönelenleri Allah'a doğru yola çıkanları kendisine ulaştırması söz konusu. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Bir defa seçim Allah'ın dilediği kişiyi seçmesi yoluyla oluyor. Böyle bir seçimde Allah-u Teala'nın işareti Allah kendisinde hayır gördüğüne işittirir diyor. Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah Teala abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse, işte onlara Allah Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu.
öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Kişi işitmekte kalmıyor, manaya varmakla kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah Teala burada diyor ki herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri. Bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı. Şimdi kardeşimiz soruyor, bu öğüt alma kavramı 3 dakikada da aynı yapıyı ihtiva eder mi? Hayır, etmez. İkinci suali zaten cevabımız. Kur'an'ın öğüt olması takva kademelerine göre gelişen bir kavram mıdır? Evet. Takva kademelerinin de ötesinde, zaten takva kademelerine göre mutlaka öyle de, Allah-u Teala'nın bize, sizlere bütün bunları öğretme istikametinde, evvela bize öğretmesinden sonra geçen bunca yıl var. Öğretimin başladığı yıl, bizim tarafımızdan başladığı yıl, buna vazifeli olduğumuz yıl 1976, 86, 96, 2001. Demek ki 25 yıldır bu görevle görevliyiz, sizlere bunları anlatmakla. Ama eğer bizi o günlerden bu tarafa takip etmişseniz, Allah Teala'nın sizlerin gelişme ortalamasına göre bizi devamlı yeni kavramlarla teçhiz ettiğini ve sizlere layık olduğunuz her noktada daha üst kademede bir öğretiyle bizi devreye soktuğunu gördünüz. Evvela sadece ruhumuzun Allah'a ulaşmasının hidayet olduğundan başlattı Allah-u Teala. Sonra hidayetin fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, nefsimizin Allah'a teslimi oluşu devreye geldi. Ve sizin anlama kapasiteniz, öğüt alma yeteneğiniz yükseldikçe Allah'ın da size bizim vasıtamızla öğrettikleri yükseldi. Ama hangi seviyede bir öğretim yaparsak yapalım, şimdiye kadar şunu gördünüz ki her şey çok daha üst standartlarda, şimdiye kadar size verdiklerimizin daha ötesi de Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Öyleyse aldığınız öğüt gelişme sürecinizle paralel. Başlangıçta kişinin aldığı öğüt onu 10 tane ihsana hazırlıyor. Kişi amen oluyor. 10 ihsan boyunca Allah-u Teala'nın ona verdiği öğütler
onu mürşidine ulaştırıyor. Mürşide olan, ulaşan kişiye Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de verdiği öğütler, o kişiyi ruhunu Allah teslime ulaştırıyor. O ulaşma sürecinde Allah-u Teala'nın verdiği emirler, bundan sonra verdiği emirler, yaptığı öğreti, o kişinin fizik vücuduna Allah teslim etmesini sağlıyor. Daha sonra nefsini, daha sonra iradesini Allah'a teslim etmek üzere kişinin ufku devamlı büyüyor, açılıyor ve aldığı ibretler, aldığı öğütler giderek daha üst seviye oluyor. Allah razı olsun. Kardeşimizin dördüncü suali, Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde, ey müminler, siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz. Ve siz kitabın bütününe iman edersiniz. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Ama tenhada kendi başlarına kaldıkları zaman size olan öfkelerinden dolayı parmak uçlarına ısırırlar. De ki öfkenizden ölün. Hiç şüphesiz Allah sinelerde olanı bilir. Şimdi burada bir olguyla karşı karşıyayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne gibi bir olgu? Allah-u Teala diyor ki onlar sizinle beraberken biz de müminiz derler. Ama sonra öfkelerinden parmak uçlarını ısırırlar diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlara de ki öfkenizden ölün. Hiç şüphesiz Allah sinelerde olanı bilir. Herkesin ne düşündüğünü Allah Teala aynı bilir. Şimdi kardeşimizin suali şu. Siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz buyuruyor Allah Teala diyor. Ve buradaki duruma baktığımızda bu kişilerin Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetleri seviyesinde olduğunu, Hazreti Azim'in sahibi olduklarını görüyoruz diyor. Orada bakalım. Ve la tesevil hasenetü ve le seyyâ. Hiç hasenatla seyyat bir olur mu diyor. Eşit olur mu diyor Allah Teala. İtfa billeti hiye hasenü. Siz kötülüğü, yani bu seyyiati ahsen ile, kötülüğe iyilikle, hasenatla mukabele ederek söndürün diyor. Fe izellezi beyneke ve beynehu adavetin. Ve böylece aranızdaki adavet, davranış, düşmanlık muhakkak ki keennehü veliyün hamim, bir dostluğa dönüşür, yakın bir dost olmuştur diyor Allah Teala. Ve devam ediyor. Ve ma gilakkaha illellezine sabiru. Bu haslete, kötülüğü iyilikle önleme hasletine sadece sabır sahipleri ulaşır. Ve ma yulakkaha illa zuhazzin alim. Ve en büyük hazza sahip olanlar ulaştırılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradaki standartlara baktığımız zaman kardeşimizin aklına bir sual geliyor. Diyor ki Hazir Azim'in sahibi olduğunu görüyoruz diyor. Bu standartlarda olanların Hazir Azim'in sahibi olduklarını görüyoruz. Fakat Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinin sonundaki
öfkenizden ölün, şüphesiz Allah sinelerde olduğunu bilir şeklinde bitiyor diyor kardeşimiz. Öfkenizden ölün ifadesinden bir beddua muhtevası çıkıyor diyor. Oysa Hazreti Azim sahibi bir kişinin davranışlarıyla, yani ayetin başındaki ifadeyle sonundaki ifade arasında bir çelişki var gibi görünüyor. Şimdi dikkat etmeniz lazım gelen şey, bu emrin sahabeye değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilmesi.

kul de ki mutu ölün bi gayzüküm. Sizin gayzınız sebebiyle ölmeniz, öfkeniz sebebiyle ölün. Bu söz sahabeye söylenmiş değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a söylenmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ki ömrü boyunca hiç kimseye beddua etmemiştir. Kendisine en büyük kötülüğü yapanlara, üzerine hatta insan pisliği yapanlara, onu taşlayanlara Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir şey söylemiyor. Allah-u Teala dönüp dua ediyor, Ya Rabbi onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı diyor. Hangi şartların içinde olursa olsun hiç kimseye beddua etmemiştir. Öyleyse Allah-u Teala böyle bir emir veriyorsa Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onlardan kime, hangisine öfkenizden ölün demişse o kişi bir şey söylemeden o kişi bu ayet nüzul ettiğinde kalbinden geçenlerin Allah-u Teala tarafından bilindiğini, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a söylendiğini ve o kanalla kendisine iletildiğini, yani bir fizik ötesi olayla karşı karşıya olduğunu, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan şüphelenenlerin, onun risaletini inkar etmeye yeltenenlerin, kendilerinin kalplerinden geçen şeyleri, öfkelerini, öfkelerinden parmak uçlarını ısırdıklarını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bildiğinin kesin ispatı bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in onlara bunu söylemesi bir beddua hüviyetini taşımıyor. Sadece onlara bildiriyor. Onların kalbinden geçenleri Allah'ın bildiğini ve kendisine söylediğini ve bu sebeple onları tanıdığını, bildiğini ve onlara bunun için ihtar ettiğini ortaya koyuyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ile. Madde 1, söz sahabeye söylenmemiştir. Öfkenizden ölün de sözü sahabeye söylenmemiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a söylenmiştir. Ve söylenmesinin arkasında çok geniş ve güzel bir mana yatmaktadır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın manevi kişiliğin olmadığını zannedenlere bu bir ihtardır. Kesin bir işarettir. Sadece öfkelenenler için söylüyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Onların yüzlerine karşı bunu söylüyor. Bu onun onların öfkelendiğini bilmesinin kesin işaretidir. Nereden bilecek? Allah'ın söylemesiyle. Allah razı olsun. İstanbul'dan Coşkun Kaya kardeşimiz der ki, insanda aklın hiçbir aleme ait olmadığını, nefsin negatif ruhunsa pozitif bir kombinasyondan oluştuğunu sizden öğrendik diyor kardeşimiz. Ve suallerini sıralamış. 1. İnsanda iradeyi nereye oturtabiliriz? Aslında sual biraz karmaşık geldi bana. Nereye oturtabiliriz demekle kardeşimiz bakalım. Ne demek istiyor? Açıklamalarına birer birer getirmeye çalışalım. Diyor ki Allah-u Teala iradenin kutsal olduğunu söylüyor. İnsanda iradenin Allah elindeki kutsallığını nereden kazandığını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, irade ruhunuzun emrinde bir fonksiyondur. Fonksiyonel bir hüviyeti vardır. Dikkat edin,
nefsinizin emrindeki iradeye tekabül eden sistemin adına inat denir. İrade sizi güzele yöneltecek olan temeli oluşturur. Negatif iradenin adı inattır. Öyleyse irade nedir? Eskilerin nefslerindeki afetleri temizlemek konusunda zikrin ötesinde iki savaş aleti vardı ellerinde. Birincisi mücahede,

Nedir mücahede? Nefsinizin Allah'ın emirlerinden olup da yapmak istemediği şeyi ona zorla yaptırmak. Bunu ancak iradeniz vasıtasıyla yaptırabilirsiniz. Bir de riyazet. Nedir riyazet? Allah'ın yasak ettiği bir şeyi nefsimizin istemesi halinde bunu ona vermemek, gene irademizi kullanmak. Öyleyse bu istikamette bir olguyla karşı karşıyayız. Nefsimizin afetler sebebiyle istekleri Allah'ın emirleri ve nehirleri cephesinden şöyle. Allah neyi emretmişse nefsiniz onu yapmak istemez. O zaman bunu ona zorla yaptıracaksınız. Zorla yaptırmak için kullandığınız kuvvetin adına irade diyoruz. Nefsinizin de buna karşılık elinde bir afet var, inat. O da inatla onu yapmamaya çalışacaktır. İşte iradenizin inada hakim olan noktasında siz galipsiniz. Allah'ın yardımı her zaman sizinle beraber olacağı için her zaman galip gelen siz olursunuz. Eğer Allah'a layıkı veçile tesir ediyorsanız, kalpten diliyorsanız ve o hedefe ulaşmak için her şeyi yapmaya hazır olduğunuzu Allah açık bir şekilde görüyorsa. Yani şunu söylüyorum, kendinizi aldatmayın. Hem bir şeyi yapmak istemezsiniz, hem de ben onu çok istiyorum ama Allah bana vermiyor dersiniz. Bu bizi değil, kendinizi aldatmanızdır. Eğer siz istiyorsanız da Allah vermiyorsa, onu elde etmek konusunda yeterli bazın, altyapının sahibi değilsiniz demektir bunun manası. Vakti geldiğinde Allah-u Teala size istediğinizi mutlaka verecektir. Siz o seviyeye ulaştığınız zaman. Öyleyse şimdi olaylara baktığımız zaman kardeşimiz diyor ki iradeyi nereye oturtabiliriz? Ve ilk sualini soruyor. İnsanda iradenin Allah'ındaki kutsallığının nereden kazandığını açıklar mısınız diyor. Buradan kazanıyor. Ne zaman siz iradenizi kullanarak nefsinize Allah'ın emrettiği bir şeyi o yapmak istemediği halde, inatla yapmak istemediği halde siz ona cebir kullanarak zorla, mücahedeyle zorla yaptırıyorsanız, bunu başarmışsanız o zaman Allah yolunda Allah'ın bir emrini yerine getirtmiş oluyorsunuz nefsinize. Allah yolunda bir güzelliği yaşatmış oluyorsunuz ruhunuza ve fizik vücudunuza. Allah'ın bir emrini yerine getirdiğiniz için yaptığınız şey kutsaldır. Allah'ın emri gerçekleşiyor, derecat kazanıyorsunuz, Allah'ın rızasını kazanıyorsunuz. Öyleyse ister mücahedeyle, yani nefsinizin yapmak istemediği Allah-u Teala'nın emrini ona zorla yaptırarak, ister riyazetle Allah'ın yasak ettiği bir fiili nefsinizin işlemesine zor kullanarak mani olmak suretiyle, her ikisinde de Allah'ın rızasını kazanıyorsunuz, derecat kazanıyorsunuz, pozitif bir işlemi yürürlüğe koyuyorsunuz. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın bu istikametteki dizaynının sahibisiniz. Ve madem ki Allah yolunda size derecat kazandıran, hayır kazandıran bir işlevi tahakkuk ettiriyor iradeniz, öyleyse bu irade kendi düşeni yapıyor. Şimdi ikinci sual kardeşimizin. İradenin nefsi ve ruhla alakası var mıdır? İradenin ruhla alakası vardır. Nefse alakası yoktur. Negatif iradenin adı
inattır. Şeytanın istikametinde kişi dayatır, diretir, Allah'ın emirlerini yerine asla getirmez. Yasak ettiği fiilleri de devamlı işler. Bunu ona yaptıran şey inadıdır. İradesi mani olmaya çalışır ama yeterli güce sahip olmadığı için, kişinin genel eğilimi onda hayır olmayan bir hüviyette olduğu için Allah'tan yeterli yardımı alamaz ve devamlı yanlışlıklar işlemeye devam eder. Öyleyse iradenin nefsle ilişkisi var mı? Nefsin afetleri duruma hakim oldukları sürece yok. Ne zaman ki nefsinizde de faziletler birikmeye başlar, o faziletlerin bulundukları alanlarda irade nefsinize de tesir etmeye başlar. Sadece pozitif anlamda. İlişki bu istikamette pozitif anlamda. Üçüncüsü, kardeşimizin sorduğu sualin, irademizi nasıl güçlendirebiliyoruz? Hem riyazetle hem de mücahedeyle. İnsanlar arasında bazı kişilerin iradesinin kuvvetli, bazı kişilerin iradesinin zayıf olduğu söyleniyor. Doğrudur. İradenin kuvvetlendirilmesi riyazet ve mücadeleyle mümkündür. İradenin insanlara göre farklılığı var mıdır? Elbette vardır. İrade de faktörlerden bir tanesidir. Bu faktörü güçlendirmek elinizde nefsinizin afetleriyle hem mücadele hem de riyazet yapmakla iradenizi güçlendirebilirsiniz. Dördüncü sualı kardeşimizin, Allah-u Teala irademizin zayıf olduğunu ayetinde söylüyor. İrademizin başlangıçta nefsimize ayak uydurduğunu ve yenildiğini, bazı zaman da ruha ayak uydurduğunu görüyoruz. Bunlar nasıl bir sistem içerisinde cereyan ediyor, diyor kardeşimiz. Nefsimize ayak uydurmuyor. Nefsimize sadece yeniliyor. İrademizin zayıflığı, nefsimizin inadının irademize galip gelmesini sağlar. Ve bu ayak uydurmak değildir, yenilmektir. Hiçbir zaman irade nefsin talepleri doğrultusunda, nefsin afetlerinin talepleri doğrultusunda ona ayak uydurmaz. Her zaman karşıdır. Tıpkı nefsin inadı da her halükarda ruhumuzun hasletlerinin taleplerine karşı olduğu gibi. Yenilir ama talebinden vazgeçmez. Ne irade ne de inat. Ama inat adım adım yok oldukça yerini irade alacaktır. Kapladığı yeri irade alacaktır. Ve inadın zayıflamasıyla iradenin güçlenmesi aslında aynı olaydır. Nefsinizin inat afetinin zayıflaması, ruhunuzun irade muhtevasının genişlemesini ve hedefe yürümesini sağlar. Beşinci sualı kardeşimizin, bütün insanların nefslerinin farklı olduğunu, insanların etrafında olayların cereyan ettiğini sizden öğrendik. Acaba Allah-u Teala insanların nefslerindeki afetlerin farklılığına göre mi olayları cereyan ettiriyor? İmtihanlar bu dizayna göre mi geliyor? Evet. Allah-u Teala herkese farklı imtihanlar yaşatır. Herkes neye layıksa onun imtihanını alır. Yani Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'ın ruhun Allah'a ulaşmasına dair olan bütün ayetlerini inkar eden bir insana onun ayetlerin manasını öğrenip ondan ders almasını sağlayacak olan yardımını ulaştırmıyor, onları seçmiyor. Ve bu sebeple onlar Kur'an-ı Kerim'den öğüt alamazlar. Hisse kapamazlar. Hisse kapanlar, öğüt alanlar sadece Allah'ın ayetlerini yalanlayan insanların dışındakilerdir. Allah razı olsun. İzmit'ten
Gazi Hikmet Bey kardeşimiz der ki, insanlar Allah ile kul arasına kimse giremez diyerek cemaatleşmeyi ve tevhidi engellemeye çalışıyorlar. Allah-u Teala yeryüzünde verdiği nimetlerin içerisinde zamanın imamı için benim en büyük nimetim diyor. Ama ümmet olarak yeryüzündeki bu nimetten faydalanmamızı diğer insanlar engelliyorlar. Bu konuda açıklamalarınız diyor kardeşimiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi bir muhtevayla karşı karşıyayız. Biliyorsunuz ki nebilerin bulunduğu devrede nebiler devrin imamlarıdır. Bulunmadığı devirde bütün ülkelerde nebilerin bulunduğu devrede de bulunmadığı devrede de bütün ülkelerde Allah'ın Resulleri mutlaka yaşar. Nebi olmayan Resuller, Veli Resuller. Nebiler yoksa bu Veli Resullerden birisi gene nasıl nebilerin bulunduğu devrede Nebi huzur namazının imamıysa bu imamlardan, bu Resullerden, bütün kavimlerdeki Resullerden bir tanesi huzur namazının imamlarına tayin edilir. Bu o görevi üstlenen kişidir. Ve Allah-u Teala'nın indinde bir nimet olarak vasıflandırılır. Çünkü bütün insanların, tabi olan herkesin başının üzerine Allah-u Teala'nın çok sayıda vücuda getirdiği onun ruhu ulaştırılır. Arş-ı'dan meleklerle beraberdir. Bütün tövbe merasimlerinde bir ruh, onun bir ruhu mutlaka bulunur. Aynı anda 1 milyon yerde tövbe merasimi yapılsa, o 1 milyon yerin her birinde devrin imamının ruhu mutlaka hazır bulunur. Eğer o kişi ihsanla mürşidine ulaşmışsa, yoksa ihsanla mürşidine ulaşmamışsa, o olay anında belli olur. O kişinin vasfı ve bütün şahitler orasını terk eder. Ve bir mürşidin önünde yapılan bu tövbe hiçbir zaman tövbe hüviyeti taşımaz. Şimdi öyleyse bu nimet niçin nimet? Tabi olanın başının üzerine bir koruyucu olarak geldiği için. Nasıl bir koruyucu? Hem o kişiyi hüddandan korur, yani cinlerin o insana saldırmasından korur.